0: geleceğini düşünmüş. Akıl alır gibi değil.
1: Şimdi iki kat vernik atıyoruz ve sonra bitmiş oluyor. Gayet güzel olacak.
2: Polonya gezisi inanılmaz geçti. Yolda bazı beklenmedik sürprizler de oldu. Ama ayrılırken hayalimin arabasının emin ellerde olduğundan artık çok daha fazla eminim. Aylarca bitmeyecek olsa bile. Arkadaşlar, harika bir geziydi. Gövde durumumdan dolayı biraz moralim bozulmuştu tabii. Kendime de kızdım açıkçası. Ama motoru görmek, rengi seçmek bana gerçekten büyük moral verdi. Ve sonra bana ve Chloe'ye yaptığınız her şey için minnettarım. Abi, çok teşekkür ederim.
3: Biz teşekkür ederiz.
2: Sana
3: sizi görmek güzel.
2: Sağ ol. Harikaydı. İletişimi kesmeyeceğiz değil mi ha? Arayı açmayalım yani.
3: Evet, evet. Güzel. Her zaman haber veririz. Hatta her hafta. Nasıl isterseniz.
2: Güzel. Her hafta değil. Zaten haftaya teslim alacağız öyle değil mi?
3: Peki.
2: Evet, görüşmek tamam. Üzere.
4: Haftaya görüşürüz.
3: Görüşmek üzere.
2: Kendinize iyi bakın. Chloe ile eve doğru yola çıkarken Golf GTI cephesinden James'ten iyi haber geldi. Eksik süspansiyon parçası gelmiş.
5: Umarım bu lanet yapbozun son parçasıdır. Şu küçücük kauçuk parça bizi günlerdir bekletiyordu. Dün gece biraz huzursuzdum, yalan yok. Hatta arabayı yetiştiremeyeceğiz diye ufak bir panik atak bile geçirdim. Ama işte bugün geldi. İşte karşınızda bu parça. Bir sünger parçasından başka bir şey değil. Umarım diğer tarafı da bitirip tekerlekleri takarım. Kendi gücüyle çalışır halde görmek güzel olacak. Sonra da elveda deyip liftimi geri alacağım. Süper. Şimdi sıra geri kalanında.
2: Süspansiyon tamamlanınca geriye kozmetik işler kalıyor.
5: Bu parçalar araba fabrikadan çıktığında üzerinde olanlardı.
6: Dostum, harika iş çıkarmışsın. Tam bir Golf GTI Mark II gibi duruyor.
2: Neredeyse bir haftadır galeriden uzaktayım. James ve ekibin bensiz neler yaptığına bakmak için sabırsızlanıyorum. Umarım tatsız sürpriz yoktur. Zaten yeterince yaşadım. Ah, bu güzelmiş. Harika.
6: Evet.
2: Rengi
6: evet,
2: de hoş.
6: Evet, bence de.
2: Kobalt mavisi evet. Küçük Fiesta satarız bunu.
6: Evet, C3. Çok güzel o. Küçük dizel bu.
2: Bu hemen satılır. Güzel de yeni stok gelmiş.
6: Çok iyi değil
2: daha.
6: Mi?
2: Evet, siyah da keskin duruyor. 9,500.
6: Ne? Tanımadın mı?
2: Hayır, bizde bundan bir sürü var.
6: Hani şu dalga geçtiğin vardı ya.
2: Ne?
6: Savunma Bakanlığı'nın demiştin.
2: Ne? İngiliz ordusunun hedef talimi için kullandığı evet. Araba bu mu yani?
6: Evet. Evet.
2: Yok canım, değildi.
6: Evet o.
2: Değildi.
6: Evet o.
2: Plakaları sen takmışsındır yabancı
6: hayır,
2: seni.
6: Hayır. Gerçekten ciddi de bu misin? Araba. Evet, kesinlikle.
2: Ne harcadın? Buna benzesin diye 9400 sterlinimizi mi harcadın yani?
6: O kadar değil. Hayır. Aslında bayağı daha azına mal oldu. Gerçekten.
2: Çirkin bir ördek gibiydi. Şimdi siyah bir kuğu. Bu da şunu gösteriyor. Mesela bir araba alırsın, gelir beklediğinden kötü çıkar. Ama genel sürece bakınca bu süreç işe yarıyor sanki. Şimdi sıra Chloe ve pazarlama ekibinde. Bunun alıcısı çok olur. Yani güzel bir başarı hikayesi. Satılınca
6: evet, bence
2: elbette.
6: De. Ama bunu alışkanlık haline getirmeyelim.
2: Evet, lütfen. Daha tamam. Düzgünlerini alalım. Peki, yani. Olur mu? James'le birlikte klasik bir Golf GTI Mark II'ye 7000 sterlin yatıralı 6 hafta oldu. Güçlü bir VR6 motorla modifiye edilmişti. 3'te bırakayım bakalım ne yapacak. Vay, vay. Memur bey 60'tı, 60'tan gidiyordum. Biraz iş istiyordu ama şimdi GTI Fest'te sadece saatler kalmışken nasıl göründüğünü delicesine merak ediyorum.
6: Gel göstereyim.
2: Burada mı? Hazır mı?
6: Bay Michael Brewer işte karşınızda.
2: İşte bunu sevdim, güzel. Dramatik giriş çok iyidir her zaman.
6: Golf. Güzel. GTI Mark ikimiz.
2: Vay canına. Olamaz. Şuna bak. Olamaz. Bu tam olması gerektiği gibi duruyor. Jantlar harika. Şaşkına döndüm James. Mükemmel olmuş yani. Hey Steve.
5: Efendim.
2: Sen tam bir efsanesin. Buraya gel dostum.
5: Sevdin mi?
2: Sevmez miyim? Bu tam bir gaderici işi. Çöp gibi bir arabayı alıp olması gerektiği gibi bir hale getirmek. Dostum, dostum sen harika bir adamsın. Ve o berbat cam filmlerini de söktün, öyle değil mi?
5: Evet.
2: Güzel, sosyal medya paylaşımını yapacağız. Millete duyuracağız,
6: evet,
2: ve konuşacağız.
6: Duysunlar.
2: Herkes öğrenecek. Hafta sonu GTI Fest'e götürüyoruz ve orada evet, satacağız. Gerçekten olağanüstü görünüyor. Masrafa bakınca pek de bir şey harcamadık. Araba 7000. Tamiratına 500-600 sterlin verdik ve bunu 10.000 civarında satabiliriz. Yani sonunda güzel bir kar bırakacak. Tabii bir müşteri bulabilirsem diyorum. Ama elbette bulacağız. İşimiz bu. Nihayet bitti ve şu Mark II Volkswagen Golf GTI'nin görkemine bakın. Tampon, hidrolik, direksiyon. 10.000 verin ve gelin alın. Arabanın geldiği halden memnunum, çok memnunum. Ama James'le kendimize bir söz verdik. Keyif alacağız. O halde geriye bir tek şey kalıyor. Evet, ne kalıyor? Kemerleri bağla James.
6: Aman tanrım. Oh, aman James. Tanrım.
2: Bu harikaydı James.
6: Vay canına.
2: Motor inanılmaz güçlü. Bu VR6 motor bu gövdeyle gerçekten uyumlu. Sence de öyle değil mi? Dev bir motor, küçücük bir hatchback model ve yolda deri gibi gidiyor. Saf sürüş zevki.
6: Golf'te o motoru hissediyorsun değil mi? Gerçekten de çok güzel
2: bu,
6: dostum.
2: Tam bir deha eseri. Saf deha. Muhteşem. Hem pürüzsüz hem de güçlü.
6: Bas
2: çok
6: bas. Vay canına, şiir gibi bir araba.
2: Harika.
6: Bunu 10.000'e satamazsak sıkıntı var.
2: Golf'teki çocuklar yüzümüzü kara çıkmadı. Yarın bunu satmamız lazım hemen. Ama vitrin tarafında mercek altında olan bizim klasik hatchback değil.
6: Adam işini biliyor gibi arabayı inceliyor.
2: James'in bir zamanlar harap halde olan, şimdi ise tertemiz hale gelen Peugeot'su.
6: Kaputu kaldırıyor. Güzel. Bak biraz gerildim şimdi.
1: Her şey temiz, parlak. Koltuklar bile öyle görünüyor. Dıştan güzel. İçerisi geniş ve rahat. Kilometresi de oldukça düşük. En önemli şey bu. 14.000 kilometre hiçbir şey. Araba harika.
2: Şimdilik iyi gidiyor. Ama 7500'e aldığımız bu arabaya 700 sterlin gövde işi yaptık. James'in paçasını kurtarmak ve kar edebilmek için tam fiyatı almamız şart yani.
6: Darren 208 için bir müşteri aldı. Eğer satarsa aşırı mutlu olacağım.
4: Bakiyede 9136 var. Havaleyi yapabilirsiniz.
6: Darren başardı, araba satıldı.
4: Görüşürüz millet.
7: Tamamdır, görüşürüz.
8: Kendine iyi bak.
6: Boyce buna bayılacak. Hadi, Brewer'ı arayalım.
2: Nasılsın evlat?
6: Hani bana gömdüğün o 208 model vardı ya.
7: Evet.
6: Satıldı.
7: Ne?
6: Evet.
2: Vay. Wow. Aferin sana.
6: Tam fiyatına gitti. Çok mutluydular. Az önce gittiler. Gülümsüyorlardı.
2: Muhteşem. Tebrikler. O arabaya gerçekten de çok emek harcadın. Bu haber beni epey rahatlattı. Çok iyi.
6: Bunu yapabileceğimi biliyordum ama Mike'a kanıtladım. Böyle arabalar alıp işi büyütürsek sorun olmaz. Sisteme sokarız, yine de kar elde edebiliriz.
2: Şüphelerim vardı evlat. Ama 1290 sterlin kar çok iyi bir sonuç. Aferin sana. GTI Spring Fest zamanı. Benzer kafadaki tutkunların buluştuğu dev bir etkinlik. Eğer işler yolunda giderse Mark II Golf'ümüz için bir alıcı bulacağız. Birazdan seninle GTI cennetine gideceğiz. GTI.
8: Güzel bir gün olacak.
2: Şuna bak, GTI denizi. Santa Pod etkinliklerine yıllardır gelirim ben.
8: Bakın galericiler.
2: Biri beni tanıdı. Bir zamanlar İkinci Dünya Savaşı hava üssüydü. Şimdi Avrupa'nın en iyi drag yarış pisti. Araba tutkunları için kutsal bir yer diyebiliriz. Geldik. Bir sürü araba, bir sürü insan var. Bu da bir sürü potansiyel müşteri demek. Çocuk oyuncağı gibi olacak bizim için. Nico Golf'e son bir parlatma yaparken takviye kuvvetleri geliyor. James'e merhaba deyin. Jimmy. Hey. Evet, bu güzelliği satma zamanı. Evet, bunu bitirdim. Bence VR6 motor takılmış güzel bir Mark II Golf GTI almalısın.
9: Yapma.
2: Hadi ama.
9: Balans ayarı çok kötü.
2: Ray üzerinde gider gibi gidiyor. Zor bir kalabalık ama çıtayı yükseltmek için bir planım var. Şöyle söyleyeyim, bir galericiysen arabayı satmak için kitaptaki her numarayı kullanacaksın. Anlaşıldı mı? Evet, Show and Shine denilen bölümde mavi bir Mark II Golf GTI H plakalı tam ortada park etmiş durumda. Yani bu civardaysanız gelin size satmayı deneyelim. Hadi bakalım. Yemi attım. Şimdi oltaya gelenleri çekme zamanı. Evet, ne yaptık? Orijinal süspansiyonunu geri taktık. Orijinal 15 inç BBS alaşım jantlarını bulduk. 4 lastiği de yeniledik. Mafya camlarını söktük. Orijinal egzozu geri taktık. Biz çok memnunuz ya.
10: Kaç litre?
2: Kaç litre mi? Bakın hanımefendi sordu, hemen yanına gidiyorum. Bu araç VR6 dönüşümü geçirmiş durumda. Yani 2.8 litre. Ama böyle tren gibi gidiyor.
8: 8000 veririm Mike.
2: Gel lastiklere bir tekme at. Belli olmaz, belki anlaşırız. Daha sıkı, daha
6: hemen
2: sıkı.
6: Hemen daldı.
2: Ama tüm ilgiye rağmen kimse ciddi teklif vermiyor. Kalabalık topladık ama ciddi teklif yok. 8 veririm, 9 veririm diye bağıranlar oldu sadece. Anlamadım.
6: Yok, olmaz.
2: Böyle olmaz, hayır. Satış umudu artık sadece sosyal medyadan bir takipçimize bağlı. Paul diye bir adam var. İnternetteki yorumlarda arabayı almak istediğini söyledi. Bugün geleceğini söylemişti ama bütün gün beklemek de istemiyorum. Ama beklemekten başka çaremiz de yok.
6: Evet.
2: Kalabalık dağılıyor. Biz de galiba eve golfle döneceğiz.
11: Merhaba Mike.
12: Merhaba.
11: Nasılsın dostum?
12: Adın neydi?
2: Demek ki Paul sensin. Paul,
11: İyiyim.
2: Paul nasılsın?
11: Ben de memnun
12: çok
11: oldum.
12: Memnun
6: merhaba.
12: Oldum.
6: Nasılsınız?
2: Açıkçası
6: merhaba.
2: Memnun oldum. Açıkçası diye biraz endişe ettik ama sonuçta buradasın. Çok güzel. Tekrar geldiğine memnun oldum.
11: Ben de memnun oldum.
2: Bu araba senin için mi yoksa oğlun için mi?
11: Onun için. Bana kullandırmaz ki.
2: Bundan sonra buna miras diyeceksiniz. Tek adı o olacak çünkü.
11: Kulağa hoş geliyor.
2: Ama mirasla dışarı çıkıyor muyuz? Mirası ne zaman süreceğim falan filan.
11: Asla.
2: Evet. Arabayı internette gördün değil mi? Tüm detaylar. Anlattım, 10 bin sterlinlik fiyatı ödemeye hazırsan anlaşmayı yapıyoruz.
11: Evet. Evet, anlaştık.
7: Bir an gerildin. Tebrikler beyler. Harika bir araba.
9: Teşekkür ederim.
7: Gerçekten harika.
11: Teşekkürler.
7: Yani şöyle diyeyim. Şimdi satsanız belki 15 bine satabilirsiniz. Belli mi olur? Kar bile edersiniz.
11: Uzun zamandır böyle bir araba arıyordum. Kaçırılmayacak gibiydi. Zamanında kullandığım arabaların...
9: Gençliğine geri götürüyor.
11: Evet, onun da etkisi var.
9: Bayılıyorum, evet.
11: Tekrar ilgimi canlandırdı.
7: Ne hikaye ama, ne hikaye. Paul ve oğlu Will bir hayal satın aldı. Birinin hayalini gerçekleştirdik. Bu ekibi böyle projelere dahil etmek tam yapmamız gereken şey. Hem sattık hem güzel bir kar elde ettik. Daha ne olsun değil mi? Harika. Ne sonuç ama, Golf'ten 2000 sterlin kar ettik. Üstelik günün son aksiyonuna yetişmek için hala zaman var.

0: Acıdı. 5.9 saniyede araba resmen saatte 260 kilometre hıza çıktı. Keşke tüm stoklarımız elimizden böyle hızlı ayrılsa. The Stick YouTube kanalı için çekim yapıyor. Bu harika bir başlangıç arabası gerçekten.
1: Bunu sürerken tam bir aptal gibi görünürdüm.
0: Ah vay canına. İçinde hala dolu bez var.
2: Ben ön avludan bile kokusunu aldım.
3: Tam sana göre bir şey.
2: Aa, şu rozete bak. Ne yazıyor?
3: Chavson yazıyor.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
3: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
5: Güçlü bir propaganda aracıydı.
1: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
2: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Bu bizi geçmişe götürecekmiş. Bu araba müzayedesi sen ve ben Londra'da dolaşırken haftada 2-3 kez araba müzayedelerine gittiğimiz zamanlara o küçük para çantan olurdu.
1: Hala kullanılmıyor
0: artık
1: mu?
0: Artık kullanılmıyor, her şey banka havalesiyle.
1: Evet, bunu anlıyorum.
0: Eskiden hoşuma giderdi çünkü üç kağıtçılarla doluydu. Değil mi?
1: Gerçek üç kağıtçılar.
0: Merhaba, nasılsın deyip evet, yanaşırlardı sürekli evet, değil mi? Gittiğimiz her yer böyleydi. Şimdi her şey değişti, her şey farklı olacak ama yine de romantik bir müzayede günü olarak düşün lütfen.
1: Oo, çok tatlısın.
0: Ben Mike Brophy. 27 yıldır televizyonda araba alıp satıyorum. Elinizi sıkabilir miyim? Eşim Michelle de alışveriş yapmaya bayılır.
1: Ben arka plandayım. Gerçek bir pazarlık ustasıyım. 400 sterlin verin, size brownie yapayım.
0: Kısa süre önce 60 yaşına girdim.
2: Satış uzmanı Bay Willerdiller'ı alkışlayalım.
0: Yavaş tempolu bir hayatı dört gözle bekliyordum. Elimde bir bardak içecekle bowling sahasında emeklerimin meyvelerini tadarak mutlu yaşardım. Ama Bayan B'nin başka fikirleri var.
1: Ben ne zaman bir fikir ortaya atsam birdenbire bu onun harika fikri oluyor.
0: Benim birikimlerimizi yepyeni bir araba galerisine yatırmaya ikna etti. 7 haneli bir yatırımdan bahsediyoruz burada. Başarı mükemmel bir ekip gerektirir. Tamam, sağlığınıza. Süper satıcı Darren.
3: Sos üstleri değil, cızırtıyı satarsın.
0: Harika tamirci Steve.
3: Boşver.
0: İş ortağımız James.
4: Torun sahibi olacak kadar yaşlı görünmüyorsun.
0: Saha müdürü Nico.
5: Sürekli koşturuyorum. Her şeyi yaparım.
0: Ve kızımız Chloe. Bu işi gerçekten seviyorsun.
6: Kaçınılmazdı.
0: Bu benim ilk deneyimim değil ama riskler hiç bu kadar yüksek olmamıştı.
1: Daha büyük bir noktaya doğru genişliyoruz.
0: Sağlık açısından hasta olmak istiyorum.
4: Showroom dolu. Kıyıda park etmiş.
0: Şu anda böbrek nakli için yoldayız. Bu içerinin hikayesi. Daha büyük, daha iyi olmalıyız. Ve benim için endişe verici olan geri dönüşümün olmaması. Anlaştık
7: evet,
0: mı?
7: Evet, anlaştık.
0: Bir ara gerçekten çok gerildim. Bu bir kumar, gerçekten çok korkutucu. Satış noktası iki kat büyümeyi kabul ettikten sonra artık kolları sıvayıp bir şeyler almaya başlamanın zamanı geldi. Çok geniş bir ürün yelpazesine ihtiyacımız var. Gözlerini dörde aç. Bu Michelle ve benim için eski günler gibi olacak. Umarım birkaç iyi fırsat yakalayabiliriz. Tamam, o zaman gidip birkaç araba alalım.
1: Aa, büyük bir yermiş. Ne aradığını biliyor musun?
0: Temiz, düşük kilometre ihtiyacımız olan bu. Araba müzayedelerine öyle gelemezsiniz. Ne aradığınızı bilmelisiniz ve daha da önemlisi nelerden kaçınacağınızı da bilmelisiniz. Tamam, 72 plakalı küçük
1: var.
0: Bir şey işimize yarayabilir.
1: Temiz, alabiliriz.
0: Güzel küçük araba. Kapıda küçük bir sıyrık var. Arkada da var. Bizim işimize yaramaz, boş ver gitsin. Bu tür durumlarda kaçın. Müzayedede bir arabayı almak konusunda karar vermek için birkaç dakikanız vardır. Aslında test sürüşü yapmak için sürücüyle konuşmalısınız. Öyle değil mi? Merhaba dostum, iyi misin?
8: Evet, ya sen?
0: Vites geçişleri iyi
8: evet,
0: mi?
8: Gayet iyi.
0: Nasıl? Otomatik değil mi? Her şey yolunda mı?
8: Evet, iyi hissediyorum.
0: Frenlere bastığında test sürüşü budur işte. Paul Weller de burada araba sürüyor. Bu gerçekten ilginç. Bu onun diğer işi.
1: Saç kesiminizi çok
0: tüm
1: beğendim.
0: Tüm albümlerinizi aldım Bay Weller.
1: Evet.
0: Akşamları evde ödüllü albümler yapıyor. Hadi biraz araba bakalım. Bugün yaklaşık 200 araba çıkartırmaya çıkacak. Bu bir hibrit. Arka kanatlar boyanmış.
1: Aman tanrım.
0: Sürtünme izleri var. Döşemeler sıkıntılı. 190 bin kilometre. Ve her arabanın kendi gizli tarihi vardır. Tam 45 yıldır araba alıyorum. Bu sizi olay mahalli dedektifine dönüştürür. Arabayı çok daha detaylı inceler hale gelirsiniz. Aslında sadece plakadan öğrenebileceğiniz şeyler gerçekten çok garip. Mesela bu araba satılık ve bakalım ne olmuş. Gördünüz mü? Arkadaki plaka farklı. Alt kısmında mor bir şerit var. Ve bunun nedeni de arkadan bir darbe almış olması. Bu tür bir araba müzayedede gayet normal bir şekilde müzayedeye çıkarılır. Alıcı olarak buraya geliyorsunuz ve beğendiğiniz arabanın bir araç kiralama şirketinden geldiğini fark ediyorsunuz. Binlerce sürücü tarafından kullanılmış ve hiçbir arabaya özen göstermemiş. Ah, şu sesi duydunuz mu?
1: Aman tanrım.
0: Aya gidip dönmüş gibi görünüyor. Ucuz araç ararken çöpleri elemeye çalıştığım sırada James de işi büyütmek için stok yapma peşinde. Ve Alman hatchback arabayla yaptığımız numarayı tekrarlamaya çalışıyor. 10 bin sterlin istiyoruz. Uygunsa size anlaştık demektir.
7: Evet, anlaştık.
0: Bir an çok gerildim. Son aldığı araba yine bir Alman klasiği. Sadece 10 bin sterline satın aldı.
4: E46 Bavyeralı bir M3. M serisi otomobilleri arasında pastadaki çilektir. Motor, egzozun sesi, vites geçişleri. Otomobil ticaretine girdiğimde birkaç müşterim beni arayıp bunlardan bir tane bulmamı istedi. Kendimi şeker dükkanındaki çocuk gibi hissettim. Bunlardan almalıydım.

0: Çok güzel, bayıldım. Bu biraz da seni yansıtıyor değil mi?
1: İşte gerçek bir canavar. Modelini gördün mü? Ne yazıyor? Şuraya bak. M3. Tam tarihçesi, gerçekten de en tutulan modellerden biri bu. Yani şuna bak. Bak bir, bu mükemmel.
0: Hiç de fena değil, değil mi?
1: Sadece 190 bin kilometrede.
0: Ve 20 yıllık bir motor.
1: Evet.
2: Kabul edelim, bu E46 M3 bu markanın şimdiye kadar ürettiği en ikonik performans arabalarından biri. 3.2 litrelik motoru, yarı otomatik şanzımanı 0'dan 100'e 4.8 saniyede çıkıyor. Bunu sevmeyen çıkar mı sizce? Ha?
1: Çok da iyi bir fiyata aldık. Ödediğimiz rakam tam 10 bin sterlin.
0: O kadar mı?
1: Evet.
0: Vay canına, ucuz motor var içinde.
1: Bence
0: ucuz performans motoru.
1: Bu araba 15 bin eden bir araba.
0: Evet.
1: Çok çok mutluyum. Araba satıcısıysanız kalbinizle aklınızın çelişmemesi konusunda çok zorlanırsınız. Ama bana teklif edilen fiyatla bunu almamak için galericilik işindeki en aptal tip olmam gerekirdi. Ki öyle değilim.
0: Siyah mı, lacivert mi?
1: Karbon siyahı.
0: Lacivert yani.
2: Müzayedeye geri dönelim. Ucuza kaliteli arabalar bulup bulamayacağımızı görme zamanı. Buna müzayede salonlarında kesme işi denir. Buradaki adamlar internette neler olup bittiğine ve salonda neler olduğuna bağlı olarak satışı yavaşlatıyor veya hızlandırıyor. Teklif vermek için birkaç yol var. Bazıları elini kaldırır, bazıları sallar başını. Ama burada sakin olmanız gerekiyor. Çünkü kendinizi kaptırabilirsiniz. Yükselt, yükselt ve arabayı fazla yükseltirsiniz. Tamam, işe koyulma zamanı. Beaver'ın favorisiyle başlıyoruz.
3: Satışa giren araç 284 GTI.
2: Tatlı bir Alman. Kim bunu sevmez ki? Piyasa fiyatı yaklaşık 10.990 mı?
3: Teklifleri almaya devam ediyoruz. 8.750 sterlinlik teklif geldi şimdi.
2: Teklifi yapan bendim. Bu modelleri çok seviyorum.
3: Son teklif 8.750.
2: 8.750 teklif ettim ve geçici olarak kabul edildi. Bu da arabanın sahibiyle konuşup 8.750'ye satıp satmayacağını öğrenmeleri gerektiği anlamına geliyor. Çok sıkıcı. Sahibi reddediyor. Ama her şey bitmiş değil. Gün ilerledikçe ortam daha da sessizleşti. Tüm bu arabalar açık artırmada ve bazıları oldukça uygun fiyatlı.
4: Gözlemlediğim bir başka şey de çoğu kişinin telefonlarından teklif verdiği, odadaki kimsenin arabayı kimin aldığını bilmediği.
2: Michel çok haklı. Kiminle rekabet ettiğinizi göremezsiniz. Teklif vermeyi ne zaman kesmeniz gerektiğini anlamak zorlaşır. Güzel araba piyasa fiyatı yaklaşık 14 bin sterlin. Yani evet, birkaç bin kar elde edilebilir.
3: 10.6, 7 oldu.
2: 10.7. Beklediğimden yüksek. Biraz kar elde edilebilir ama kilometresi biraz yüksekti.
3: Arkadaki beyefendi 10.900 diyor, 10.9'a satıyorum.
2: Ne yazık ki gerçekten istediğim araçlara verdiğim tekliflerin hiçbiri kabul edilmedi. Ama eve eli boş dönmüyoruz. Birkaç gün önce sadece teknik özelliklerine ve fiyatına bakarak web sitelerinden sportif küçük bir araba satın aldım. Bu o değil mi? Doğru arabayı alıyorum değil mi? Evet.
4: O umarım.
2: Sadece 9.500 sterline ilk sahibinden alınan bu ST gerçekten çok ucuz görünüyor. Oh tanrım.
4: Koku mu geliyor yoksa saçmalıyor muyum?
2: Hayır, kokuyor. İçerisi berbat durumda.
4: Aman tanrım.
2: Tanrım, korkunç. Ah, midem bulandı, kusacak gibiyim.
4: Neden insanlar arabalarını temizlemezler ki?
2: Michel'e vaat ettiğim romantik günün sonu pek de mükemmel olmadı.
4: Aa, sürüşü fena değil.
2: İşte benim kızım. Herhangi bir işi büyütmek risk almanızı gerektirir ama bu riskler her zaman karşılığını vermez. Müzayedede aldığım kötü kokulu araba şimdi tekrar bayide ve birkaç saat güneş altında kaldıktan sonra daha da kötü kokmaya başladı. Korkunç. Çok korkunç.
1: Tanrım.
2: Sürekli koku geliyor, dalgalar
1: evet.
2: Halinde geliyor.
1: Ön bahçeden kokuyu alabiliyor.
2: Bu arabayı ilk sahibi olan bir kadından almışlar.
1: İlk sahibi olan bir kadın.
2: Anladığım kadarıyla sürekli kusan bir bebeği varmış. Arabanın içinde her yerde süt izi var. Ve bu bebek bezi, ah bebek bezi kokusu. Yani ah, kaka kaka. Hayır, yo yo. Bu gerçek olamaz değil mi? Burada hala dolu bebek bezleri mi var?
1: Darren'ın hatırı için umarım yoktur.
2: Bu satın alma şanssızlığını yaşadığım en kötü kokan araba olabilir. Darren, bizim temizleme sihirbazımız buna bayılacak. Tamam, şimdi bunu Darren'a yollayalım.
1: Sen götürebilirsin.
2: Götürmüyorum.
1: Götüreceksin. Tamam, sonra görüşürüz.
2: Bu araba az kilometre yapmış. Harika bir arabaydı. Tüm ekstra özellikleri vardı ama fark etmediğimiz şey içinde bir bebek kaka fabrikası olduğuydu. Vay canına, tanrım, bu çok kötü. Gerçekten çok kötü. Berbat bir koku. Elektrikli camları çalışıyor. En azından biraz esiyor. Bu çok güzel.
5: Merhaba Mike.
2: Merhaba dostum. Acaba sende çamaşır mandalı var mı?
5: Var tabii.
2: Kullanmak isteyebilirsin. Tamam, iyi şanslar.
5: Ah, lanet olsun. Burada biri mi ölmüş? Bu koku çok iğrenç.
2: Bol şans dilerim Darren. Bu işte altın bir kural vardır. Asla arkadaşlarınıza ya da aileden birilerine araba satmayın. Ama bu tavsiye vermeyeceğimiz anlamına gelmez. Eski dostumuz aktris Lucy Benjamin'in de tam olarak istediği bu.
6: Ha?
2: Kapısına geldik.
6: Oo. Hoş geldin.
2: Merhaba canım.
6: Harika.
7: Gel bir sarılayım.
2: Lucy ile Standerson'ın ilk günlerinden beri arkadaşız. Neredeyse 30 yıldır.
6: Wheeler Dealer kupası olur mu?
2: Ben Standerson kupasını alayım.
6: Ondan yok.
2: Nasıl
6: bende.
2: Olur?
6: Hayır.
2: Lucy kendisi ve iki genç kızı için yeni bir araba satın almak için yardıma ihtiyaç duyuyor. Peki şu anda elinde ne var? Ne yapmak istiyorsun?
6: Aslında şu anda elimde bir şey yok. Anladım. Sporları çok seviyorum ama kızlarım dört kapılı bir araba istiyor. İki dört kız kapılı, arasında evet. Kavga çıkıyor. Ben önde oturacağım, ben önde oturacağım diye bağırıyorlar.
2: Tamam, o zaman dört kapılı olmalı. Artık çok katlı beş kapılı
6: biraz
2: miniler var.
6: Biraz korkuyorum çünkü tek başıma galeriye gitmekten nefret ediyorum.
2: Bak, araba alma işi aslında herkes için biraz zorlayıcıdır. Ama bence gittiğimiz
6: yerde
2: istediğimiz
6: gibi. Sen de
2: gelecek
6: misin? Birlikte bakabilir miyiz?
2: Ben de geleceğim.
7: Alımı birlikte yapacağız, merak etme.
2: En iyi fiyatı bile verseler Michel çıkıp siz ciddi misiniz? Bana sunduğunuz fiyat bu mu? Beni dolandırmaya mı çalışıyorsunuz? Diye yaygara koparır.
6: Öyle.
2: Aynen öyle.
6: Aman tanrım, aman tanrım, tamam. Hadi gidelim ve gidip alalım hadi. Tamam, çantamı alayım.
7: Araba alalım.
6: Kızlar, odalarınızı toplayın.
2: Mini mükemmel bir seçim. Yeni nesil Mini'nin 7 farklı versiyonu içinden seçim yaparken Lucy en uygun olanı bulmak için bana güveniyor. Bu arazi için olanı. Bu
6: evet,
2: daha büyük
6: tamam.
2: Model. 5 kapılı.
6: Evet.
2: Böylece çocukları arkaya
6: evet.
2: Oturtabilirsin.
6: Evet.
2: Çok önemli olan S harfi var. Bu da hızlı
6: evet,
2: kalkış
6: beğendim,
2: anlamına
6: evet.
2: geliyor. Ama sigorta ücreti biraz daha yüksek. Yakıt masrafı da öyle tabii.
7: Ne kadar?
2: Bu Lucy'nin nasıl sürdüğüne bağlı Michel. Eğer senin gibi
7: yavaş
2: sağ ayağı varsa...
7: Yavaş.
6: Evet, çok yavaş sürerim. Evet.
2: Buna hiç inanmıyorum. Şimdi sana başka bir alternatif sunayım. Bu araba.
6: Aa, bu çok güzel.
2: Bu arabanın arkasında S harfi
6: İçinde.
2: Eksik. Ama bu araba yakıt ve sigorta açısından
6: İlginç.
2: Daha uygun. Anahtarları getireyim
6: Olur.
2: mi? Lucy'nin kendisi ve kızları için bir araba aradığını bildiğimden standart bir ufaklığın harika bir seçim olabileceğini düşünüyorum. Ne düşünüyorsun?
6: Tamam.
2: Aslında sesi de epey tatlı değil mi?
6: İç mekanı güzel, arkası oldukça geniş.
2: Fiyatı 25.650.
6: Ama tabii ki pazarlık yapacağım.
2: Bunu bekliyordum. Eskiden birkaç sterlin indirim almak bu işin doğal bir parçasıydı. Ama şimdi her şey çevrim içi olduğu için fiyatlar zaten çok rekabetçi. Modern galeriler pek indirim yapmıyor.
6: İkinci ellerde bile mi?
2: İkinci ellerde bile. Bu senin için iyi bir fiyat alamayacağım
6: doğru.
2: anlamına gelmez tabii.
6: Seninle gelebilir miyim?
2: Tabii, gel bakayım. Şimdi onlara bakıp bolca gülümseyeceğiz.
6: Hayır, sen gülümse,
7: evet, sadece sen gülümsersin Mike.
2: Ne yani, satış elemanına şöyle mi diyeyim? Ah pardon, şunu alayım lütfen.
6: Hayır, fiyatı arttırır.
2: Satış fiyatında indirim yapılmasa bile ekstralarda indirim alabilirsiniz. Kuzuyu kesime götürmek
6: biraz
2: gibi bir şeydi.
6: Öyle.
2: Öyle hissettiriyor. Biraz pazarlık ettikten sonra depozitodan birkaç yüz sterlin indirim aldık. Ayrıca birkaç yıllık ücretsiz garanti ve yol yardımı da verdiler, fena değil.
6: Onu alıp eve sürerek götürmek istiyorum. Ama Mike ona biraz sabırlı olmamı söyledi. Şimdilik opsiyonladım, sonra geri alıp test sürüşü yapacağım. Ama Mike'ın yaptığı anlaşmadan gerçekten çok memnunum.
2: Bence bunu kutlamak için bir şeyler yapmamız
6: yani
2: gerek.
6: Yani bir bara gidebilir miyiz?
2: Hadi Queen Beach'e
6: evet.
2: gidiyoruz. Barından hemen çıkın. Bugünkü gezinti işe bir katkı sağlamamış olabilir ama en azından eski bir dosta yardım ettim. Gülümseyin kızlar. Ve bazen bu da çok tatmin edici olabilir. Bayi'ye geri döndük. James'in işi büyütme çabalarının bir parçası olarak 10 bin sterlinlik bir M3'e yatırım yaptı. Ama M3'ler yüksek tamir masraflarıyla ünlüdür. Umarım bizim kaportacı Ray ona yeşil ışık yakar.
1: Bakabildin mi?
8: Çamurluklar değişmeli.
1: Çamurluk mu?
8: Evet, çürümüşler. Kelimenin tam anlamıyla birkaç hafta dayanırlar.
1: Ama sadece şurada küçük bir şey var.
8: Evet, ama bunların sorunu içten dışa çürümeleri.
1: Doğru.
8: Yani yüzeyden çıkarabilirsin ama asla iyi olmayacaklar. Değiştirilmesi gerekiyor dostum.
1: Ah. Değiştirmek mi?
8: Evet.
1: Bunları nereden bulabilirim ki?
8: Üreticiden.
1: Sadece üreticiden mi?
8: Evet, yeni olmaları gerek.
1: Ve bu model olduğu için sonuna bir sıfır daha eklerler.
8: Muhtemelen.
1: Bu beni delirtiyor.
8: Bu da değişecek. Yeni çamurluklar aldığın için kapıları da uyumlu hale getirmek
1: zorunda kalacaksın.
8: Kapıları
1: boyamak zorundayız, öyle mi?
8: Evet, zorundayız. Böyle bir arabada doğru olması gerekir, öyle değil mi?
1: Gerçekçi olursak bu iş bize ne kadara mal olacak?
8: 3000 sterlin.
1: Delireceğim. 3000 mi? Harika. Söylediklerin de haklı. Sonuçta bu bir Bavyeralı. Eğer doğru düzgün yapamayacaksan hiç bu işe girişme. Bavyeralılar para kazanmayı iyi bilir, değil mi? Ve kabul etmesi çok zor. Gerçekten büyük bir lokma.
2: Ne yazık ki M3 tek sorunumuz değil. Hatırlıyorsunuz, müzayededen aldığım araba berbat kokuyordu. Darren bile rahatsız oldu. Ve görmediği bir şey de yoktur yani.
9: Önce bunun nedenini bulmam gerekiyor sanırım. Acaba bununla bir ilgisi var mı? Kesinlikle sanki biri arabaya kusmuş gibi görünüyor. Büyüyor. Her neyse, üzerinde bir tür kürk mantosu var. Öf, ne yazık ki biraz çocuk kusmuğuna benziyor. Ah, olamaz. Bu muhtemelen bir tür kaka. Kesinlikle kokuşmuş durumda. Yakından koklamak ister misin, ha? Hadi, o kadar korkma, cesur davran. Dokununca anlaşılıyor. Bu tam bir bebek sümüklü böcek. Bu küçük bir bebek köftesi. Kesinlikle de çürümüş. Bu arabayı parçalara ayırmam gerekecek. Evet, kesinlikle başlıklar, koltuk tabanları, yastıklar hepsi çıkarılmalı. Üstten temizlemek yeterli olmaz. Tamamen sökmem gerekecek.
2: Üzgünüm Darren, en iyi alımlardan biri değildi. Tersine James'in aldığı da harika bir araba örneği.
1: Seni gülümserken görmek beni mutlu etti.
2: Evet, neden? Bana bunu yapma, bunu sevmedim. Her seferinde kafanı kaşımayı bırak lütfen.
1: Kaporta, çok daha karmaşık ve çok daha pahalı.
2: Nasıl daha karmaşık olabilir?
1: Çamurlukları değiştirmeliyiz.
2: Kes sesini, çamurlukları değiştirmeniz
1: onları
2: gerekmez.
1: Onları onarırsak
2: nesi varmış?
1: Pas hemen geri gelir.
2: Bunu hiç duymadım.
1: Çünkü hala orada. 3000.
2: Gördün mü? Her şeyde biraz çok şakacısın.
1: Sadece orijinal.
2: Ve 3000 sterlin. Lira değil, değil mi? Sterlin.
1: Hayır, değil. Peso da değil.
2: 3000 sterlin pek hoş bir durum değil, değil mi? Tüm hazırlıklardan sonra onu aldığımız fiyattan veya daha ucuza satacağız.
1: Kesinlikle.
2: Şaka yapmıyorum. Onu tamir etmelisin. Çok güzel bir araba. Zararına satmak istemem. Hava güneşli.
1: Bizi kurtarmam gereken çok büyük bir çukur kazdım. O arabayı aldım. Gerçekten mi? Kalbimle. İş kafamla satın almadım. Bu yüzden bunu çözmek için yaratıcı olmam gerekiyor.
2: Ah, ben de... Dilim tutuldu. Kendini kaptırmış değil mi? Çünkü hep bir E46 M3 istemişti. Gidip bir tane aldı. Ve şimdi bizi zarara soktu işte. Ama ne yapalım? Bunu düzeltecek. Düzeltse iyi olur. James'in 10 bin sterlinlik bir M3 gibi farklı modellerle işi büyütme riski alması pek de işe yaramadı. Meğer gövdesinde ciddi bir çürüme varmış.
1: Mike, ikinci bir görüş alalım dedi. Çünkü bu arabanın kaportası için 3000 sterlin ödemek bizim için mümkün değil. Çok fazla para. Ben de şansımı deneyeceğim. Karoseri atölyesi işleten arkadaşım Oli'yi ziyaret edeceğiz. Yıllardır arabalarımı o tamir ediyor. Bakalım bana uygun bir fiyat verebilecek mi? İşte geldik. Merhaba Oli. Bak sana nasıl bir canavar getirdim.
0: Merhaba dostum.
1: Beğendin mi?
0: Güzel değil mi?
1: Evet çok güzel değil mi?
0: Kesinlikle bir klasik.
1: Açıkçası onu sana getirdim çünkü paslanmış.
0: Evet.
1: Çürümüş.
0: Çamurluklar iç taraftan paslanmış. Koruma yok. Bu yüzden çıplak metale kadar aşınıyor ve sonra içten dışa paslanıyor.
1: Öyle mi oluyor?
0: Evet, üzerinde taşlama yapmaya kalkarsan anında parçalanır.
1: Yani onları tamir edemeyiz.
0: Kötü haber için üzgünüm.
1: Bu arabaya alışmaya başladım.
0: Orijinal çamurluklara baktın mı?
1: Evet. Çok pahalılar.
0: O zaman düşük kilometreli ikinci el çamurluklar bulmayı denemeni önerebilirim. Ben daha önce bulmuştum.
1: Peki fiyatı ne kadar?
0: Yaklaşık 1500 sterlin.
1: 1500 sterlin.
0: 1500 sterlin. Ama paslanmamış, kaliteli durumda olanlar.
1: Peki sence bulabilir miyiz?
0: Evet, hurdalıkta.
1: Dostum gerçekten efsanesin. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. İçim açıldı. Merhaba dostum. Evet, beni alman lazım. Yüzümde kocaman bir gülümseme var. Tüm iş için 1500 sterlin. Ama tabii ki çamurlukları bulmamız gerekiyor. Ve iyi durumda olmalılar. Paslı olmamalılar. Ezilmiş olmamalılar.
2: Taksi!
1: Oo, tatlı ihtiyar.
2: Dostum şaka etmiyorum. Şu anda dünyanın en pahalı taksi şoförüyüm. Hadi bakalım. Ne oldu?
1: Tamam. Oli evet. Arabaya baktı. 1500 sterlin.
2: 3000 yerine mi?
1: 3000 yerine.
2: Peki çamurluk mu bulmamız gerekiyor?
1: Evet ama şimdi kar edebiliriz.
2: Bu arabadan küçük bir kar elde edebiliriz. Bunu iyi haber olarak sunuyorsun.
1: Evet.
2: Yine de harcamak istemediğimden 1500 sterlin fazla. Ve bunun için bir çift çamurluk bulman gerekiyor. Sana bol şans. Kısa bir süre önce Lucy Benjamin'e araba arayarak bir gün geçirmiştim. Bayi'ye geri döndüğümüzde orada başka bir ünlü buluyoruz. Bay Ben Collins namı diğer Stick YouTube kanalı için çekim yapıyor.
10: Dolandırılmadan araba nasıl satın alınır?
2: Çocuğuna ilk arabasını nasıl alacağını anlatan bir video çekiyor. Ama ben ona gerçekten bir araba satmayı umuyorum. Bana ulaşıp kanalın için bir şey yapmak istediğini söylediğinde çok memnun oldum. İkinci el araba alırken dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda halkı bilgilendirmek çok doğru uygun bir şey.
10: Bu benim için de herkes için olduğu kadar önemli. Çünkü araba alırken her zaman gergin oluyorum.
2: Peki size küçük bir sır vereyim. Hayatım boyunca on binlerce araba alıp sattıktan sonra bile hala gergin oluyorum. Her neyse bu kadar sohbet yeter değil mi? İş yapma zamanı. Bu herkes için mükemmel bir başlangıç arabası.
10: Buna binersem çok iri görünürüm.
2: Hayır.
10: Öyle.
2: Ah, bu Stick için değil değil mi? Kızın için.
10: İstemiyorum. Ha?
2: Ne demek istemiyorsun? Piyasadaki diğer arabalardan 1000 sterlin daha ucuz. Sorunu yok.
10: Jantlar çizik.
2: Evet ama onlar plastik. Bu düşündüğümden daha zor olacak. Unutma burada gördüğün şey henüz hazırlanmamış, takastan gelmiş bir araç. Ne demek istiyorsun? Bu bayilerin yaptığı yüz ifadesi. İlk olarak bak beyaz ve çok güzel. Ön tarafında krom detaylar var. Lastikler sağlam, aynaları sağlam. 120 bin kilometrede düşük bir rakam. Elektrikli camlar, merkezi kilit ve şu güzel iç döşemeye bir bakar mısın?
1: Üstadı iş üzerinde izliyorum. Stig'i bu alıma ikna edebilecek biri varsa o da Mike'dir. Kesinlikle.
2: İstersen bir tur atabiliriz ha?
10: Kesinlikle bir tur atmak istiyorum.
2: Kesinlikle tur atmak istiyorsun. Bu çok eğlenceli olacak. Bu şimdiye kadar sürdüğün en yavaş araba olacak. Bu gerçekten çok gergin geçecek. Stig'le test sürüşüne çıkmak üzereyim. Anlıyorsunuz değil mi?
1: Başlıyoruz. Debriyajsız. Trimleri düşmüş. Tamponu sarkık bir şekilde geri dönecek.
2: Küçük 3 silindirli sağlam küçük motor. Hiç bu kadar hızlı gitmedi. Bu araba hiç bu hıza ulaşmadı.
10: Araba hızı seviyormuş gibi hissediyorum.
2: Bu küçük bir go-kart.
10: Evet. Bundan iyi bir his alıyorum. İyi oturmuş gibi hissediyorum. Yol tutuşu düz değil.
2: Yol tutuşu iyi.
10: 200 sterlin indirim
2: Hadi
10: istiyorum.
2: Hadi ama ne kadar düzgün gidiyor. Sola dön.
10: Lastikleri kontrol ettim.
2: Hızlı gitmen gerekiyor.
10: Lastikleri çok iyi.
2: Tanrım sola. Tamam.
10: Biraz hızlı gibi ha.
2: Unutma henüz satın almadın. Tek parça halinde döndük ama bu şüphesiz şimdiye kadar yaptığım en korkutucu test sürüşüydü. Anahtarları geri ver.
10: Üzgünüm Mike.
2: Ona bir daha araba anahtarı verme. Hiçbir şeyin anahtarını alamazsın, tamam mı?
10: Burada güzel şeyler var.
2: Devam et. Hadi şimdi git bakalım. Bir daha gelme. Ama onu satın almaya ikna edebildin mi?
10: Almayacağım ama bana bir şey satmaya çalışmasını sevdim. Bu da onun karakterine uygun.
1: İyi misin?
7: İyi misin?
2: Evet, seni görmek güzel.
7: Neredeydin?
2: Almıyor, biliyorum, biliyorum.
7: Nerede
2: biliyorum.
7: O? Buraya getir.
2: Gitti.
1: Tek parça mı?
2: Evet ama araba tek parça. Ama şimdi onu almak isteyen herkese ne diyebileceğini tahmin et.
1: Onu stik sürdü.
2: İşte bu, küçük bir pazarlama aracı siteye koyun. Şimdi işe dönelim.
7: Evet, heyecan verici.
2: Müzayededen aldığım kötü kokan araba Darren'ın temizlik becerilerinin sınırlarını zorladı.
9: Bu şüphesiz şimdiye kadar temizlediğim en kötü araba. Bu aracı temizlemek 2 günümü aldı. En ciddi sorun bu kısımdaydı. Ama o kadar derinlemesine temizlendi ki aldığım tek koku temizlik malzemelerinin kokusu. Son işlem olarak buraya koyacağımız kimyasal bomba işini bitirdiğinde kokuya neden olan tüm mikropları öldürecek. Tavan döşemesinin ve tüm köşelerin derinliklerine nüfuz edecek ve bizim için işi bitirecek.
2: Benim odak noktam iyiye gidiyor gibi görünürken James hala kendi kokuşmuş arabasından kar elde etmeye çalışıyor.
1: Çamurlukları bulabilir miyim diye bakıyorum. Dün geceden beri internette her yerde bunların peşindeyim. Kaportacı Ollie'ye ne bulabileceğini sordum. Bilirsiniz, insanlar bir çift için 500 sterlin istiyor. Ve ayrıca onları tamir etmemiz gerekiyor. Bu zor bir iş. Tam zamanında. Merhaba dostum.
11: Merhaba dostum, nasılsın?
1: İyiyim dostum, iyiyim. Sen nasılsın?
11: M3 için çamurluk fiyatı aldım.
1: Söyle hadi.
11: Orijinal. Fabrikadan yeni çıkmış.
1: Evet.
11: Özel bir indirimle tanesini 272.48 sterlin artı KDV'ye.
1: Vay canına, bu harika dostum. Bu mükemmel bir haber. Teşekkür ederim.
11: Görüşürüz dostum.
1: Hoşça kal. Bu benim günümü güzelleştirdi. Açıkçası maliyetler tam da ihtiyacım olan seviyede. Üstelik orijinal olacak ve yepyeni olacaklar. Keyfim yerine geldi. Somurtmaya başlamıştım.
2: Araba işine ilk başladığımdan beri çok şey değişti. Araba pazarları ve mağazalara gelen müşteriler hala önemli. Ama internette de olmalısınız. İşte burada Chloe devreye giriyor.
12: Sevimli küçük dostumuzu çektiğimiz bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz.
2: Chloe arabalarımızın görünür olmasını sağlamak için çok çalışıyor. Merhaba millet, ben Mike. Bence hala yapabileceğimiz daha çok şey var.
13: Bu sabah dengi gibi benim de bir araba almam gerekiyor.
2: Diğer sosyal medya videolarını izleyerek biraz zaman geçirdim ve Joe Betty'yi fark ettim. Buraya bir araba almaya gelmişler ve bunu bir içeriye dönüştürmüşler.
13: Bu arabaların hangisini seçeceğimi hiç bilmiyorum. Burada kimse var mı?
2: Bazı insanlar oldukça sıkıcı bulabilir.
13: Görünüşe göre birkaç arabaya bakmaya geldik.
2: Ama bu video şu ana kadar 23 bin kez izlendi.
1: Kaç kez?
2: 23 bin, yani bizi işlerini tanıtmak için kullanıyorlar. O zaman biz de onların oyununu oynayalım. Sen kamerayı getir, biz de tam tersini yapalım. Belki Joe'dan bir ipucu alabiliriz. Çünkü burada bir şeyi kaçırıyoruz.
1: Evet, kesinlikle.
2: Bizim yapmadığımız bir şey yapıyorlar. John'un sırrını öğrenmemiz gerekiyor. Bu yüzden onu görmek için 3 saatlik bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu sırada Chloe'nin sosyal medyası için beni sürekli çekiyorlar. Ne dememi istiyorsun?
14: İlginç bir şey. Genelde sen bir şeyler bulursun.
2: Çitler çok güzel görünüyor. Buradaki çitleri seviyorum. Annem bu akşam bana tavuk salatası yapacağını söyledi. İnsanlar bunu sıkıcı bulmuyor.
14: Hayır, bayılıyorlar. John'un izlenmelerine bak.
2: Evet, Joe bize birkaç ipucu versin bari.
8: İşte geldiler.
2: Bay Betty.
8: Nasılsın?
2: Çok iyiyim dostum.
8: Gayet
2: sen
8: iyiyim.
2: Nasılsın?
8: Seni gördüğüme çok sevindim.
2: Bu çok güzel.
13: James merhaba.
15: Merhaba,
13: çok iyiyim.
15: Mike.
13: Sen nasılsın? Kamerada da Chloe
15: merhaba.
13: Var. Burada hiç bu kadar çok kamera olmamıştı.
2: Bu biraz garip değil mi? Çünkü biz çekim yapıyoruz. Sen çekim yapıyorsun. Onlar da çekim yapıyor. Ve arkamda da biri var. Öyle değil mi? Burada bir şeyler çekiyor. Yani bu Big Brother. Şuna bakar mısın? Lütfen not alın. Not alın millet. Bu... Bana şimdiye kadar gelen en hızlı çay oldu. Ve şunu söyleyebilirim ki poşeti içine atmak çayı servis etmenin doğru yoludur. Ama neyse, burada işleri nasıl yürüttüğünüzle ilgili birkaç ipucu alsak fena olmaz.
8: Hadi gelin.
2: Chloe operasyonun medya kısmını yönetiyor. Bu yüzden neyi kaçırdığımızı anlamak onun işi.
8: Yani burada her şeyi çekiyor musunuz?
14: Biraz bunalmış durumdayım. Çünkü iki kameramanınız olduğunu görüyorum ve ben tek başınayım ve başka görevlerim de var.
8: Yanlış anlamayın, bu tam zamanlı bir iş. Ama başladığımda sadece telefonum ve bir GoPro kameram vardı. Bir şeyler çekip yayınlıyordum ve şaşırtıcı bir şekilde genellikle galerici olarak bir şey hakkında doğaçlama şikayetlerim çok iyi sonuçlar verdi.
14: Kötü yanları çekmek biraz korkutucu ve biz hiç olumsuz yanları paylaşmadık.
8: Evet. Bunu yapmaktan neden hiç geri durmadığımı gerçekten bilmiyorum. Gösterişli görünmesini veya müzik eklemeyi bile dert etmiyorum.
14: Evet, bu benim sorunum. Her şeyin gerçekten iyi görünmesini istiyorum. Bu her zaman izlenme sayısını arttırmıyor.
8: Hayır, hayır. Çok süslü şeyler izlerken insanlar kendilerine bir şeyler satılmaya çalışıldığını hissediyorlar.
14: Evet.
8: Bazen elinde satılmayan bir araba olur. Ben de bir video çekip onu mümkün olduğunca az överek anlatırım. Ve bazen işin içine biraz mizah katıyorum. Bu çekici geliyordur. Satışa yardımcı oluyor diye düşünüyorum ve güven oluşturuyor. Ve komik olan, bize en çok söylenen şey, çoğu araba satıcısını sevmiyorum ama senden araba alırdım. Çünkü çok dürüst görünüyorsun diyorlar.
14: Biz de deneyeceğiz.
2: Nerede yanlış yaptığımız konusunda bir şey söyledi mi?
14: Yanlış bir şey yaptığımızı söylemedi. Sadece iyi ve kötü yanları aynı anda çekmemiz gerektiğini söyledi. O sayede sadık bir takipçi kitlesi oluşturmuş.
2: Dürüst olduğu için.
14: Aynen öyle. Ama çekim ve kurgu için özel bir ekibi var.
2: Yani seni buraya getirmenin sonucu olarak şimdi başka çalışanlar mı almam gerekecek?
14: Harika olur.
2: Yok yok, öyle söyleme. Baba merak etme, ben hallederim diyeceksin.
14: Tamam, çekiyorum.
2: Neden çekiyorsun? Burada öğle yemeği yiyoruz.
14: Joe her şeyi çekmemi söyledi.
2: İnan bana, sosyal medyanın amacı böyle bir şey değil.
14: Aslında insanlar başkalarının yemek yemesini izlemeyi
2: gerçekten
14: severler.
2: Mi?
14: Evet.
2: Eğer insanlar başkalarının yemek yemesini izlemeyi seviyorlarsa çok
12: ses
2: fırsat
12: çıkarmak zorunda mısın?
2: Birazdan da yemek sonrası bir yerlerde tuvalette 10 dakika geçireceğim.
14: Evet, o kısmı çekmem, merak etme.
2: Her şeyi çekmeyecek misin? James kişisel bir işi için yola çıktı ve bu sosyal medya hesaplarımız için iyi bir video olabilir.
1: Umarım olur. Babama yeni bir araba almaya çalışacağım. Çünkü 20 yıllık bir üstü açık A4 kullanıyor. Hala çalışıyor ve işe de yarıyor ama babama bir iyilik yapacağım. Çok kötü bir haber aldık. Birkaç ay önce ailemizden birini kaybettik. Babamın moralini biraz olsun düzeltmek istiyorum. Bu arabanın özellikleri harika. Navigasyon sistemi, elektrikli koltuklar. Babam elektrikli koltuğun ne olduğunu bile bilmiyor. Koltuk ısıtması da var. Koltuk ısıtmasını açtığında ne olduğunu anlayamayacak. Kendini saunada falan sanacak. İşte güzel bir CC. Harika özelliklere sahip. Sanırım 67 bin kilometrede. Akslar krikolar üzerinde duruyor ama nedenini biliyorum. Çünkü tekerlekleri toz boyayla kaplanmış. İç mekan güzel, iyi durumda. Uydu navigasyon, ısıtmalı koltuklar, arka perde düğmesi. Bunu sürdüğünde bambaşka hissedecek. Mehdi dostum.
12: Merhaba dostum.
1: Evet, bu mu?
12: Evet.
1: Krikoların üzerinde.
12: Evet.
1: Yani arabada olması gereken jantlar bunlar mı?
12: Evet, gümüş jantlar. Çatlak yok, eğrilik yok.
1: Tamam.
12: Evet.
1: Hadi Met, gidip şu CC'ye bir bakalım. Bence onu çalıştırmalıyız. Değil mi? Çalışıyor. Bu bir artı. Çalışıyor. Tipik araba satıcısı. Koklayacak kadar koymuş.
12: Aa, kesinlikle. Yakıt yok. Çalınamaz.
1: Evet, sesi çok iyi. Her zaman kaputu kontrol edin. Ya da motorun üstüne bir bakın. Erken ısınmadığından emin olmalısınız. Çünkü bu iyiye işaret değildir. Ama Met bunu yapmadı. Bu yüzden bence bu çok gerçek bir araba. Şimdi zor kısmı geldi.
12: Evet.
1: Evet, söz sende şimdi.
12: 4250.
1: 4250.
12: Evet.
1: Dürüst olmak gerekirse benim için biraz pahalı.
12: 4'te anlaşalım mı?
1: Bence iyi bir rakam.
12: Anlaştık dostum.
1: Sanırım babam bunu görünce havalara uçacak.
2: Sonunda işler yoluna giriyor. M3 yeni çamurluklar ve yeni boyasıyla tamirhaneden geri geldi. Son halini görmek için gerçekten çok heyecanlıyım. Biri sanki arabaya sürtmüş gibi. Bu boyacılardan yeni geldi. Bak, yepyeni bir çamurluk hasar görmüş. Kaput tamamen hasar görmüş ve çökmüş. Sanki biri arabaya çarpmış gibi görünüyor. Başka hasar görmüş araba yok, değil mi? Evet, neden M3? Hiç mantıklı değil. Dostum, haberin varsa sözümü kes ama biri M3'ü tahrip etmiş.
1: Bir şey yok.
2: Bana boyacılardan yeni geldiğini söylemiştin. Harika görünüyor demiştin.
1: Dün aldım. Hava nasıldı, hatırlıyor musun?
2: Evet, çok rüzgarlıydı. Aslında kafamdaki hup, Perun, uçacak sandım gerçekten. Neden peki?
1: Dur, sana şunu göstereyim. İşte gördün mü bak.
2: Oradaki, evet.
1: Şimdi şunu izle.
2: Hayır, olamaz. Cidden mi? Hayır.
1: Evet. Evet.
2: Bu yan komşunun bacası, hem de boyandıktan evet, hemen sonra. Olamaz.
1: Lastikler hala sıcaktı.
2: Ah, dostum.
1: Bu arabayla dönme dolaptaymış gibi hissediyorum.
2: Ah, bak ne diyeceğim, çok daha kötüsü de olabilirdi.
1: Biliyor musun?
2: Evet, çok rüzgarlıydı. Aslında kafamdaki hup, Perun, uçacak sandım gerçekten. Neden peki?
1: Dur, sana şunu göstereyim. İşte gördün mü bak.
2: Oradaki, evet.
1: Şimdi şunu izle.
2: Hayır, olamaz. Cidden mi? Hayır.
1: Evet. Evet.
2: Bu yan komşunun bacası, hem de boyandıktan evet, hemen sonra. Olamaz.
1: Lastikler hala sıcaktı.
2: Ah, dostum.
1: Bu arabayla dönme dolaptayım.

0: Taban çökmedi çünkü o zaman araba hurdaya çıkardı. Hurdalığa yollamamız gerekirdi.
1: M3 karoseri atölyesine geri dönerken ben de nihayet güzel, kötü kokan arabayı ön tarafa çıkarabilirim. Güzel, küçük bir koku Mike'ı. Evet, oldukça kötü kokan bir araca son bir dokunuş işte. Ah, gerçekten güzel kokuyor. İşte oldu. İşte burada günün kahramanı. Dostum, umarım sakıncası yoktur. Bugünlerde bunu yapmam uygun mu acaba?
2: Tabii ki. Biraz fiziksel temas
1: dostum. Dürüst olmak gerekirse işin olağanüstü. Aynı araba olduğuna inanamam çünkü berbat durumdaydı. Harikasın doğrusu.
2: Kesinlikle.
1: Açıkçası dostum, sayende iyi bir kar elde edeceğiz.
2: Ya bak, bir dahaki sefere araba alırken önce koklan. Bu harika olur, tamam mı?
1: Bu işin en sevdiğim kısmı diğer insanların göremediği karı görebilmem. Açık artırmada ödediğimiz fiyat sayesinde Derin'a 2 gün boyunca arabayı detaylı bir şekilde temizletip yepyeni görünmesini sağlayabilirim. Umarım bu araba yaklaşık 1000 sterlin kar getirebilir. 1000 sterlin kazanmak için büyük bir masraf ama işimiz bu işte, ne yapalım? James arabasını temizletmek bahanesiyle babasından kendisiyle showroom'da buluşmasını istedi.
0: Camın önüne fiyat tabelasını koy. Çünkü geldiğinde ona küçük bir sürpriz yapacağım. Arabayı almaya geldiğini bilmiyor. Söylese miydim? Biraz gözlerini yaşartırdım. Şu anda ön bahçeye giriyor. Evet, işte orada. Kel kafasını görebiliyorum. Hey, merhaba Dingle.
3: Dingle, bana Dingle diyor.
0: Tamam mı?
3: Seni özledim.
0: Hadi. Gel. Bana bu arabadan bahset. Şu haline bak baba.
3: Sızdırmıyor.
0: Darren'dan senin için temizlemesini isteriz. Tamam baba. Seni çok özledim tabii ama...
3: Benden ne istiyorsun? Benim ceplerimin fermuarlarını çekeyim bari.
0: Sana bu arabalardan birini aldım.
3: Şaka mı?
0: Hayır. Bu senin araba anahtarın.
3: Ne?
0: Düğmeye bas. Bu senin.
3: Aman tanrım.
0: Bu senin için. Tamam mı?
3: İnanamıyorum. İnanamıyorum.
0: Hadi, tamam. Bin bakalım.
3: Çok fena bir çocuk bu, öyle.
0: Bak, şu anda sana iyilik yapabileceğim ve senin kaliteli bir arabanın keyfini sürmeni sağlayabileceğim bir konumdayım. Anlıyor musun? Babam beni bugünkü konumuma getirdi ve onun benim için yaptıklarına minnettarım. Ve onun da bunu takdir ettiğini biliyorum. Tepkisi de her şeyi anlatıyor.
3: Nasıl çalıştırıyorsun?
0: Pedala basıyor musun? Evet, öyle. Çalıştı. Rahat ol biraz çünkü artık senin o.
3: Harika çocuk. Onu çok seviyorum. O benim her şeyim.
0: Tanrı'ya şükür beğendi. Beğenmeseydi şuradaki kötü kokulu olanı alabilirdi. Bence ona çok yakışırdı.
1: Kokarca daha ön bahçeye girmedi ama müşteriler şimdiden etrafında dolaşmaya başladı.
4: Kusursuz, yani üzerinde pek çizik göremiyorum.
0: Yüzünde bir gülümseme var. Sanırım beğendi. Yani bu arabayı kim beğenmez ki? Ön bahçede muhteşem görünüyor. Sadece içine oturup memnun olduğundan emin olmalı. Üstelik binince pek koku da almayacak. Yani geldiğindeki kokuyu.
4: Biraz sürmek istiyorum.
0: İçine oturdu. Ve öğürerek dışarı atlamadı. Kapıyı da kapattı. Bu iyi işaret.
4: Gayet temiz. Bir çizik yok. Baksana şuna.
0: Sanırım satış yapacağız.
4: Hadi bakalım.
0: Az önce yola çıktı. Sanırım beğendi. Bilirsiniz, bir arabayla yapabileceğiniz şey budur. O araba geldiğinde satılamaz durumdaydı. Ama gerekli aletler, tesisler ve insanlar varsa yapabileceğiniz şey budur.
5: Sürüşü beğendin mi dostum?
4: Evet, güzeldi. Tertemiz bir araba.
5: Sevindim.
4: Hiçbir sorunu yok.
0: Yüzünde bir gülümseme var.
4: Başka markalara da baktım. Bu markanın modellerine de. Sanırım istediğim araba bu araba.
0: Bu harika bir haber. Çok iyi oldu.
4: Gidip fiyat konusunu konuşsam iyi olacak.
1: Sonunda 10.900 sterlin ödedi. Bu da 1140 sterlinlik net bir kar demek. Harika. Bu satışın hemen ardından Baviera Prensesi döndü ve yeni gibi görünüyor. Satılmaya hazır yani.
0: Evet, güzel görünüyor. İşimiz bitti gibi.
1: Bunu harcadığımız 2000 sterlinle yine de 4000 sterlin kar elde etmeliyiz. Joe Betty'den öğrendiklerimizi de kullanarak sosyal medya oyunumuzu da

0: daha da geliştirebiliriz. Tamam, toplanın. Sanırım planımız bu. Ve diğer YouTuber'lardan öğrenebileceğimiz dersleri bir an önce hayata geçirmek. Tamam mı?
1: Kesinlikle.
0: Biliyorsunuz sosyal medyayı çok daha iyi kullanmalıyız ve özellikle bu araba için izleyici kitlesini düşünmeliyiz. Genç, güncel, biraz da etkileyici videolara bakan insanlar olacaklar. Bu biraz rapçi olmak gibi. Videoda çok daha fazla ön planda olacaksınız. Tamam mı? Şimdi ne yapıyoruz? Kamerayı alın bakalım.
2: Bir deneyelim.
0: Sen şurada dur ve üstadı izle. Ben pozisyonumu alayım. Hey, sana bu yeni prensesi anlatayım. Tamam, hazırım Chloe.
1: Çocuklar, bir şey denememe izin verir misiniz? Aklımda bir fikir
0: istiyorsun?
1: Var. Hayır, hayır, hayır. Üstad sensin. Işıkları denemek istiyorum.
0: Hı, rahat olsun.
2: Rahat ol.
0: Havaya soksun.
1: Hadi bakalım.
0: Şuna bakar mısınız?
1: Şimdi daha iyi görünüyor.
0: Bence daha iyi görünüyor. Tamam, hazır mısın Chloe?
2: Tamam, hadi çekime geçelim.
0: Bayanlar ve baylar, size modern bir klasik olan aracı tanıtmak istiyorum. Karşınızda bir E46 M3 var. Kan kırmızısı deri iç döşeme. SMG şanzıman, uydu navigasyonu, çok fonksiyonlu direksiyon, simidi her şeye sahip. Ve size fiyatını söylerken sandalyeye otursanız çok iyi olur. Çünkü inanır mısınız, bu arabayı satacağız.
1: Oh, nefes al Michael.
0: 16 bin sterlin. Doğru.
1: Nasıl oldu?
2: İyi.
0: James, ağzın kulaklarına varmış dostum. Tamam, sosyal medyanın gücüyle bu arabayı satabilir miyiz bir bakalım.
1: Bu hadi. Bir test olur.
2: Elimden geleni yapacağım.
0: Biraz daha wo yap ama biliyorsun bunu yapabilecek kişi benim kızım. Bu Bay Richard Hammond.
3: Senden bir ricada bulunmak için arıyorum.
0: Hadi baba, gel de yeni otobüsünü gör.
4: Sanırım bunu satlayacağım.
2: Peki menü nerede?
0: Bu restoranlarda menü olmaz. Chloe, bunu kafana sok.
5: Vay canına. Sadece bir tane yemesine şaşırdım.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: programımızın bu bölümünde.
1: Alex, nasılsın dostum?
0: Antikacı Tony, mobilya ustası Alex'e 150 yıllık devasa bir istasyon saati getiriyor.
1: Bu kocaman. Ağırsa kaliteli derler. Vay canına. Aha.
0: Yaldız ustası Ruth bir çift altın mumlukta risk alıyor.
2: Daha önce bunu hiç denemedim. İşe yarayabilir. Umarım yarar.
0: Ve yat restorasyoncusu Cliff'in eline 140 yıllık bir tekne geçiyor.
3: Şu noktada hata yapamam. Bu benim tek şansım.
0: Restorasyon her başarılı antika şirketinin olmazsa olmazıdır. O yüzden her antika uzmanının zanaatkarlardan oluşan bir orduya ihtiyacı vardır.
3: Keskiyi elimden kaçırırsam on binlerce pound zarardayım demektir.
0: Bu ustalar toplamda bir asırlık tecrübeye sahipler.
2: Bu iş her zaman böyle yapıldı.
1: Çok güzel görünüyor. Hiç kaçırmıyorsun.
0: Antikacıların getirdiği unutulmuş hurdaları.
3: Bu kesinlikle olağanüstü. Gerçekten.
4: Benimkine de böyle olmuştu.
5: Hey Alex.
0: Aranan hazinelere dönüştürmeyi başarıyorlar.
4: Vay canına. Harika görünüyor. Bir tane daha kurtardık.
0: Colvin Bey'de mobilya ustası Alex Webster düzenli müşterilerinden birinin ziyaretini bekliyor. Antikacı Tony Gearing 30 yılı aşkın bir süredir bu işi yapıyor ve diğer antikacıların gözden kaçırdıkları potansiyelleri saptamasıyla tanınıyor.
1: Bugün Alex'i görmeye gideceğim. Elimde onu gerçekten çok uğraştıracak bir şey var. Alex'ten biraz uzun ki Alex de çok uzundur ama bu onu çok zorlayacak. Alex,
6: Tony,
1: nasılsın dostum?
6: Seni görmek güzel.
1: Hayalini mi yaşıyorsun?
6: Her zaman.
1: Kocaman bir şey.
6: Vay canına.
1: Hadi çıkaralım şunu dostum.
6: Tuttun mu?
1: Evet, ben de. Evet, hadi şuraya koy.
6: Hadi.
1: Kaldıralım. İşte böyle.
6: Vay canına. Çok büyük.
1: Senden evet. Uzun.
6: Haklısın. Öyle hem de bayağı uzun. Uzun. O zaman içeri alalım.
1: Hadi.
6: Bayağı ağırmış Tony.
1: Bilirsin, ağırsa iyidir derler.
6: Vay canına.
1: Tamamen çam. Hem de ağır çam. 1860-1870. Gotik canlanma hissi veriyor. Yanlarındaki sütunlar çok güzel. Özel bir yer için yapılmış. Belediye binası veya istasyon saati olabilir. Kesinlikle dışarıda duruyormuş. Çünkü şu haline bir bak. Çok güzel bir şey.
6: Bir sürü parçası eksik. Neyse ki çatının tamamı var. Ama kapak yok.
1: Evet, yok.
6: Ayrıca kaidesi de eksik değil mi? Ayakları yok.
1: Aslında şunu çıkardım. Üzerinde yapımcısının imzası yok ve ayrıca epey yıpranmış.
6: Aman tanrım.
1: Belki bir saat yapımcısı bize yardım edebilir. Yaklaşık 50 yıldır bir ahırda duruyordu.
6: Hiç gözünden kaçmıyor. Bence çatıya biraz shingle eklersek çok güzel olabilir. Küçük ahşap kiremitler koyarız ha. Ne dersin?
1: Kesinlikle hatırlıyorum. Harika olur.
6: Evet, doğallığını bozmayalım. Yani sonuçta saatin evet. Kendisi bir tarih sayılır. Ama içine kubbeli bir cam koyarsak güzel görünür.
1: Bunu
6: öyle
1: bulursan gerçekten harika olur. Alex saatin orijinalliğini ve yaşını koruyarak bir şeyler yapabilirse harika bir dekorasyon parçası olabilir. Ben bu konuda ona gerçekten çok güveniyorum. O bu konuda çok iyi.
6: Ne kadara satacaksın?
1: Aslında yani 5000 düşündüm.
6: Oh, heyecanlı bir proje.
1: Evet öyle. Evet
6: harika.
1: Alex.
6: Tebrikler.
1: Bol şans.
6: Seni görmek
1: acele etme
6: güzeldi,
1: dostum. Görüşürüz.
6: Bu şimdiye kadar çalıştığım en büyük saat. Devasa bir şey. Bu işi zorlaştıracak birçok etmen var. Çok uğraştıracak ama sonunda görkemli bir parça olacağını düşünüyorum.
0: Alex'in ilk olarak saatin altına bir kaide koyup sağlamlaştırması gerekiyor.
6: Kaideyi bu keresteden yapacağım. Güzel, büyük ve sağlam bir abanoz ağacı. Ve bundan hem güzel hem de dekoratif bir şey yapabiliriz. Eğer bu işi düzgün yaparsam saati yere koyduğumda bir daha sallanmayacak.
0: Abanoz ağacı boyuta uygun olarak kesiliyor. Alex'in şimdi parçaları nasıl birleştireceğini planlaması gerek.
6: Şimdi kestiğim parçaların üzerine 45'lik koymam gerekecek. 45 saate sabitlediğinde dekore etmek için üzerine bir parça daha ekleyebileceğim. Gördüğünüz gibi bıçak tahtayı boydan boya kesemedi. O yüzden bitirmek için el testeresi kullanacağım. Ve makinenin rehber olarak belirlediği 45'liği kullandıktan sonra güzel bir açı yakalayabileceğim.
0: Alex açıyı tam olarak tutturursa ahşap parçaları sorunsuz birleşecektir.
6: Bu kaidenin ilk bölümü. Gördüğünüz gibi bunu birleştirdiğimde dümdüz duruyor ve parçaları boyuta göre kestim ve yerleştirdiğim zaman kaide ortaya çıkıyor.
0: Ahşap parçalar yapıştırıcıyla yerleştiriliyor ve kuruduktan sonra sıra kaidenin saatin geri kalanıyla uyum sağlaması için kalıplamaya geliyor.
6: İşte böyle. Kaidemiz hazır. Şimdi bir kez üzerinden geçip detay vereceğim. Umarım doğru olmuştur çünkü çevresinden geçerken ahşabı da aldığı için bir daha yapışmaz.
0: Kaide yapıştırıldıktan sonra sıra saati ayağa kaldırmaya geliyor.
6: Kader anı. Bir, dik durmasını istiyorum. Ve iki, harika görünmesini istiyorum. Dans edelim mi? Bence boyutu mükemmel oldu. Köşe parçalar saatin devamıyla uyum sağlıyor. Bunu beğendim. Harika.
0: Yorkshire'da doğup büyüyen antikacı Rob Kane, bir mobilya ustasının oğlu ve hayatını antikaların arasında geçirmiş. Rob, arada sırada çok nadir bir parça bulduğunda bir uzmanın yardımına ihtiyaç duyabiliyor ve bugün evinde yeni bir restorasyoncu ile buluşmayı bekliyor.
1: Bugün çok ilginç bir adamı davet ettim. Kendisi alanında bir uzman. İsmi Cliff Grove. Açıkçası Cliff'in bu parçayı yeniden hayata döndürmesini umuyorum. Ah Cliff.
5: Merhaba Rob.
1: Zamanlama mükemmel.
5: Güzel.
1: Sana çok heyecan verici bir şey göstereceğim. Henüz denize açılmaya uygun değil ama bunun bir gölet yatı olduğunu düşünüyorum.
5: Evet, klasik bir yarış gölet yatına benziyor. 1910 olabilir.
1: Evet.
5: Gövdesine, şekline bayıldım. Aşağı doğru eğimi gerçekten muhteşem. Suyun içindeyken sadece şu kısmı görünüyor. İncecik bir parça. Bu çok iyi.
1: Kesinlikle.
5: Çok güzel. Zarif bir hanımefendi. Hepsi tek bir ahşap parçasından oyularak yapılmış. Birkaç çatlağı var ama endişelenecek bir şeyi yok. Genel olarak çok iyi.
1: Bu parçayı nostaljik olduğu için aldım. Çocukken evimiz gölün kıyısındaydı ve bir model yat kulübüydü. O yüzden bana çocukluğumu hatırlatıyor.
0: Model yatçılığın İngiltere'de 1820'lere kadar dayanan zengin bir tarihi var. Bir grup meraklının pazarları Londra'daki Green Park'taki bir gölette küçük yatlarını yüzdürmeleriyle başlamış. Hobinin popülerliği arttıkça İngiltere'nin dört bir köşesinde model yat kulüpleri açılmış. Ve oldukça detaylı model kopyalar ülkenin her yerinde üretilmeye başlanmış.
1: Oyuncak veya dekoratif bir parça olmasını istemiyorum. Yeniden suya çıkmasını istiyorum. Suyun kenarından yelkenleri yeniden kontrol etmeyi çok isterim. Bu çok iyi olurdu.
5: Bunu yapabiliriz. Bir telsiz kumandası koyarız.
1: Ayrıca restorasyonun çok abartılı olmasını istemiyorum. Ama ahşabı da görmek istiyorum. Boyamak istemiyorum. Boyamana izin veremem.
5: Tamam.
1: Bu çok nostaljik bir tekne. Görür görmez bunun yeniden suya açılması gerektiği düşündüm. Korunmayı hak ediyor. Restore edilmeyi hak ediyor.
5: Peki buna ne kadar para verdin?
1: Aslında nostalji sevgimin etkisiyle 600 verdim.
5: Tamam. Aslında bunlardan çok fazla yok ama...
1: Pekala.
5: O yüzden bence fiyat gayet normal.
1: Bu benim için yılın en heyecanlı işi Cliff. Gerçekten çok heyecanlıyım ve umarım bir kez daha suyun üzerinde buluşuruz.
5: Evet. Harika, tamam. Sonra görüşürüz dostum. Güle güle.
1: Teşekkür ederim.
5: Gölet yatı restore etmek diğer mobilyalara göre biraz farklıdır. Çünkü sadece güzel görünmesi değil, aynı zamanda fonksiyonel olması gerekir ki yani suyun içindeyken su kaçırmaması gerekir. Benim için en zor kısmı çok fark edilmeden bir telsiz kontrol sistemi koymak olacak. Bu onun işine yarayacaktır.
0: Rob'un teknesi kuzeye, Cliff'in Northumberland'daki atölyesine geldi ve telsiz kontrol ünitesini takmak için hazır.
5: Evet, ilk olarak gövdenin içine bir telsiz kontrol levhası koyacağım ki güvertenin altındaki elektrik bağlantılarını yapabilelim. Dümen ve yelkenleri kontrol edecek.
0: Cliff ünitenin üzerine konulması için ilk olarak iki küçük hafif ahşap şeridini gövdenin içine yapıştırıyor.
5: Levhayı buraya koyacağız. Şimdi kapak için
3: Bir delik açmamız gerekiyor ki tutabilsin. Hadi bakalım.
0: Kapağın güvertenin tam ortasında olması gerek.
3: Burada hata yapma şansım yok. Tek bir şansım var.
0: O yüzden klifin ölçümleri çok doğru yapması önemli.
3: Tamam. Doğru olduğundan emin olmam gerekiyor. 51.5, 6, 7, 8, 51.8.
0: Şimdi sıra 100 yıllık orijinal ahşabın üzerine delik açmaya geliyor.
3: Çok keskin bir bıçak kullanmalıyım. Şimdi kalıbı sabitledim. Çok dikkatli bir şekilde kalıbın etrafından kesmemiz gerekiyor. Hadi bakalım. Pekala, tamamdır. Evet, işte böyle tahtanın ortasına bıçakla güzel bir oval çizdik. Ama umarım doğru yerdedir. Bunu anlamamız lazım.
0: Testereyle keserse hassas ahşap parça zarar görebilir. O yüzden klifin farklı bir yaklaşım denemesi gerek.
3: Çok keskin ve ince bir keski kullanıyorum. Bıçakla çizdiğim yerleri boydan boya keskiyle alacağım ve yavaş yavaş aşağı doğru ineceğim. Keskiyi çok az döndürüp ahşabı çıkarıyorum. Yaklaşık 2 milimetre kadar indim. Tahta yaklaşık 5 milimetre kalınlığında. O yüzden bıçakla devam etmem gerek.
0: Bir kez kesirdikten sonra dönüş yok.

0: çalışır hale getireceğini umuyorum.
1: Vay canına. Bu saat bayağı paslanmış.
0: Saat mekanizması onlarca yıldır çalışmıyor. Pol'ün her parçayı incelemesi ve kalın pas tabakasını halletmesi gerekiyor.
1: Öncelikle iyice temizlememiz gerekiyor. Ne yapmamız gerektiğini görebilmek için. Çünkü şu anda sadece tahmin edebiliriz. O yüzden bu parçaları ultrasonik bir temizleyiciye koyacağız. İçindeki amonyak çözeltisi, biraz ısının ve biraz da ultrasoniğin yardımıyla metalin tam olarak ne durumda olduğunu görmemizi sağlayacaktır. Gerçekten de çok kullanışlı bir alet.
0: Ultrasonik temizlemede suyun içinden geçen yüksek frekanslı ses dalgalarının yardımıyla mikroskobik patlamalar oluşturulur ve bu yüzeydeki kontaminasyonun kaldırılmasını sağlar. Parçalar temizleyicide yarım saat kaldı.
1: Çarkların önceki ve sonraki hali gördüğünüz gibi ortada. Ve gördüğünüz gibi arada büyük fark var. Şimdi restorasyona devam edeceğim. Umarım her şey yolunda gider.
0: Diğer parçalar ultrasonik olarak temizlenirken Pol saatin kollarına odaklanıyor.
1: Saatin kolunu yeniden çivitleyeceğiz. Çivitleme süreci korozyona karşı dayanıklılık sağlamak için yapılır. Ama aynı zamanda bu süreçte saatin kolu mavileşir ki bu krem rengi kadran üzerinde çok hoş bir kontrast oluşturur. Şimdi bu pirinç dolguları tepsinin içine yavaşça dökeceğiz. Şunu da koyalım. Kolu dolgunun içine güzelce batırıyoruz ki her yerine dokunsun. Umarım sonunda güzel eşit bir mavi renk oluşacak.
0: Çivitli çelik kollar tarihteki en iyi saat yapımcıları tarafından kullanılan bir özellik. Ve alev yöntemi ise geleneksel bir yöntem.
1: Pekala. Bunun için meşaleyi iyice açmamız gerekiyor. Bunu ısıyı eşit bir şekilde dağıtabilmek için yapıyoruz.
0: Çelik ancak metalin 300 derecede ısıtılmasıyla çivitlenebiliyor.
1: Gördüğünüz gibi ucu mavileşmeye başladı.
0: Ancak fazla ısıtılırsa renk maviden kahverengiye dönüşebilir.
1: Kol mümkün olduğu kadar eşit derecede mavi oldu. O yüzden şimdi yağ batıracağım. Bu çivitleme sürecini yavaşlatacak. Ve umarım eşit derecede mavi olacak. Evet, bakalım. Çok güzel bir renk oldu. Çok beğendim. Bu yaklaşık 100 yıldır hiç çalışmamış. Üzerinde tüm pası ve korozyonu temizlemek saatlerce çalışmayı gerektiriyor. Ama ben Alex'e güzel ve çalışır halde bir saat teslim etmek istiyorum.
0: Staffordshire'de çalışan yıldızcı Ruth Tappin, son 20 yıldır antika aynalar, çerçeveler ve yaldızlı objeler restore ediyor. Bugün gallerin kuzeyinde antikacı Drew Pritchard'ın evinde onunla buluşacak. Drew yakın zamanda yaptığı Avrupa seyahatinde bulduğu bir parçayı göstermek istiyor.
2: Macaristan'dayken oldukça uygun bir fiyata satın aldık. Çok zarif bir yapısı var. Neredeyse hiç dokunulmamış ve çok çekici bir parça olduğunu söyleyebilirim.
3: Bana çok iş olduğunu söyledi. Ve deneyimlerime dayanarak eğer Drew çok iş var diyorsa kesinlikle çok iş vardır.
2: Pekala.
3: Evet, bana ne getirdin?
2: Tahmin et, yani belli ki aynı değil.
3: Tamam, paramparça olmadı sürece.
2: Hayır, bir çift.
3: Şam'dan.
2: Orta Avrupa, ne düşünüyorsun?
3: Şu renge bakarsan evet, Orta Avrupa.
2: Yani bir sürü sorunu var ama açıkçası çok zarif parçalar olduklarını düşünüyorum ki bu onları çok daha ilginç hale getiriyor.
3: Evet.
0: Bunun gibi dekoratif ahşap şamdanlar 19. yüzyılda birçok kilise ve şapelin sunaklarını süslüyordu. O dönemde tamamen altın yaldızla kaplanan bu şamdanlar dini sanatın tanrısallığını sembolize ediyordu. Ama Ruth'un onları yeniden hayata döndürmek için çok uğraşması gerekecek.
2: Pekala, sence ne kadar sürer? Çünkü tüm yaldız kaplamayı çıkarman

0: ve alttaki ne tamir edip yeniden yapman gerekiyor.
1: Jesso'nun sağlam olduğundan emin olmam gerek. Evet, büyük bir kısmı toz olmuş.
0: Evet, evet, pek iyi değil.
1: Şuna bak.
0: Tanrım, şuna bak.
1: Bunun üzerine yaldız yapamam. Yaldız yapmak için sağlam bir yüzeye ihtiyacım var. Biraz soyduğum zaman bazı yerleri sağlam ama bazıları çok zayıf. Yani bu tozların çıkması gerek. Çok fazla zımparalamak gerekecek. Mümkün olduğunca korumaya çalışacağım.
0: Şu haliyle ikisini 200 pound'a satarım ama eski olduğu için eğer restore edilirse 750-800'ü zorlarım gibi geliyor. Bence düzgün olursa imkansız değil. Ne dersin?
1: Tamam, harika. Pekala, harika, harika. Teşekkürler. Bu parçanın sonunda kendi yaşını göstermesi gerekiyor. Ama şimdiki hali bunu yansıtmıyor çünkü epey yıpranmış. O yüzden son 200 yıldır özenle bakılmış ve güzel yaşlanmış gibi göstermemiz gerekiyor. Hedefim bu. Böyle düşünüyorum.
2: Ruth ertesi sabah şamdanları Staffordshire'daki atölyesine getirdi. Güzelce temizlendikten sonra orijinal dış yüzeyin çatladığını fark etti. Ruth bunu restorasyonunda kullanmaya karar verdi.
1: Altta çok fazla gesso olduğu için dağılacağını düşünüyordum. Ama sonra çatlak görüntüyü yeniden yapmaya karar verdim. Bu konuda biraz araştırma yaptım ve gessonun içine biraz mısır unu konulması gerektiğini öğrendim. Bu tekniği daha önce hiç denemediğim için tahtanın üzerine farklı farklı gessolar yaptım ve üzerlerine ısı tabancasıyla uygulama yaptım. Özellikle bu örnek çok hoşuma gitti. Üzerinde küçük çatlaklar var. Umarım aynı etkiyi şamdanın üzerinde verebilirim. Evet, hedefim bu. Ama parçanın üzerinde denemedim. İşe yarayabilir. Umarım yarar. Öyle istiyorum.
2: Mısır unu karışımının bütün çıplak noktalara uygulanması gerekiyor.
1: Vay canına, yapış yapış.
2: Ve kuruduktan sonra Ruth'a yaldızlamak için pürüzsüz bir yüzey sunacak.
1: Mısır nişastasının kokusunu aldın mı? Yemek ister misin? Ah. Aferin kızıma.
2: İlk katman kuruduktan sonra
1: şu köşeyi de yapalım.
2: Ruth hedeflediği çatlak etkisini yakalamaya çalışacak.
1: Şimdi ısı tabancamızı alalım.

0: Kesinlikle hiçbir şey olmuyor. Test üzerinde denediğimde hemen çatlamıştı. Hiçbir işe yaramadı. Sadece iki küçük çatlak var. Tam bir başarısızlık. Şimdi ne yapacağım?
1: Staffordshire'deki yaldızcı Ruth, Drew'un 19. yüzyıldan kalma şamdanlarının üzerinde çalışıyor. Çatlaklı bir görüntü yaratmak istemişti ama tekniği işe yaramadı. Şimdi planını değiştirdi ve pürüzsüz bir yüzey yapmaya karar verdi.
0: Hepsini güzelce zımparaladım. Çatlaklı görüntüyü yakalayamadım ki bu beni biraz hayal kırıklığına uğrattı ama onun yerine altın yaldızın altında kil bazlı bir boya kullanacağım. Evet, bu sarı ve temelde ıslak kilden oluşuyor.
1: Kirli boya özel bir yapıştırıcı ile inceltiliyor ve tamamen pürüzsüz oluncaya kadar karıştırılması gerekiyor ki hassas yaldızın üzerinde leke kalmasın. Bu teknik ayrıca sulu yaldız olarak biliniyor.
0: Bu iş her zaman böyle yapılıyordu. Her şeyin altına kil bazlı sarı boya sürülüyordu ve vurgu için farklı bir renk seçiliyordu. Her ne kadar uzaktan anlaşılmasa da yine de derinlikteki fark belli oluyordu. Çünkü altın transparan görünüyordu. Yani çok güzel bir etki yaratıyor. Özellikle de kökleri kırmızı olan bu akantus yapraklarının üzerinde harika görünüyor. Ortaya çıkmalarını sağlıyor.
1: Kırmızı ve sarı renk kuruduktan ve zımparalandıktan sonra Ruth yaldızı uygulamak için hazır.
0: Önce altını küçük parçalar halinde kesiyorum. Ve şimdi yaldız verniğimi alacağım ki sadece biraz tavşan derisi yapıştırıcısı, biraz su ve biraz da alkolden oluşuyor. Yaldız uygulayacağım yerleri ıslatıyorum. Gördüğünüz gibi. Altın çok ince ve yaklaşık 4 mikron. 1 milimetrede yaklaşık 1000 mikron vardır. Yani inanılmaz derecede ince ve bu yüzden kontrol etmesi çok zor. Nefesimi versem bile uçabilir.
1: Yaldızlama sürecinin en zor tarafı hassas altın yaprağı dümdüz koyabilmekte.
0: Şurada birkaç küçük hava kabarcığı var. O yüzden pamuk kullanıyorum. Bastırarak suyu çıkarıyorum ve her yerinin yapıştığından emin oluyorum.
1: Bir saatlik çalışmanın ardından 100 yıllık şamdan yepyeni bir görüntüye kavuşuyor.
0: Bu biraz zaman alıyor. Elinizin hiç titrememesi ve hiç boşluk bırakmamanız gerekiyor.
1: Ruth son aşamada eskitmek için altının üzerine cilalanmış akik taşı sürüyor.
0: Yaldızı bitirdikten sonra altını yaşlandırmam gerek. Gördüğünüz gibi şu anda çok parlak ve yeni görünüyor. Ve Drew parçaların orijinal gibi görünmesini ister. Bunu bitirdim ama daha diğerini yapmam gerekiyor. İkisi bir arada.
1: Southend'deki saat ustası Paul, Tony'nin istasyon saati mekanizmasında ciddi ilerleme kaydetti. Paul parçaları birleştirirken onlarca yıl sonra ilk defa yeniden çalışacağını umuyor.
2: Şimdi buradan birkaç kere döndüreceğim. Bunun haftada bir kere yapılması gerek. Bilekten biraz döndürmek yeterli olacaktır. Böylece saat bir hafta boyunca hiç şaşmayacak. Şimdi sarkacı takmanın zamanı geldi. Pekala, şimdi son bir kez sallayalım. İşte bu kadar. Tam olarak bunu görmek istiyordum. Kocaman bir pas yığınıydı. Ama şimdi gayet sağlıklı bir saat oldu ve harika görünüyor. Sonuçtan çok memnunum. Harika oldu.
1: Bugün yaldızcı Ruth, Drew'un Conwy'deki evine dönüyor. Drew kendisinden 19. yüzyıldan kalma bir çift şamdanı restore etmesini istemişti. Zorlu bir süreç oldu ama artık Drew'a sonucu göstermek için hazır.
3: Şamdanlar o kadar yıpranmış durumdaydı ki artık neredeyse hurda olmuşlardı. Tanımlayacak başka bir kelime bulamıyorum ama çekici hurdalardı.
0: Umarım yaptığım tamirleri beğenir. Eğer beğenmezse koşarak uzaklaşacağım ama eğer beğenirse oturup bir çay içebilirim. Keyfini çıkarabilirim.
3: Ruth.
0: Merhaba Drew.
3: Nasılsın?
0: İyiyim, sen?
3: Pekala, görelim şunu.
0: Evet, iki şamdan. İyice sarmıştım. Şunu açalım.
3: Bacanına. Evet, harika. Getirdiğin bunlar mıydı?
0: Hayır, onları attım. Yenilerini koydum.
3: Kesinlikle öyle görünüyor. Aman tanrım. Kesinlikle çok güzel. Bacanına. Kesinlikle mükemmel.
1: Drew bu şamdanları aldığında donuk ve cansız görünüyorlardı. Altın yaldızları çoktan soyulmuştu ve tasarım dağılmak üzereydi. Ruth şamdanlara eski parıltısını vermek için saatlerini harcadı. Dikkatli bir şekilde çalıştı, kirbazlı boya uyguladı ve yaldızla kapladı. Şimdi 1800'lü yıllarda olduğu gibi zarif görünüyorlar.
0: Şu çıtlakları yeniden yapmayı çok denedim ama
3: evet,
0: başarılı olamadım. Bu çok canımı sıktı. Ama daha önce hiç denememiştim.
3: Ben olsam hiç üzülmezdim.
0: Evet.
3: Yani gerçekten hayır yapma. Orijinalliklerini harika korumuşsun. Belli bile olmuyor. Mükemmel.
0: Evet, ben de onu istemiştim.
3: Elimden bırakamıyorum. Masaya koyup yeniden alıyorum. Etrafımda böyle restorasyon ustaları olduğu için çok şanslıyım. Şimdiye kadar birçoğuyla çalıştım ama anlaşamadım. Beni anlayamadılar. Ama seni gerçekten anlayan ve gerçekten becerikli olan insanlar bu işi layığıyla başarıyorlar. Ruth onlardan biri. Bunun gibi iki şamdanı yaklaşık 550-600 pound'a alabilirsin. Ama şu anki hallerine bakarsak ikisi için 750-800'ü zorlayabilirim ben.

0: Umalım ki içlerini hiçbir zaman göremesinler. Sırada sadece düşünce gücüyle kullanılan makinalar ve kraliçenin yüzüğü büyüklüğündeki anı pullarının yapılışı var. Nasıl yapıldıklarını görmek için aradan sonra bize katılın. Beyin, dünyadaki en güçlü bilgisayar ve kafanızın içine sığabiliyor. Her saniye yüz milyonlarca nöron, trilyonlarca sinyal taşıyor ve artık makineleri kontrol etmek için bu beyin dalgaları kullanılıyor. Evet ama bu nasıl oluyor? San Francisco Körfezi, Kaliforniya. Burası dünyanın teknoloji başkenti. Ve bu Silikon Vadisi'nde şirketinin merkezinde ilginç bir şey üzerinde çalışıyorlar. Beyin dalgası sensörleri ve uzaydan fırlamış gibi görünen bu başlıklar sadece bir düşünceyle makineleri kontrol edebilmek için. Dr. Adam Gazeley, San Francisco'daki Kaliforniya Üniversitesi'nde nörobilimci.
1: Burası beynin ön kısmı. Burası amacınıza odaklanmayı sağlayan kısmın da olduğu öğrenme kontrolü dediğimiz kısım. Beynin harika kısmı ise görsel kısmı. Etrafta gördüğümüz şeylere ait bilgileri burada algılayabiliyoruz.
0: Ortalama bir insanın beyninden günde 70 bin düşünce geçiyor. Ve bunların her biri küçük miktarda elektrik yükü taşıyor. Bunların milyonlarcası bir araya gelip beyin dalgalarını oluşturuyor. Bunları okumanın anahtarı ise elektroensefalografi ya da EEG.
1: EEG sayesinde beyninde gelişen olayları an be an görebiliyoruz.
0: Beyin dalgalarını kaydetmek için deneyin kafasına içine iletkenliği artıran jel sıkılmış bir başlık takılıyor. Buna da beyindeki elektriksel aktiviteyi gözlemlemek için 64 adet elektrot takılıyor. Shushi Wang, dikkat dağıtan durumlarda çoklu görevlerin nasıl yerine getirildiğini anlamak için bir sürüş oyununa bağlanıyor. Sinir sistemimiz saniyede 400 kilometre hızla sinyalleri taşıyor. Bu onun sürüşünden daha hızlı.
1: Burada baktığımız şey ham, işlenmemiş EEG sinyalleri. Her bir çizgi beynin farklı bölümünü inceleyen elektrotlardan gelen elektriksel aktiviteyi gözlemliyor.
0: Fakat bu noktada beyin dalgaları cisimleri kontrol etmek için kullanılamaz. En büyük sorun da şapka. Evin içinde böyle bir şey giymek istemezsiniz. Bu yüzden mühendisleri daha kullanıcı dostu bir başlık tasarladı.
2: Bu beyin dalgalarını algılayan bir başlık. Burada bir algılayıcı var. Burada bir karşılaştırma sensörü ve burada da kulağınıza giren bir alt sensör var.
0: Düşüncelerimizin çoğu beynin ön kısmında gerçekleşir. Bu yüzden öndeki sensör buradan beyin dalgalarını alır. Kulaklık kısmı da vücudunuzdan ve dışarıdan gelen etkenlerin karışmasını engeller. Fakat sinyaller hala zayıf ve bilgisayar kodu dilinde düşünemediğimizden başlığın bir yükseltici ve bir çözücüye ihtiyacı var. Bunların ikisi de vadiye adını veren bu küçük devin içinde bir silikon çip.
2: Bu beyin dalgalarını anlayıp onları bilgisayarların okuyabileceği sinyallere dönüştüren ve gürültüyü engelleyen bu çipi yarattı.
0: Fakat beynimiz düşünmeden durmuyor ve çok fazla veri üretiyor. Bu yüzden beyin aktivitesini incelemek için daha akıllı algoritmalar kullanılmalı.
3: Ne zaman odaklanıp ne zaman rahatladığınızı görebiliyoruz ve bunu bir makineye aktarabiliyoruz.
0: Beyin dalgalarının frekansını iki duruma göre ayarladılar. Yüksek frekanslar odaklanmayı, düşük frekanslar rahatlamayı simgeliyor.
3: Odaklanmak beta dalgaları, rahatlamaksa alfa dalgaları.
0: Bu beyin dalgası okumaları bir bilgisayar algoritması sayesinde gerçekleşiyor. Bu sistemin kullanım alanı çok büyük. Şimdiden sporcuların zihnini eğitmekte kullanılıyor. Golf sahasında golfçünün taktığı başlık sayesinde topa vururken odaklanıp odaklan

0: olmadığı eğitmenine aktarılıyor.
1: Bu çizgi odaklanmayı temsil ediyor ve topa vururken konsantrasyonun dağıldığını gösteriyor.
0: Biraz daha odaklanınca top da deliğe giriyor. Fakat tek uygulama alanı spor değil. Bilgisayar oyunu endüstrisi bu alan içinde yazılımlar üretti. Bu, beyinleri karşı karşıya getiren, zihinle oynanan bir çekme oyunu.
2: Evet.
3: Zihin şampiyonu sensin.
0: Japon geliştiriciler de bu teknolojinin sosyal potansiyelini gördü. Neko Mini adı verilen bu beyin dalgalarını algılayan ilginç kedi kulakları ruh halinizi anlatıyor. Rahatlayınca aşağıya sarkıp heyecanlanınca havaya dikiliyor. Kaç bayan bunlarla anlaşmak ister göreceğiz. Fakat bu teknolojinin geleceği heyecan verici olacak. Tüm dünyadaki geliştiriciler bu teknolojinin farklı kullanım alanları üzerinde çalışıyor. Steve Castellotti de yeni alanları araştırıyor.
2: Bir bilgisayar geçmişim var fakat bunu eğlence için yapıyorum. Aletleri parçalayıp nasıl çalıştıklarını görmeyi ve parçalarından farklı şeyler yapmayı seviyorum.
0: Steve bir başlığı alıp yazılımını değiştirdi.
2: Bu uzaktan kumandayı parçaladım. Nasıl çalıştığını öğrendim. Helikoptere gönderdiği tüm radyo sinyallerini bilgisayara yükledim. Ve eğer yeterince konsantre olabilirsem, bu helikopteri uçurabilirim.
0: Şimdi bunu deneme zamanı. İki dakika süren odaklanmadan sonra gerçekleşiyor.
2: Uzun süre baktım ve iyice odaklandım. Eşik noktasını geçtikten sonra da havalanmaya başladı.
0: Başardı. Hem de sadece zihin gücüyle.
2: Bunun işe yaraması harika. Aklınıza bir fikir geliyor, her şeyi bir araya getiriyorsunuz ve sonunda başarıyorsunuz.
0: Eğer Steve bir helikopteri kontrol edebiliyorsa, bu sistemi evine uyarlaması için önünde bir engel yok. Kontrolleri değiştirerek bir blender'a uyarlıyor. Şimdi yemekler düşünsün. Dünyadaki yatırımcılar ve geliştiriciler bu teknolojiyi ilerletirse nerelere varacağını kim bilebilir? Özel pullar her ne kadar küçük kağıtlar olsa da bir ulusu, onun tarihini ve kültürünü temsil edebilir. Gizli yerlerde basılır. Ve sahteciliğe karşı son teknoloji basım teknikleri kullanılır. Peki nasıl yapılır? ...1953'te ikinci Elizabeth kendisini Birleşik Krallığın kraliçesi yapan tacı taktı. 60 yıllık kraliçelikten sonra ülkede yıl dönümü kutlandı. Bu özel durum için Kraliyet Postası 60. yıl özel pulları üretti. Tasarımı büyük sorumluluk gerektiriyordu. Ve bu sorumluluk Kraliyet Postası çalışanı Marcus James'in omuzlarındaydı.
1: Bu iki aşamalı bir sınav. Küçük bir kağıt üzerinde bir hatıra yaratmaya çalışıyorsunuz. Ayrıca bu 60 yıllık periyodu 8 karede anlatmanız gerekli.
0: Marcus'un ekibi uygun olan seçkin fotoğrafı bulmak için kraliçenin 100 binden fazla fotoğrafına baktılar. Bu 60 yıllık fotoğrafların içinden kraliçenin Noel'de televizyona çekilen ilk görüntüsü, 1950 yılında Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşmanın fotoğrafı, 1982 yılında İngiliz Milletler Topluluğu oyunlarındaki fotoğrafı ve 50. yıl dönümü fotoğrafları da seçildi.
1: Bu 2002'deki 50. yıl kutlamasından. Kraliçemiz St. Paul'ün merdivenlerinde o bildiğimiz belirgin gülümsemesiyle görülüyor. Harika bir fotoğraf. Bu da 1967 yılındaki asker selamlama seremonisinden. Burada biraz yalnızlık, aynı zamanda yüksek bir özgüven var. Çok güçlü ve keskin bir kare.
0: 8 fotoğraf seçildikten sonra basılmaları için 1855'ten beri pul basan Delarue'ya gönderiliyor. Pul basmak para basmaya benziyor. Bu yüzden de nerede oldukları gizleniyor. Renkli pulları basmak için 9 silindir kullanılabiliyor. Bunlardan 4'ü ana renkleri basıyor. Cam göbeği magenta, sarı ve siyah. Televizyon ekranındaki pikseller gibi bu farklı renkler de birleşip tüm görüntüyü oluşturuyor. Diğer silindirler altın rengi gibi özel renkleri basıyor. Pulun tasarımı bu 4 ana rengi basan silindirin üzerine elmas uçlu kalemlerle işleniyor. Her silindir ömrü boyunca milyonlarca pul basabilir. Böyle bir kullanım ömrü sertleştirilmiş krom yüzeyi sayesinde mümkün. Bir mürekkep dalgası silindiri sarıyor ve taşmayı önlemek için bir bıçak iniyor. Oyukları sıvı mürekkeple doldurma yöntemine gravür deniyor. Bunun kökeni Fransızca oymak anlamına gelen grave kelimesi. Pul üretim aşamasına girmeye hazır. Son işlem kraliyet postasından Lee Elwood'un onayı.
2: Renklerin doğru olup olmadığını kontrol ediyorum. Eğer fazla kırmızı görünüyorsa kırmızıyı azaltın diyorum.
0: Fakat Lee Green'in koyuluğundan memnun değil ve operatörleri katmanları değiştirmeleri konusunda uyarıyor. Siyah mürekkebi beyaz kağıt üzerinde deneyip işe yarayıp yaramadığını kontrol ediyorlar.
1: İyi görünüyor. İlkine göre daha doğal bir gri elde ettik.
0: Son baskılarda çıktı.
2: Renkler şimdi uygun. Bu 6 kağıdı da onaylayıp devam etmeleri için onlara vereceğim.
0: Tüm pullarda hangi ülkeye ait olduğu yazılmalıdır. Fakat İngiliz Posta Ofisi 1840'ta ilk pulu bastırdıklarından ötürü ülkenin ismini yazmaktansa kraliyet sembolünü kullanıyor. Kraliçenin görüntüsü 60 yılda 220 milyardan fazla pulda kullanıldı. 60. yıl özel baskısı fazla miktarda kağıt harcayarak bunlara birkaç milyon daha ekliyor. Her rulo 6 kilometre uzunluğunda ve 350 kilogram ağırlığında. Dakikada 50 metrelik kağıt basılıyor. Baskı milimetrik hassaslıkta yapılıyor. Bu yüzden her sayfanın kenarında renkli simgeler var. Bir kamera kağıtların fotoğrafını çekiyor ve operatör de bu sembollerin yerlerine bakarak silindirlerin doğru pozisyonda çalıştığından emin oluyor. Baskılı kağıtlar kesici silindire aktarılıyor. Ve burada 120 pulluk kağıtlara bölünüyor. Baskı kalitesi ve hatalar kontrol edildikten sonra kraliyet postasına gönderiliyorlar. Hepsi Britanya halkına bu anı ölümsüzleştirmek için hazırlar.

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
4: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyorsun.
5: Bu bir Lotus çok alçak.
4: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
0: Unutulmuş hazineler pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
6: ...17 gram
7: altının değeri 1100 dolar.
8: Bu iyi bir çalışmaydı.
6: Evet, fena değil.
7: Bu külçe Waits ailesi için harika bir keşif olsa da nadir bulunuyor ve ilk test için güvenilir olmayan bir ölçü oluşturuyor.
6: Birbirimize bakıp...
9: Oh, eyvah dedik.
6: Eyvah.
9: Onun adına çok sevindim ama aynı zamanda bunun bütün hesapları bozacağını düşündüm.
7: Reno'da Freddy ve Juan geçen yıl yardım ettikleri ailelerle tekrar görüşüyor.
6: Waits ailesi bu şimdiye kadar bulduğumuz en büyük külçe dediğinde
9: başımızın belada olduğunu anlamıştı.
6: Evet.
7: İlk tartım büyük bir külçe yüzünden sapınca Freddy ve Juan Waits ailesinin verimini artırmak için zorlu bir mücadeleye girişiyor.
6: Onlara verdiğimiz en büyük şeylerden biri bilgi oldu. Nasıl araştırma yapılır, nasıl saha incelenir öğrettik.
7: Parçalı ve dengesiz arazide şanslarını artırmak için Waits ailesi altın damarlarını bulma konusunda adeta ustalık dersi alıyor.
6: Tamam, size göstereyim. Burası daha önce çalışılmış.
7: Freddy sahada kolayca taşınabilen küçük bir arama oluğu yaparak toprağı test etmelerini sağlıyor.
6: Siz artık sadece madenci değilsiniz. Bu arazide artık arayıcı madencisiniz.
9: Bir sürü tamirat yaptık.
6: Sonra ikinci testi yaptık.
9: İçimden işte bu sefer olacak diyordum.
8: Tamam. İşte sonuç bu.

0: Nasıl yapılır da birazdan. Ölüme meydan okuyan dansçılar ve hektarlarca portakal ağacı dondurmanızı nasıl dünyanın en pahalı baharatlarından biriyle tatlandırır? Sondaj kulelerinin yıkılmasını önleyecek devasa çapalar nasıl yapılır? Ve eşi benzeri olmayan üstten çakmalı ikonik çakmak Zippo nasıl yapılır? Sizi bu programda dünyanın farklı yerlerine götürüp nasıl yapıldıklarını göstereceğiz. Vanilya. Çok ilgi çekici bir sözcük gibi gelmeyebilir fakat gerçek bundan çok farklı. Vanilya dünyadaki bir numaralı dondurma çeşnisi. Dünya üzerindeki en pahalı ikinci çeşni olup, Amerika'nın en gözde içeceğinin de en gizli bileşenlerinden biridir. Masalsı gibi bir coğrafyada, yüzlerce küçük battaniyenin ve Meksika tanrılarının yardımıyla üretilir. Peki nasıl yapılır? Güneydoğu Meksika'daki bu çarpıcı manzara zengin, yemyeşil ve huzur dolu bir vanilya bölgesi. Ancak şu günlerde öyle değil. Çünkü Veracruz bölgesindeki Papantla şehri bugün parti havasında. Meksika'nın koruyucu azizi Azize Guadalupe Festivali kutlanıyor ve şenlikler bereketli bir hasat mevsimi için edilen yağmur duasını da kapsıyor. Bu yakarış Los Voladores isimli bir grup tarafından Amerikan yerlilerinin dansı şeklinde yapılıyor.
1: Ayrı ayrı, ayrı ayrı.
0: Yerden 30 metre yüksekte sadece ayaklarından bir halata bağlı bu gözü pek adamlar geleneksel yağmur duası için yer çekimine meydan okuyor. Eğer güneşin altında biraz adalet varsa onlar bunu hak ediyorlar. Bu tanrının Voladores grubunun yakarışını kabul ettiği anlamına mı geliyor bilinmez ama Veracruz iklimi vanilya yetiştirmek için tam anlamıyla mükemmel. Sıcak, nemli ve bereketli yağışlar sayesinde fazlasıyla verimli. Santo Perez, San Juan ve ailesi bu topraklarda 4 kuşaktan beri portakal yetiştiriyor. Ancak bugün meyve yerine özel bir orkide türü olan vanilya bitkisini toplayacaklar. Vanilya orkide ailesindeki tek yenebilir tür ve dünyadaki çiçekli bitkiler içindeki en büyük grup. Ancak tek başına büyüyemediği için burada vanilya asmalarının tırmanıp destek alması için portakal ağaçlarını kullanıyorlar. En iyi tadı elde edebilmek için her bir meyve tam olgunlaşmaya başladığı zaman tek tek elle toplanıyor.
2: Chavez, Concha, Maura benimle gelin. Gelin şu bitkiyi keselim. Hadi.
0: Bu aşamada sadece yeşilden altın rengine dönmeye başlamış olan meyvelerin toplanması çok önemli. Ve bunların bazıları en yüksek dallarda olabilir.
2: Bunları kesin. Hazırlar ve güzel görünüyorlar.
0: Bu vanilya bölgede kilosu 100 dolar civarında satılıyor. Amerika'da ise satış fiyatı 150 dolara kadar yükseliyor. Bu Santo için iyi bir hasat oldu. Voladoreslerin uçan dansı amacına ulaştı. Sonraki durak Gaya Vanilya İşleme Tesisi. Italo Gaya aslen Toskana kökenli. Büyük babası Meksika'ya çiftçilik yapmak için gelmiş. Bölge halkının vanilya ürettiğini görünce bir daha geri dönmemiş. Şimdi Italo için çalışan 350 aile var. Ve şirket yılda 30 tondan fazla vanilya işliyor. Ve bir İtalyanın bu en tanınmış dondurma çeşnisi hakkında fazlasıyla bilgisi olması hiç de şaşırtıcı değil.
1: Bu vanilya gerçekten kaliteli ve olması gereken olgunlukta mükemmel bir gövdesi ve kaliteli olduğunu gösteren çok sayıda çekirdeği var. Gerçekten çok kalitelidir.
0: İçindeki çekirdekler vanilyanın havyarı olarak bilinir ve bu meyvenin yüksek kalitede olduğunu gösterir. Ancak bütün meyveler farklı olgunluk seviyelerindedir. Ve onları tasnif etmek beceri ve eski usul bir çaba gerektirir. İşleme ekibi meyveleri saplarından ayıklayarak üretim hattına gönderir. Açılmaya başlamış olanlar ayrılır ve kalan iyi ürün makinalarda yıkanarak temizlenir. Temiz ve yeşil ürünler boylarına göre ayrılarak dikkatlice sedir ağacından yapılmış sandıklara yerleştirilir. Harika bir koku almayı hayal edebilirsiniz fakat televizyonunuzdan koku alabilmiş olsaydınız şu anda bir şok yaşıyor olurdunuz. Bu vanilya meyveleri neredeyse kokusuzdur. Bu meyvenin tadını ortaya çıkarmak için kurutulması uzun bir işçilik gerektiren bir süreçtir. Ve bunun gibi dev fırınlarda başlar. Yeni koparılmış meyveler hala tazedir ve kısa sürede olgunlaşıp çekirdeklerini düşürürler. Fırının görevi meyveyi öldürmektir. Ancak bu işlem meyveleri kurutup tadına zarar verebilir. Buna çözüm olarak ıslak battaniyeler kullanılır. Nemli bir ısı yaratmak için kutuların üzerine ıslak yün battaniyeler örtülür. Böylece dolgun vanilya meyveleri nemli kalır. Geniş gaz fırınları 70 dereceye kadar ısıtılır ve vanilyalar battaniyelerin altında pişmeye bırakılır. Meyvenin içindeki enzimler tahrip olarak kırılıp değerli çekirdeklerini dökmeyi durdurur. Ancak fırın sadece bir başlangıçtır. Meyvenin aromasını daha da fazla arttırmak için ölü vanilyalar daha büyük kutulara alınarak kendi nemlerinde fermente olmaya bırakılır. Meyve fermente olup suyu buharlaştıkça güzel kokulu aroması ortaya çıkar. Buradaki tehlike hassas meyvelerin doğru kurutulmadıkları takdirde çürüyebilecek olmalarıdır. Ancak tanrılar tekrar yardım elini uzatır. Gaia'nın kaliteli vanilyasının sırrı güneştir. Güneş vanilyanın suyunu alır ve güzel aromasını açığa çıkarır. Vanilya demetleri her sabah güneş ışınlarından yararlanabilmesi için açık havaya çıkarılır ve rafyaların üstüne serilir. Ancak bu sonsuz güneşe tapınma merasiminin sorumluları nerede durmaları gerektiğini bilirler. Her öğleden sonra vanilyalar depodaki yerlerine geri götürülür. Ve bu işlem inanılmaz bir şekilde aynı meyvelerle yaklaşık 3 ay kadar devam eder. Sıcak güneşin altında sabah uykusu ve öğleden sonra serin depoda dinlenme. Güneşin altındaki kayda değer bu maratonun sonunda meyveler nemlerinin %80'ini kaybederler ve tamamen kurumuş olurlar. İşçi kızlar Miriam ve Sylvia, müzeden çıkmış gibi görünen tahta bir cetvel yardımıyla meyveleri boylarına göre ayırıyor. Ama boyları ne olursa olsun vanilyayı içinden başlayarak yok eden bir düşmanı var. Bu hastalıklı meyveler bir mantar nedeniyle bu hale gelmiş. Ve hemen diğer meyvelerden ayrılmazlarsa hastalık yayılabilir ve binlercesine zarar verebilir.
3: Bunlardan başka hastalıklı meyve olup olmadığını kontrol ediyoruz. Aksi takdirde bütün partiyi kaybedebiliriz.
0: Hastalıklı meyveleri ayıkladıktan sonra kalan ürün morgda dinlenmeye bırakılır. Tamamen ölmüş ancak gerçek anlamda bronzlaşmış olan vanilya bir ay kadar burada

0: dinlenerek güzel kokusunu ve tadını geliştirir. Filizden başlayarak tüm işlem 5 ay sürer. Bu da vanilyanın niçin dünyada safrandan sonraki en pahalı ikinci baharat olduğunu açıklar. Ancak şirket bu fiyatın her kuruşuna değdiğini ve kendi vanilyalarının dünyadaki en iyilerden biri olduğunu söylüyor. Meyveler buradan dünyanın her yerine dağıtılır ve bir kısmı da İngiltere kırsalındaki bu şehre gelir. Essex'in kırsal bölgesindeki Hadley çiftliği bütün Britanya'da dondurmalarıyla tanınıyor. Ve ödüllü dondurma üreticisi Jane Hadley sadece Meksika vanilyası kullanıyor.
1: Güzel, yumuşak bir tat veriyorlar. Hoş bir yapıları var, yağlı değiller ve açık havada kurutuldular. Kesinlikle muhteşemler.
0: Vanilya süte eklenir ve yoğun tadının süte nüfuz etmesi için 12 saat bekletilir. Eğer kendi dondurmanızı evde yapıyorsanız ölçülerinizi bu devasa tarifle karşılaştırmamalısınız. 200 yumurta sarısı, 5 kova krema, 18 kilo pudra şekeri ve 2 kilo glukoz karıştırılarak pastörize olması için 72 dereceye kadar ısıtılır.
1: Karışımı ısıtıp her şeyi öldürdükten sonra hemen soğutarak herhangi bir bakterinin büyümesini önlemiş oluyoruz.
0: Karışım tanktan dışarı alınmadan önce tüm bileşenlerin demlenerek tatlarını vermeleri için gece boyunca dinlenmeye bırakılması gerekiyor ancak henüz dondurma kıvamına gelmemiştir. Külahtan akıp da ayakkabılarınızı kirletmesini önlemek için daha kıvamlı olması gerekir.
1: Lezzetli bir Meksika vanilyalı dondurma elde etmek için bu karışımı biraz çırpıp çalkalayacağız.
0: Karışım İtalyan yapımı dondurma makinesinde çırpılır ve -5,5 derece santigratta soğutulur. Essex'te harika el yapımı ve Meksika vanilyalı İngiliz dondurması. Ancak satılmadan önce her bir partinin Jane'in uzman tad alma organlarının testinden geçmesi gerekiyor. En azından o böyle olduğunu söylüyor.
1: Evet, bu iyi.
0: Ve sonunda ülkedeki dondurma tutkunlarının en beğendikleri tat dondurucularındaki yerini alıyor. Birazdan zırhlı tanklardan daha ağır ve petrol kuyularını tutabilecek kadar kuvvetli bu çıpaları nasıl yapıyorlar? Ve ikonik Zippo çakmakları nasıl yapıyorlar? Nasıl yapıldıklarını öğrenmek için bizden ayrılmayın. Dünyanın en büyük petrol platformları on binlerce ton ağırlığındadır. Ve üzerlerinde 100'den fazla insan taşırlar. Bu platformları bulundukları yerde tutabilmek için şimdiye kadar yapılmış en kuvvetli çıpalara ihtiyaç var. Peki dünyadaki bu en büyük ve sofistike çıpalar nasıl yapılır? Hollanda Rotterdam, dünyanın en yoğun limanlarından biri. Her yıl buradan 130 binden fazla gemi geçer. Şehir 600 yıldan fazla bir zamandır ticari aktarma limanı ve denizcilikle ilgili gelişmelerin merkezi olmuştur. 1972'de Rijhoff isimli bir Hollanda şirketi devrim niteliğinde bir çıpa tasarladı. Arge müdürü Dave Van den Ende çıpa atma konusunda tecrübeliydi.
2: Burada gördüğünüz klasik biçimli bir çıpa.
0: İlk kez 1813'te kullanılan klasik kavisli çıpa ağırlığının 2 katı kadar yük kaldırabilir. Ancak ince olduğu için kavraması güçlü değildir. Ayrıca yüzeye yakın durduğu için dev bir platform için uygun değildir. Bu sorunun çözümü Stabris Mach 6 ile geldi. Bu süper çıpa ağırlığının 25 katına kadar yük tutabiliyordu. Dev bu oyuncağı kendi kum havuzunda tutuyor. Bu çıpanın kuvvetinin sırrı altındaki geniş yassı tırnaklarında saklı. Bu tırnaklar deniz dibini tutarken üstündeki V şeklindeki gövdede onların deniz tabanının derinine inmesini sağlar. Aralarındaki açı ayarlanabilir. Geniş açı yumuşak çamurda daha çok işe yararken dar açı daha yoğun kum için kullanılır. Gövdenin V şeklinde olması deniz yatağında 35 metre derinliğe kadar gömülmesini sağlar. Ancak kum havuzundaki bu oyuncağın gerçeğini yapmak uzun ve zorlu bir iştir. Bir platformun ortaya çıkardığı büyük kuvvete dayanabilmesi için çıpalar yüksek mukavemetli çelikten üretilir. Ancak petrol kuyularını bağlayacak kadar güçlü çıpalar yaptığınızda gereken çeliğin tamamını bulmak da büyük bir sorun olabilir. Levhaların her biri 2 ton ağırlığında. Fabrika içinde taşınmaları büyük bir sorun. Bunun için gereken tek şey dev bir mıknatıs. Vinç operatörü yukarıdaki kabinde oturarak 30 ton kadar bir ağırlığı taşıyabilir. Temel reis görse çok kıskanırdı. Kumanda kolunun ustaca itilmesiyle çelik yerine oturur ve kesilmek için hazırdır. Fakat 3,5 santimetreye kadar bir kalınlık söz konusuyken söylemek kesmekten daha kolay. Bu aşamada çok havalı bir oyuncak devreye giriyor. Bu bilgisayar kontrollü plazma kesme aleti metali eritilmiş bir kütle haline getirir. Ancak üretim müdürü Tony Almond'un açıkladığı gibi bu eritme işleminin belli bir yöntemi var.
2: Plazma kesme aleti malzemeyi milimetrenin onda biri doğruluk payında eritir.
0: Alet çeliğin üzerinde kayarken kestiği fazlalıkları püskürtücüden dışarı üfler. Bu işlem sırasında ısı çok yükseldiğinden olası bir erimeyi engellemek için alt kısımda bir su kanalı bulundurulur. Sonraki adım biraz daha fazla incelik gerektirir. Deniz tabanındaki kum ve çamuru dilimleyebilmek için kancanın kesici kenarının olması gerekir. Bunu yapmak içinse bu yivaçma makinesi kullanılır. Makinenin 3 adet çok yönlü değişken hızlı ağzıyla yontarak tek bir çelik levhayı farklı açılardan kesebilmek mümkündür. Kesici kenarın kancanın deniz yatağında en derine gömülebilmesini sağlayabilmesi için çok çeşitli açılarda kesilmesi gerekir.
2: Ve bu makine en zor açılarda kesim yapabilecek özellikle tasarlanmıştır.
0: Ancak iş henüz tamamlanmış değil. İki plazma kesicisine daha ihtiyaç var. Bir tanesi daha kalın kısımlarda delikler açar. Diğeri ise daha küçük parçalardaki itina gerektiren son rötuşları yapmak için kullanılır. Çıpayı yapmak için gereken bütün bu kesim işleminin yapılması bir gün sürer. Şimdi sıra çıpanın parçalarının birleştirilmesine geldi. Bu zaman alıcı ve aynı zamanda da çıpanın yapısal bütünlüğü için hayati önem taşıyan bir işlemdir. Artık bir petrol kuyusunu emanet edebileceğiniz bir şeye benzemeye başladı ancak hiçbir şey şansa bırakılamaz. Atlantik Okyanusu'nun ortasında çıpanızda üretim hatası olduğunu fark etmek göze alabileceğiniz bir seçenek değildir. Fakat kuvvetini ölçmek için defalarca okyanusa indirmek uygulanabilir değil. Çıpayı karada denemekse teknik açıdan oldukça zor bir işlem. Karada okyanusun gücünü oluşturma görevi dev bir kaldırma makinesine düşüyor. Bu hidrolik dev denizin gücünü canlandırarak kancayı parçalamaya çalışacak. Makine yerleştirilip güç uygulanmaya başlandığında gerilen yapı gıcırdamaya başlıyor. Bu aşamada metalde bir zayıflık olması durumunda çıpanın bir karton gibi parçalanması gerekir. İbre 3000 kilo Newton'u geçiyor. Çıpa kendi ağırlığının 25 katına dayanabildiğinde kaldırma makinesi kapatılıyor. Ancak çıpa hala tam olarak hazır değil. Bu şekilde bırakılırsa deniz dibinde paslanabilir. Bunu önlemek için bir kat özel paslanmaz boya uyguluyorlar. Sarıyı tercih ediyorlar çünkü deniz altında en kolay fark edilen renk. Çıpanın iki önemli parçası artık birbirine bağlanabilir. Kollar doğru yere getiriliyor ve kilitleme vidası takılıyor. Ve çıpa artık yükleme için hazır. Rüzgara dayanıklı, pratik ve çarpıcı tarzıyla bir ikon haline gelen Zippo çakmakları dünyanın her yerinde gözde bir marka. Her türlü desenle süslenmiş olsalar da hepsinin içi aynı. Hassasiyetle birleştirilmiş ve titizlikle test edilmiş 22 farklı parça. Ve tek bir tanesini yapmak bile kolay bir iş değil. Peki bu çakmaklar nasıl yapılır? Bradford, Pensilvanya herhangi bir küçük Amerikan şehri gibi görünse de şehrin 8800 yerleşimcisi burada yaşıyor olmaktan özellikle gurur duyar. Mutsuz olduklarında şehirlerinin önünü düşünmeleri ruhsal durumlarını biraz da olsa iyileştirebilir. Zippo çakmakları 80 yıldır Bradford'da üretiliyor. Ve bu zaman süresince 500 milyondan fazla çakmak üretildi. Bir Zippo çakmağını yapmak 90 dakika ve 108 ayrı üretim işlemi gerektiriyor. İlk olarak pirinç saç ruloları çakmağın gövdesi haline getirilir. Dev bir presle üst ve alt yarıların üstü bastırılır ve bu yarım gövdeler taşıyıcı bantlarla nokta kaynak makinesine gönderilir. Dev tekerlekler üzerinde titreşimle mekanik olarak ayrılarak doğru yönde durmaları sağlanır. Makina bir menteşe takar ve elektrot yardımıyla iki yarım gövdeyi birbirine lehimler. Bu işlemle Zippo'nun klasik gövdesi oluşmuştur. Çakmaklar bu çıplak ve pirinç gövdeleriyle Zippo çakmağını andırsa da pazarda gördüğümüz parlak ve gümüş çakmaklara benzemezler. Dönüşüm, elektro kaplama adı verilen bir işlemle gövdelerin kimyasal bir karışıma batırılmasıyla gerçekleşir. Burada gövdeler ince tabakalar halinde nikel ve kromla kaplanır. Bir robot kol gövdelerin dizildiği rafları tavandan inen taşıyıcı banta koyar ve burada gövdeye küçük bir elektrik yükü verilir. Olabilecek fazla kimyasalların temizlenmesi için ilk olarak nikel, sonra da krom banyosunda durulanırlar. Kaplanmış gövdeler her yönüyle klasik Zippo'ya benziyor. Ancak bunlarla bir şey yakabilmek henüz mümkün değil. Şu anda sadece parlak ve açılıp kapanabilen kutular. İçlerine konulacak kutular paslanmaz çelikten yapılır. Bundan sonra sıra diğer parçalarının tek tek yerleştirileceği montaj aşamasına gelir. Kapağı kapalı tutacak kamlar, benzini emecek pamuk tampon ve yanacak fitiller. İçindeki malzemeler gövdenin içine elle yerleştirilir ve sonra birleştirme adı verilen bir testten geçirilir. Uzman birleştirme kontrolörü Jody adeta şimşek hızıyla çalışır.
1: İç kutuyu alıp içeri yerleştir, kapağı öne ve kamı geriye doğru it, çakıp çakmadığına bak, çakmıyorsa nazikçe vur ve tekrar dene. İç mekanizma gövdeden kolaylıkla çıkartılıp takılabilir.
0: Bu oldukça yavaşlatılmış bir açıklama. Jody'nin ortalaması saatte 200 çakmağa geçiyor. Bu da her 15 saniyede bir çakmak demek. Gösterişçi.
1: Göründüğü kadar kolay değil.
0: Üretilen Zippo'ların kabaca yarısı süssüz olarak satılır. Diğer yarısı ise isteğe göre detaylı işlemlerle süslenir. Bir yılda üretilen on binlerce çakmağı işleyebilmek için kaç kişinin çalıştığını hayal etmek hiç de kolay değil. Neyse ki buna gerek de yok zaten. Bilgisayarlı oyma makineleri elmas uçlu iğneleriyle bir kerede 8 çakmağın üzerine desen işleyebilir. Son aşamada işlemeli veya sade. Tüm çakmaklar yükleme için ambalajlanır. Zippo'lar 160 ülkede satılır ve bu rakam küçük Bradford şehrini dünyaya tanıtabilmek için yeterlidir.
3: Ben Chris.
4: Ben Max.
3: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
4: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
3: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
4: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
3: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
5: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Nasıl yapılırın bu bölümünde Amerika'nın meşakkatli yorucu Amerikan futbolu için yeterince iyi topları nasıl yapılıyor? Hollandalı üreticiler çiftlik midyeleriyle milyonlarca insanın kabuklu deniz ürünü tutkusunu nasıl doyuruyor? Ve savaş pilotlarının düşmanlarının bir adım önüne geçmesini sağlayan ileri teknolojili süper kasklar nasıl yapılıyor? Bunların nasıl yapıldıklarını göstermek için sizi dünyanın çevresinde bir tura çıkarıyoruz. Amerikan futbolu Amerikalılar için bir saplantıdır. Amerikalıların oyunlarını ne kadar sevdiğini toplarına bakarak söyleyebilirsiniz. Büyük bir ilgi ve dikkatle yapılan bu topların yapısı keskin aletlerle test edilir. Bir futbol topu kalıcı olması için en iyi derinin ve sağlam bir dikişin birleşmesiyle yapılır. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Chicago, Illinois. Sabah saat 7.30. Bucktown'daki Horween tabakhanesinde futbol topu yapımına start verilir. Buradaki görüntü sevgililer günü katliamı sonrasındaki manzaraya benzese de aslında olan şey kanlı sığır postlarının teslimatıdır. Asıl sorun bu postların korunması için tuzlu suda bekletilmiş olmasıdır. Bu onları aşırı derecede ağır hale getirir. Postları ortadan ikiye kesmek taşımayı daha kolay hale getirse de bu çok zor bir fiziksel iştir. Postlar kocaman tamburlarda 24 saat boyunca krom karışımın içinde bekletilir. Postlar tamburlardan çıkarıldıklarında renkleri tamamen değişir. Şimdi maviye dönüşen postlar daha güçlü ve sıcaklığa daha dayanıklı hale gelir. Eğer bu postlar şimdiye kadar sıradan bir deri muamelesi görseydi, bunlardan yapılan toplar çok kötü olurdu. Derilerin çoğu yumuşaktır. Amerikan futbol topunun derisi biraz sıkı olmalı. Postlar bir 24 saat daha cilalanmış bir sıvının içinde bekletilir. Sıvıdan çıkarıldıklarında kayganlıkları kaybolmuştur. Kahverengidir. Ve ıslaktırlar. Postlar çok hızlı kuruduğunda çekerler. Bu yüzden postlar kururken soyulur. Çalışanlardan biri onları kocaman dökme cam panellere yapıştırır. Postların tamamen gergin bir şekilde durduğundan emin olmak için onları sallar ve sertçe düzeltir. Panellere yapışık postlar bir sanat eseri gibi görünür. Sonra postlar kocaman bir fırının içine girer. Fırının içinde 50 derecenin üstünde bir sıcaklık vardır. Ve deriler diğer taraftan tamamen kurumuş bir halde çıkarlar. Sadece camın üzerinden soyulmaları gerekir. Postlar kurumuş olabilir fakat hala yumuşaklıklarını korurlar. Ne kadar narin olsalar da onların sayesinde oynanan Amerikan futbolu özellikle yağmurlu havalarda oldukça zorlu ve sert olacaktır. Yumuşaklığın çözümü topun kendine özgü gravürlü yüzeyinde gizlidir. Birkaç tonluk bir baskı aracılığıyla devasa bir pres, postlardaki bu gravürlü formu oluşturur. Her milimetrenin üzerinden geçilmiş olmalıdır. Bu yüzden operatör pres makinesinden geçerken postları hizaya sokmak için lazer kullanır. Postlar futbol topunun özel dokusunu alarak makineden çıkar fakat henüz onlara renk verilmemiştir. Döner ağızlı bir sprey renklendirme işini üstlenir. Bunun gibi kahverengi bir deri bazı lise maçlarında kullanılabilir. Fakat Ulusal Futbol Ligi'nde daha kırmızı doğal bronz deriler kullanılır. Postların yeni durağı Wilson Top Fabrikası. Dünyanın Amerikan futbol topu üretimine adanmış tek fabrikası olan bu yerde 120 işçi yılda 700 bin futbol topu üretir. Fakat tek bir parça posttan uzatılmış sferoid olarak adlandırılan Amerikan futbolunun bu şekli teknik olarak verilemez. Tabakhaneden biraz önce gelen postlar doğrudan Sharon Mullins ve diğer kesici işçilerin yanına gönderilir. İşçiler hidrolik güçle çalışan makineler kullanarak postları panellere ayırırlar. Tipik bir posttan 40 panel çıkar. Dört panelin birleşiminden bir top oluşur. Sharon'ın elinden günde düzinelerce post geçer. Sonraki adımda paneller folyoya bastırılır. Baskı ve sıcağın birleşimi kullanılarak tasarımlar derinin yüzeyine mühürlenir. Her panel kabaca aynı ağırlıktadır. Fakat kabaca bir tahmin burada işe yaramaz. Ulusal Futbol Ligi kurallarına göre bir top 397 ila 425 gram arasında bir ağırlığa sahip olmalı. Bunu sağlamak için her panelin en az 170 veya en fazla 181 gram ağırlığında olması gerekir. Linda Rim gibi kesiciler bir biçme aletiyle derilerin kenarlarını kırpar ve doğru ağırlıkta olduklarından emin olmak için onları ölçerler. Eğer bir panel çok ağırsa o yeniden kırpılır ya da bir kenara ayrılır. Ta ki normalden daha hafif bir panelle eşleştirilene kadar.
1: Buradaki 1.92 gram ağırlığında. Bunu bir daha kırpacağım. Ve şimdi 1.75 gram oldu. Bu kabul edilen aralıkta bir ağırlık. Bu yüzden onu bu yığının üzerine ekleyebilirim.
0: Bir sonraki adım dikiş. Kolejdeki futbolcular için dikişler doğru yerlere atılır ve sonra paneller astarlanır. Ve daha sonra fırlatıldığında açılmaması için bağcıkların geleceği alan sağlamlaştırılır. Dikiş pek çok farklı elemente maruz kalır. Hava şartları nedeniyle yıpranabilir, hatta bozulabilir. Bu sorunun çözümü panellerin ters yüz edilerek dikilmesiyle aşılır. Sönme olarak adlandırılan bir işlemle derinin üzerine 16 bağcık deliği açılır. Bu Amerikan futbolu şampiyonluk müsabakasını kazanabileceğiniz bir şeye benzemeye başladıysa da buradaki sorunu görmek için de dahi olmak gerekmez. Bu derinin ters yüzü. Çözüm topu tamamen ters yüz etmek. Bu kulağa basit geliyor olabilir fakat fabrikadaki en çok emek isteyen işlerden biri budur. İlk olarak bir bor kutusu topu ısıtır ve onu bükülebilir hale getirir. Sonra açmak için derinin her iki ucu ezilir. Sonra tüm iş sadece metal bir çubukla çalışan döndürücüye kalır. Bu adamların defans oyuncularına benzemesi tesadüf değil. Futbol toplarını ters yüz ederek para kazanmak, formda kalmak için para kazanmak anlamına gelir.
2: Bu işte her gün kolunuzla antrenman yaparsınız. Spor salonuna gitmenize gerek yok.
0: Artık topların doğru yüzleri bize dönük. Topların üzerinde yapılan yüzlerce dikişten sonuncusunun atılmasına sıra geldi. Bu durumdaki toplarla hala düzgün bir atış yapamazsınız. Ve bunlarla sabit bir atış yapmanız mümkün değildir. Ayrıca şu anda yassı haldeler. Çözümü ise hava ve bağcıklarda. Topun içine bir iç lastik yerleştirilir ve fazla uzunluklar kesilmeden önce lastik valfi çıkarılır. Sonra bağcıklar takılmadan önce iç lastik havayla biraz şişirilir. Bağcık ustası Jackie Ox büyük bir iğneyle 16 bağcık deliğinden tek bir şeridin geçmesini sağlar. Ve hayır, görüntüyü hızlandırmadık. 23 sezon boyunca bağcık bağladıktan sonra o bu işte, işte bu kadar hızlı.
1: Çalışmaya başladığımda bunu asla bitirebileceğimi düşünemiyordum. Şimdi ise bu çok kolay geliyor.
0: Fakat henüz bu topların mükemmel bir şekilde olduklarına dair bir garanti yok. Oyuncular gibi topların da sahaya çıkmadan önce antrenman yapması gerekir. Kocaman yumurta kaplarına benzeyen kalıpların içine yerleştirilirler. Sonra doğru şekli alabilmeleri için içlerine hava sıkılır. 60 saniyede atmosfer basıncının 8 katına maruz kalırlar. Ve normal oyun basıncına getirilmeden önce bitiş alanına gelirler. Topun bir sonraki durağı onu yapan Sharon, Linda, Tyler ve Jackie'den sonra futbol sahasıdır. Sayı kazanıldı. Birazdan Hollandalılar nasıl bir yılda milyonlarca ağ dolusu midye çıkarıyor? Ve pilotlara kızıl ötesi görüş sağlayan süper kasklar nasıl yapılıyor? Bu soruların cevabını öğrenmek için aradan sonra bizi izlemeye devam edin. Hollandalılar taze deniz ürünleri konusunda fanatiktir. Ve en sevdikleri yemek olan buharda pişmiş midyeden daha taze bir deniz ürünü bulamazlar. Hollandalılar bu kabuklu yaratıktan her yıl 10 milyonlarca kilogramı midyeye indirir. Fakat deniz tabanından bu midyeleri masalara canlı canlı getirmek çok ciddi bir zorluk. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Burası en azından 18. yüzyıldan beri midye üretilen Yersekez sahili. Ve bugün bu endüstri yılda 50 milyondan daha çok gelir getiriyor. Aç bir Hollandalı ile karşılaşmadıkları sürece nehir yataklarında ve açık denizde bulunan midyeler 20 yıl hatta daha uzun süre yaşayabilirler. Prins ve Dinge Manse midye üreticileri neredeyse 130 yıldır Hollandalıların kabuklu deniz ürünü açlığını gideriyor. Midye çiftlikleri Oosterschelde olarak adlandırılan 350 kilometre karelik bir su kütlesinden oluşuyor. Onlar her yıl midye yataklarını denizde yakaladıkları milyarlarca küçük midye tohumuyla dolduruyor. Birkaç yıl içinde bu tohumlar 1 santimetreden 5 santimetreye kadar büyüyor. Ve toplanmaya hazır hale geliyorlar. Midye yataklarındaki ürünü toplamak Jeros Van Dyke'nin görevi. Fakat kuluçkaları yanlış bir yere düşürmesi binlerce euro değerindeki büyümekte olan bir mahsulün kaybına yol açabilir. Bunun çözümü ise dostlarım havada dalgalanıyor. Bir dizi bayrak ekibi doğru midye yataklarına doğru yönlendiriyor. Balık tutmanın zamanı geldi. Fakat midyeler canlı canlı kaynar suya atılmak istemiyorlar ve oldukça inatçılar. Tam anlamıyla buldukları herhangi bir kayaya, gemi enkazına kendilerini bağlıyorlar ve sıkıca birbirlerine bağlı kabuklardan kalın tabakalar oluşturuyorlar. Bunun çözümü ise zeki bir şekilde yapılmış 1.9 metre genişliğindeki çelikten tarak ağzı bir sallanan kol. Denizin dibine batan bu alet her sefer yaklaşık 1 ton midye çıkarabiliyor. Fakat bu okyanusun içinde sadece bir damla boyutunda. Bu tekne 50 bin kilo midye taşıyabiliyor. Yani bu işlemi 49 kez daha tekrar ediyorlar. Midyeler kum, alüvyon ve yosunla karışmış bir şekilde denizden çıkıyor ki bunların hiçbiri beyaz şarapla iyi gitmez. Çözümse midyeleri filtrelenmiş deniz suyunda yıkamak. Sonra limana geri dönüyorlar. Burada denizciler bürokratik işlemlerle karşılanıyor. Hollandalıların midye standartları oldukça yüksek. Bu yüzden liman görevlisi her midye grubunun boyutunu ve içindeki gereksiz madde miktarını ve avla birlikte yakalanan deniz yıldızlarını kontrol ediyor. Bir küme kontrolü geçer geçmez fabrika çalışanlarına yükü boşaltmaları için yeşil ışık yakılıyor. Bu 8 ton kaldırabilen kepçenin uzaktan kumandasını çalıştırmaksa farklı bir beceri gerektiriyor. Operatör tankları fabrikanın dolum sistemine doğru dikkatle konumluyor. Bu işletme tamamen doluyken ülkedeki her insanı doyurmaya yetecek kadar midyeyi depolayabiliyor. Fakat midyeler yakalandıklarında strese giriyorlar. Eğer rahatlamazlarsa hastalanıp ölebilirler. Peki 64 bin midye değerindeki soru şu, bir midyeyi nasıl rahatlatabilirsiniz? Bu sorunun cevabı masaj değil, uzun sırılsıklam, güzel, serin bir banyo. Midyeler kızılötesi ışıklarla içindeki tüm bakterilerin öldürüldüğü özel olarak filtrelenmiş bir deniz suyu banyosuna batırılıyor. Birkaç gün sonra rahatlayacak kadar evde hisseden midyeler kabuklarını biraz açmaya başlıyor. Böylece midyelerin içinde kalan son kum taneleri de suya boşalıyor. Bu su operasyonunu yöneten kişi Lou Vanberg.
2: Deniz suyunu buraya koyuyoruz ve midyeler rahatlıyor. Ve böylece açılabiliyorlar ve kumlar boşalıyor.
0: Bir grup midye birkaç gün spa tatili yaptıktan sonra başka bir grup midye kepçeyle boşaltılıyor. Bu sefer sorun mürettebatın her zamankinden çok daha fazla yumuşakça yakalaması. Yakından bakarsanız istiridye, deniz yıldızı ve kaya midyelerini görebilirsiniz. Bunlar midye tabağınızda olmasını istediğiniz ürünler değil. İstenmeyen misafirleri filtrelemek için yakalanan tüm deniz ürünleri bir labirente sokulur. Nakliye bantları, elek ve sallayıcılardan oluşan bu labirent deniz partisini dağıtır ve davetsiz misafirlere çıkış yolunu gösterir. İlk önce kaya midyeleri iyice yıkandıktan sonra paketlenir. Sonra istiridyeler dışarı alınır ve kapı dışarı edilir. Ve diğer tüm istenmeyen deniz yaratıkları resimden çıkarılır. Şimdi ortada midyeden başka bir şey kalmamıştır. Fakat müşteriler belirli büyüklük ve ağırlıktaki midyeleri talep eder. Ve bu hacimdeki bir grup midyeyi elle ölçmek tam bir deniz kabusu haline gelebilir. Hatta bunu yapmak imkansızdır. Bunun çözümü aldatıcı şekilde basit bir alettedir. Bu rulo midyenin gittiği yolu genişletir. Daha küçük midyeler ilk önce düşer ve jumbo midyeler en sona kalır. Ayrıştırıldıktan sonra pişmeye hazırlanana kadar canlı tutulmalarını sağlamak için midyeler oksijen açısından zengin bir atmosferle doldurulmuş kutuların içine konur. Bu fabrikada midyeler tuzlu sudan mühürlenmiş bir paketin içine sadece 10 dakika içinde gider. Ürün çok hızlı hareket ettiği için taze kalır ve böylece dünya çevresindeki turlarının tüm masraflarını ödemeye yetecek kadar çok para kazandırabilir. Bu midyeler sarımsaklı yağ ve bir şişe şarapla buharlı ve ateşli bir randevuya çıkmaya hazırlar. Bu savaş uçakları ses hızının 2 katı hızla uçabilir ve yanlarında 13 kirli füze taşıyabilir. Fakat bunu kullanan pilotların en büyük avantajı başlarına giydikleri kasklardır. Bu kasklar o kadar gelişmiştir ki pilot bunlar aracılığıyla uçak gövdesinin dışını görebilir ve uçak pilotun bir göz ve ses komutuyla hedefe kilitlenebilir. Peki bunu nasıl yapıyorlar? BAE sistemleri, Rochester, İngiltere. Bir grup teknisyen, bilim kurgu filmlerinden çıkmış bir aleti monte ediyor. Bu Typhoon süper kaskı. Bunun üzerinde sembolik bir sistem var. Bu ileri teknoloji ürünü başlık, pilotu süper bir insana dönüştürüyor. Pilotların en büyük sorunlarından biri kokpitteki görüş alanının çok sınırlı olması. Fakat ölümcül hedefler uçağın altı ve arkası da dahil olmak üzere havada her yerde olabilir. Bu hedefleri görüş alanının içinde tutmak için yapılan manevralar çok değerli bir zamanın kaybedilmesine yol açabilir ve savaşta saliseler bile can kaybının yaşanmasına neden olur. Çözümü ise çok gelişmiş bir teknolojiyle pilota hava taşıtının her açısından sınırsız görüş alanı sağlamaktır. Doğrusu bu kask pilota X-ray bir görüş açısı sağlar.
2: Bu kaskın en önemli özelliği pilotlara sağladığı farkındalık durumudur. Bir karar vermek için onlara birkaç ekstra saniye verir.
0: Kaskın gizli özelliği ise süper keskin yüksek hızlı optik baş takip sistemidir. Kaskın dış yüzeyine bir grup sezgisel kızılötesi LED'ler yerleştirilir.
2: Buradaki küçük tümseklerin her biri birer LED'dir. Birer kızılötesi LED. Bunlar ışık yayar ve kokpitteki sensörler bu ışığı algılar ve sonra kaskın hangi tarafa yöneldiğini hesaplarlar.
0: Hava çerçevesine bağlı olan küçük kameralar gelen verilere yanıt verir. Ve pilota baktığı yönde neler olduğuna dair bir görüntü verir. Eğer pilot aşağıya bakarsa uçağın altında neler olduğunu görebilir. Fakat böyle bir görüş sağlamak kolay değildir. LED'ler her tür insanın başaramayacağı bir şekilde mükemmel bir keskinlikte yerleştirilmeli. Bunun çözümü ise kalibrasyon aracı kullanarak LED'lerin yerlerinin ince ayarla kontrol edilmesinde.
2: Burada elimizde olan şey şu, kaskın içinde insan gözünü simüle eden kameralar var ve bir de dış dünyayı iç sürücülerle simüle eden bir cihaz var.
0: Fakat metalin arkasını görmek bu işin yarısı bile değil. Aynı duyular yön bulma ve görev verilerini de pilotun önüne getirir. Pilot göstergelere bakmadan hızı, başlığı ve herhangi bir düşman uçağının tam konumunu kontrol edebilir. Bir sonraki sorun uçağın ses hızının 2 katı bir hızla ve 9 yer çekimi kuvvetiyle dönerek uçmasında yatar. 9 yer çekimi kuvvetinde kask 9 kat daha ağır hale gelir. Bunun çözümü ise kaskı hafif ağırlıkta bir alaşımdan yapmakta. Yani içi karmaşık elektroniklerle ve güvenlik ekipmanlarıyla dolu olmasına rağmen kask 2 kilodan daha hafif bir ağırlıkta. Ağırlığı kadar önemli bir başka şey de kaskın pilotun başında dengede durması. Dengenin tam olmasını garanti altına almak için başka bir kalibrasyon sistemi kullanılır.
2: Kaskın yapımı tamamlandıktan sonra onun ayarları yapılamaz. Bir tarafa ufak bir ağırlık bile ekleyemezsiniz. Kask tamamen doğru ve mükemmel bir şekilde tasarlanmalıdır.
0: Kask, pilotun başını tam olarak sarmadığı sürece ağırlık ve dengenin iyi olması hiçbir anlam ifade etmez. Elbette pilot rahat olmalı ama aynı zamanda ekran üzerindeki görüntünün de her zaman belirli bir düzeyde kalması gerekir. Bernard Meikle, her kaskın iç yüzeyini pilotun başının ve kafatasının yapısına göre özel olarak hazırlar. Ve kafatasını korumak kaskın temel görevlerinden biridir. Bu kaskın pilotu aşırı çevre koşullarına karşı koruması ve farklı açılardan yüksek hızda hareket etmeye dayanıklı olması gerekir. Derin sası gerekir. Bernard Meikle, her kaskın iç yüzeyini pilotun başının ve kafatasının yapısına göre özel olarak hazırlar. Ve kafatasını korumak kaskın temel görevlerinden biridir. Bu kaskın pilotu aşırı çevre koşullarına karşı koruması ve farklı açılardan yüksek hızda hareket etmeye dayanıklı olması gerekir.

zarar veremezse, kask her tür savaşa dayanabilecek güçte demektir. Bu kask her gün saatte 2500 kilometre yol alan pilotları çok tehlikeli birer yaratığa dönüştürür.

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
1: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
0: Ne de motorun durması onları yıldırır.
1: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
0: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
1: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: nasıl yapılır da birazdan. Nasıl oluyor da İsveçliler kamyonlar dolusu teknoloji, kasalar dolusu kum ve besyo ocakları kullanarak dünyanın en güçlü tırını yapıyor? FBI suçları en kısa sürede çözmek için DNA'yı nasıl kullanıyor? Ve Hollandalılar dünyaca ünlü peynirlerini inekleri dolambaçlı şekli koymanın yardımıyla nasıl yapıyorlar? Size bunları göstermek için dünyayı dolaşıyoruz. Kamyonlar vardır. Büyük kamyonlar vardır. Ve bir de R730 vardır. Bazıları bunun dünyadaki en güçlü 8 silindirli kamyon olduğunu söyler. 24 ile 60 kilogram arasında değişen tekerlekleriyle 13 arazi aracını taşıyabilecek gücü vardır. Bir tanesini inşa etmek için hassas mühendislik ve net ölçekler gerekir. Peki nasıl yapılır? Burası İsveç. Dünyanın yollarına 1 milyonun üzerinde kamyon koyan devin üretim yeri. Södertalje fabrikasındaki her şey büyük. 4 kilometre karelik bir alan kaplıyor. Neredeyse 10 bin çalışanı var. Ve fabrika hattına baktığınızda dudak uçuklatan orantıyı görüyorsunuz. Dünyanın en güçlü kamyonları için ihtiyacınız olan ilk şey dünyanın en güçlü kamyon motorlarıdır. Daha önce kimse onların yaptığı gibi bir şey inşa etmemişti. Bu yüzden demiri kendilerinin ocakta kızdırıp işlemeleri gerekti. Her biri tek seferde 10 ton demir ısıtan iki endüksiyon fırını günde 1000'in üzerinde parça döküyor. Bunları dökmek için demir soğuduğunda kırılacak özel kalıplar gerekiyor. Bu yüzden her kumsalda bulunabilen bir materyalden yapıyorlar. Yani kumdan.
1: Kumu tutkalla yapıştırıyoruz ve ısıtıyoruz. Bunun ardından gerçekten cam gibi sert bir hal alıyor. Bu sanki gelişmiş kumdan kaleler yapmak gibi.
0: Aslında bu kumdan kaleler her bir parça için özel düzenlenen kalıplar. Ve mühendislik sanatını çalışır hale getirmek için yılda 20 bin ton kum harcıyorlar. Eritilmiş demirin kumlara yapışmasını engellemek için kalıpları yağ batırıyorlar. Sonrasında 1400 dereceye kadar ısıtıldığında tutkal eriyip kalıbı bir arada tutuyor olsa da soğuduğu zaman parçalardan kolayca kırılıp ayrılıyor. Bu kadar metali eritmek korkunç sıcaklıklar gerektiriyor. Burada yapılan testte ergimiş demirin 1400 derece sıcaklığa çıkabileceğini gösteriyor. Erimiş lavdan daha da sıcak. Etrafta bu kadar erimiş metal potaları varken Rolf Johansson ve SF

0: Euro'nun her partiyalarında hayatlarını ortaya koyuyorlar. Her bir fıçı dikkatle dolduruluyor ve hazırlanıp soğumaya gönderilmeden içerisindeki kum kalıpları kaplıyor. Ama bu büyüklükte ve bu sıcaklık derecesinde motor parçalarıyla mücadele ederken bunu söylemek tabii ki yapmaktan daha kolay. İnanılmaz bir şekilde kalıpların soğuması tam 2 gün alıyor. Ve makineleri kumu sallayarak parçaları kumdan arındırıyor. Yeteri kadar düzgün olmayan parçalar tekrar eritilmek üzere fırına geri gönderiliyor. Her biri fazlasıyla ağır olsa da bu 1.2 tonluk mıknatıs sadece bir kolu indirdiğinizde kendi ağırlığı kadar metali kaldırabiliyor. Bir sonraki sorun bu dev parçaların kenarlarının pürüzlü olması. Her mega kamyonun 60 tonluk bir kedi yavrusu gibi mırlaması gerek. Bu yüzden robotlar ve cila makineleri her parçanın cilalama, törpüleme ve rötuş işlemini yapıyor. Bu sırada yüksek teknoloji kameralarda en hafif kusurları bile arıyor.
1: Her şeye bakıyoruz. Lazerli işaretleme ile %100 kontrol ediyoruz. Mesela tüm çaplar, kırık yerler, yüzey, hepsi tamamen mükemmel olmalı.
0: Bu bölüm 1 metre uzunluğundaki crank millini yapmak için hazırlanmış. Kamyonlara koyulan en güçlü motorların pistonlarını çalıştıracak. Bu devasa dinamoda her bir silindir normal araba motorlarının kübik kapasitesine sahip ve bunlardan 8 tane var. 16.4 litrelik V şeklinde silindir. Pistonlar aşağı ve yukarı giderek dakikada 1900 devir yaparken devasa motor 730 beygir gibi muazzam bir güç üretiyor. 1500 farklı parçaya kadar çıkabilen motorlardan her biri düzgünce montajlanan dev yapbozlar gibi oluyor. Ve Formula 1 araçlarının ürettiği kadar enerji üretiyorlar. Sorun şu ki her parça mükemmel olmalı. Öyle olduğundan emin olmak için takımın sadece dinlemesi gerekiyor. Motor ses geçirmez bir alana bağlanıyor ve böylece mühendis Lars Hayden'ın dikkatini dağıtacak bir şey olmuyor. Haken Miklis de üretim denetmenliğini yapıyor.
2: Motor ilk defa çalıştırılıyor. Buradaki operatörümüz motorun sesini dinliyor. Eğer motorda yanlış olan bir şey varsa kendisi duyacaktır. Çünkü gerçekten eğitimli kulakları vardır. Çok fazla tecrübesi var.
0: 16 dakika sonrasında yeterince duymuş oluyor. Artık ışıkları kapatıp bakma zamanı geliyor. Mor ötesi ışıklar sızabilecek tüm yakıt, yağ, soğutucu akışkanı gösteriyor. Sızıntı yapmadığı belli olan bu dinamo kamyon için hazır oluyor. Bir sonraki mücadeleleri ise müşteriye özel yapılan bu devasa tırın müşterinin isteğine uyması.
1: Bu kamyonun iskeleti. Tüm kamyonlar farklı olabilir. Farklı parçalar, farklı renkler. 1,5 milyon farklı şase inşası potansiyeli var.
0: Ve bu kamyon 1,5 milyon tane arasından aşırı güçlü şaseyle başlıyor. 4 kapılı binek arabasından daha ağır devasa kolonlar hattın üzerine kaldırılıyor. Bu hat her 9 dakika 30 saniyede bir hareket ediyor. Ve hattın ilerlemesine devam etmesi için her çalışan zamanında işini bitirmek zorunda. ...12 tona kadar kaldıracak güçteki kumanda milini aksa bağlamak... ...Mikael Dairenius'un işi.
2: Kamyonun bütün yükü bu aksların üzerine biniyor. Bunlar çok güçlüdür. Güç motordan pervane miline geliyor. Oradan da aksa ve sonra da tekerleklere gidiyor.
0: Bir sonraki sorunsa bu devasa motorun oluşturduğu ısı. Bu yüzden son nokta bisiklet tekerleği büyüklüğünde soğutucu vantilatör takmak oluyor. Sonrasında bu canavar gibi motor yerini alıyor. Sürücü kabini çerçeveye geçirildiğinde dar taşra yollarında karşınıza çıkmasını istemeyeceğiniz

0: bir şeye dönüşüyor. Yaklaşık bir ton ağırlığındaki sürücü kabininin ağırlığı bile küçük bir arabanınkinden fazla. İki adamın birlikte uyumuyla çerçeveye bağlanıyor. Ama bu tırın tekerleklere de ihtiyacı var. Ve tam zamanında zekice hazırlanan yeraltı sistemi teslim ediyor. 24 tane olana kadar. Tırın yakıtı dolduruluyor ama henüz sürüşe hazır değil. Eğer bunun gibi bir kamyonun başına yolda bir şey gelirse, kelimenin tam anlamıyla hiçbir şey onu durduramaz. Bu yüzden her şey bir mühendis takımı tarafından kontrol ediliyor.
1: Burada yaptığımız şey, kamyonu ilk kez çalıştırmak, frenleri kontrol etmek ve ışıkları ayarlamak. Her şeyin olması gerektiği gibi olup olmadığını kontrol ediyoruz.
0: Özenli testler serisinin ardından kamyon sonunda hattan çıkıyor. Buradan tüm dünyaya göndermek üzere günde 60 farklı kamyon çıkarıyor. Ve yükü ne olursa olsun bu yol canavarı götürmeye devam edecek. Birazdan FBI Amerika'nın en çok aranan kaçaklarını ve suçlularını yakalamak için DNA'yı nasıl kullanıyor? Ve Hollandalılar harika peynirlerini üretmek için dolambaç sistemini nasıl kullanıyor? Aradan sonra nasıl yapılır da öğrenebilirsiniz.

0: Bizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma.

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı.
4: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
5: Her klasik araç...
6: Tamam bak, çalışıyor mu?
5: Yeniden hayata dönmeyi hak eder.
4: Evet.
5: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
7: Birleşik Devletler kanun görevlileri suça karşı durmak bilmeden çalışıyor. 7 gün 24 saat cinayet işleyen kötü adamların kaçmasını engellemek için savaşıyor. Ve şimdi yeni bir silahları var. Kurşun yok, duman da yok, sadece bilim. Son teknoloji bilim sayesinde gramın trilyonda biri kadar küçük bir DNA hiçbir ipucu olmayan durumlarda davayı çözebiliyor. Peki nasıl yapılır? FBI Laboratuvarı, Quantico, Virginia. Bu duvarların içinde günümüz Edgar Hoover'ları arı gibi çalışıyor. Burada sadece geçen sene 30 bin suçun çözülmesinde yardımı olan bir program yürütüyorlar. Liderliği Richard Guerrieri tarafından yapılıyor ve kendisi silah bile taşımıyor. Richard'ın silahı her birimizin içerisinde olan DNA. Kendisi FBI'ın CODIS programının bir parçası olan DNA birimini yürütüyor. Düzenli olarak Birleşik Devletler'de olan suçları gösteren Birleşik DNA Dizi Sistemi ya da diğer ismiyle CODIS, dünyanın en büyük DNA veri tabanına giriş sağlıyor. Ulusal DNA Dizi Sistemi'nde 11 milyonun üzerinde profil var ve bu sayı giderek artıyor. Laboratuvara her gün 1500'den fazla yeni DNA örneği getiriliyor. İlk yaptıkları şüphelilerden örnek almak ve bunları laboratuvar yolunda güvende tutmak.
8: Örnek bu şekilde köpük uygulayıcı başlıklı olan DNA toplama aleti kullanılarak toplanıyor. Bu başlık aslında DNA örneği toplanacak kişinin yanağının iç kısmına sürtülüyor. Sonrasında yaklaşık 30 saniye ile 2 dakika arası alete takılmak üzere geliştirilen DNA toplama kartıyla birlikte tutuluyor. Bütün işlem bu şekilde yapılabiliyor.
7: Davayı mahkemeye götürmek gerekirse, oluşturdukları DNA profilinin doğruluğu su götürmez oluyor. Cerrahi gizlenmeler, fiziksel kirlenmeler engelleniyor. Donörün adları barkodlara değiştirilerek laboratuvar çalışanlarının kimin üzerinde çalıştıklarını bilmediklerine emin olunuyor. Fiziksel ve yasal suçlama olmaksızın bu birim şu anda haftada 15 bin örnek üzerinde işlem yapıyor. Radyo frekanslı tanımlama etiketi altındaki ufak iz bulma cihazları sayesinde her şey mümkün. Binanın laboratuvarlarındaki tüm kapılarda RFID okuyucuları bulunuyor. Bu da etiketleri takip etmek ve odadan odaya geçirmek için radyo dalgalarını kullanıyor. Taranan örnekler analize hazırlanmaları için yeni bir laboratuvara getiriliyor. Burada yaşanan sorun, örnek kimlik kartlarının sahada kullanım için uygun ama büyük ölçekli laboratuvarlar için pek de uygun olmaması.
8: Örneği karttan daha kolay bir şekilde taşınabilecek moda getirmek için taşımak istiyoruz. Bu kap 96 farklı örneği tutabilmek üzere dizayn edilmiş mesela.
7: Kap, takip amaçlı olarak barkodlanıyor. DNA örnekleri örnek kartından çıkarılıp kabın çukurlarına dolduruluyor. Bir kaptaki 96 çukuru doldurmak yaklaşık 45 dakika zaman alıyor. Her bir örneğe özel kimyasallar eklenmesi gerekiyor. Bunu titiz bir şekilde elle yapmak yavaş bir iş. Ama iki tane 250 bin dolarlık robot bu işlemi yapıyor. DNA örnekleri artık analiz için hazır. Bu fazlasıyla karmaşık bir prosedür ve tozdan arınmış odada yapılıyor. Analiz sonuçları böyle görünüyor. Bu bilgi DNA'sı alınan bireyin eşsiz genetik parmak izi gibi oluyor. Ama bilgi Birleşik Devletler dışındaki kanun görevlileri için tek kullanışlı olmuyor. İşte DNA dizi sistemi böyle işliyor. Olay yerinden alınan DNA veri tabanından kontrol ediliyor. Her eşleşme hataya mahal vermemek için bir dizi kontrolden geçiyor. Ve sonunda donörün ismini açıklıyor. Laboratuvar sık sık asliye mahkemeleri için çalışıyor. Nisan 2012 itibariyle CODIS 171 binin üzerinde soruşturmaya destek verdi. Bu yüzden eğer kaçmaya çalışan bir Amerikalı suçluysanız, DNA'nızdan kaçmanızın imkanı yok. Hollandalıların sevdiği bir şey varsa o da peynirdir. Ve onların en özel peynirleri de dünyaca ünlü Gouda peyniridir. Ama tüm bu çeşitlerin çiftliklerden çatalınızın ucuna gelene kadar yüzyılların geleneğini ve modern mekanize üretimi iyi bir dengede tutması gerekir. Bu yüzden iş iyi bir Gouda peyniri yapmaya geldiğinde acaba nasıl yapılır? Hollanda. Geleneğin, huzurun ve ara sıra görülen yel değirmenlerinin bölgesi. Geleneklerinden biri olan peynirdeki hünerleri bugün hala başarıyla devam ediyor. Hollandalılar her sene 750 bin ton peynir üretimi yapıyor. Ve bunlardan biri de onların en sevilen peyniri, ismini Güney Hollanda'daki Gouda şehrinden alan Gouda peyniridir. Henry Willig'in aile şirketi 3 nesildir Gouda peyniri üretiyor.
9: Gouda peyniri yapma yöntemleri yüzyıllardır kullanılıyor. Ve lezzetli bir peynir yapmak için iyi bir süte ihtiyacınız var.
7: Henry'e bu beyaz şeyden günde 30 bin litre gerekiyor. Bunların hepsi çok güzel süt veren siyah alaca ineklerden geliyor. 9 bin dönümlük Hollanda çayırlarında mükemmel kıyı ikliminde yetişen, vitamince zengin çimenleri yedirerek şımartılan alaca inekler en yüksek kalitede süt üretiyorlar. Sırada yapılması gereken bunu çıkarmak. Ve bu büyüklükte bir sürüyü sağmak için 8 hizmetçiden fazlası gerekiyor. Bu dönen süt sağma makinesi tuhaf bir inek panayırına benzeyebilir. Ama saatte 120 inek sağabiliyor. İnekler utanmamaları için kendi özel alanlarına giriyor. Sonrasında bir emiş pompası ineğin memelerini boşaltarak ölçüm kabına koyuyor. Daha sonra da depolama fıçısına aktarılıyor. İnekler tam bir tur attıklarında işlem tamamlanmış oluyor. Ve depolama fıçısı dolduğunda süt peynir fabrikasının yolunu tutmaya hazır oluyor. 5 kilometre ötede sabah 7 süt teslimatı Harry Willig'in işleme fabrikasına varıyor. İlk sorun sütteki zararlı bakterilerdir. Sorunun çözümü ise sütü tam olarak 73 dereceye ısıtarak ani bir saldırı yapmak. Süt %3,5 protein ve %4 yağdan oluşur. Peynirin temelini oluşturan bu bileşenlerdir. Ama bir şekilde bunların sıvı kısımdan ayrılması gerekir. Cevap, peynir mayası adındaki doğal enzim formlarında saklı. Bu enzimler sütü esas bileşenlerine ayırıyor. Peynir mayası eklendiğinde sütün katılaşması fazla uzun zaman almıyor. Kesilmiş süt olarak bilinen protein yumruları haline geliyor. Peynir altı suyu olarak bilinen kalan sıvı Gouda peyniri için gerekli değil. Bu yüzden dışarıya boşaltılıyor. Gouda'nın tadı kadar şekli de ünlüdür. Geleneksel olanlardan kesilmiş süt tahta baskı makinelerinde sıkıştırılıyordu. Bugünlerde işlem biraz daha yüksek teknoloji. Saat gibi işleyen bu makine 38 kilogram baskı uygulayarak kesik sütte kalan tüm ıslaklığı yok ediyor. Sonrasında kalıplara giriyor. Ve bir dizi silindir bu süt kesiklerini daha da sıkıştırıyor. Sonrasında en iyi kanal yolu olarak tarif edilebilecek 200 metrelik borular yardımıyla 48 peynir su parkında bir dakikalık yolculuğa çıkıyor. Peyniri korumak ve lezzet katmak amacıyla 12 saat boyunca tuzlu su havuzunda bekletiliyorlar. Suda bekletildikleri zamanın ardından bir taşıyıcı bant peynirleri dışarı çıkarıyor. Hemen sonra da hız trenine biniyorlar. Peynir tamamen olgunlaşmadan mühürlü gouda tadına ulaşamayacak. Bunun cevabı da sıcaklık kontrollü depolama odasında yatıyor. Burada 240 bin peynir 12 derece sıcaklıktaki mükemmel ortamda yaşlanmaları ve olgunlaşmaları için tutuluyor. Uzun süre kalmalarına hazırlık olarak peynirler değil bir çamaşır makinesine benzeyen makineye düşüyorlar. Bu ekipman peynire sıvı bir kaplama karışımı yapıyor ve bununla birlikte kontrol dışı küflenmenin önüne geçiliyor. Ve döner hareket sayesinde hepsinin kaplanması sağlanıyor. Gouda peynirleri depolama merkezinde 4 haftayla 2 sene arası bir zaman kalacaklar. Daha olgunlaşmış örnekler kilosu 35 euro civarı bir fiyattan satılıyor. Son hedefte olgunlaşmış peynirleri obur müşterilerine mükemmel durumda ulaştırabilmek. Ama böyle bir tesisten ayrıldığında Gouda kısa bir zamanda kuruyacaktır. Bu yüzden peynirleri mumla kaplıyorlar. Peynirler sıcak muma yerleştiriliyor, emici kollar yardımıyla çıkartılıyor ve soğuk suda soğutuluyorlar. Sayısız geçitten oluşan filtrelerden geçerek dakikada 24 peynir paketleyebilen paketleme makinesine doğru gidiyorlar. Son olarak ünlü etiketleri yapıştırılıyor ve bir paletin içerisine yerleştiriliyorlar. Buradan da Erbiling'in peynir dükkanına doğru yol alıyorlar.

0: Bu var ya bu. Nokta'dan çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyemiyorum.
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
8: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
9: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Aşkına.

0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Nasıl Yapılır'ın bu bölümünde. Meksika'nın usta zanaatçıları dünyanın en iyi klasik gitarlarını nasıl yapıyor? Danimarkalılar nasıl oluyor da yer çekimine karşı koyup özgürlük anıtından daha yüksek olan rüzgar türbinlerine bakım yapıyor? Ve nasıl rakiplerini geride bırakan süper hızlı çim biçme makinesi yapıyorlar? Size dünyayı dolaştırıyor ve nasıl yapıldıklarını gösteriyoruz. Akustik gitar muhtemelen dünyanın en popüler müzik enstrümanı. 500 yıldır bizi eğlendiriyor. Günümüzde dünyanın en iyi gitarlarının çoğu Batı Meksika'nın yüksek dağlarındaki usta zanaatçılar tarafından yapılıyor. Peki nasıl yapılır? Meksika. Taco ve mariachi gruplarının sokak müzikleriyle meşhur bir ülke. Bu müzikal kazanovalar eski günlerden kalan tutku şarkılarını söylüyor. Onlara taksiler gibi sokak köşelerinde rastlayabilirsiniz ve olmadan yapamadıkları bir enstrüman var.
1: Klasik gitar olmadan mariachi olmaz. Çünkü en iyi enstrümandır. Anladın mı?
0: Şanslıyız ki 6 tel merkezi hemen köşede. Aracho'ya hoş geldiniz. Bu küçük köydeki gitar yapımcıları Amerika Birleşik Devletleri'ndekinden daha fazla. Abel Garcia Lopez, Aracho'nun en iyilerinden biri. Gitar yapımı için geleneksel birisi. Hatır için yaptığı işler dünyadaki en iyileri olarak kabul ediliyor. Onun gitarları 9 çeşit ahşapla hassasiyetle yapılıyor. Ve yapılışı 6 hafta sürüyor. En iyi gitar ürünlerinin sesi verdiği titreşimden kaynaklanır. Spruce ahşabı gibi bir elastik ahşaptan yapılması gerekir. Ama saf ve ahenkli müziği üretmek için aynı zamanda simetrik olması da gerekir. Cevap, ayna tersi simetrik uyum denilen bir teknik. Ahşap ortadan yarılıyor ve kitap gibi açılıyor. İki tarafın birbirinin aynadaki yansımaları gibi olması sağlanıyor. Mükemmel, ahenkli bir simetri ve çekici bir görünüş. Birbirine yapıştırılıyorlar. Kuruduktan sonra uygun kalınlığa gelene kadar zımparalanıyorlar. Teller takıldıktan sonra köprü titreşimleri gitarın üstüne taşıyor. Ve üst titreştiğinde müzik sesini duyarız.
2: Bence bu gitarın kalbi. Bu bölümdeki her parça güzel bir ses çıkarmak için gerçekten çok önemli.
0: Abel gitarlarının her birine gomalak cilası sürüyor. İnce bir tabaka vernik ahşabı koruyor ve sesi arttırıyor. Bitirişteki sır gomalak reçinesi. Hindistan ve Tayland'daki ağaçlarda yaşayan lake böceğinden elde ediliyor. Bu en berrak ve en doğal sesi üretmek için yapılıyor. Abel'ın alameti farikası gülçe, bir Meksikalı azizin sabrını gerektiriyor. Her biri inanılmaz 16 bin parça içerir

0: bir hata, mühendislik kabusuna dönüşebilir. Bu devasa türbinlerin güvenliği özel uzmanlar tarafından sağlanmakta. Ve kesinlikle çok yüksekler. Peki nasıl yapılır? 20. yüzyıl yeni bir şafaktı. İnsanoğlunun rüzgarı biçtiğini gördük. Bugün dünyanın her yerinde bu devlerin on binlercesi hareketi elektriğe dönüştürüyor. Ve Danimarka rüzgar gücüne önem veren bir ülke. Bu 13 devasa türbinin her biri 80 metre yüksekliğinde. Pervaneleri 46 metre ve 2.3 megawatt elektrik üretebiliyorlar. Birlikte ülkenin en büyük rüzgar santrallerinden birini oluşturuyorlar. 30 bin eve yetecek kadar elektrik üretiyorlar. Rüzgar Danimarka'nın enerjisinin 1/4'ünden fazlasını sağlıyor. Bu türbinlerdeki en ufak bir hata binlerce evi karanlıkta bırakabilir. Bu cesur bakım ekibi asla hata olmamasını sağlıyor. 12 ayda bir her türbini kontrol ediyorlar. Nils Mortensen ve Ann Winter pervaneleri kontrol etmek için özgürlük anıtı yüksekliğinde bir tırmanış yapmak zorunda. Önce dar bir merdivenle, sonra da bir asansörle. Küçük bir elektrik motoru çalıştırıyor. Zirveye ulaşmak 4,5 dakika alıyor. Kulenin içindeki kısıtlı alandan dolayı yanlarında bir ekipman getiremiyorlar. Türbenin tepesindeki bir pencereyi açıp Şef Paul Vala 80 metrelik bir ip fırlatıyorlar. Ekipmanlarını ipe tutturuyorlar ve kulenin tepesine çekiyorlar. Şimdi çalışma zamanı. Rüzgar eserken pervanelerin hızı saatte 270 kilometreye ulaşabiliyor. Bugün türbinler kapalı. 46 metrelik pervaneyle çalışırken rüzgar yine de sorun yaratabilir.
1: Pekala çocuklar, rüzgar hızı şu an saniyede 11.5 metre. Eğer hazırsanız ilerleyebilirsiniz.
0: 12 metreden biraz daha hızlı olursa yapamayacaklar. Onları 11 milimetre kalınlığındaki ip dışında tutan bir şey bulunmamakta. Bu yükseklikten yere çarpmak sadece 4 saniye sürer. Kurtulma şansı hiç yok. Nils Vean, epoksi reçineyle güçlendirilmiş fiberglass'ı özenle kontrol ediyor. Aşırı soğuktan ya da yıldırımdan kuşların verdiği zarara kadar her şey olabilir. Ama bu pervaneler 747 kanadından daha uzunlar. Kuvvetli rüzgarları doldurmak için çok fazla alan var.
1: Tamam çocuklar, rüzgar artacak. Dikkat edin.
0: Durum giderek daha da tehlikeli hale geliyor. Bu rüzgarda yapıya çarpabilirler. Halka ip denilen bir ekstra güvenlik önlemine başvurdular. Bu takviyeli ip, bütün pervanenin çevresini sarıyor ve aşağı düşme tehlikesine karşı yapıya bağlı tutuyor. Halka ipe bağlı olarak sonunda teftişe devam etmek için güvendeler. Bu pervane için güvenlik testi neredeyse tamam. Ama doğa ana onları beklemiyor.
1: Rüzgarın hızı saniyede 13.5 metre. Aşağıya gelmeniz gerekiyor.
0: Rüzgar saatte 50 kilometreye ulaşırken pervanenin tırtıklı kenarına ulaştılar. Sivri tarafın ucundalar. En hızlı yol doğru aşağı gitmek. Çantalarını ağırlık olarak kullanarak kılavuz ipi aceleyle topluyorlar. Ama bu rüzgarda yeterli olmuyor. Çanta rüzgarda ümitsizce dalgalandıkça fırtına gittikçe yaklaşıyor. Neyse ki sonunda çanta yere değdi ve yer ekibi ipi çekmeye başladı. 40 metredeyken Nils Vean kendilerini ipten ayırmaya hazırlanıyor. Bir çengel kullanarak Nils hatları değiştiriyor ve kılavuz ipi bırakmaya hazırlanıyor.

0: Ama bunu yapmak an için çok zordu. 2 saattir doğa koşullarıyla savaşmak onu güçten düşürmüştü.
1: Bırakmayı dene.
0: Sonunda An başardı ve ikisi birlikte yavaşça inebildiler. Eğer hava şartları izin verirse yarın diğer 2 pervane ile devam edecekler. Ve sonra da diğer 12 türbinle. Amerika'da 100 bin kilometre kareden fazla çimenlik alan var. Ve ev sahipleri yılda ortalama 65 saatlerini çim biçerek harcıyor. Hem hızlı hem de bahçelerini güzelleştirecek bir araç çoktan bekledikleri bir şey. Peki nasıl yapılır? Charlotte, Kuzey Carolina. Husqvarna'nın araştırma ve geliştirme tesisleri burada. Yıllardan beri burada sınıfındaki en hızlı aracın araştırma, tasarım ve testlerini yapıyorlar. Süper hızlı bir aracı tasarlamak ve üretmek demek, yeni aracın her bir parçasını yeniden düşünmek demek. Duncan Burns gibi mühendisler her tasarımın içini görmek için son teknolojiyi kullanıyor. Ve bu tasarım her bileşenin daha fazla hızın getirdiği zorlamayı kaldırabilmesini güvence altına almak zorunda.
2: Parçaları bu güçlere karşı koyabilecek kadar güçlü tasarlamak adeta bir meydan okumaydı. Bilgisayar yardımlı tasarım, makinenin içindeki her şeyi görmemize ve çalışmasını kontrol etmemize izin veriyor. Bu parçayı yine bilgisayarda test edebiliyoruz.
0: Bilgisayar mühendislere ne kadar değişik malzemelerin günlük kullanımda olduğunu görmelerine izin veriyor. Sırada bilgisayarda üretilmiş tasarımları gerçeğe dönüştürmek var. Seri üretime geçmeden önce her parçanın gerçek boyutlu modeli ABS plastikle oluşturulmalı. Lego'nun yapıldığı maddeye benzer bir madde bu. Örnek model hızlı bir biçimde yapılıyor. Katmanlarca plastik birleştiriliyor. Bu örnek maksimum hızı sağlayan alt vites dişlisi bobini için. Ve makine ona kendine has bir özellik veriyor. Sonraki sorun plastik örneği katı metal haline dönüştürmek. Yeni makinenin %95'i metalden oluşacak. Ve onu oymak büyük güç gerektiriyor. Demir öğütme makineleri metali dilimlere ayırırken su fışkırtıcıları parçayı soğuk tutarak zarar görmesini engelliyor. Şimdi demirden öğütülen yeni bobin kayışı döndürerek yüksek hızlara ulaşabilecek. Daha fazla güç üreterek makine çok daha hızlı olacak. Batıdaki en hızlı makine olabilir. Ama hala çimleri biçmesi gerekiyor. O yüzden 3 süper keskin karbon çelik bıçak makinenin altına monte ediliyor.
2: Kesici kenarımız var. Ama bıçağın kıvrımı döndüğü zaman döşemede bir vakum yaratıyor.
0: Dakikada neredeyse 6000 dönüş hızıyla bu bıçaklar makinenin altındaki havayı emiyor, keskin bıçakları çimleri biçmeden önce havaya kaldırıyor. 24 beygir gücündeki 725 cc motor yerine yerleştirildi. Duncan 208 kiloluk süper güçlü motora hayat vermeden önce kontrol ediyor.
2: Ses iyi geliyor. Onu dışarı çıkarmalı ve yerde denemeliyiz.
0: Gerçek hayatta her bahçe dümdüz değil. Bu makineler en zor işleri bile başarabilmeli. O yüzden en zor testlerden geçiyorlar. Wayne Ellis çok zekice testler icat etmiş.
3: Oturma yerine bir sürücü varmış gibi ağırlık koyuyoruz. Bu testi yapmak 11 gün sürüyor. Gerçek dünyada 700 saate eşittir.
0: Sonraki makine bir dinamometreye bağlanıp motorun ürettiği momenti ve dönme gücünü ölçüyor. Bu makine bir V8 spor arabanın ürettiğinden daha fazla moment üretiyor. Gücü var ama en pürüzlü bölgelerde hayatta kalabilecek kadar sert mi? Bu 4 ayaklı titreşim testi hidrolik kollarıyla yoğun baskı altında kırılır mı görmek için şasiyi çeviriyor ve döndürüyor.
3: Makine sanki en pürüzlü arazilerdeymiş gibi deneyebilir. Ve makineyi ikiye ayırana kadar da çalıştırabiliriz.
0: Makinenin bu kadar zorlanması için gerçek hayatta onu dağlara sürmeniz lazım. Ama gerçek dünyada bunun yerine koyacak bir şey yok. Dışarıda 30 kişilik bir sürüş ekibi gün boyunca makineleri sürüyor. Beklenen yaşam sürelerinin iki katı kadar sürüyorlar. Yeni makine güçlü ve sert. Ama yapacak bir test daha var. Ve belki de en önemlisi. Öncekilerden hızlı. Hızlı makine ve rakipleri diziliyor. Herkes hazır. Heyecan dorukta. Bu büyük yarış.
2: Yerinize hazır. Başla.
0: Ve başladılar. Yeşil için iyi bir başlangıç. Ama yeni hızlı makine onu geçiyor. Saatte 11-12 kilometre hıza ulaşarak saatte ancak 8-9 kilometreye ulaşabilen rakiplerini ayağının altına alıyor.
2: İyi bir yarıştı. Husqvarna 1 kilometreden fazla fark attı.
0: Söylememiz gerekir ki Husqvarna'nın sahasıydı.

0: Erotik kültür içeren ballı krema dışı %100 çikolata.
1: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Kulu sen dedene.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
3: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
8: Yeni Disc Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disc Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
9: Volkan. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkan.
10: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
11: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
12: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unut. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma.

0: kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
1: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
0: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
1: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
2: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Ah, olamaz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle salı 19.30'da D-Max'te.

0: Bugün Avusturya Alplerindeyim. Ülkenin en büyük ihracatını yapan yerdeyim. Porsche 356'nın ilk yapıldığı yer burası. Tüm arabalar arasında en sevdiğim araba budur. Ve bunlardan birini ilk defa kullanıyorum. Ama bu dizi tamamen büyük dünya ile ilgili. Ve bu bölüm ne sürdüğümle ilgili değil, nereye sürdüğümle ilgili olacak. Bu dünyanın en büyük barajlarından biri olan Columbine Barajı. Ve bu mega baraj, bu büyük su rezervuarıyla bir şehrin tamamını bir hafta boyunca çalıştırmak için yeterli elektrik üretebilir. 200 milyon ton su tutacak kadar büyük ve güçlü bir duvarı nasıl yapıyorsunuz? Ve bu su ihtiyaç anında yüz binlerce evin gücünü sağlamak için kullanılıyor. İyi de bunu nasıl sağlıyorsunuz?
1: İşte gidiyorum.
0: Ben Richard Hammond. Merhaba. Ve gerçekten büyük şeyleri keşfetmeyi kendime görev edindim. Muhteşem. Yaptığım en çılgın şeylerin ilk 10 listesinde bu bir numara. Biliyorum, her şey bana büyük görünüyor. Bir motora mı tırmanıyorum? Kendimi daraltılmış gibi hissediyorum. Mühendislerin dünyamız kadar süper boyutlardaki yollarını keşfedeceğim. Bu kadar yakın olmalı mı bilmiyorum. Omuzumun üstünden baktım da bunu yapmamalıydım. Titanik'in gerçekleşmesini mümkün kılanın küçük şeyler olduğunu hatırlayın. Elektriklerini çalıyorum. Bunu bir iş olarak yapamam. Ve bu şeyi tasarlayan, inşa eden ve hayata geçiren kahramanlarla tanışın. Hata yaparsam hepimiz parçalara mı ayrılırız?
2: Belki.
0: Gezegendeki en büyük duvarlardan birinin üstünde duruyorum. 200 metre yüksekliğinde. Üst üste 63 Londra otobüsü, 2 Big Ben, 2 özgürlük heykeli, 125 at, 2099 hamburger, 111 lama ile aynı yükseklikte diyebiliriz. Ne demek istediğimi anlıyorsunuzdur. Bu gerçekten büyük ve benim işim bu. Çünkü korkmuyormuş gibi davranıyorum ve tekrar ediyorum. Büyük bazen yüksek demektir Hammond. Ve bu gördüğünüz şey gerçekten yüksek. Yükseklikle aram hiç iyi değildir. Ve aşağı. Evet, bu gerçekten çok yüksek. Ve her zaman şu arkamda gördüğünüz duvarın arkasında potansiyel enerjinin devasa bir pil hücresi olarak tanımlayabileceğim 200 milyon ton su var. Bu sadece büyük bir duvarla ilgili bir hikaye değil. Bu insanlığın doğayı destansı bir ölçekte nasıl yeniden tasarladığı, onu modern dünyaya güç vermek için suyu elektriğe dönüştürerek nasıl kullandığı hakkında bir hikaye. Demek istediğim bu gerçekten çok büyük. Aslında baraj o kadar büyük ki bu modern harikanın boyutunu ve manzaraya nasıl yakıştığını anlamanın tek yolu yukarıdan bakmak. Merhaba. Bu güçlü bir asansör. Yönetmen midesini burada bırakacak. Pilotumuz Peter Hohenberger, 16 yıldır bu üzerinde uçtuğumuz dağlarda kurtarma görevlileri için uçuş yapıyor. Ve Alplerin bu bölümünü neredeyse avcunun içi gibi biliyor. Bu kesinlikle çok görkemli. Onu görmek için çok güzel bir yol. Ölçeği tam olarak algılayabiliyorsunuz. Barajı inşa etmek için Alpler'de neden bu yeri seçtiklerini de görebiliyorsunuz. Mühendisler bir rezervi suyla doldurmak için yağmur ve kar yağışı olan bir yer seçmeliydi. Ve büyük derin bir vadiye ihtiyaçları vardı. Büyük bir rezerv yapmak için, onu değerli kılmak için yeterli su tutmalıydı. Sadece bu da değil. O suyu içerecek şekilde bir tek barajda ulaşabilecekleri dar bir açıklığa, bir tek boşluğa sahip olmalıydı. Sadece nereye gittiğine dikkat etmekte kalmıyor. Karşısına herhangi bir şey, bir kuş ya da bir dağ da çıkabilir.
3: Tamam, şimdi alçalıyoruz.
0: Bu Bu ağırlık, tüm bu potansiyel enerji burada işe koyulmak için tutuluyor. Ve zamanı geldiğinde güç elde etmek için bekletiliyor. Çok ince görünüyor. Ki zaten öyle. Yüksekliğine göre dünyadaki en ince duvar bu. Bu büyüklükteki bir baraj için yeteri kadar ince.
3: Teşekkür ederim.
0: Manzara, ölçekle içindeki güce baktığımızda barajın baş mühendisinin takdir edilmesi gerekiyor. Ve onunla buluşmaya gidiyorum. Yeni oyuncağımı duvarına nasıl çıkaracağımı bulmalıyım. Pekala, bunu buradan çevirebileceğimi sanmıyorum. Galiba geri gitmek zorundayım. Geri gidiyorum. Üzgünüm, yoldan çekilin. Herhalde orada. Şansıma ofis barajın hemen yanında. Bu bina mühendisler için 1970'lerde inanılmaz alt tipilerine dayanacak şekilde bir üs olarak inşa edildi. Ama içi hiç umduğum gibi değil. Günümüzde baraj çok fazla ziyaretçi çekiyor. Ofis bir otele dönüştürüldü. Ben yapmadım. Baş mühendis Roman Kohler ömrünü dünyanın en büyük barajlarını inşa ederek geçirmiş. Merhaba, sen Roman olmalısın.
1: Selam, dünyamıza hoş geldin.
0: Sağ ol. Bu şeyde neyin özel olduğunu bilmek istiyorum. Pekala Roman, dünyanın her yerinde barajlar yapıyorsun.
1: Evet, birkaç ülkede, Türkiye, Bulgaristan, İran...
0: Muhtemelen bu barajı herkesten daha iyi biliyorsundur. Çok hassas görünüyor, büyük ağır bir şey gibi durmuyor.
1: Yani onun şekline güveniyoruz.
0: Şekli dediğin sanki eğri duruyor.
1: Bir kemere benzer. 90 derece döndürürseniz öyle görünür.
0: Barajın kemer şekli, duvardaki suyun kuvveti her iki taraftaki dağlara aktarıldığı anlamına gelir. Bu nedenle kendini vadiye sabitlemek için arkasındaki suyun gücünü kullanır. Bunu çok iyi yapıyor. Bu sayede çok daha az beton kullanarak çok şey yapabiliyorlar. Yani üzerindeki yük ve buradan görebildiğiniz üzere o kadar su buna baskı uyguluyor.
1: Kesinlikle evet.
0: Bir süzme aracı gibi.
1: Aslında dağlara doğru itiyor.
0: Ancak Kolmrein Barajı sadece bir yönde kavisli değil, yatay ve dikey olarak iki şekilde kavisli. Suyun gücünü sadece yanlardaki dağlara aktarmakta kalmaz, aynı zamanda toprağa da aktarır. Duvara uygulanan kuvvetler o kadar büyük ki Roman ve ekibi onları 7 gün 24 saat gözlerini ayırmadan izlemeli. Ve ben de bugün onlara katılacağım.
1: İçeri gel Richard, burası ofisimiz.
0: Çok hoş.
1: Burada pek çok ölçüm cihazımız var. Su yükseldiğinde baraj hareket ediyor. Isındığında da soğuduğunda da hareket ediyor.
0: Ne kadar hareket ettiğini mi ölçeceğiz?
1: Evet. Hareket ettiğini ve suyun baraja ne kadar geldiğini ölçeceğiz. Bunun için cihazlarımızı taşıyacağız. İstersen özel bir ceket alabilirsin.
0: Önce... Ben mi ayarlanıyorum? Tamam, ceketi giydim. Bekle bir dakika, bu devasa bir baraj. Bu ona yeterli mi?
1: Evet, bu çok kullanışlı.
0: Onu özel büyülü ceketime koy. Aslında bu ekipmanı sonraki bölüme kadar giyerim ama...
1: Bunu şu cebe koy.
0: Dur bakalım, ben yük atı mıyım ya?
1: Çünkü senin deneyimin yok. Biz kafamızı, sen de kaslarını çalıştırırız.
0: Kaslarımı.
1: Hadi gidelim.
0: Tamam, önden sen.
1: Evet.
0: Kafanı kullan ve yolu göster. Ben eşyaları taşırım.
1: Evet, barajın içine giriyoruz.
0: Duvarın içine.
1: Yerin altına gidiyoruz.
0: Ne? Bu asansörle mi?
1: Evet, bu asansörle.
0: Yani o zaman burası gizli katlara giden bir otel mi?
1: Gizli katlar, evet.
0: Aşağı gitmek için resepsiyonun altından mı geçiyoruz?
1: Evet.
0: Havalı.
2: Merhaba.
1: Merhaba bayanlar.
0: Günaydın bayanlar.
2: Merhaba.
0: İçeri gelin.
1: Galiba birimiz yana kaymalıyız. Bu da sensin.
0: Affedersiniz. Pardon.
2: Burada ne yapıyorsunuz?
0: Mühendislik işleri işte. Gizli katlara iniyoruz. Farklı bir gün. Bu çok garip. Gerçekten ilginç.
1: Hoşçakalın, iyi günler.
2: Hoşçakalın, iyi günler.
0: İyi günler bayanlar. Buranın derinliği ne kadar?
1: 30-40 metre.
0: Vay canına. Birazdan barajın arkasındaki suyun hayal edilemez gücüne tanıklık edeceğim. Ha, vay canına. Onu çökertiyor ve yükseklik korkumla yüzleşmek zorunda kalıyorum. Tekrar.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini gel aşka.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Yeni Disk Double ile tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
6: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
7: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı.
4: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
5: Artık otelde değiliz değil mi? Biraz farklı. Mühendis Roman Kohler'le dünyanın en büyük barajlarından biri olan devasa Kolmrein Barajı'nın içindeyim. Burası sadece içi boş bir yer değil. 3.2 kilometrelik tünelden oluşan muazzam bir labirent. Roman bazı hayati teftişlere yardım etmemi istedi. Sanırım bana güveniyor. Şimdi ne yapıyoruz?
6: Bu blok bağlantısının açıklığını ölçüyoruz.
5: Yani bu barajı oluşturan devasa bloklarda ikisi arasındaki boşluk. Baraj 4 milyon ton ağırlığında, her biri 20 metre genişliğinde ve 200 metre yüksekliğe kadar uzanan 30 bloktan oluşuyor. Su seviyesi ve dolayısıyla duvardaki basınç değiştikçe hareket ediyorlar. Blok bağlantıları olarak bilinen bloklar arasındaki bu boşlukların ölçümünün önceki okumalarla karşılaştırılması için yapılması gerekiyor. Bu işlem her gün yapılan 300 farklı ölçümden sadece biri. Ölçüm sonucu 155.32. 158.91. Baraj çöküyor, kaçın ve kendinizi kurtarın.
6: Hayır.
5: Ama baraj hareket etmiş.
6: Evet, çok az.
5: Sence sorun yok mu?
6: Hayır. Bu bizim Mayıs'ta yaptığımız ölçümdü. Yani 4 ay önce.
5: Aa, evet.
6: Ama çok düşük bir su seviyesiydi ve blok bağlantısı açıktı. Şimdi ise kapalı. Baraj yukarı hareket ederse bu boşluk açılıyor. Ve su artarsa baraj aşağı doğru ilerler ve boşluk kapanır.
5: Yani biraz hareket ederse endişe etmiyor musun?
6: Hayır. Baraj nefes alıyor. Çökmüyor. Hayır.
5: Beklediğin gibi yani.
6: Evet. Tamam. Nefes alıyor.
5: Peki. Devam edelim. Barajın arkasındaki kuvvet onu oluşturan beton blokları hareket ettirecek. Ve bu büyük suyun ağırlığının başka neler yapabileceğini gösterecek kadar muazzam. Rezervin ortasındaki bazı ninjalarla bir toplantıya gidiyorum. İşte suyun gücü. Muhtemelen hepimizin bildiği bir şeyin, belki de aşırı ayrıntılı bir gösterimini açık bir şekilde gözler önüne seriyorum. Ancak bunun gerçeğini görmeniz pek olası değil. Bu görkemli teçhizatın ve oradaki korkunç asistanlarımın yardımını alacağım. Varil alçaltılabilir platform ve kameralarla ona ne olduğunu görebiliyoruz. Hepimiz hazırsak ekibi aldığımız Avusturya Özel Kuvvetleri'nin üyeleri işe başlasın. Rica etsem varilleri suya indirebilir miyiz?
6: Tabii ki.
5: Varil derine indikçe üzerindeki su artıyor. Ve artan ağırlık onu aşağı itiyor. Böylece alçaldıkça varil üzerindeki basınç artıyor. Oo, 1.3 metre, 1.6 metre, 1.9, 2.1 metre. Vay canına! Neredeyse gidiyorduk. Neredeyse. Onu çökertiyor. Bunu yapan şey, inanmayacaksınız ama sadece suyun basıncı. Daha birkaç metredeyiz ve şimdiden eziliyor. Bu 60 litrelik bir metal yağ bidonu. Sadece birkaç metre suda eziliyor ve deforme oluyor. Henüz 5.5 metreyi yeni geçmişken deli gibi bükülüyor. Buradan Kraliyet Varilleri Koruma Derneği'ne sesleniyoruz. Bu konuda bize e-posta gönderebilirsiniz. komikolma.com'a. Ve bu rezervin en altındaki derinliğin bir bölümünde tüm bu bahsettiğimiz inanılmaz kuvvet şu gördüğünüz devasa baraj duvarından yukarı doğru hareket ediyor. Bu rezervdeki su 190 metre derinliğe sahip. Bu duvarda tam gaz giden 1 milyon jumbo jetine eşdeğer olan toplam basınç anlamına geliyor. Ve bunların hepsi de aynı anda barajı itiyor diye düşünün. Ve Roman başka bir yerde göremeyeceğim kadar fazla baskı altında olan bir yeri gösterecek.
6: Şimdi seni daha derin bir yere götüreceğim.
5: Evet. Daha derine mi? Ne kadar derine?
6: Barajın çok altında.
5: Gerçekten.
6: Evet.
5: Tamam, ilgimi çekti. Baraj çok büyük. En altına inmek demek 800 basamak aşağı inmek anlamına geliyor. Çok dik adımlar. Bu uzun bir yolculuk. Duvarın içinden gelen suyu görebiliyorum.
6: Barajın hakkında kaba olmak istemem dostum. Ama gerçekten çok fenasız duruyor. Bu sizin için kötü haber değil mi?
7: Gayet mükemmel çalışıyor. Bu yükselme basıncından.
6: Yükselme basıncı, su basıncının en yüksek olduğu yer olan barajın tabanında gerçekleşir. Rezervden gelen su ana kayaya doğru itilir ve daha sonra barajı aşağıdan yukarı doğru iter. Yükselme basıncı neden bir problem?
7: Çünkü barajı kaldırır.
6: Yeterince baskı olursa barajı kaldırabilir mi yani?
7: Evet, ama onu hafifletmeliyiz.
6: Evet.
7: Suyu bırakırız ve bu sayede baskının hafiflediğini görürsün. Çok hızlı yani
6: bu basıncı
7: tamamını açarsak.
6: Bir damla su.
7: Gördün mü?
6: Öyle mi? Çok değil mi yani?
7: Bu küçük, evet. Bu küçük miktarda su basıncın artmasına neden olur.
6: Şey mi açıktı?
7: Evet.
6: Neydi adı? Bu çok az
7: evet.
6: Su. Oradan mı geliyor yani?
7: Evet.
6: Oradan.
7: Evet, oradan geliyor. Bu çok az su buraya geliyor.
6: Barajın altından.
7: Evet, barajın altından.
6: Yani eğer kaldırırsa, anladım
7: evet.
6: İşte.
7: Eğer çok yüksekse evet, değilse olmaz.
6: Devrilmemesinin nedeni musluklara bağlı olması. Bunlardan 600'ü barajın altına yerleştirilmiş. Pekala, sızdırmasına memnun mu olmalı?
7: Evet.
6: Bu yükselişi örnekle açıklayabilirim. Neyse ki biraz tahta, birkaç mermer ve içinde delik olan bir saklama kabı getirdim. Yükseltme basıncı suyun milyonlarca tonluk barajı yerden kaldırma ve dengesini bozma yeteneğidir. Bunu örnekle göstereceğim. Bu benim barajım. Arkasındaki rezerv ve bu mermerlerde su. Bazıları istediğim yere gitti. Tamam, hadi oraya koyalım. Suyu tutan baraj işte budur. İşte böyle çalışır. Suyun yüksekliği nedeniyle ortaya muazzam bir basınç çıkar. Baraj bu basınç altında öne doğru ilerlediğinde o suyun bir kısmı, sadece küçük bir kısmı dahi olsa, altına girer. Ve baraj açılır. Onu dengesizleştirir, bu kadar basit. Roman ve mühendis ekibinin barajı sabit tutmak için sadece yükseltme basıncını hafifletmesi yetmez. Yapının dağla olan bağlantısının kaya gibi sağlam olduğunu da kontrol etmeliler. Ve sırada bakacağım şey bu. Gidip Thomas adında biriyle tanışmam lazım. O da barajda çalışıyor, dağ tırmanışına ilgi duyuyor. Bu yüzden burayı dağ keçisi gibi atlıyor. Onunla bir tür mağarada buluşmalıyız. Ve bana özel olarak oradan aşağı inme fırsatı ayarladı. Bunu yapmayı seviyor. Bu yüzden halatları, bana yardım edecek insanları, yani ihtiyacım olan her şeyi ayarladı. Ama bana öyle geliyor ki konuyu yanlış anladı o. Bana özel olarak buradan inme fırsatı ayarladığını söylüyor. Gerçekten mi? Yani oradan düşersem halat ve insanlar beni...
8: Tamam, şu kaskını tak bakalım.
6: Bu ne fark yaratacak ki?
8: İşte tamam.
6: Çok sıkı. Galiba bayılacağım ben.
8: Olmaz. Tamam, gitmeye hazırsın.
6: Tanrım! Bu gerçekten hiç yaşamak istemediğim bir şey. Evet, evet. Aşağı bakmıyorum. Bakmıyorum. Aman Tanrım. Ya bunu devam ettiremem. Bu aslında ben değilim. Ben sizi kandırdım. Yüksekliği gerçekten hiç sevmiyorum. Gerçekte olay şu şekilde oldu.

0: İyi işte dostum. Bu çok rahatsız. Tamam. Tarz yaptım. Bu çok.
1: Merhaba. Richard. Merhaba. Merhaba.
0: Merhaba.
1: Bana doğru gel. Yukarı tırman.
0: Ne? Thomas sen misin? Ne yapayım?
1: Yukarı tırman.
0: Tırmanayım mı?
1: Evet. Merhaba.
0: Yükseklik korkusu olsun ya da olmasın, bundan kurtulmanın hiçbir yolu yok.
1: Yanıma gel.
0: Pekala. Tamam. Bu çok aptalca. Merhaba Thomas.
1: Merhaba.
0: Merhaba. Hiç mutlu değilim Thomas. Teşekkür ederim. Pekala. Önden buyur. İşe yaramadı. Hiçbir işe yaramadı. Bana ne gün yaşattın Thomas. 1950'lerde mühendisler önce kayaların gücünü test etmek ve barajı tutacak kadar güçlü olup olmadığını kontrol etmek için bir mağara kazdılar. Mağara açmaları büyük önem arz ediyordu. Kayanın barajı kaldıracak kadar güçlü olduğundan emin olmaları gerekiyordu. Bu barajın ne kadar işe yaradığı dağın gücüne bağlı. Bu yüzden bu deliği deldiler, betonla kapladılar. Daha sonra hidrolik olarak baraj alanına doğru tutturulan devasa bir makinenin içine koydular ve ardından karar verdiler. Evet, kaya yeterince güçlü, içine inşa edebiliriz. Güçlü olmasaydı baraj şimdi orada olmazdı. Şimdi bir mağaradayım. Çünkü diğer korkumla yüzleşmek için aşağı indim. Pekala, muhtemelen sonunda gözlerimi kullanamayacağım. Endişelenme. Seni diğer sahnede görürsem çıkmışımdır. Vadinin bir tarafındaki kayayı tatmin edici bir şekilde test ettikten sonra bu devasa yapıyı inşa etmek için 6 yıl 800 işçi ve yaklaşık 4,5 milyon ton beton kullanıldı. Bu kadar çalışma ve 670 milyon harcandıktan sonra inanılmaz bir hata yaptıklarını anladılar. Yaklaşık 40 yıl önce tüm bunları inşa etme görevini bitirdikten sonra ve arkasındaki rezerv dolmaya başladığında küçük sızıntıların ortaya çıktığını fark ettiler. İyi bir an değil ve muhtemelen iyi bir his de değildi. Bunu araştırdılar ve bu taraftaki dağın kayalarının bu taraftaki dağın kayalarından biraz daha güçlü, biraz daha sert olduğu ortaya çıktı. Bu da bir dengesizlik demekti ve özellikle bu şekil ve bu incelikte bir baraj yapıyorsanız en çok istediğiniz şey simetri olur. Paniğe kapılmadılar ve her şeyi de yıkmadılar. Düşündüler ve destekleyici bir yapı inşa etmeye karar verdiler. Bunu sanki ikinci bir baraj gibi düşünün. Tam da bu barajın dibinde ve şu anda o yapının üzerindeyim. Biraz yerel bir park gibi görünebilir. Ancak bu çimlerin ve bu ağaçların altında orijinal duvarın tabanını güçlendiren ikinci bir baraj var. İnşası 10 yıl sürdü. 1 milyar 103 milyona mal oldu ve orada olduğunu bile anlamazsınız. Birazdan.
2: Lütfen dikkatli ol.
0: Daha çok ölçüm belli ki. Bu muhtemelen çok kötü. 3, 2, 1. Ve ben kapağı açtım. Muhteşem.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: aşka.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
6: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto ile aç kalbini yaza.
7: Parasının kıymetini bilenler.
8: Biziz.
9: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
8: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
9: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
8: Para mı kaybettirir?
9: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
10: Biz en iyisi kalgona geçelim.
9: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.

0: Bunu hepimiz yaşayacağız. Şu an 190 metre su basıncı var ve rezervin tabanını etkili bir şekilde bağlı durumda. Ve o baraj şu an açık bir musluk haline geldi. Şimdi bu baskının etkisini göreceğiz. Ona canlı canlı şahit olacağız.
1: Asıl hareket dışarıda başlıyor.
0: Tamam. Tüm bu basınç sürat olarak dönüştürülüyor.
1: Sürat.
0: Bugün birçok insan bunu görmeye geldi. Herkes burada. Burası kalabalık. Bu oldukça büyük bir olay. Çünkü bu devasa bir vana. Eric, hazır mıyız? Bu olurken biz
1: evet.
0: Nerede duracağız?
1: Burada durabilirsin. Tehlikeli
0: burada
1: olmaz.
0: 10, 9, 8, 7, 6. Bu eğlenceli. 5, 4, 3, 2, 1. İşe yaramıyor. Vana sıkışmış.

0: Bu fışkıran su, vanayı açtığımızda 190 metre su basıncına maruz kalan tabandaki suyun etkisi. Saniyede 20 bin litre su dökülüyor. Su saniyede 50 metre fırlıyor. İşte bu daha önce bahsettiğimiz baskının hıza dönüşmesinin etkisi ve bu muhteşem. Ve bir hatırlatma yapayım. Yukarıda, tam orada her şey sudan ibaret. 190 metre yüksekliğinde sağlam bir su duvarı. Bu olay altta olup bitenlerin ve baskıyı uygulayan suyun ağırlığının bir ifadesidir. Böylece hıza dönüştü. Ve şimdi vadiye doğru nereye gittiğini görebilirsiniz. Tüm bunları temizleyecek değil mi?
1: Evet.
0: Oranın hiç tozunu almanız gerekmeyecek. Akmaya devam ettikçe baraj vadi boyunca uzanan kükreyen öfkeli bir nehir meydana getirdi. İşte bu kadar. İfade ettiği gücün sonu. Böylesini daha önce görmemiştim. Vay canına. Açıkça uzanmam gerektiğini hissediyorum. Birazdan suyun yolculuğunu elektrik santraline kadar takip ediyorum. Suyu bu borulardan geçirerek hızını ortaya çıkarmak. Ve sonunda elektriğe dönüştüğü yer. Elektriklerini çalıyorum.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Ne?

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
11: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
12: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
11: Sensodyne Klinik Beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
12: Sensodyne Klinik Beyazlığı öneriyorum.
13: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
7: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
6: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
8: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak, sonsuzluğa kadar uzanıyor.
9: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
8: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
9: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktur. Gerçekten muhteşem olmuş.
10: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
11: Avusturya Alpleri'ndeyim. Dünyanın en büyüklerinden biri olan Kolbrein Barajı'nı keşfediyorum. Ve pilot Peter'le bir yolculuğa daha çıkıyorum. Merhaba.
12: Merhaba. Nasıl gidiyor?
11: Bu büyük barajın milyonlarca ton suyu tutmak için nasıl yaşadığını, nefes aldığını ve çalıştığını gördüm. Ama bu bir hidroelektrik barajı. Bu yüzden onun işini nasıl yaptığını, yani bu suyu elektriğe nasıl dönüştürdüğünü bilmek istiyorum.
12: Kalkmaya hazır mısın?
11: Evet. Kolbrein Barajı aşağıdaki türbin deliği sayesinde elektrik üretmek için suyla besleniyor. Avusturya üzerinden Almanya ve İtalya'ya bile elektrik gönderebiliyor. Projenin yanı sıra çıkan ürünle de büyük düşünmek zorundalar. Barajdan gelen su vadinin içine gizlenmiş dev borulardan geçiyor ve bunu yapmak için büyük bir yolculuğa çıkıyor. 22 kilometre boyunca birkaç dağın üzerinden 1000 metre yükseklikten aşağı akarak vadinin eteğindeki bir elektrik santralinde elektriğe dönüşüyor. Ve su bu 1000 metre yükseklikten aktıkça hızını daha da artırıyor. Şimdi altımızdaki su oradaki istasyona doğru ilerliyor. İşte burası suyun elektriğe dönüştüğü yer olacak. Ama bu arada su bu borulardan akarak hızını hiç durmadan artırıyor. Bugün gördüklerimiz olmasaydı bunların sadece borular olduğunu düşünürdüm. Ama şimdi biliyorum ki bu borular rezervden ve barajdan elde edilecek tüm enerjiyi içeriyor. Durum bu kadar basit. Bu gördüğünüz su telefonunuzu şarj edebilecek, televizyonunuzu çalıştırabilecek güce dönüştürülmek üzere.
12: Tamam.
11: Tebrik ederim. Sınavdan geçtin. Burası Malta Enerji Santrali ve yüz binlerce evin ihtiyacını karşılayacak elektriği üretiyor. Suyun barajdan buraya kadar süren 22 kilometrelik yolculuğu burada bitiyor. Akıntı basıncını 6 kat arttırdı. Barajdan yola çıkan su en son türbin deliğine doğru ilerliyor. Şimdi ben de oraya gidiyorum. Türbin deliğine nasıl girerim? Tüm gün bahsettiğimiz büyünün gerçekleştiği yer burası. 4 dev türbin barajdan aşağı inerek suyun saf element gücünden yararlanıyor.

0: Türbinlerden biri bakım nedeniyle kapatıldı. Bu sayede benim için özel bir fırsat doğuyor. Ve içeri tırmanıp nasıl çalıştığını görme şansım oluyor. Böylece su bu altı ağzın her birinden içeri girer. Öndeki deflektörler kovalara çarpmak için doğru yeri hedef alır. Bu çarkın dönüşünü 500 devir bölü dakikaya ayarlar. Şaftın eğimi ayarlanır ve oradan elektrik yaratılır. Türbini her zaman en iyi şekilde çalışır durumda tutma sorumluluğu Walter Stout-Sacker'e ait. Sadece bugünlükse bana ait. Burası her şeyin gerçekleştiği yer. Her şey birden mutlak hassasiyete dönüşüyor. Bu kovaların hassas tasarımı ve şekli sudaki enerjinin %92'sine kadar kablo ağlarını kullanmalarını sağlar. Ortadaki ayırıcı hakkında konuşalım. Ne kadar?
1: Ortadaki ayırıcı. Orada suyun kontrolü iki parçaya bölünüyor. Yani evde kullandığınız bir bıçak gibi keskin olması gerekiyor. Aksi takdirde çok fazla enerjiye ihtiyaç olur.
0: Yani keskinleştirmeliyim.
1: Evet.
0: Bunu ilk kez söyledim.
1: Evet, şimdi çalışıyor. Hazır durumda.
0: Anladım.
1: Gözlüklerini tak ve buradan bilemeye başla. Hadi bakalım.
0: Tamam. Aman tanrım, burası tam olarak makinenin kalbi. Bugün gördüğümüz bütün çabalar burada olan şeye bağlı. Türbin çarkındaki kovaların bu biçimde olmasının çok iyi bir nedeni var. Tek bir kepçeniz olsaydı su buraya vurur ve tekerleği döndürürdü. Ama sonra bir kısmı geri sıçrardı ve kepçeye çarpardı. Bu verimsiz olurdu. Bu suyun nasıl çıkacağını ve nasıl içeri girdiğini kontrol etmekle ilgili. Ayırıcı olduğunda su içeri girer, vurur ve tekerleği iter. Ancak daha sonra iki eşit akışta dışarı doğru açılır. %92'ye kadar etkili olan verimlilik böyle sağlanır. Bunun neden keskin olması gerektiğini ve neden keskinleştirdiğimi bununla gösterebilirim. İşte kepçem. İşte hoş ve keskin olan ayırıcım ve işte barajdan taze su akışım geliyor. Ve vurduğunda ayırıcı kepçenin iki tarafına bölünüyor. Bu kötü değil. Bazı pimpon toplarını kaybettim ama iki taraf arasında oldukça eşit bir şekilde dağıldılar. %92 verimliliği sağlamışızdır. Şimdi de daha az keskin bir ayırıcıyla tekrardan bir örneklendirme yapalım bakalım. Tamam, tek yaptığım bunu tersine çevirmek. Körelmiş bir kenarı var, keskinleştirilmedi. Aynı işlem, suyu aç, barajdan sonuna kadar su geliyor, en sonunda kovaya çarpıyor. Ve bu bir felaket. Uçan her pimpon topu, türbin çarkını itmek için kullanılamayan daha fazla su demektir. %92'lik bir verime sahip olamayacağınız anlamına geliyor. Ve şimdi türbin deliklerini temizlemeliyiz. Affedersiniz. Suyun kovalara çarptığı türbinin hemen üstünde elektriği oluşturan dev bir jeneratör bulunur. Ve 25 tonluk devasa bir metal şaftla birbirine bağlılar. Vay be! Şu an sandalyemi koyduğum yerin altında bir türbin var. Su ittikçe altımda duran türbini döndürüyor. Bu çıkış mili. Ve bu türbinin çok zekice bir şey yaptığı anlamına geliyor. Hareket eden suyun doğrusal hareketini dairesel harekete dönüştürüyor. Eski zamanlarda bu mekanizma bir su çarkı olurdu. Bunu mısır öğütmek, hatta bıçakları keskinleştirmek için kullanabilirsiniz. Burada elektrik yapmak için kullanılıyor ve bu oldukça basit. Bu burada olanların bir minyatürü. Bu bir bisiklet dinamo hattı. Ve eğer onu parçalara ayırabilmeyi başarırsam göreceksiniz. Bisiklet tekerleğiniz tarafından bu mil döndürülür. Ve ucunda duran bu milin bir mıknatıs olduğunu göreceksiniz. Mıknatıslar komik şeylerdir. Bir mıknatısı bakır gibi iletken bir metalin etrafında hareket ettirin. Bu içindeki küçük parçacıkları, elektronları ve hareketli elektronları döndürür ve elektrik üretir. Ve küçük dinamomu tekrar bir araya getirirsem, buradaki gücü kullanarak kendi elektriğimi üretip üretemeyeceğimi görebilirim. Elektriklerini çalıyorum. Bu barajdan gelen su, devasa türbünü çevirerek Hem yukarıdaki büyük jeneratörün çalışmasını hem de buraya koyduğum minik dinamomun dönmesini sağlıyor. Ve ışık yanıyor. Eğer sadece bunu yapsaydı her şey daha zor olurdu. Bundan daha büyük bir ölçekte. Ve böylece sürecin son kısmına geliyoruz. Yeni üretilen elektriği tüm Avrupa'daki evlere götürmek. Burası bunu gerçekleştiren kontrol odası. Şimdiye kadar gördüğümüz her şey, her damla su ve ter burada son buluyor. Yani demek istediğim, burası büyük olanın daha da büyüdüğü yer. Kolbrain Barajı'nda gördüğünüz her yer, buradaki tüm ağı gösteren çizimlerle gözler önüne seriliyor. Gördüğünüz gibi çizimi bile ne kadar devasa boyutta. Baştan beri gördüğümüz yerlerin hepsi inanılmaz boyuttaydı ve su borulardan burada gördüğünüz gibi türbinler akıyor. Burada gördüğünüz yerlerden biri az önce bulunduğum yer. Ve son ürün diye adlandırdıkları şey bu. Her barajda olduğu gibi Kolbrain Barajı'nda da her şey suyla başlıyor. Su borulardan geçerek türbinlere iniyor. Ve burada ürünü işte gördüğünüz bu tellerin üzerine bırakıyor. Ürün teller aracılığıyla elektriğe dönüşüyor. Burada üretilen akım bu transformatörlerden o kablolara geçer. Ve oradan bir kısmı yerel şebekeye, bir kısmı Alpleri aşarak Salzburg üzerinden Viyana'ya ve hatta daha uzağa dağıtılır. Ve inanılmaz bir şekilde herhangi bir nedenden dolayı Avusturya'da ulusal bir karartma olursa bu sistem tüm ulusal şebekeyi yeniden başlatma kapasitesine sahiptir. Suyun güçlü olduğunu söylemiştim. Kolbrain Barajı tüm pillerin annesi. Sadece 200 milyon ton suyu muhafaza etmekte kalmaz. Aynı zamanda onu kullanır. Ve ham enerjisini bir ülkeye güç veren elektriğe dönüştürür. Bu baraj büyük şeyler yapıyor. Ama onları bir nevi incelik ve zarafetle yapıyor. Bu güzel şekle insanlar sadece su ve manzara olarak baksa da bu baraj hareket eder, nefes alır ve suyun gücüyle muazzam işler yapar. Ve şu an ayaklarımın altında çalışan ekip barajın her hareketini gözlemliyor. Onlar da insanların hayatlarını daha iyi bir hale getirmek için yüzlerce yıl sonra bile temiz enerji üretecek bu muazzam makinenin bir parçası. Bu gerçekten büyük.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
7: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
6: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
8: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
9: Otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
12: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi Kredi Kartı'ndan hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
13: Bankam Sonbank, kartım Hadi.
14: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
15: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
14: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
15: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
16: Unutulmuş hazineler yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
17: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
18: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Böylesi havuzları hiç görmediniz. En gizli kalmış yerleri siz sulara atlayın diye keşfe çıkıyoruz. Japonya'daki inanılmaz geçitten...
1: Vay be!
0: Dominik Cumhuriyeti'ndeki boş adaya...
2: Vay canına,
3: burada hiç harika. Kimse yok.
0: Ve Yunanistan'daki deniz mağarasına kadar...
2: Vay canına, burası kocaman.
0: Ya da Teksas'ta havada yüzmeyi de deneyebilirsiniz.
2: Aman tanrım, wow. Çok çılgın.
4: Tanrım, uçuyoruz gibi.
0: Bodyboardları, paddleboardları ya da yüzen neyiniz varsa alın. Çünkü dünyanın size sunabileceği en güzel gizli suları ziyaret edeceksiniz. Yolculuğumuza Japonya'nın Kyushu adasından başlıyoruz. Burası Nagasaki'nin 135 kilometre uzağında. Epik bir yol sizi epik bir doğal havuza götürüyor. Kyushu, Japonya'nın üçüncü büyük adası. Ülkenin en büyük volkanı olan Aso Dağı'na ev sahipliği yapıyor. Deniz seviyesinden 1600 metre yukarıda olan Aso Dağı yakın zamanda 2016'da patladı. Ama aslında en güçlü patlamaları bundan binlerce yıl önce gerçekleşti. Volkana 56 kilometre mesafede o zamanki patlamaların izlerini hala görebilirsiniz. Burada akışkan lav bir nehir yatağı ile birleşmiş ve Takachiho geçidi denen büyüleyici jeolojik oluşumu meydana getirmiş.
1: Nehirde yüzeceğiz.
5: Evet, suya hemen atlamak istiyorum.
1: Evet, ben de öyle.
0: Scott, Chris ve Greg Takachiho'da atlayabilecekleri bir kayalığı keşfetmiş. Şimdiye kadar bunu sadece kendilerine saklamışlar.
6: Vay
1: şu canına, manzaraya bakar
6: mısınız? Şuna bakın. Çok güzel.
1: İlk olarak geçitten geçiyoruz ve sonra atlayacağız. Hazır mısınız?
6: Evet.
1: Pekala,
6: gidelim hadi.
0: Takachiho geçidinin güney ucu popüler bir turist mekanı. Ve buraya gelince bunun nedenini anlıyorsunuz.
1: Vay be. Dostum, bu muhteşem olacak. Çok güzel.
6: Burada su kesinlikle harika. Mükemmel.
0: İnsanı hayrete düşüren V şeklindeki bu kanyon Gokas Nehri tarafından lav kayalarının arasına oyulmuş. Geride volkanik bazalt taşından kayalık bırakmış. Burayı deneyimlemek ve diğer tarafa gitmek için en iyi yöntem bir sandal kiralamak.
1: Kürekler?
5: Kesinlikle.
1: Evet,
5: hadi
1: bu kaslarla. Her yerde yosun var. Bu yeşillikler ve yeşilin tonları. Burası Fern Vadisi gibi.
0: Manai Şelalesi'nden geçeceksiniz. Burası 17 metre yüksekliğinde ve su yukarıdaki bir göletten akıyor.
6: Vay canına.
0: Ancak geçidin burası bu kadar büyüleyici görünse de burada yüzmek ve dalmak yasak. Daha çok aksiyon için hazır olduğunuzda nehir yukarı gitmeli, sandalı bırakmalı ve 20 dakika yürümelisiniz.
1: Dostum, burası müthiş bir yer. Çok güzel.
0: Nehir yatağını takip edin ve yukarıdaki köprüyü bulun. Köprünün altında su dolu bir oyun parkı var. Ve tamamı size kalabilir.
5: Burası.
6: Vay canına.
1: Evet.
0: Bu gizli kalmış doğal havuzun bir adı yok. Ama onu ilk bulan ekip buraya River Hall demiş. Buradaki berrak yeşil sular granit ve insan yapımı bir taş duvarla çevrelenmiş.
1: Burası cennet gibi.
5: Bunun için geldik.
6: Evet.
5: Evet.
6: İdeal gün, ideal koşullar, harika. Çok güzel.
0: Nehir bu bölgede çoğunlukla sığ olsa da aniden 6 metre derinliğe ulaşıyor ve herhangi bir açıdan atlayabileceğiniz mükemmel suları yaratıyor.
1: En yukarıdan başlayamaz mıyız? Evet, atlıyorum.
0: Havuzun üstündeki insan yapımı platformlar 7,5, yanlardaki doğal uçurumlarsa 6 metre yüksekliğinde.
1: Dostum, Dostum bu mükemmel. Su harika.
5: Gaza gelmeliyim. Geliyorum. Evet. Dünyanın zirvesi olmalı.
6: Bugün müthişti. Takachiho geçidine gittik. Burada yürüyüşe başlamadan önce sandal kiraladık. Daha sonra 20 dakika boyunca yürüdük ve muhteşem bir yüzme noktasına geldik. Burada bütün gün atlayıp durduk. Harikaydı.
1: Burası aslında çok güzel bir şekilde gizli kalmış bir yer. Adı yok, tabela yok, haritalarda yok. Hiçbir seyahat rehberinde görmedim. Burası bilenler için ideal bir yer. Burayı çok sevdim.
0: Şimdi Yunanistan'a, Girit Adası'na gidiyoruz. Burada yerel halkın turkuaz cenneti dediği kumsalı keşfedeceğiz. 7700 kilometre karelik Girit, Yunan adalarının en büyük ve kalabalık olanı. 1000 kilometrelik kıyı şeridi ve beyaz kumlu plajları yılda 1 milyondan çok ziyaretçi çekiyor. Ama canlı turizm endüstrisinin yanında tarihi eskiye dayanan bu adanın hala gizli kalmış yerleri var. Bunlara sadece yerel halkın bildiği ve kumların her iki tarafında da görebileceğiniz en parlak mavi sulara sahip plaj da dahil. Burası Balos Plajı. Burada yaşayan Katerina ve Maria, Balos Plajı'nda eğlence dolu bir gün geçirmek için feribotla gelen arkadaşlarını alacak.
4: Çok yaşasın. Çok heyecanlıyım çünkü Balos Plajı'na gidiyoruz. Bu harika.
7: Evet, işte bu müthiş olacak. İlyana'yı çok özledim ve harika vakit geçireceğiz.
8: Daha sık gelmelisin.
0: Balos Plajı, Kisamos Limanı'na sadece 19 kilometre uzaklıkta. Ama virajlı yollardan dolayı yolculuk 45 dakika sürüyor.
7: Aslında biraz engebeli ama eğlenceli. Sizi bilmiyorum ama ben burada çok iyiyim.
0: Ama yol bir noktaya kadar devam ediyor. Arabanızı park ettikten sonra 1,5 kilometre yürümelisiniz.
8: Yapalım hadi.
7: Gidelim. Yaşasın, işte geldik.
4: Bugün için gerçekten heyecanlıyım.
0: Yürüyüş sizi 150 metre aşağı götürecek ve çok geçmeden Avrupa'nın en özgün kumsal manzarasını göreceksiniz.
7: Sonunda denizi gördük.
8: İşte geldik.
4: Kumsala doğru yürüyorsunuz ve burayı ilk gördüğünüz zaman buranın var olduğuna bir türlü inanamıyorsunuz. Vay, burası gerçek mi acaba diyorsunuz.
0: Balos 500 metre uzunluğunda kumluk bir plaj. Burası neredeyse Gran Husa ve Tigani burunlarını birleştiren bir köprü gibi.
7: Aman tanrım.
8: Ya bakın.
4: Gerçek olamaz. Çok güzel.
0: İki tarafında da su var. Güney yüzüne Balos Lagünü deniyor. Kuzeyi ise Balos Plajı.
4: 25 dakika yürüdük ve artık suya atlamak için hazırım.
0: Yaz aylarında 21 derece civarındaki sıcaklık burayı nefes kesici ve rahat bir yer yapıyor.
8: Berrak su harika. Suda her şeyi görebiliyorsun. Ellerini, ayaklarını.
0: Kuzey yüzündeki dalgalar kumları yumuşatıp düzleştiriyor ve bir oyun alanı yaratıyor.
8: Burada mavinin birçok tonu var. Gerçekten cennet gibi.
7: Mavinin 50 tonu. Evet.
0: Plaj tarafının tadına vardıktan sonra kumsalda 10 dakikalık bir yürüyüşle tamamen farklı bir deneyim yaşayabilirsiniz. Balos Lagünü'nde sular sakin ve daha sığ. Şnorkelle dalmak için harika.
8: Ana plajdan yürüdük ve suya dalmak için mükemmel bir yer bulduk.
0: Burada kıyıdaki sığ alanda yüzün. Kim bilir, belki de bir Akdeniz fokuna ya da berrak turkuaz sularda yüzen karetta karettalara rastlarsınız.
8: The whole
7: Bütün gün bir macera. Balos plajının en sevdiğim yanı burada denizin ve dağların oluşu. İkisi de yan yana ve sular o kadar mavi ki gerçekten çok güzel. Suya atladığın ilk andan itibaren rahatlamaya başlıyorsun. Doğayla bir oluyorsun. Burası muhteşem.
0: Ama Girit binlerce Yunan adasından sadece biri. Daha gizli kalmış sular arıyorsanız, Kefira Adası'nda hem suyun hem de yerin altına girebileceğiniz gizli doğal havuzu keşfetmelisiniz. Kefira Yunan adalarının küçüklerinden, sadece 260 kilometre kare büyüklüğünde ve burada yaşayan kişi sayısı 3000. Ama bu 3000 kişi klasik mimari ve kusursuz kumsallarla çevrili bir şekilde yaşıyor. Yaz ayları buraya turist getirse de çok azı Kefira Adası'nın en büyüleyici özelliğini biliyor. Çünkü burayı aramak akıllarına gelmiyor. Hemen kıyıda gizlenmiş olan bir kayalık, Haytra Deniz Mağarası adındaki beklenmedik doğal havuzu barındırıyor.
9: Kahve içelim.
1: Tamam. Burası harika.
9: Evet.
0: Bugün Crisanti, Maria ve Jacob bir tekneye atlayıp mağarayı görecek. Ana liman deniz kıyısındaki şehir Kapsali'de ve yolculuğa başlamak için muazzam.
1: Hadi gidelim. Gidelim.
10: Atla.
1: Hanımlar.
9: Evet.
10: Evet.
0: Uzaktan bakınca küçük bir kaya parçası gibi görünen Avgo Adası'na tekneyle gitmek 15 dakikanızı alıyor.
9: Hemen suya atlamak istiyorum.
0: Ama yaklaşırken bu kayalık büyüleyici bir gizemi ortaya çıkarıyor. Dünyanın en sihirli gibi görünen doğal havuzunun girişini.
2: Vay canına, burası kocaman.
11: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
12: Bu otel harika.
13: Evet ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık.
17: Yok, ben doymalık takılıyorum.
16: Bir şey diyeyim mi?
18: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
16: Abi bu adam ne yiyor ya?
19: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
20: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
21: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni jilet ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet, erkek için en iyisi.
22: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
23: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
24: Ama ne otel?
25: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
24: Trivago'ya bakmadın mı?
26: Ben 4200'e buldum.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
24: Trivago'ya bakmamış.
15: Otel mi? Trivago.
27: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.

0: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
1: Bu bir Lotus çok alçak.
0: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
2: Unutulmuş Hazineler pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Ben Chris.
4: Ben Max.
3: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
4: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
3: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
4: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
3: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Yunanistan yaklaşık 1000 tane adasıyla size çeşitli yüzme deneyimleri sunuyor. Ama Kefira Adası'nın kıyısına yakın mesafedeki kayaların arasına gizlenmiş ve bulması kolay olmayan Haytra Deniz Mağarası bunların en iyisi olabilir.
6: Vay canına, burası kocaman.
7: Buna değdi. Kesinlikle değdi.
8: Şahane.
5: Haytra Yunanistan'ın en büyük deniz mağarası. Yüksekliği 22, genişliği ise tam 200 metre. Ve içi enfes parlak mavi sularla dolu.
6: Kocaman.
7: İçeriden kale gibi.
8: Şu renklere bakın. Sanki bıçakla kesilmiş gibi.
7: Burada şair olursun.
8: Evet.
7: Doğa bizden daha büyük.
6: Vay canına. Oo, şuna bak.
5: Davetkar mavi doğal havuzda görüş mesafesi 10 metre. Ama su sıcaklığı 15 dereceye düşebilir. Yanınızda dalış kıyafeti getirmeyi unutmayın.
7: Sevdin mi?
6: Bayıldım.
5: Yüzeyin altında pek çok tür barınıyor. Örneğin mercan balığı ve kaya diplerinde yaşayan deniz anemonları.
6: Muhteşem de ışığı görebiliyorsun. Güneşin ışınları suya yansıyor. Sihirli bir yer. Enerji veriyor. Şahane.
7: Muhteşemdi. Tazelendik.
6: Burası gibi başka bir yer olamaz bence.
7: Bugün çok özel bir gün. Arkadaşlarımla burada olmak harika. Bu anıyı sonsuza dek saklayacağız.
9: Burası Haytra.
5: Şimdi Oregon'a, Portland'ın 90 dakika kuzeyine gidiyoruz. Burada çok az bilinen ama size çılgın aksiyon sunan suları olan bir plajı göreceğiz. Portland'ın kaçamak yapılacak en ünlü plajı şehrin 130 kilometre batısında kalan Cannon Plajı. Burada her hafta sonu kaçamak

0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
2: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
3: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
4: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
1: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
5: Dominik Cumhuriyeti plajlarına her yıl milyonlarca turisti çekiyor. Ama kıyıdan sadece birkaç kilometre dışarıda aynı güzellikleri kalabalık olmadan bulabileceğiniz küçük bir ada var.
6: Burası konuştuğumuz ada mı?
7: Evet.
6: Harika. Vay canına, her yer palmiye ağacı.
5: Saona Adası cennetten bir parça gibi. 46 kilometrelik husursuz bir sahil şeridi var.
6: Burası inanılmaz. Çok heyecanlıyım Aaron. Bize Hindistan cevizi almalısın.
8: Tamam.
5: Saona, Dominik Cumhuriyeti'nin kıyıdaki 13 adasından biri.
6: Adayı ilk gördüğüm zaman nutkum tutuldu. Doğru kelimeyi bulamadım.
5: ...27 derece sıcaklıktaki sular kıyı boyunca sadece belinize kadar geliyor. Keşfe çıkmak kolay oluyor.
8: Islanalım.
6: Evet.
7: Evet, hazırım.
9: Deniz kabuğu. Oh.
6: Küçük bir yumuşakça da var. Kabuğu onunla birlikte büyüyor. Bu kadar olabiliyorlar. Kocaman.
9: Gerçekten.
6: Amerika'da böyle bir yer yok. Böylesine parlak beyaz kumların ve çok güzel yeşillerin arasında turkuaz suların olduğu bir yer yok ne yazık ki. Burası harika.
5: Yüzdükten sonra biraz rahatlamak isterseniz plaja geri dönün. Çünkü tabiat ana her şeyi düşünür.
8: Tamam, ağacı buldum. Güzel Hindistan cevizleri var. Geri kalanlar gibi 25 metre yüksekliğinde değil. Çevirmek gerekiyor. Bu şekilde. Uğraşacağız.
9: Bunları pala olmadan açıyoruz. Ben aslında adalıyım ve bunu daha önce hiç yapmadım.
8: İyi mi?
9: Çok tatlı.
8: Buraya gelip adanın tadını çıkarabildiğimiz için çok mutluyum. Gerçekten harika bir doğa deneyimi. Burası turistlerle dolu değil. Hatta neredeyse kimse yok. Sadece arkadaşlar ve güzel vakit.
6: Muhteşem. İyi demek buraya haksızlık etmek olur. Burası harika. Çok güzel bir gündü. Müthiş.
5: Şimdi Meksika'ya, Baja Yarımadası'ndaki La Paz'a gidiyoruz. Burada sadece denizden ulaşılan gizli kalmış bir plajı göreceğiz. 1250 metre uzunluğuyla Baja dünyanın en büyük ikinci yarımadası. 3000 kilometrelik uzun kıyı şeridine sahip ve dünyanın en güzel tüplü dalış yapılan yerlerinden biri. Güney bölgesi Cabo San Lucas adı verilen tatil köyü şehriyle biliniyor. Burası Meksika'nın en çok turist çeken yerlerinden. Ama kuzeye gittiğinizde farklı bir dünya sizi bekliyor. Burada kıyı boyunca bir sürü boş plaj var. Bunların arasında en güzeli size kusursuz el değmemişlik ve inanılmaz mavi sular sunan Balandra Körfezi.
10: Hazır mısınız?
8: Evet.
10: Ben de.
8: Evet.
5: Mike ve Nathan bir yolcu gemisindeki işlerinden bir gün izin alıp arkadaşları Fernanda'ya katılıyor. Balandra Körfezi'ne gidecekler.
9: Pek çok insanın bilmediği bir şey var. Burası bir körfez değil ve 7 tane plajı var. Sizi en sevdiğim yere götüreceğim. Bu plaja erişim için paddleboardlar gerekiyor. Yürüyerek gitmek mümkün değil.
10: Balandra'yı fazla bilmiyorum. Buraya birkaç defa gelmiştik. Ama keşfetme fırsatım olmamıştı.

0: Burası sadece bize ait gibi.
1: Balandra Körfezi 1,5 kilometre genişliğinde. California Körfezi'nin ucunda yer alıyor ve burayı eski volkanik dağlar çevreliyor. Suları ise sadece 1 metre derinliğinde.
2: Balandra paddleboard için mükemmel. Çünkü akıntı olmuyor. Suya düşersen su derin değil. Ayağa kalkıp devam edebilirsin.
1: Kısa sürede kayalıklar mangrove ormanlarıyla çevrili tuzlu su kanalına çıkıyor.
0: İnanılmaz bir deneyim. Kökler sana doğru geliyor. Ve sanki bir tünelde gidiyor gibisin.
1: Kanalı geçince El Hongo'ya varıyorsunuz. Burası erozyonla mantar şeklini almış az rastlanan türde bir kaya.
2: Tamam, adımlara dikkat. Güzel bir fotoğraf alalım. İşte bu. Burası büyük ilgi uyandıran bir yer ve buraya sürekli geldiğim için mutluyum. Çünkü dünyanın bir köşesinde kendi dünyandasın. Evet, tutun. İşte bu.
1: Tek yapmanız gereken son kayalığı da kürekle geçmek. Devamında cennet sizi bekliyor olacak.
2: Balandra, muhteşem.
1: 400 metre uzunluğundaki Balandro plajına karadan erişim yok ve su tekneler için çok sığ. Ama buraya paddleboardla gelirseniz kendinize ait bir dünya buluyorsunuz.
3: Daha önce güzel plajlar gördüm ama burası muhteşem.
1: ...25 derecelik su sıcaklığı serinlemek için mükemmel. Bölgede sıcaklık 37 dereceye çıkabiliyor.
2: Buradaki su sığ, bu yüzden harika. Çünkü yürüyebiliyorsun ve rahatlayıp güzel vakit geçirmek için mükemmel.
1: Yumuşak beyaz kumlardaki özel bir günden hala tatmin olmadıysanız, plajı çevreleyen 30 metrelik kayalıklar size panoramik bir manzara sunuyor ve buranın güzelliğini daha da ortaya çıkarıyor.
0: Burada her yöne doğru giden güzel suları görebiliyorsunuz. Ve gerçekten hiç kimse yok. İstediğin yöne bakabilirsin ama kimseyi göremiyorsun. Dünyanın bu köşesi sanki sadece sana aitmiş gibi. Mükemmel bir gün ve mükemmel bir yer.
1: Şimdi Arizona'ya. Phoenix'in 160 kilometre kuzeyine, Coconino Ulusal Ormanı'nda çılgın bir yürüyüş yaparak bir çöl vahasına gidiyoruz. Arizona'nın ortası Verde Vadisi denen bir bölgeyle kuşatılmış durumda. Burası yürüyüş parkurlarıyla ünlü ve hiçbir patika sizi vadinin en güzel yeri olan ve sadece burayı bilen rehberlerle birlikte ziyaret edebileceğiniz gizli kalmış doğal havuza ve şelaleye götürmüyor. Eğer harika bir gün geçirmeye ve biraz meydan okumaya hazırsanız sizi West Clear Creek'e davet ediyoruz.
4: Merhaba.
5: Merhaba, nasılsın?
4: İyi, sen
5: İyiyim ya sen?
1: Burada yaşayan Tabby ve Andrew, arkadaşları Aaron ve Chelsea ile buluşup Camp Verde şehrinde yapacakları yolculuğu planlıyor.
6: Burada 4 kilometre kadar yürümeliyiz. Daha sonra kanyonun dar alanına geliyoruz ve aslında yüzmeye burada başlıyoruz.
5: Evet,
6: hadi, hadi. Gidelim.
1: Yolculuğun ilk kısmı Camp Verde'nin 19 kilometre doğusundaki engebeli ve tozlu bir yoldan geçiyor.
7: Dört çekere hiç gerek yok. Sadece aracına güvenen ve eğlenceyi seven birinin olması yeter.
6: Evet, bu eğlenceli kısmı.
5: Geldik.
1: Sırada 4 saatlik bir yürüyüşle kanyona girmek var.
6: Burada çılgın olan şey ucunu görememek.
5: Burası müthiş.
1: 550 metrelik bir inişte sert yüzeyler tek tehlike değil.
7: Çıngıraklı yılanlar var. Aaron'ı ısırıyorlardı. Sesi geliyor.
6: Evet.
7: İşte bir tane var, bak.
1: Yola devam edince sonunda kırmızı kayaları görüyorsunuz ve çıkmaz yola geliyorsunuz.
0: Vay canına.
7: Evet.
5: İşte Arizona plajı.
1: Patika West Clear Creek'te son buluyor. Ama havuz burası değil. Burası Narrows adı verilen bir bölge. Dere küçük bir geçit yapıyor ve aslında tam da gidilmesi gereken yer oluyor.
8: Su kesinlikle tazeleyici. Uzun bir yürüyüşten sonra su harika hissettiriyor.
7: Burası gerçekten harika. Minik botlarımız bile var.
5: Kesinlikle.
8: Şahane.
1: Narrows'a geldiğinizde iki muhteşem şelaleden ilkini göreceksiniz.
6: Vay canına, burası çok güzel.
1: Burada 1 metre yüksekliğinde ikiz şelale var ve bunlar doğal bir havuz oluşturuyor.
7: Buranın adının ne olduğunu bilmiyorum ama arkadaşlarımla küvet şelalesi diyoruz. Burası gerçekten büyük bir küvet gibi. Muhteşem bir yer.
1: Küvet şelalesi hızlıca serinlemek için. Ama bu bölgeye gelmenizin asıl nedeni sadece 45 metre ileride sizi bekliyor.
7: Oho!
5: Aman tanrım.
8: Çok güzel.
5: Harika.
6: Vay canına.
1: Burası Maiden Şelalesi. 4,5 metre yüksekliğinde ve doğal bir havuzu var.
6: Dostum hadi dalıyoruz.
5: Çok güzel.
8: Evet.
6: Müthiş.
1: Burası 9 metrelik kayalarla çevrili. Atlamak için mükemmel. Onların yaptığı gibi.

0: Atlamıyorum. Tamam şimdi.
1: Bekle.
0: Oh, nasıl?
2: Harika.

0: Müthiş bir gündü. Harika bir yolculuk. Naros'ta yüzdük, kayalıklardan atladık ve geldiğime seviniyorum. Çünkü buna kesinlikle değen bir yerdi.
1: Şimdi Güney Pasifik'e, Samoa'ya gidiyoruz. Burası bir değil, tam iki tane harikulade doğal havuz barındıran küçük bir yer. Samoa'nın 10 adası 7 milyon yıl önce volkanik aktivite sonucu oluşmuş. Ve bugün ziyaretçiler büyüleyici mercan resiflerinin ve beyaz kumsalların tadını çıkarıyor. Ama nemin genelde %80 olduğu bir yerde yerel halk serinlemenin en iyi yolunun taze su havuzu olduğunu biliyor. Neyse ki ülkenin en iyi iki doğal havuzunu tek günde ziyaret edebilirsiniz. Bunun için yolunuzu büyüleyici Falefa şelalesine düşürmelisiniz.
2: Günaydın.
1: Bugün Dez, Iona ve Clark Falefa şelalesine gidiyor. Ama öncelikle akıllarında suya hızlıca dalabilecekleri sahil kıyısındaki Piula mağara havuzu var.
3: Piula gelip biraz rahatlamak için harika bir yer. Plaja gerçekten çok yakın ve çok huzurlu bir yer.
1: Luffy Luffy kasabasındaki şapelin altında yer alan bu 2 metre derinliğindeki doğal havuz, volkanik lav tüneli sayesinde oluşmuş. Ama bugünlerde daha tazeleyici. Havuz dağlardan başlayan bir taze su kaynağından besleniyor. Burada balıkları görmek mümkün. Güneşte fark edilmeleri kolay.
2: Gerçek olamaz. Bir akvaryumda yüzmek gibi.
1: Bu turkuaz rengi vaha yerlileri yüzlerce yıldır serinletiyor. Ama pek çok insanın bilmediği şey, buranın daha güzel bir yer için geçit görevi gördüğü. Yola Piula'dan Falefa Nehri'ni takip ederek başlayın. Nehir yukarı giderseniz burası sizi Samoa'nın en gizli kalmış yerine götürecek.
3: Vay canına.
2: Güzel.
1: Birazdan, Teksas'taki bu havuz kesinlikle çabuk korkanlar için değil.
4: Aman
5: wow.
4: Tanrım. Çok
5: tanrım.
6: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
7: Servis geldi, çantam hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
9: Otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
14: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
15: Yeni Disc Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disc Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
16: Kapıyı aç.
17: Merhaba, nasılsınız?

0: yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: geldin.
1: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
2: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
1: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
2: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktur. Gerçekten muhteşem olmuş.
3: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Samoa adası Upolu'nun kuzey kıyısında yan yana duran iki inanılmaz doğal havuz var. Birincisi Piula Mara Havuzu. Yerel halkın favorisi. Ama buradan devam ettiğinizde gizli kalmış daha çılgın bir yere, Halefa Şelalesi'ne geliyorsunuz. Halefa Şelalesi 10 metre yüksekliğinde, 60 metre genişliğinde. Ve nehir okyanusa giden yolculuğuna başlamadan önce burada bir havuz oluşturuyor.
5: Şahane bir manzara. Yakın zamanda çok yağmur yağdı. Burada akış çok iyi.
4: Okyanus suyunun sıcaklığı 29 dereceyken Falefa'daki sular daha serin ve sakin. Burası tazelenmek için mükemmel. Şelalede su yıl boyunca akıyor ve iyi bir yüzücüyseniz akıntıya karşı yüzebilirsiniz.
5: Buraya gelmek harika bir fikirdi. Su üzerinden akıp gidiyor. Güçlü bir duş gibi. Ve bir süredir Samoa'da yaşayan biri olarak sürekli harika şeyler görüyorum. Ama buradaki şelale bambaşka bir dünya sunuyor. Harika.
6: Burası gerçekten harika bir yer. Günü bitirmek için kesinlikle mükemmel.
4: Şimdi İspanya'ya gidiyoruz. Madrid'in 480 kilometre uzağına. Çünkü burası dünyanın en görkemli plajlarından birini barındırıyor. Bütün yaz boyunca Avrupalı tatilciler İspanya'nın güney kıyısına akın eder.

0: Burası plajlarıyla ünlüdür. Ama ülkenin kuzeybatısının da plajları olduğunun pek az kişi farkında. Kuzeydeki Galicia bölgesi Atlantik Okyanusu'na ve Biscay Körfezi'ne bakıyor. Burası eski ve tarihi kasabalarıyla ve geniş kumluk sahilleriyle ünlü. Ve gelgitin doğru zamanında geldiyseniz İspanya'nın en muhteşem plajı olabilecek geçitlerle kaplı kayalıkların arasındaki Katedraller Plajı'nı görebilirsiniz.
1: Her zaman keşifteyiz. Bütün güzellikleri keşfediyoruz.
0: Bölgenin yerlisi Diego ve Alejandra, Ribadeo şehrine 13 kilometre kala arkadaşları Kike ve Catalina ile plaja gidecek.
1: Merhaba. Ne haber? Nasıl gidiyor? Plaja gidip sörf yapmaya ve keşfe çıkmaya hazırız. Çok eğleneceğiz.
0: Burada aşağı inen merdivene dikkat edin. Yaklaştığınızda sizi hayrete düşüren varış bölgenizi göreceksiniz.
2: Vay, muhteşem.
0: 400 metre uzunluğundaki Katedraller Plajı, tabiat ana sayesinde 500 milyon yılda oluşmuş bir yer. Burası gotik mimariye benzeyen az rastlanan türden kaya oluşumlarıyla ünlü.
1: Harika değil mi?
2: Her yerde sihirli bir enerji var. Mağaralar ve kayalar inanılmaz.
0: Sular yükseldiğinde bütün bölge sular altında kalıyor. Ama 4 saat boyunca kumlara erişip kuvars ve kayrak kayalık mağaraları keşfedebilirsiniz.
1: Burası müthiş bir yer. Söyleyecek kelime bile bulamıyorum.
0: Mağaraları geçince 27 metre yüksekliğindeki kemeri göreceksiniz.
1: Vay canına.
3: Şuna bak.
1: Vay canına.
0: Kaya midyeleri gelgitin yüksekliğine işaret.
1: Sular geri geldiğinde burası su altında kalıyor.
0: Sonunda bir sürü kemerden oluşan ve katedrale en çok benzeyen yapıya geliyorsunuz.
1: Vay canına, vay canına. Burası kesinlikle müthiş. Mağaralar ve kayalardaki oluşumlar.
0: Ama sörf yapmadan gün bitmez. Su sıcaklığı 15 derece. Bu yüzden yanınızda dalış kıyafeti getirmeyi unutmayın. Sular yükselmeden yarım saat önce su epeyce sakinleşiyor. Bu da kayalıkları farklı bir perspektiften yaşamanıza olanak sağlıyor.
1: Müthiş hissediyoruz. Burada hiç kimse yok. Doğayla birlikte özgürleşiyor gibiyim. Okyanus ve bu güzel kumsal.
0: Ama çok geçmeden dalgalar geliyor ve Katedraller Plajı'nı ziyaret saatinin dolmak üzere olduğunu gösteriyor.
1: Okyanus, plaj, kimse yok. Sadece biz varız. Burayı herkese tavsiye ediyorum. Gelin bu güzel yerin, Galicia kumunun tadını çıkarın. Daha fazlası olamaz. Muhteşem.
0: Yüzme yerleri bulmak için dünyayı gezmekten yoruldunuz mu? Sizler için bir havuzumuz daha var. Burası kolay erişilebilir ama nutkunuzun tutulacağı yine garanti. Şimdi Texas Houston'a gidiyoruz. Aslında yukarı çıkıyoruz. 40 kat yukarıya. Her yerden harika manzarası olan bir havuza. Houston, Texas'ın en kalabalık şehri. Nüfusu 2 milyon. NASA'nın Johnson Uzay Merkezi'ne ev sahipliği yapıyor ve Amerika petrol endüstrisi içinde bir merkez. Ama yaz sıcakları 30 derecenin üstündeyken burada yaşayanlar serinlemek için farklı yollar arıyor. Bu yüzden yepyeni bir bina bunu yapmak için harika bir ayrıntı eklemiş. Sadece çatıda olan bir havuz değil, çatının en ucunda duran bir havuz. Şehir merkezine gidin ve kafanızı kaldırın. Belki bu havuzu görebilirsiniz. Yeni evli çift Kelly ve Alan ev aramaya başladı. Ve böylesine farklı bir ayrıntısı olan binayı duyduklarında bakmak için bir tur ayarladılar.
2: İşte orada. Aman
4: görünüyor,
2: tanrım.
4: Vay.
2: Çok çılgın.
4: Tanrım.
0: Dairelerden oluşan binanın havuzu 42. katta. Binanın inşaatı ise 2017'de tamamlanmış.
3: Günaydın.
4: Merhaba.
5: Günaydın.
4: Ben Kelly.
3: Ben Philip.
5: Alan.
3: Evet, hoş geldiniz.
4: Bartender, burası harika.
0: Binayı tasarlayanın aklında eğlence varmış.
3: İşte oyun odamız.
5: Oyun odası.
4: Aman tanrım.
5: Vay.
0: Burada golf oynayabilir, sinema salonunda film izleyebilirsiniz.
5: Çok rahat. Sinema salonundan çok daha güzel.
4: Evet.
5: Harika.
4: Evet.
0: Ama binanın sunduğu en güzel aktivite için en üst kata çıkın.
5: İşte aradığımız havuz.
3: Evet, size açayım bir bakın.
5: Aman tanrım, burası harika. Manzarası nefis.
0: Binanın en üst katındaki havuz, Texas'ın en yukarıda bulunan havuzu. Ve Houston şehir merkezine yukarıdan bakıyor.
3: Havuzu ilginç bir fikirden çıktı. İlk başta çok çılgın geldiği için gülmüştük ama sonunda evet bunu yapıyoruz dedik. İnsanlar burada çok büyük keyif alıyorlar.
4: Bu manzara...
3: Hazır mısınız?
4: Evet.
5: Evet.
4: Burası inanılmaz.
0: Ama asıl nefes kesici olan havuzun içindeki manzara. Havuz binanın kenarının 3 metre ötesinde asılı duruyor ve tabanı şeffaf plexiglastan. 20 santimetre kalınlığındaki şeffaf panel, 150 metre aşağıdaki Houston şehriyle aranızdaki tek şey.
4: Bu gerçekten harika.
5: Sanki tablo gibi.
4: Böyle bir havuz görmemiştim. Muhteşem.
0: Bu binada oturan kişi sayısı hızla artıyor. Eğer siz de günlerinizi bu havuzda geçirmek istiyorsanız acele edin.
5: Dünyanın en harika havuzu. Uçuyoruz.
6: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
7: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
9: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
10: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
11: Bu otel harika.
12: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
11: Yüzden fazlasından.
13: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
12: Trivago'ya bakmalıydım.
13: Trivago'ya bakmalıydım.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
16: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
17: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
18: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
19: Size bir sürprizim var. Ozmo Cool.
20: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
19: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
21: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bank.
1: tampon bank kartıma din.
2: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
22: Klasik araba kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
23: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
24: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
25: Güçlü bir propaganda aracıydı.
26: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
22: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Böylesi havuzları hiç görmediniz.
1: Ne? Ah!
0: En gizli kalmış yerleri siz sulara atlayın diye keşfe çıkıyoruz. Bali'de yağmur ormanlarındaki büyük şelaleden...
1: Aman tanrım!
0: Panama'daki su dolu gizli kanyona. Güney Afrika'da büyük avcıyla sulara dalın.
2: Vay canına, kocaman.
1: Tanrım.
0: Botlarınızı, mayonuzu ve macera hevesinizi yanınıza alın. Çünkü dünyanın size sunabileceği en güzel gizli kalmış havuzları ziyaret etmek üzeresiniz. Yolculuğumuza takım adalar ülkesi Fiji'den başlıyoruz. Burada ülkenin adalarından Taveuni'nin bir değil tam 3 şelalesini keşfe çıkacağız. Fiji'nin 300'den çok sayıda adası genelde dağlık ve tropikal ormanlarla çevrili. Ve adalar zincirinde 3. büyük ada olan Taveuni içlerinde en yeşili. Öyle ki bahçe adası olarak biliniyor. Taveuni'nin 1/3 biri Boma Doğal Miras Parkı içinde koruma altında. Ve bu park başka bir şeyi daha koruyor. Her birinin altında kendi doğal havuzu bulunan 3 şelaleden oluşan doğal güzellikleri. Yani diğer adıyla Tavoro şelalelerini.
3: Bu bizimki.
4: Gelin hadi.
0: Fijili Victor ve Hena Vitilevo adasında yaşıyor. Bugün Taveuni'ye uçtular ve kiraladıkları araçla Tavoro şelalelerine gidecekler.
5: Bunu iple çekiyorum. Muhteşem bir yürüyüş olacak. Birkaç yerde yüzeceğiz.
0: Parka girişten sonra şelaleler için 3 kilometre yürümek gerekiyor. Birincisi 5 dakika uzaklıkta.
5: Oh. Hemen serinleyebiliriz.
0: Tavoro'nun aşağıdaki şelalesi etkileyici şekilde 24 metre yüksekliğinde. Su bazalt kayadan doğal havuza akıyor. Tavoro Nehri dağlarda Tagimalfia Gölü'nde başlıyor. Burası okyanusa dökülmeden önce biriktiği son nokta. En güzel aktivite şelalenin arkasında. 23 metre genişliğindeki havuzu uçtan uca yüzün ve atlama platformu olan 5 metrelik kayalığı keşfedin.
5: Yukarıya doğru çıkarken tahmin ettiğinizden kesinlikle daha yüksek ama bu heyecan verici. Evet.
3: Muhteşem. Harika.
0: Görülecek 2 şelale daha var. İkinciye gitmek için nehri yukarı doğru takip edin.
3: Çalıların arasından yürümek çok güzel. O kadar farklı çeşit bitki var ki bir an durup etrafınıza baktığınızda sizi hayrete düşürüyor. Muhteşem.
5: Evet. Sesi.
0: Yarım saat sonra ikinci şelaleye geliyorsunuz. Burada sular 1 metre derinliğindeki volkanik havuza 15 metreden dökülüyor.
5: Aman tanrım! Şuna bak!
3: Vay canına! Harika!
0: Atlamak için sığ olsa da havuzun 20 derece olan sıcaklığı yürüyüşten sonra serin bir mola.
3: Suyun sıcaklığı kesinlikle muhteşem. Bu nemli havada bu kadar yürüdükten sonra su harika geliyor.
0: Ve ayrılmadan önce farklı bir perspektif için mağaranın etrafından dolaşın.
5: Müthiş. Burada rüzgarı hissediyorsun. Üzerine sular sıçrıyor. Muhteşem. Aklımı başımdan aldı.
0: İkinci şelale rahat bir zaman geçirmek için kullanılırken üçüncüsü tam aksiyon sunuyor. 30 dakika daha yürüyün ve nasıl olduğunu siz de görün.
5: Ne? Aman tanrım.
0: Tavoro'nun 3. şelalesinin 9 metrelik düşüşü içlerinde en kısa olanı. Ama gizli kalmış görkemiyle kesinlikle nefes kesici.
5: Bunu beklemiyordum.
3: Bu inanılmaz.
5: Kocaman.
3: Evet, benim favorim. Kesinlikle.
5: Evet, büyük bir ödül gibi.
0: Ve konu kayalardan atlamak olunca burası Tavoro'nun en iyi doğal havuzu. Çünkü platform tam 8 metrede.

0: giderek daha güzelleşti gibi geliyor. Hepsi birbirinden farklı ama uzun bir yürüyüşten sonra ne istersin deseler böyle bir şeyi hayal edemezdim. Gerçekten müthiş, harika bir gün.
1: İnanılmaz.
0: Harika.
2: Şimdi Güney Afrika'ya gidiyoruz. Cape Town'un 160 kilometre doğusuna. Buradaki bir körfez gerçekten çok büyük heyecan barındırıyor. Güney Afrika'daki Batı Cape, Atlantik ve Hint okyanusları arasında kalıyor. 900 kilometrelik kıyı şeridi neredeyse 50 farklı körfezi içeriyor. Burası inanılmaz deniz canlılarına ev sahipliği yapıyor. Balinalar, foklar, penguenler ve yunuslar. Ama burnun özel bir bölgesinde çok daha heyecan verici bir karşılaşma sizi bekliyor olacak. Okyanusun size sunabileceği en yüksek adrenalini isterseniz küçük bir şehir olan Hans Bay'a gidin. Çünkü burası dünyanın büyük beyaz köpek balığı başkenti olarak biliniyor.
1: Merhaba.
3: Merhaba. Selam.
4: Bakın
3: merhaba,
4: kim geldi.
3: Merhaba.
4: Ne haber?
2: Ariana, Jason, Shannon ve Manon yıllardır kendilerini büyük beyazla karşılaşmaya hazırlıyor. Ve sonunda vakti geldi.
5: Suya girip köpek balıklarına bakmak için çok heyecanlıyım.
4: Ben de.
2: Cape Town'un kıyı şeridi boyunca pek çok kusursuz plajdan geçeceksiniz. Ve Hans Bay'a gelmeden önce durduğunuza kesinlikle değecek bir tanesi var.
4: Oh.
5: Vay! Suyun güzelliğine
4: dostum.
5: Bakın.
3: Aman tanrım. Aa, şuraya
4: burası
3: bakın.
4: Burası inanılmaz.
2: Bu plajın adı Deep Lock. 16 kilometre boyunca ince beyaz kum Walker Körfezi'ne bakıyor.
4: İşte cennet.
5: Cennet.
3: Kesinlikle cennet.
5: Evet, cennet.
2: Su biraz soğuk. Yılın çoğu zamanı yaklaşık 18 derece. Ama kayalıklar sörfü sakin tutup rüzgardan koruyor.
5: Burada insan yok. Bu çok güzel. Bize mahremiyet sunuyor.
3: Evet, harika.
2: Ama unutmayın, daha iyi bir macera sizi yolun 6 kilometre ilerisinde bekliyor.
3: Köpek balıkları için hazırım.
2: Hans Bay Limanı'na geldiğinizde tekneniz sizi 20 dakika ileri Dair Adası'na götürecek.
3: Evet, bunu yapıyoruz. Biraz gerginim ama heyecanlıyım.
4: Kafes suya indiriliyor. Bu işi gerçekten yapıyoruz.
2: Gezegenin en güçlü avcılarından biriyle yüzmeye hazır olun.

0: It stays with me.
1: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
2: Buyur Hasan.
3: Hadi oğlum.
1: Anne bir şeye bakıyorum.
3: Olmadı mı Hasan'ım?
1: Oluyor anne.
4: Seni koydu.
3: Hasan uyku vakti.
1: Daha işim var anne.
3: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
1: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
5: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.
10: Gün boyu çamaşırını koru.
11: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
12: Mol Ped'den kız sözü.
13: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
14: Bugün çamlıca gazoz deniyoruz.
15: Çok iyi.
16: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Vardık. Liseden mezun olduğunda da. Her anında 80 yıldır.
17: Benim iyi uyumam lazım.
18: Benim iyi uyumam lazım.
19: Benim iyi uyumam lazım.
20: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
21: Bu otel harika.
22: Evet ve geceliği sadece 13.500.
23: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
24: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
25: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
26: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
27: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
28: Bu bir Lotus çok alçak.
27: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
29: Unutulmuş Hazineler. Pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
30: Ben Chris.
31: Ben Max.
30: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
31: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
30: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
31: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
30: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
29: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
32: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
29: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
33: Güney Afrika şehri Hans Bay ziyaretçilerine huzur dolu plajlar sunuyor. Ama kıyıdan biraz uzakta normalden çok daha yoğun bir yüzme deneyimi yaşayabilirsiniz. Çünkü burası dünyanın en kalabalık büyük beyaz köpek balığı nüfusuna sahip.
34: Görüşürüz.
33: Burada kafesle dalış yapmak isterseniz birkaç basit kural var. Onlara dokunmaya çalışmayın, hareketleriniz yavaş ve dikkatli olsun ve zıplamayın. Tabii bu 900 kiloluk kusursuz avcı ile suda yüz yüze gelinceye kadar bunları söylemesi kolay.
35: Aman Tanrım!
36: Yüksek kocaman!
35: Çok büyük!
37: Aman Tanrım!
36: Bu delilik!
33: Köpek balıklarını Hans Bay'a çeken şey yemek. Sayıları 40.000'den çok olan kürklü fok.
34: Onları görmek kesinlikle gerçek dışı.
33: Ortalama bir büyük beyaz haftada 13 kilo et yiyor. Ve ağzında buna yardımcı olan birkaç sıra dişi var.
36: Beyaz. Çok büyükler, çok büyükler, bu çılgınca.
34: Bu harikaydı. Sıra dışı, sıra dışı bir deneyim.
36: Dostum bu müthiş bir şeydi.
34: Bu şimdiye kadar yaptığım en iyi şey olabilir.
0: Köpek balıkları bugünün en güzel şeyiydi. Bunu herkes denemeli. Bunu yaşamanın tek yolu orada bizzat bulunmanız.
33: Şimdi Endonezya'ya gidiyoruz. Başkent Jakarta'nın 950 kilometre uzağındaki Bali Adası'na. Burada gizli kalmış bir yağmur ormanı şelalesini bulacağız.

0: Bali, Endonezya'nın en popüler yerlerinden biri. Her yıl yaklaşık 3 milyondan çok uluslararası turist çekiyor. Ekvator çizgisine 13 kilometre mesafede olan ada yıl boyunca 29 derecelik sıcaklığını koruyor. Bu yüzden çoğu ziyaretçi plaja yöneliyor. Ama insanlar olmadan serinlemek isterseniz, burada yaşayan birine sizi 16 kilometre içeriye, Bangli Town'un biraz dışındaki küçük kasabaya götürmesini isteyin. Burada gözlerden uzak bir şekilde sulara dalabilirsiniz.
1: Hey, ne haber?
2: Merhaba.
1: Hoş geldin.
0: Justin, Nick ve Shay Bali'de tatil yapıyor. Bugün kalabalığı atlatıp yerel halk gibi yaşamak istiyorlar.
2: Bugün şelaleyi bulmaya gidiyoruz. Bence yüksek beklentilerimi bile aşacak.
0: Birinci adım küçük bir kasaba olan Dusun Kuning'e gelmek. Yolda adanın pirinç tarlalarından geçeceksiniz.
1: İşte geldik.
2: Harika. Dusun Kuning. Kuning sarı. Sarı demek olduğunu öğrendik. Yani sarı şelale. Vay canına. Biraz dikkat edelim.
0: Yürüyüş yarım kilometre devam ediyor. Ama acele etmeyin. Özellikle yağmur sezonunda.
3: Burası gerçekten dik. Basamaklar da şelale gibi ama bunu yapmalıyız. Çünkü buradan başka gidecek yol yok.
0: İniş o kadar dik ve bitkiler arasında ki şelaleyi yanında durmadan görmeniz ya da duymanız mümkün değil.
2: Aman tanrım.
3: Aman tanrım.
0: Güçlü bir akışa sahip 25 metrelik şelale 90 derecelik bir kayadan 1 metre derinliğindeki bir doğal havuza akıyor.
2: Düşündüğümden çok daha güzel.
3: Nasıl iniyoruz?
0: Şelale kayaları farklı yerlerde farklı derecede aşındırmış durumda. Bu yüzden su tek yerden akacağı yerde birkaç parça halinde farklı basınçla akıyor.
1: Duş alalım. Hadi bebeğim.
2: Hayır.
1: Evet, gidiyoruz.
2: Hızlı ve agresif bölümler var ama bunun yanında yavaş ve küçük bölümler de var. Ve bir gitarın telleri gibi. Çok güzel.
0: Şelalenin soluna bakınca 6 metrelik bir kaya göreceksiniz. Burada şelale avınızın nasıl geçtiğini konuşabilirsiniz.
3: Yemek ve şelale manzarası. Burada kocaman bir ormandasın. Ve senden başka hiçbir şey yok. Ve sonra karşına bu şelale çıkıyor. Çok güzel. Hakikaten nefes kesici.
1: Çok özel bir yer. Oraya gidiyorsun ve doğayla baş başa kalıyorsun. Hiç el değmemiş bir yer. Burada bizden başka kimse yok. Bugün genel anlamıyla başından sonuna kadar gerçek dışı gibiydi.
4: Dusun Kuning Şelalesi!
2: Vay!
0: Şimdi Yunanistan'a gidiyoruz. Anakara ile Girit arasında bulunan Kithira Adası, erişimi zor ama yüzyıllardan beri aksiyon dolu olan bir plaja sahip. Her yıl Yunanistan'a yaklaşık 30 milyon turist geliyor. Burası Avrupa'nın gözde tatil yerlerinden. Çoğu kişi Atina'nın zengin kültürel tarihini ya da Mikonos Adası'nın popüler plajlarını görmeye geliyor. Kithira Adası'na bir saat uzaktaysa çok daha sakin bir kıyı şeridi var. Ama burası hep böyle değildi. Aslında nereye bakacağınızı biliyorsanız, dik bir çıkış sizi inanılmaz bir tarihi olan unutulmuş bir koya götürecek. Kalami plajında pek çok heyecan verici şey yapabilirsiniz.
5: Kalami hemen şu tarafta oluyor.
0: Kithira'nın yerlisi Eleni, Rigas, John ve köpeği Rocco, Milopotamos'tan çıkıp Kalami'ye gidiyor.
5: Kalami plajına giden yol pek korkaklara göre değil. Çünkü karşıdan birinin gelmesi büyük bir sorun olabiliyor.
0: 20 dakika sonra yol çakıl taşına dönüyor ve harika manzarası olan küçük bir otoparka geliyorsunuz.
6: İşte bu, geldik.
5: Şuna bakın.
7: Vay canına.
6: Aa, muhteşem. Wow.
0: Ama bu manzara sizi yanıltmasın. Sırada zorlu bir yürüyüş var.
5: Bu noktadan itibaren biraz dik bir yol. Dikkat edin.
0: Devam ettiğiniz takdirde taşlık yol sizi dar bir kanyona götürecek. Patikanın bittiği yerde üstesinden gelinecek daha zorlu bir adım var. 5 metrelik kayalık bir iniş. Bırakılmış halatlardan yardım alın.
3: Geldik.
6: Evet, iyi iş.
0: Ve işte karşınızda Avrupa'nın en büyüleyici plajlarından biri.
3: Mağaralar.
6: Renk muhteşem.
0: Kalami plajı 30 metre genişliğinde ve kanyonun ağzının parlak mavi ve kristal berraklığında sularla birleştiği yerde başlıyor.
3: Buraya 10 yaşından beri geliyorum. Harika.
6: Manzara mükemmel. Renkler mükemmel. Buraya kadar yürümüş olmamıza kesinlikle değdi. Çok hoş.
0: Ve tabii ki kanyon plajı demek, atlamak ve dalmak için pek çok kayalık var demek. Burada suyun sıcaklığı 21 derece, derinliği 12 metre. Size benzersiz bir yüzme deneyimi ve en yüksek yerden suya atlamak için bile mükemmel bir alan sağlıyor. Çünkü burası tam 15 metre.
5: Atlıyorum. Evet. Evet.
0: Suyun altında başka heyecanlar da var. Şnorkelinizi alın ve Kalami'nin eskiden çok daha fazla macerayı nasıl sunduğunu görün.
5: Tamam, iki tane top bulduk. Bir tane küçük olan var altımızda ve birkaç metrede de bir tane daha. İkisi de buradalar.
0: Toplar bir Venedik savaş gemisine ait. 17. yüzyılda yapılan bir savaştan kalma.
3: Suyun berraklığı muhteşem. Bazen 10 metre ilerisini bile görebiliyorsunuz. ...50'den fazla ülkeye gittim. Ve burası hala en sevdiğim yer.
6: Harika bir deneyim. Eğer Yunanistan'ı ziyaret ederseniz... ...Çuha Adası'na gelmeli... ...Kalima plajını mutlaka görmelisiniz.
3: Birazdan...
0: Birazdan 23 metreden karların arasından atlayacağız.
7: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
8: Kazancım Net, sigortam Net.
9: Servis geldi, çanta hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
11: Bu otel harika.
12: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
14: Trivago'ya bakmalısın.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
17: Bellona, Bellona. Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
18: Bu var ya,
19: blok dersten çıkıyor.
18: Atıştırmalık?
19: Yok, ben doymalık takılıyorum.
18: Bir şey diyeyim mi?
20: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
18: Abi bu adam ne yiyor ya?
21: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
22: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
23: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pot'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
1: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
2: Bu salı günde Aspirox Spax bulaşık makinesi kapsül çeşitleri 329 lira. Stop Forte leke çıkarıcı 99 lira.
4: Ama ne otel?
14: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
24: Ben 4200'e buldum.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
15: Otel mi? Trivago.
25: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: gel aşka. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap
1: basit, hesap basit. Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
2: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
3: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
4: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
5: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
6: Şimdi Georgia'ya gidiyoruz. Atlanta'nın 420 kilometre doğusuna. Burada aynı adı taşıyan iki ada çok farklı su maceraları barındırıyor. Georgia plajlarından çok şeftalisiyle bilinen bir eyalet. Ama buradaki bariyer adaları boyunca 160 kilometreden uzun plaja sahip. Daha popüler olanlardan Tybee Adası, kıyısına her yıl 1 milyondan çok insanı çekiyor. Ama ister inanın ister inanmayın, tek Tybee burası değil. Kıyının biraz dışında tamamen farklı bir deneyim, aynı adlı başka bir adada sizi bekliyor. Sözünü ettiğimiz yer, yerel halkın küçük Tybee Adası olarak adlandırdığı doğal bir oyun alanı.
7: Maceraya gidiyoruz.
6: Margaret ve Lauren, Georgia'da adadan adaya geziyor.
7: Birazdan bota atlayıp küçük Tybee Adası'na doğru gideceğiz. Çok heyecanlıyız.
6: Bugün arkadaşları Matt ve Boy'la Büyük Tybee Adası'ndaki balıkçı limanından ayrılıyorlar. Küçük Tybee'ye sadece tekneyle erişilebiliyor. Ama buraya giden yol gelgitten ötürü zorlu.
8: Ortalama gel git 2-3 metre. 3 metrelik suyun geldiğini görmek alışılmış bir şey.
6: Ama yolu bilen bir kaptanla gittiğiniz sürece size özel cennetinize varabiliyorsunuz.
7: Vay canına! İşte geldik.
6: Küçük Tybee Adası'nın adı gerçeği yansıtmıyor. Yaklaşık 3000 hektarlık bir ada. Tybee Adası'nın iki katı büyüklüğünde. Ayrıca tek adadan da oluşmuyor. Burada pek çok küçük ada bir arada bulunuyor. Birlikte ortak plajlarını oluşturuyorlar.

0: Burada hiç turist bulamazsınız. 5 kilometrelik kumluk plaj onu keşfetmenizi bekliyor.
1: Plajda böylesine gezmek çok hoş. Ve yere baktığında farklı türlerdeki deniz kabuklarını görüyorsun.
2: Atnalı yengeci, ölümcül değil, zararlı değil. Sadece geziniyor, kolaçan ediyor.
3: Su gelene kadar burada takılacak ve daha sonra tekrar suya girecek.
0: Bölgenin karmaşık coğrafyası buradaki suyu görece sıcak tutuyor. Bundan ötürü de su okyanusa göre daha tuzlu.
3: Tuz miktarı oldukça yüksek. Ama harika.
2: Harika bir yer bulduk. Hiç kimse yok. Hava mükemmel. Suyun sıcaklığı yaklaşık 23 derece. Bundan daha iyisi olamaz.
1: Bugün harika.
0: Ama unutmayın, teknenizin güvenli şekilde dönebilmesi için su seviyesini gözden kaçırmamalısınız. Koşullar değişmeye başladığında gitme vakti gelmiş demektir.
2: Burada gelgitlere göre yaşıyoruz. Ve eğer dikkat etmiyorsanız ya yüksekte, ya kuru yerde ya da suyun altında kalmanız muhtemel.
0: Küçük Taybi'de uzun süre kalamasanız da bu dönüş yolunda eğlenemeyeceğiniz anlamına gelmiyor.
3: Kalkması göründüğünden zor.
4: Bugün kesinlikle mükemmel bir gün oldu. Güneş çıktı.
2: Burada gelgitlere göre yaşıyoruz. Ve eğer dikkat etmiyorsanız ya yüksekte, ya kuru yerde ya da suyun altında kalmanız muhtemel.
0: Küçük Taybi'de uzun süre kalamasanız da bu dönüş yolunda eğlenemeyeceğiniz anlamına gelmiyor.
3: Kalkması göründüğünden zor.

0: ki hemen arka bahçemizde. İnanılmaz.
1: Şimdi Kaliforniya'ya gidiyoruz. Redding şehrinin 130 kilometre kuzeyine yılın hiç beklenmedik bir zamanında bir şelaleyi bulmaya. Kaliforniya denince hiç bitmeyen güneşli yazı düşünmemek gerçekten zor. Güney Kaliforniya için bu durum geçerli. Los Angeles'ın ortalama sıcaklığı yıl boyunca 22 derece. Güney Kaliforniya çölleri genelde 50 dereceyi buluyor. Ama bu eyalet kış ayları için de mükemmel. Karla kaplı pek çok dağ var. Ve Kuzey Kaliforniya'nın Cascade Dağları'ndaki gizli bir yer size her iki sezonunda en iyisini tatma şansını sunuyor. Kış aylarında bile macera arayanların gittiği ve en cesurların atlayabileceği McCloud şelaleleri. Briggs, Kelsey, Alex ve Nick profesyonel atlayıcı. Ve ölüme meydan okumalarıyla ünlüler. Bugün bir grubu McCloud şelalelerine götürüyorlar.
2: Kamp alanında arabayı otoparka çektik ve yerde yarım metre kadar kar var. Çok fena durumdayız.
1: Şelale kamp alanına 1,5 kilometre uzaklıkta. Uzun ve soğuk bir yürüyüş olabilir. Ama gitmenin daha hızlı bir yolu var.
2: Biz bu işi böyle yapıyoruz işte. Böyle yapıyoruz.
3: Bu çok eğlenceli.
2: Çok eğlenceli. Ama çok korktum dostum.
1: Aslında burada McCloud Nehri boyunca 3 şelale var. Her biri size birbirinden farklı manzaralar sunuyor. Ama cesur atlayıcılar için ortadaki McCloud şelalesi aranan yer. Ortadaki şelale 24 metre genişliğindeki bir havuza dökülüyor. Şelalenin kendi etkileyici bir şekilde 15 metre yüksekliğinde. Ama bundan daha da etkileyici olan 25 metre yükseklikteki dalış platformu. Kayalığın en tepesine çıkmak için 10 dakika uğraşmak gerek. Ve unutmayın, bu bölge sadece deneyimli atlayıcılar için.
2: Biraz tehlikeli görünüyor ama bence buradan güzel bir şekilde atlayabiliriz. Bunu kesinlikle yapabiliriz. Bize güveniyorum.
1: Burada su sıcaklığı 10 derecenin altına düşebilir. Ve kar suları kuvvetli bir akıntı yaratıyor. Bu yüzden bu koşullara hazırlıklı olarak gelin.
4: Biri bana botlarını ödünç verebilirse.
1: Hazırlıklı geldiyseniz gezegende bundan daha heyecan verici bir aksiyon bulamazsınız.
3: 3, 2, 1. Evet.
5: Atlamayı o kadar çok seviyoruz ki bunu bütün yıl yapıyoruz.
2: Biz profesyoneliz. Hızlı su kurtarma eğitimleri aldık. Bunu kendi başınıza asla denemeyin.

0: Bizim grubumuz dışındaki insanlar yaptığımız şeyleri görüyor ve bunlar ne yapıyor böyle diyorlar.
1: Yerde kar da olsa, yukarıda güneş de çıksa, atlayış yapmaya da gelseniz, manzaranın tadını çıkartmaya da, McLeod şelalelerini bulabilirseniz unutulmayacak bir gün yaşayacağınız kesin.
2: Bugün harika oldu, gerçekten.
3: Herkes atlayışlarını yaptı. Kesinlikle müthiş bir gündü.
4: Bir, iki, üç!
1: Şimdi Panama'ya gidiyoruz. Orta Amerika'nın en güneydeki ülkesine. Panama City'nin 320 kilometre batısında sürprizlerle dolu bir kanyon var. Panama'nın büyüklüğü yaklaşık Güney Carolina kadar. Ve ülkenin en yüksek noktası deniz seviyesinden 3350 metre yukarıdaki aktif volkan Baru. Baru son 1600 yıl içinde 4 kez büyük şekilde patladı. En yakını 500 yıl önceydi. Ve size söylemeliyiz, Baru en son patladığında aslında bize bir iyilik yaptı. Çünkü son patlama toprakta büyük bir yarık açıp dramatik bir doğal havuz yarattı. Buraya Macho de Monte deniyor. Ülkeleri dışında çalışan

0: ve Randy bir süredir Panama'da yaşıyor. Ama Macho de Monte'yi hala görmemişler.
1: Bugün bir köprünün üzerinde rehberimizle buluşuyoruz. Burası.
2: Burası.
1: Kenara. Evet.
0: Cuesta de Piedra adlı şehirden geçin. Yolun nehri kestiği yerde bir bariyer göreceksiniz. Oradan başlayın ve aşağı bakın.
2: Vay canına.
1: Vay canına.
2: Şuna bak. Gördün mü?
1: Çok aşağıda.
2: Vay canına.
3: Ağaçların arasından bakınca şelale orada. İşte oraya gidiyoruz.
1: Oraya kadar.
3: Evet.
1: Harika.
3: Gidelim.
0: Bu bölgenin sahibi Panama'nın elektrik şirketi. Ve şirket Macho de Monte nehrine doğru yarım kilometrelik bir patika açmış.
3: İşte geldik.
1: Çok güzel.
2: Vay canına.
0: Aşağı ulaştığınızda patikanız volkanik kayalardan oluşan nehir yatağı oluyor.
1: Dikkat, kayalar kaygan.
0: Yol boyunca pek çok yerde durabilirsiniz ve su kenarında sessiz bir günün tadını çıkarabilirsiniz. Ama devam etmek isteyeceksiniz. 45 dakika sonra gerçekten büyüleyici olan bir bölgeye geliyorsunuz.
1: İşte geldik.
4: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde.
1: Ama ne otel?
2: Power sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
5: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
6: Günaydın Türkiye.
7: Hadi kalk.
6: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir

0: sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
2: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
3: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak, sonsuzluğa kadar uzanıyor.
4: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
3: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
4: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
5: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
6: Panama'nın küçük şehirlerinden biri olan Cuesta de Piedra'da kolaylıkla es geçilen küçük bir köprü var. Altındaysa ıslak ve zorlu bir yol sizi ülkenin en iyi doğal havuzu olabilecek yere götürüyor.
7: İşte geldik!
6: Macho de Monte Canyon'u 243 metre uzunluğunda, 36 metre derinliğinde ve kayalardan fışkıran pek çok miktarda şelale ile dolu.
8: Kesinlikle inanılmaz su kristal berraklığında. Burası şimdiye kadar gördüğüm en güzel yer olabilir.
9: Burası dinamik bir bölge. Sürekli değişiyor. Hiçbir zaman aynı değil.
6: On metre derinliğindeki havuz kayaların 6 metre altında. Bu yüzden tek yol dramatik bir atlayış yapmak.
10: Biraz gerginim.
9: Bir, iki, üç.
10: Bu atlayış kesinlikle harikaydı. Suya çarpıyorsunuz ve sonra tekrar yüzeye çıkıyorsunuz. Ve sonrasında boom, büyük kanyonu görüyorsunuz. Ve kayalardan çıkan şelaleleri. Burası tek kelimeyle büyüleyici bir yer. İnanılmaz, harika.
6: Su sıcaklığı 18 derece. Sular hiç güneş ışığı görmeden yerin altından birkaç kilometre gidiyor. On metrelik ana havuzu geçtikten sonra ileride kanyonun size sunacağı daha çok şey var.
8: Kayalar çok kaygan.
9: Bu kaya oluşumlarının yapısını görmek ve bu kanyonu deneyimlemek gerçekten harika bir duygu. Çok güzel burası.
6: Nem zengini doğada ilerlerken genişlik 3 ile 6 metre arasında değişiyor.
9: Kayalardaki delikler çok küçük. Bu yüzden çok az miktarda su aralardan geçebiliyor. İnanılmaz. Buradan çıkan basıncı birebir görebiliyorsun. Çatlaklar var, küçük yarıklar var. Su buralardan geçip tekrardan nehre kavuşmak için kendine yol yapıyor.
6: Sonunda kanyonun arkasında ağaçtan tente açılıyor, güneş ışığını içeri veriyor ve manzarayı değiştiriyor.
8: Burada yürürken kanyon büyük bir değişime uğradı. İlk başta kocaman kayalar vardı. Ve şimdi üzerlerinde alpler olan, aralarından şelaleler çıkan büyük kaya yüzeyleri var.
10: Daha önce böyle güzel bir kanyon görmemiştim.
8: Ve burada hiç kimse yok. Fazla insan bilmiyor.
10: Bütün kanyon boştu. Başka hiç kimse yoktu. Burası müthiş.
6: Şimdi tekrar Kaliforniya'ya gidiyoruz. San Francisco ile Los Angeles arasında Montaña de Oro Ulusal Parkı bulunuyor. Burada güzel bir yol sizi daha da güzel bir plaja götürüyor. Kaliforniya'daki Central Coast fazla ilgi görmüyor. Ama 35 bin kilometre karelik tarım alanı, yeşil üzüm bağları ve çılgın kayalık plajları bunun tersi olması gerektiğini söylüyor. Bölgenin içinden geçen meşhur Pasifik Kıyısı Otoyolu'ndan gidin. Devamında buraya aşık olmanız büyük olasılık. Ama biraz daha büyülenmek istiyorsanız San Luis Obispo County'ye geldiğinizde arabanızı bırakıp hemen bir bisiklete atlayın ve eyaletin en gizli kalmış plajlarından biri olan etkileyici Coralina Koyunu keşfe çıkın.
11: Evet, iniyoruz.
12: Hadi gidelim.
6: Yakın arkadaşlar Ryan, Matt ve Hans okula San Luis Obispo'da gidiyor. Ders çalışmaya ara verdikleri bir gün bu zor plajı bulmaya çalışacaklar.
11: Tam olarak nereye gidiyoruz?
12: Bilmiyorum. Daha önce buraya gelmedim. Ama patika şurada başlıyor.
6: Montaña de Oro'da yürüyüş ve bisiklet için yaklaşık 20 yol var. Ve Coralina Koyuna gitmek için yapılması gereken Bluff Patikası'ndan başlamak.
12: Sağ tarafınızda boylu boyunca kıyı şeridi uzanıyor. Kayalıklar, büyük dalgalar. Solunuzda ise yabani çiçekler, bitkiler, yeşil otlar. Harika bir yer.
6: Bluff Patikası 5,5 kilometre uzunluğunda. Yol boyunca 20 metre aşağıda erişimi mümkün olmayan plajlar var.
11: Oraya gitmenin tam bir yolu yok. Bu aslında Central Coast'un genel sorunu.
6: Ama ikinci bir patika daha var. Yola çıktıktan 800 metre sonra çatallaşan ve köprüden geçen gizli bir patika. İniş boyunca onu takip edin ve sizi kendi özel cennetinize götürmesine izin verin.
11: İşte bu. Evet.
6: Coralina Koyu el değmemiş kumlarla dolu. Burası keşfedilmek için bekleyen kayalıklarla çevrelenmiş durumda.
11: Burayı kimse bilmiyor. Aman tanrım.
12: Su harika. Güzel kumlar. İki tarafta da kayalıklar var. Böylece burası kapalı özel bir alan olarak kalıyor. Ya dalgalar vuruyor. Mükemmel mavi sular.
13: Burası cennetten bir parça gibi. Biz nereye geldik böyle?
6: Kum taşı ve yaprak taşı eskiden suya kadar gidiyormuş. Ama Pasifik Okyanusu zaman içinde bu koyu oymuş. Geride kalan kayalar gelgit havuzlarını oluşturuyor. Şimdi buralarda koya adını veren Coralina alpleri yaşıyor.
13: Plajın sol tarafına doğru gittik ve gelgit havuzlarına baktık. Gidebildiğimiz kadar gittik ve hiç ıslanmadık.
12: Aman tanrım. Şuna bak, mükemmel.
6: Kayalıklar günde iki kez sular yarım metrenin altına inince açığa çıkıyor. O yüzden gelişinizi iyi planlayın.
11: Şu anda düşük Medcezir'de. Bu sayede yaprak taşı kayalarının üzerinde gezinebildik. Harika, çok güzel.
12: Sadece bize özel.
13: Bilmiyorlar.
6: Okyanusa dalmadan hiçbir gün bitmez. Tabii bunun için 13 derecedeki suya dayanabilmeniz gerek.
11: Su nasıl?
12: Yüzmeye uygun bence. Böylesine gizli kalmış bir yeri bulmayı başardık. Öncesinde pek çok plaj gördüm. Pek çok kayalık gördüm ama güneşli bir günde kimsenin olmadığı bir plajı görmek, bu her gün olan bir şey değil.
11: Dostum çok çılgınca. Bayıldım. Müthiş.
14: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
15: Buraların redlisiyim.
16: Nerelerim mi?
15: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
17: Bonjour madame.
15: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi.
17: Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
18: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
17: Très bien. Merci.
19: Gezerken yol tarifi,
15: alışveriş fit çeki.
19: E buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
17: Aa, Demet Hanım.
19: Aa, siz de mi buraların redlisisiniz?
15: Beş kıtada 5G tecrübesi olunca
19: her yer redlilerin oluyor.
15: Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa. Sınırsızca.
20: Bu Salı binde Aynes %0,5 yağlı süt 34 lira 50 kuruş. Torku dana baton kavurma 999 lira.
21: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz.
0: Çok iyi.
21: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Vardık. Liseden mezun olduğunda da. Buradayız. Her anında 80 yıldır. Orijinal
22: Çamlıca gazoz. L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
23: Bu otel harika.
24: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
23: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
25: Trivago'ya bakmalısın.
23: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
25: Yüzden fazlasından.
23: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
24: Trivago'ya bakmalıydım.
23: Trivago'ya bakmalıydım.
26: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
27: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
1: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
0: Ne de motorun durması onları yıldırır.
1: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
0: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
1: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Yakındaki bir caddeden meslektaşı ilk araçları kontrol noktasına yönlendiriyor.
3: Bir arabanın yere çok yakın olup olmadığını göz ucuyla anlar hale geliyorsunuz. Ve zamanla duyduğunuz motor sesinin araç modeline uyup uymadığını da tecrübeyle öğreniyorsunuz.
2: Kırmızı bir araç memurların dikkatini çekiyor. Sebebi yüksek motor sesi değil, arabanın dış görünüşü. Thomas Hone sürücünün yanına yaklaşıyor.
3: Bir dakikanız var mı?
4: Tabii ki.
3: Şu güneşlik filmi hakkında konuşacaktım
4: evet,
3: da.
4: Evet, 3 memur onu zaten ölçtü.
3: Anladım. Yasaya göre belirli bir boyutu aşarsa bu film sayılır. Eğer 10 santimetre kareden büyükse film olarak kabul edilir ve resmi onay gerektirir. Ancak ön camda hiçbir şekilde renklendirmeye izin verilmez. Şimdi orta kısmı ölçeceğiz. Burası bol keseden 13,5 geliyor. Dış kısımda 18,5 var. Bu da bize ortalama 15 civarı bir değer veriyor. Şimdi genişliği de alalım. 1,16 metre. Bu da bana yaklaşık 15 santimetre kare veriyor. Yani %50 fazla büyük. Bu nedenle teknik olarak izniniz geçersiz sayılıyor. Boyunuz nispeten kısa olduğu için altından görebiliyorsunuz. Ama bu tür evet. Film yine de trafik ışıklarını evet. Veya diğer görmeniz gereken önemli şeyleri görmenizi engelleyebilir.
4: Diğer memurların onu nasıl ölçtüğünü merak ediyorum.
3: Hiçbir fikrim yok. Bu sorunu hep yaşıyoruz. Bize arabanın tüden geçtiğini ve meslektaşlarımızın kontrol edip yanlış bir şey bulamadığını söylüyorlar. O zamanlar film aynı mıydı bilemem. Tek söyleyebileceğim
4: evet,
3: az önce sizin için ölçtüğü.
4: İçeriden ölçmüştü.
3: Bunu çıkarabilir misiniz?
4: Sanırım çıkarmam gerekecek. Tamam.
3: Bunu burada halledebilir misiniz?
4: Olur.
3: Bu ufak bir ihlaldi. Teknik olarak ona küçük bir para cezası kesebilirdim. Ama polis olarak benim işim sırf ceza yazmak değil. Trafik güvenliğini sağlamak. Şahsen benim bu cezalardan bir çıkarım yok. Özellikle modifiye camiasında insanlara açık açık konuştuğunuzda genellikle daha fazla saygı görüyorsunuz. Gerçi bu polisliğin diğer alanları için de geçerlidir. Eğer ufak bir şeyse bazen sadece sana bir şans daha veriyorum demek daha iyidir. Ufak bir ihlali büyütmeyeceğim. Modifiye buluşmasına mı gidiyorsunuz yoksa?
4: Evet.
3: Şimdi oraya gidebilirsiniz tamam. Ama gitmeden önce sökerim. O filmin sökülmesi gerekiyor. Unutmayın hanımefendi.
4: Bana uyar tamam.
3: Tamam mıyız?
4: Anlaştık.
3: İyi günler.
4: Teşekkürler.
3: Hoşça kalın.
2: Sürücü modifiyelere yaklaşık 10 bin euro harcamış. Cam filmi bunun çok küçük bir kısmı olsa da onun için özel bir anlamı vardı.
5: Her yıl Alan Heff ve Tom Jones sahiplerinin unuttuğu kıymetli eşyayı aramak üzere eşya depolarını geziyorlar.
6: Birazdan Big Sis büyüklerle oynayacak. Belki de gidip kendini eğitmen gerekiyor. He?
7: Sahi mi?
8: Pocahontas'ı arkadaşı gelmiş.
6: Olamaz. Ve işler kötüye gider.
9: 1000 veren var mı?
6: Evet. 1500.
9: 3000.
6: İnanılmaz. Lanet olsun. Ancak biraz iyi şansla.
8: Evet.
6: Bu şeyler rahatça 10.000'in üzerinde eder. Evet. Aklımızı kaçırmamak için tek bir şansımız var.
8: Atlayacağım.
6: Hayır Tom.
8: İşte başlıyoruz.
10: 550 var, 575, şimdi 600.
6: Her gün Amerika'da binlerce kullanılmayan eşya açık artırmayla satılıyor.
10: Satıldı.
9: Sattım, 500'e. Bizi aldınız, 1850 dolara.
6: Evet.
8: Bu müzayedeler ne aradığını bilenler için büyük bir iş kapısı haline geldi.
10: 250 bin dolar.
6: Oo. Ben Alan Hart.
8: Ve ben Tom Jones. Biz antik avcılarıyız.
6: Neler bulduğumuza
8: ve
6: harika. İnanamayacaksınız.
8: 17 bin dolar.
9: Anlaştık.
8: Ve ne kadar eski ise o kadar pahalı.
6: Aman tanrım. Evet.
9: Dün
7: Dostum, Mission Hills bebek. Unutma, ben orada başlamıştım.
11: Oraya bayılırım. Daha iyisi olamazdı.
7: Zengin bir tarih.
12: Siz şimdi açık arttırmaya gideceksiniz. Ben de burada bekleyeceğim, öyle mi? Bu işte 15 yıldır çalışıyorum. Daha önce hiçbir açık arttırmaya gitmedim. Bu işi kabul etmemdeki tek amaç bu çocuklardan bir şeyler öğrenmekti. Dükkan idare etmeyi biliyorum ama açık arttırma hakkında bir şey bilmiyorum.
7: Biliyor musun Ton? Bu işe Mission Hills'de başladım. İşte bu gördüğün adam orada yetişti. Belki de gidip kendini eğitmen gerekiyor. Böylece bunun bir oyun olmadığını anlarsın.
12: Öyle mi?
7: Tom, bunu söylemekten nefret ediyorum ama dükkanın giderleriyle beraber bu işin yarısını bilen bir çalışanı karşılayamayız. Demek istediğim, ya bir gün onu açık arttırmaya göndermek zorunda kalırsak?
11: Ne yapacak? Rekabetten ölümüne mi yakınacak?
12: Biz bunu kazanacağız.
7: Hiçbir şey kazanmayacaksın. Gidersen senin orada gözcü olmanı istiyoruz. Hiçbir şey satın alma. Hiçbir şey yapma. Hatta ağzını bile açma.
12: Tamam. Bakın, yapmam gerekenleri biliyorum ama bu kendi açık arttırma imparatorluğuna sahip olmak için ilk adım.
7: Bizimle orada buluş. Böylece sonra dönüp dükkanı açabiliriz.
12: Dikkat et Jordan. Kobe geliyor.
11: Ve bugünün önemi neydi? Hala dükkanın adını duyurmaya çalışıyoruz. Müşteri kitlesi yaratmak zaman alıyor. O yüzden bir süre daha az nakitle geçinmek zorundayız.
7: İşte tamamen bu yüzden Mission'a isteki bir açık arttırmaya gidiyoruz. Ne zaman oraya gitsek büyük parayla dönüyoruz.
11: Şom ağzını açma. Buna ihtiyacımız var. Burası bayağı kalabalık.
7: Ciddi biri var mı peki?
11: Oo, Pocahontas ve arkadaşı gelmiş.
7: Ha, o elemanlar.
11: Uzun bir gün olacak.
7: Bu açık arttırmalar aşırı yerel ve rekabetçi olur.
11: Bu elemanlar yeni rekabetimizin en kötü örnekleri. Her şeyi kişisel alıyor ve fikirlerini kanıtlamak için gereğinden çok fazla uğraşıyorlar.
13: Vay canına.
14: Ne, bu adamları her yerde görecek miyiz artık?
13: Sorun nedir beyler? Neden sürekli bizim bölgemizde dolaşıyorsunuz?
7: Bize odaklanmayın. Biz bizimkileri alacağız, siz sizinkileri. Sizin parçaların bizimkilerden daha iyi göründüğünden eminim.
14: Bizim depolar zaten daha iyi görünüyor. Evet, güvenin bana.
11: Birbirinizin depolarını gördünüz mü?
13: Tanrım.
14: Aman tanrım.
11: Bu çok şeyi açıklıyor.
15: Günaydın.
7: İşte orada.
15: Bugün 4 depomuz var gibi görünüyor. Evet, birazdan başlıyoruz. Sorunuz varsa çekinmeyin arkadaşlar. Hadi.
12: Bütün hayatım boyunca kullanılmış eşya alıp sattım. Bunu babamdan öğrendim, babam da babasından. Burada olduğum için memnunum çünkü bu iş hakkında öğrenebileceğim her şeyi öğreniyorum.
7: Seni tanıyor muyum?
12: Bunu bilgi toplama göreviymiş gibi yapacağım. 00 Big Sis.
11: Elimizde ne var?
7: Onlar DVD. Takasla falan satabilirsin. Aslında biraz para ederler.
11: Ne fazla var?
7: Bu şeyler parça başına 5 dolardan satılabilir. Bir kutuda kaç tane var?
11: 30.
7: Burada potansiyel binlere bakıyoruz.
11: Evet.
7: Burada kendi video dükkanımızı açmamıza yetecek kadar DVD var ama muhtemelen Hermosa kardeşler de aynı şeyi görecektir.
11: Limitimiz 2400. Erkenden fiyat verme savaşına girmeye ihtiyacımız yok.
14: Bu adamlardan sıkıldım. Daha fazla oyun oynamak istemiyorum. Ne fiyat verirlerse daha yükseğini vereceğim. Bugün para kaybetmeye razıyım, tamam mı?
13: Onları kasabadan yollayalım.
14: Bu elemanların sağlam ünleri var ama bu işte biz yeni nesiliz.
13: Gösteri yapmak istediler ama onlara tek bir kuruş bile kazandırmayacağız.
15: Mesela muhtemelen ihtiyacınız olacak bütün videolar için 100 dolar var mı acaba?
7: Evet,
15: 400 dolardayız. 400 artıracak olan var mı? 425 oluyor. 450, 475, 500 oldu. Pekala, var mı artıran?
7: 600.
15: 600 geliyor. 700 oldu.
7: Evet.
15: 750'deyiz. Artıran var mı acaba? 750 dolardayız ve 800 oluyor. 825, 900. Pekala, var mı artıran?
7: Evet.
15: 900 dolardayız.
7: 1500.
15: 2000 dolara geldik. Pekala, 2100 dolar.
7: Evet.
15: 2200 dolar. 2200 dolardayız. 2300 dolara geliyoruz. 2400 dolar.
7: Orada.
15: 2500 dolardayız.
7: Ayrını gör.
15: Evet katılımcılar, 2500 dolardayız. Var mı artıran? Satıyorum. Sattım. 2500 dolara senindir.
7: Lanet olsun. Bunu kaybetmek kötü oldu. Alacakaranlığı bir süre daha beklemek zorundayım dostum.
11: Lanet şey.
13: Bize elektrik süpürgesi deyin çünkü hepsini süpüreceğiz. Bu biziz.
11: Bir sürü büyük mobilya. Antika var mı?
7: Söylemek zor ama bahse girelim. Hermosa kardeşler bunu da isteyecek.
13: Bu depoyu kesinlikle alıyoruz.
7: Bu işin dışında mı kalalım?
13: Evet, aslında
7: isteriz.
13: Bu adam hoşuma gitmiyor.
11: Depo hakkında ne düşünüyorsun?
7: 5 para etmez, bırakalım.
11: Anlaştık. Bu adamlar küçük olabilir ama büyük cüzdanları.
7: Eğer bugün bir depo istiyorsak bu adamlara bu depo için para harcatmalıyız.
15: Pekala, elimizde mobilya var ve olası diğer hazineler. 100 dolar veren var mı? Geliyor, pekala. 110 dolar oldu. 120 dolar, 130 dolardayız.
7: Ton, sence arttırmalı mıyım?
15: 500 dolara geldik ve 600 dolar.
7: Ton, arttırmak istiyorum. 650. Kontrol edemiyorum. Sana fiyat arttırmayı yasaklıyor.
15: 675 oldu. 700 dolar.
14: 1000.
15: 1000 dolar geliyor. Pekala.
7: Evet.
15: 1100 dolar ve 1200 dolar geldi. Teşekkür ederim.
7: 2000.
15: 2000 dolar dedi. 2000 dolardayız. Arttıran var mı? 2100 dolar oldu. 2200 dolar. 2300.
7: Evet.
15: 2400'deyiz. Arttıracak olan evet. 2500 geliyor. Keyfini pekala. 2500 dolardayız. 2500 arttıracak olan var mı? 2500'e satıyorum. Sattım. 2500 dolara
14: i̇şte
15: senin.
14: Bu. Aldılar.
7: İşte on. Bir yerlerde Hobbit bankamatikleri olmadığı sürece bugün az paraları kaldı demektir.
11: Öyle olsa iyi olur. Çünkü eğer yakında bir depo almazsak bugün patlayan biz olacağız.
7: Paranız bitmedi mi hala?
13: Hayır.
7: Arkada bir mobilya var.
11: Bir buzdolabı. Yepyeni görünüyor. Ve bir de egzersiz aleti.
7: Ve şu kolilere bak. İnce porselen.
11: Noel.
7: Güzel resim çerçeveleri. Bir dakika bekle. Bu Tiffany. Yeşil kutuya bak. Nane yeşili olanı görüyor musun?
11: Evet.
7: Şamdanlar ki bunlar gümüş. Ne yapmak istiyorsun? 2000 dolar eder burası. Benden
11: bir fikrim var.
7: Bu da tam isteyeceğimiz türden bir depo. Çeşitlilik bize göre paramızı geri kazanmak için farklı yollardır.
11: Ama bunu şansa bırakamayız. Zaman savaş sanatı zamanı.
15: Herkes hazır mı? 304 numara mobilya, egzersiz ekipmanı. 100 dolar açılış fiyatı var. 100 dolar
11: 2000.
15: Veren 2000 mi?
12: Dostumu Vegas'ta olmak gibi yüksekten uçanları iş üstünde görüyorum. Sonunda biraz iş yapacağız. Evet.
15: Harika, 2000 dolar. Şimdi 2100
11: oyun oynamaktan sıkıldım.
15: 2100 var mı acaba?
7: Görünüşe göre bir depo ne oldu?
15: 2100.
13: 3000.
15: 3000 dolar dendi.
11: Şaka mı yapıyorsun?
15: 3100 var mı? 3100 diyen var mı acaba? 3000 dolardayız. 3000 dolara satıyorum. Sattım, 3000 dolara sizindir.
7: Gerçekten ne oluyor burada ya? Sırtımızda hedef tahtası mı var?
11: Fena morartılıyoruz. Olan biten bu.
7: Bu çok saçma.
11: Bu iyi gitmiyor.
7: Lanet olsun. Biraz daha.
15: 150. 800 var mı?
13: Yürümeye devam edin.
7: Sert bir açık arttırmadan
11: bu şekilde
7: sonra...
11: dışarı çıkmıyorum aynasızlar.
7: Ton 12'den vuruyor.
11: Atlayacağım.
7: Bu kulağıma güvenli gelmiyor. Bu saçmalık. Bir depo bile alamadık.
11: Bu iyi gitmiyor.
7: Lanet olsun. Burada zamanımızı harcıyoruz.
11: Niye burada olduğumuzu bile bilmiyorum dostum. Bu iş gittikçe
7: saçmalaşıyor. Herhangi bir iş planıyla hareket etmiyorlar. Bunu çözmemiz gerekiyor.
11: Daha çok değil, daha zekice çalışmalıyız.
7: Pekala, sen bizim gizli asımızsın. Bizimle olduğunu bilmiyorlar. Eğer sana ihtiyacımız olursa sana haber vereceğiz ve sen de fiyat arttıracaksın. Bize karşı arttır. Ben geri çekileceğim ve onlar beni yendiklerini sanacaklar. Bu arada sen de depoyu alacaksın, tamam mı?
12: Tamam. Hadi yapalım.
7: Bu ahmaklar belli ki son kuruşlarını da bölgelerini bizden korumak için harcayacaklar.
13: Sıkı bir temizlik oldu.
7: Onlara karşı tek cevabımız Bixis'i onlardan çalması için göndermek.
15: Bu sonuncusu. Elimizde ne varmış?
7: Epey ciddi bir plastik sandığa benziyorum.
11: Kutunun üstüne bak. Kutunun üstüne. Tam şurada.
7: Evet, evet, evet.
11: Tüfek dipçiğine benziyor. Ne olduğuna göre değişir ama burada en az 1500 dolara
7: bakıyor. Küçük dostlarımızı geçmeliyiz. Bu bizim depo almamız için son şansımız. Bixis devreye girecek ve yangın çıkacak.
15: Bugünlük sonuncusu. Bunda her türden servet var.
12: İtiraf etmeliyim, çok gerginim. Bu işi batırmasam iyi olur. Bu seferki ciddi.
15: 100 dolar alabilir miyim acaba? 100 dolar. Kimse yok mu? 100 dolar geliyor. 350 oldu. 400. Pekala. 400 dolar değil.
11: 100.
15: 600 dolar geliyor. 650. 650 geldi. Artıracak olan 650 dolardayız. 650 artıran var mı acaba? 700 dolar dediler.
13: 750.
15: 750 geliyor. Teşekkür ederim. 750 dolardayız. 750 doları artıracak olan kimse var mı? 750 dolara satacağım. 750
13: dolara satıyorum. Hanımlar, yürümeye devam edin.
15: Sattırmayacak mı? Satıyorum. Satıyorum.
12: 800.
15: Pekala. 850 geliyor. 850 dolardayız. 850 artıracak olan. Pekala. Satıyorum. Satıyorum.
13: Hepsi senin güzelim.
15: 800 dolara sattım.
12: Teşekkür ederim.
16: Haydi harekete geçelim artık.
12: Alan, kilidi alabilir miyim?
13: Ne dedin?
11: İşte bu.
13: Şaka mı bu?
7: Gördün mü? Sana onun içinde olduğunu söylemiştim.
12: Evet.
11: İçinde ne varsa dışarı çıkmaya çalışıyormuş gibi duruyor. En azından bir depomuz oldu.
12: Ciddi bir iş bu. Ciddi.
7: Bixis'in dükkana dönmesi gerekiyor ama Mission Hills'in yine bize döneceğini umuyoruz. Heyecanlı mısın?
11: En ufak fikrin yok.
7: Biliyorum. Koş ona Tom. Koş ona.
11: Evet.
7: Merhaba güzelim.
11: Bu da ne böyle?
7: Bu gerçek silah değil.
11: Oho, bu gerçek silahtan da iyi. Vay canına.
7: Bir biber gazı silahı mı yoksa?
11: Aynen öyle.
7: Gerçekten.
11: Bu sanırım 37 milimetrelik bir fırlatıcı. Diğer bir deyişle isyan silahı.
7: Ve basitçe içinde biber gazı olan bir mermi fişeği.
11: Biber gazı, ölümcül olmayan mühimmat. İçine gaz fişeği, plastik mermi falan koyabilirsin.
7: Şunu kokla, zamanında bir şeyler ateşlendi.
11: İyi hissettiriyor değil mi?
7: Evet öyle, bunu satabilir miyiz, bu yasal mı?
11: Sorabileceğimiz birkaç tanıdığım var.
7: Duyuyor musun? Siren sesi, seni yakalamaya geliyorlar. Hiç sahip olmaman gereken bir şeye sahipsin.
11: İyi, çünkü ben hazırım.
7: Hayır Tom.
11: Öylece teslim olmayacağım aynasızlar.
7: Hayır Tom, yaşayacak çok şeyin var.
11: Birlik dostuma merhaba değil.
7: Hayır. Gerçek olma ihtimali olmasa komik olabilirdi. Şimdi umursadığım bir şeye gelebilir miyiz? Dikkat et. Bu ahit sandığı olabilir.
11: Tabii. Transpalet üzerinde mi?
7: Ya da termit çadırı.
11: Lanet olsun.
7: Evet.
11: Evi açtan kimi tanıyoruz?
7: Bu yüzden internet denen bir şey var dostum. Sıradaki...
11: Oh, dostum.
7: Oh,
11: dostum.
7: Bu bir karnaval tartısı. Amerikan tartı şirketi. Daha önce onların tartılarını satmıştık ama böylesine değil. Bu kesinlikle 1930'lardan kalma. Bunu buradan anlayabilirsin. Fazla sanatsal dekorasyonu yok. Şanslı dili bu. Bu sadece kilona değil, aynı zamanda geleceğine de bakıyor. Oh, 88. İşte geleceğim. Ne? Borçtan korkanlardansın ama hep borçlu olacaksın. Bu küçük düşürücü. Hadi sen çık.
11: Devam edecek mi? Lanet olası.
7: Senin geleceğin ne?
11: Kin tutan bir tipsin. Seni lanet olası pislik.
7: Ne yazmıştı? Kin tutuyorsun. Tıpkı bir fil
11: bunu
7: gibi.
11: Unutmayacağım. Sence ne kadar eder? 500, 600?
7: Bunu dükkana koyup gurur duyalım. Hey! Bu güzel bir şey. Hem klasik hem deri. Aman tanrım. Playboy. Bu fena değilmiş. Bakalım nasıl duruyor. İyiymiş.
11: Kız ceketi gibi duruyor dostum.
7: Hey, ne diyorsun ha? Tam bir haydut ceketi bu.
11: Topuklu ayakkabı, fular, ceket, pembe gömlek.
7: Bunun içinde yakıyorum.
11: Hala kız ceketi.
7: Buna bayıldım. Bayıldım. Bunu dükkana koyuyoruz dostum, 500 dolara. Çok iyi durumda.
11: Kız ceketi.
7: Görünüşe göre epey iyi şeyler almışız ama bu parasını çıkaracağımız anlamına gelmiyor. Hala içerideyiz. Hey, ganimetleri getiriyoruz. Burası en sevdiğim kısım.
12: Adamım bak bugün ne yaptık. Bixi size nasıl kazandırdı ama.
7: Potansiyelin var.
12: Artık hayatım hakkında heyecanlıyım.
11: Gün henüz bitmedi. Dışarı çık da karıştırmayı bitir. İşin henüz bitmedi.
12: Ya hiç takdir yok. Eğer ben olmasaydım elleri boş dönerlerdi. Bir dahaki sefere ben açık arttırmayı hallederken bu ikisi dükkanda oturabilir.
11: Pekala, hadi şu ilaçlama çadırına bakalım. Bir saniye. Bu sanırım termit çadırı değil.
7: Oh.
11: Dostum.
7: Bu da ne?
11: Bu bir şişme yastık.
7: Şişme yastık nedir?
11: Şişiriyorsun, suyun üstüne koyuyorsun. Sonra bir ucuna zayıf biri çıkıyor. Genelde şişman olan bir tarafa atlıyor ve ve suya.
7: Yani bu su üstünde bir zıplama platformu.
11: Evet. Bunu denemeliyiz.
7: Bu bana güvenli gelmedi.
11: Müthiş olacak. Tam burada şişireceğiz ve deneyeceğiz. Bu iyi olacak.
7: Bu şey tehlikeli duruyor.
11: Dostum, ben sorumlu bir iş adamıyım. Malını satmadan önce iyi bilmelisin. Pekala. Ben bu ucuna atlayacağım. Eğer işe yararsa kukla diğer uçtan zıplamalı, anladın mı?
12: Bundan emin misin dostum?
11: İşte başlıyoruz.

0: lanet olsun.
1: İşe yaradı mı?
0: Evet, yaradı.
2: Parlak fikrin için teşekkür ederim. En azından artık şişme yastığı internet üzerinden satabileceğimizi biliyoruz. Ama bugün hala tek bir kuruş bile kazanamadık. Neyse ki dostumuz Şahan elimizdeki silaha bakmak için bize uğradı. Elimizde tam olarak ne olduğunu söyleyebilirim.
1: Dua edelim bu silah bir banka dolusu para etsin ki gidip bir tane soymak zorunda kalmayalım. Şu belalıya bir
3: bakalım burada ne varmış. Ramo 37 milimetrelik fırlatıcı. Vay canına. Güzel.
1: Sıkı tüfek.
3: Çalışıyor mu?
2: Bilmiyoruz.
3: Sanırım elimde bunun için bir şey var. Gidip getireyim. İşte.
1: Evet.
3: 37 milimetrelik eğitim mermisi. Plastik mermiler. Silahları test etmek için bu tarz mermi kullanırız.
2: Bu hafif olanla mı antrenman yapıyoruz?
3: O içindeki talaş daha az darbe için.
2: Seni bununla vurmama izin verir misin?
3: Kesinlikle vermem.
2: Peki bununla başkasını vurur musun?
3: Kesinlikle vururum.
2: Anladım.
3: Biz bunlara uzun menzilli darbe silahları diyoruz çünkü birine değnekle vurmaya benziyor.
2: Oo.
3: Kanuni olarak bu silahın 3 kullanım şekli var. İsyan müdahalesi, biber gazı gibi kimyasal madde yayma ya da kapı falan kırmak için patlayıcı madde.
1: Bu muhteşem.
3: Bununla ilgilenebilirim çünkü öğrenciler için iyi bir eğitim silahı olur.
2: Şimdi sen gelmeden önce biraz internet araştırması yaptık. Anladığım kadarıyla bunlar normalde 10.000'in üzerinde
3: aslında
2: ediyor.
3: Aslında son model altılı sıfırların sıfırının bile $3,500 olduğunu görürsek...
1: Yapma be.
3: Fiyatı epey düşmüş olmalı. Ben $500 veririm size.
2: Olmaz.
1: 1500.
3: Size verebileceğim en fazla fiyat $900. Daha fazlasını veremem.
2: Bu adam bir alem.
3: Bakın öncelikle bunun çalıştığından emin olmalıyım. Dükkanınıza vurabileceğimiz...
1: Eski fotoğraf çerçeveleri var. Birinin camını çıkart, pencerenin içinden vurmak gibi olur.
2: Şunu 1350 yapalım. Üstelik bu şeyle beni vurabilirsin.
3: İlginç.
2: Biraz etli butlu sayılırım. Bunu kaldırabilirim. Halledebilirim.
3: Bunu hissedeceksin.
2: Ne kadar acıtabilir ki? Hadri meydan.
3: Tamam şöyle yapalım. $1,200 ve Tona seni vurması için izin vereceğim.
1: Tabii ki anlaştık.
3: Bana göre
1: güzel zamandı.
2: Bir dakika, az önce neyi kabul ettin?
1: Acımayacak.
2: Öyle mi dersin?
1: Hayır, feci acıyacak. Zaman.
2: Ha, beni rezil etme zamanı.
1: Evet, öyle.
2: Seni hadi herif. Bundan biraz fazla zevk alıyoruz.
1: Bu sadece para için.
2: Tabii.
1: Bunu yapmaktan kesinlikle zevk almıyorum.
2: Bunun içinden güzel görünüyor ha? Etli, etli bölgelere ha.
1: $100 çalışırsa.
3: Eğer çalışırsa, çalışmazsa $100.
1: Anlaştık.
2: Ton, Pat Benatar'ın sözleri adına en iyi atışını yap.
1: Hazır ol Buttercup. 3 deyince 1, 2, 3.

0: Evet.
1: Aa, olamaz adi herif.
0: 1200 dolar.
2: 1200 dolar iyi alışveriş.
0: Teşekkür ederim. Biraz yürü. Az önce biraz para kazandım.
2: Yaşayacak.
3: Çok sıcak hissediyorum.
0: Takım adına yaptığın fedakarlık için teşekkür ederim.
3: Bir şey değil demeyeceğim. Morarmış kalçam bir yana Mission Hills'te para kazandık. İsyan silahını 1200'e, şişme yastığı da internetten 1500 dolara sattık.
0: Senin çok sevdiğin mükemmel ceket gibi diğer sattığımız eşyalar içinde...
4: Telefonda bunun bir erkek ceketi olduğunu söylediniz ama bu bir kadın ceketi.
0: 3250 dolar kazandık.
3: Depo için 800 dolar harcadık ve içindekileri inanılmaz şekilde 5950 dolara sattık. Bu 5150 dolar kar demek.
5: Bir bakalım. Ah, bu yalan olmalı, kesin yuvarlıyorlar. Çoğu zaman dinlemen gereken yerde konuşuyorsun. Bu da ne böyle? Bu tam bir yalan. Lanet şey.

0: Hazırsın gel.
1: Pozisyon ekranda. Mehmet mangalın başında. Google Gemini'yi açıyor. Resmini ekledi. Pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi.
2: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
3: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam. Evi en kısa sürede isterim dedim. Uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler.
2: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzul uyar.
4: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
5: Bu otel harika.
6: Evet, ve geceliği

0: miydi? 90'lardan kalmaydı. Çok havalılardı.
1: Dostum, köşeye bak.
0: Evet. O zaman görünüyor.
1: Hepsi orada gibi görünüyor. Bunlar hep televizyon kağıtları. Bahse varım, bunlar televizyon programlarından kalma eşyalardır.
0: 2000 dolar verebiliriz.
1: Katılıyorum. Ya da ben 3000 dolar diyorum.
0: Neden?
1: Bunlar o şeyi şişirmek için gereken dev fanlar.
0: Çalıştığını mı düşünüyorsun?
1: Evet.
0: Alalım mı yani?
1: Eğer pervane çalışmasaydı ikisini birlikte koymazlardı.
0: Bize pahalıya patlayacağına dair bir his var içimde.
1: 3000.
0: O havalı yatağı 3000 dolar mı? Sen delirdin
1: dostum,
0: mi?
1: Sana söylüyorum. O parça buzdağının görünen kısmı. Ortada harika başka parçalar olmalı. Diğer depoda sana güvenmemi istemiştin. Ben de burada bana güvenmeni istiyorum.
0: Ben sana güveniyorum. Ama matematiğe de güveniyorum ve peki görünmüyor durum. Birbirimize hep ne deriz ha? Sadece gördüklerine para ver.
1: Dur
0: ve o dev havalı yatak çalışsa bile kaç para eder ki?
1: 5000 dolardan fazla eder.
0: Kullanılmış mı?
1: Evet.
0: Yenisi 20.000 dolar mı?
1: Evet.
2: Pekala, herkes iyice baktı mı? 100 dolar verecek var mı? 100 dolarla başlayalım.
1: 200.
2: 200 dolar geldi. 200 dolardayız. 300 oldu. Arttırmak isteyen var mı? 400 dolar geliyor.
1: 1000 dolar.
2: 1000 dolar.
3: 1500.
2: 1500 dolar oldu.
1: 2000.
2: Ve 2000 dolardayız. 2000 dolar. 2000 doları geçmek isteyen var mı? Arttırmak isteyen var mı? 2500 dolar.
1: 3000.
2: Ve 3000 dolar oldu. 3000 dolar. 3100 var mı? 3100'ü bekliyorum. Satıyorum. Satıyorum.
3: 3600
2: geldi.
0: Tamam, onların olsun.
2: 3700 var mı?
1: 4000.
0: Biraz daha. İşler zora girince bu depo tahmin ettiğimden de kötü. Ben gideyim. Oh, tanrım.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam Net.
5: Bu otel harika.
6: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
7: Yüzden fazlasından.
5: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
10: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
9: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Sizi Fuzul uyar.
11: Sana alkış yok. Anca finger snap.

Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
1: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
2: $3,000. $3,100 var mı? $3,100. Arttırmak isteyen var mı?
3: $3,600.
4: Tamamdır.
2: $3,600.
4: Onların olsun.
2: $3,600'dayız. Arttırmak isteyen var mı? $3,600.
3: $4,000.
2: $4,000 geldi. $4,100 var mı? $4,100 var mı? Şu anda $4,000. $4,000'e satabilirim. Satabilirim. Satıyorum. Ve $4,000'a sattım.
3: Orada para.
4: Karen, sana güvenmemi söylüyorsun ve ardından limiti $1,000 arttırıyorsun. Eğer o şeyi satamazsak battık demektir.
3: Sadece o değil. Orada başka iyi parçalar da var. Hissedebiliyorum.
4: Hissedebiliyor musun? Medyumlar depo işine girsin o zaman dostum.
3: Bekle ve gör. Burası para dolu.
4: Bu bir zamanlar $4,000'mış. Şunu alayım çünkü bu durumda bize para kazandıracak her şeye ihtiyacımız olacak. Bu televizyon ne kadar eski söyleyeyim sana. HD'nin H'si bile yok bunda. Bu sadece D. Evet dostum. Şuna bakar mısın? Vay canına, yanılmışım. Bu depo tahmin ettiğimden de kötüymüş. Eğlence sektöründe çalışan birine ait gibi görünüyor.
3: Bak bakalım yanında penisinin de var mıymış? Bu para demek. Ağır iş pervaneleri.
4: İki tane var.
3: Gerçekten iyi para demek.
4: Ben kaderime razı oldum zaten.
3: Henüz bulduklarımız arasında para edebilecek tek şey o dev yastık.
4: Oo, bu bir yangın kasası.
3: Nasıl açılıyor? Böyle.
4: Ve içinden de bunlar çıkar değil mi? Kağıtlar. Market kuponları. Kendini kesinlikle affettirdin.
3: Komikmiş. Bu?
4: Evet, iyi bir parça değil, eski. Kuzeyden sanatsal bir çömlek. Para edecek gibime geliyor ama etrafta boş kovalıyoruz. Ve bu üzücü.
3: Bugün güzelleşmeye devam ediyor. Bu ilginçmiş.
4: Ne buldun?
3: Seher Yıldızı'nın günümüze uygun yapılmış hali.
4: Fena değil ha?
3: $20 eder.
4: Evet. Sandalye sana gülüyor şu anda. Depo berbat görünüyordu. Sana söylemiştim demem için çok mu erken? Evet, çok erkenmiş.
3: İşte budur. Bunun için geldik. Bu bize para kazandıracak.
4: Sen öyle diyorsan.
3: Biliyorum. Eminim. Daha önce de böyle gösteriler izledim. Ve bu modeli kullanıyorlardı. Binanın üzerinde bir adamı vurup aşağı attıklarında bunun üzerine düşüyor işte. Bu yastığın üzerine düşmeden önce kesip asfalta yapışmış halini ekliyorlar. Bu paramızı 3'e katlar. Belki 4'e.
4: Bu şey çok yıpranmışa benziyor dostum.
3: Kullanılmış tabii ki.
4: Evet ama sorun şu ki Kaliforniya'da bir depoda kim bilir ne zamandır bekliyor. Elastikliğini yitirmiş olabilir. Yani bilmiyorum ama
3: satacağız.
4: Pek kaçıcı görünmedi dostum. Yani bunun tamiratına para vermek istemezsin. Seni tebrik etmek isterdim dostum ama görünüşe göre sen bu işin ustasısın diyemeyeceğim. Sen bu işin kralısın diyemeyeceğim sana Tom.
3: Gayet açık konuştun. Kendini öğretmen, beni de öğrencin sanıyorsun. Ortaklık böyle olmaz.
4: Her şeyde değil tabii ki. Bu bayağı güzel. Koca olan depo kötü çıktığı için sinirli. Fakat bu işletme ikimize ait. Bu yüzden para kazanmamız ikimiz için de önemli.
5: İyi temizledik. Tertemiz oldu.
6: Banyo daha temiz olabilirdi. Oraya girip temizleyebiliriz. Farkına varırlar mı dersin?
5: Bunu sonra konuşuruz.
6: Tuvalet temizlemiyor musun? Neden? Hey, nasıl gidiyor?
5: Gelene bak. Merhaba Tom.
3: Meşgulüm.
6: Bu da neydi?
5: Merhaba Alan.
4: Merhaba. Nasılsınız?
6: Onun sorunu ne?
4: Dinlenmesi lazım. İnterneti koymanızı istediğim bazı parçalar var. Bu arada benim paket geldi mi?
5: Henüz değil.
4: Gidip şu dev yastığı satmaya çalışacağım.
3: Bir alıcı buldum bile.
4: Ne yaptın?
3: Atlama yastığımızı görmek istiyor.
4: Sanırım satmam gereken bir atlama yastığı var.
5: Temizlik yaptığımızı fark etmediler bile.
6: Aralarında ne var anlayabilmiş değilim. Biraz garip.
3: Şehir merkezine inip Joe ile buluştuk. O profesyonel bir dublör ve bu parçaya bakar bakmaz 6000 doları cebimize koyacağından eminim.
4: Bilmiyorum dostum, bu bizim para kazanmak için tek şansımız ve şu ana kadar pek iyi görünmedi.
3: O şeyi denedik mi paralar akacak, görürsün.
7: Demek bir hava yastığınız var.
4: Evet.
7: Harikaymış. Renklerine bakınca Lifepak markaymış gibi göründü.
4: Lifepak mi? Nedir o?
7: Bunlardan üreten bir firma. İlk başta yangın kurtarma operasyonları için kullanılıyorlardı. Başta battaniyeler kullanılırdı ama sonra bunlara geçtiler. Çünkü battaniyeler tehlikeliydi. Ardından itfaiye ringlerine geçtiler. Hatırlıyor musun?
3: Evet, evet. Evet, o da bir şey olmamış.
7: İnsanlar üzerinden sekiyordu.
4: Pekala, bu kuvveti absorbe ediyor ve canınızın yanmasını da engelliyor.
7: Evet, burada kullandığımız renk teması farklı.
4: Bu renk teması ne zamanlarda kullanılıyordu?
7: 80'lerin sonlarında, 90'larda diye tahmin ediyorum.
4: Tamam, bu kadar dayanıklı mı bunlar?
7: Görünüşe göre buna iyi bakılmış, iyi katlanmış.
4: Yapıştırılmış bantlar neyin nesi?
7: Ufak sıyrıklar olabilir.
4: Biri üzerindeki delikleri düzgün şekilde tamir etmek yerine bantlamış mı yani? Bu öyle bir şey mi?
7: Evet.
3: Neden böyle yapıyorsun dostum? Satmaya çalışıyoruz.
4: Bu şeyin tarihini öğrenmeye çalışıyorum. Üzerinde bant var diye almamazlık yapmayacaktır.
3: Dostum.
7: Önemli olan tarafı burası. Burası bir yerden atladığınızda düştüğünüz kısım ve burada herhangi bir tamirat yapıldığını sanmıyorum.
3: Hedef bölgeniz burası.
7: Harika.
3: Bu şeyin yüksekliği nedir?
7: 2,5 metre.
3: Büyük bir hedefmiş.
7: 20 metreden atlayan insanları kurtarmak için.
4: Para konuşacak olursak, bu kadar eder.
7: Bunun tarihini bilmiyorsunuz değil mi?
4: Hayır.
7: Buldunuz sadece. En az birkaç bin dolar eder.
4: Birkaç bin dolar mı?
7: Test ederseniz bu fiyatı yükseltmeye açığım.
4: Ne kadar yükseltiriz?
7: Belki 3000.
3: 4000.
7: Önce çarpış anını görelim.
3: Böyle bir şeyin ağırlık limiti nedir?
7: 113 kilogram deniliyor. Evet.
4: 113 kilogram.
7: Evet.
4: Bunun için fazla büyüksün.
3: Ama sen değilsin.
4: Lütfen.
3: Şişirelim de bir bakalım. Dedektifimiz karar versin.
7: Pekala.
4: Eğer yaralanırsam ne olur biliyor musun?
3: Çeneni kapatır mısın?
4: Hayır. Ahbap, senin çeneni kapatırız. Senin çenen bizi bu işin içine sok.
3: Senin paran ha? Bizim paramız değil.
4: Eğer ortağın beni dinleseydi burada para kaybetmeyecektik. Çünkü burada olmayacaktık bile. Kaç kez seni kurtardım ben? Kaç kez ha? Kaç kez?
7: Bayağı yüksekmiş.
3: Benim seni kurtardıklarımın onda biri kadar etmez. Alan'ın bunu soru yapmasına inanamıyorum. Ninja olduğunu iddia eden birinin böyle bir şey atlamak istememesi çok garip.
7: Bu şişirdiğim en güzel hava yastığı değil. Ortası biraz garip duruyor.
4: Ortası garip.
3: Sence bu çalışıyor mu?
4: Son, baksana gözümüzün önünde hava kaçırıyor.
3: Hava kaçırıyor gibi görünmüyor. Test et, 4000'i alalım.
7: Test ederse 3500 verebilirim. Buna 4000 dolar vermek istemiyorum.
3: Ters giden ne olabilir?
7: Ne yanlış gidebilir? Eğer tamamen şişmeden atlarsa havayı boşaltabilir.
4: Yaralanmayı göze alıyorum. Ve paramızı karşılamayacak olmakla kalmayacağız. Üstüne bir de işe yaramazsa para bile alamayacağız.
3: En kötü ihtimalle havası boşalır dedi. Ve orada seni sağlam tutacak miktarda hava var zaten. Yaparsın bunu. 3500 dolar.
7: Test.
3: Anlaştık. Bu dükkanı ne kadar sevdiğini bize göster.
4: Ne var biliyor musun? Bunu yapmak istemiyorum ama o çatıya çıkacağım. Belki bu benim ortağıma takım oyunu oynamanın ne olduğunu anlatır. Pekala. Bu lanet çatıya nereden ve nasıl çıkıyorum?
7: Şu merdivenden. Sana göstereyim.
4: Oo, tanrım. Şimdi atlayayım mı?
3: Evet. Yeter ki para kazan. Gerçekten de atlayacak.
4: Bunu yapmaktan nefret ediyorum.
3: Atlıyor.

0: Gelin.
1: Başardı.
2: Good.
3: İyi misin?
4: İyiyim. Hava yastığı da iyiymiş.
3: Evet, çok iyi çalıştı. Ki bu da beni şaşırttı. Gerçekten iyiydi.
1: Vay canına. 3500 dolar.
3: Anlaştığımız gibi. Bunun için teşekkür ederim.
1: Güzel. Teşekkür ederim.
3: Size de teşekkür.
1: Atlamış olduğuna inanamıyorum.
4: Başka seçeneğim var mıydı? Ne yapsaydım? Parayı mı kaybetseydim? Canımı tehlikeye attım. Yine. Hadi gidelim.
1: Bu tripler niye?
4: Berbat bir ortak gibi davranıyorsun. Farkında mısın?
1: Gerçekten.
4: Evet. Ve çok da sinir bir arkadaş olmaya başladı. Hadi gidelim.
1: Hayır. Buna değmez. Tatilim şu anda başladı.
4: İşte yine başlıyoruz. Hey koca bebek, buraya gel. Tom yine tonluk yapıyor. Dediğim belki biraz ağırdı ama gerçek şu ki bugün para kaybettiğimiz için üzgün. Bunu hepimiz yaşadık. Tom.
5: İyi bari gelmişsin. Kılıçlar, bıçaklar, silahlar, mızraklar. Tom'a ait her şey gitmiş. Gel bak.
4: Para almış mı?
5: Biraz. Kendi payını almış. Bu arada senin paketin geldi.

0: ETS ile yaz, herkese iyi gelir.
1: Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz, tatilin başlasın. Fırsatlar ETS'de, uygunken alırsın, gel.
2: Servis geldi, çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine?
1: Hesap kırdık.
3: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
4: Ama ne otel?
5: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
5: Gerçekten mi? Kanıtla.
6: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
4: Favori sitendekini bile.
6: Aynı otel. Yarı fiyatına.
4: Trivago'ya bakmamış.
5: Trivago'ya bakmadım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Benim iyi uyumam lazım.
3: Benim iyi uyumam lazım.
4: Benim iyi uyumam lazım.
5: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
6: Bu otel harika.
7: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
8: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle sıcacıkken, yiyelim şöyle.
11: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
10: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
4: Çocuklar, size acayip bir haberim var. Kayı beni havalimanına götürüyor. Şuramdaki bir şeyi göstermek için Alaska'ya geri dönmek zorunda kaldım. Dün sabah gözümde bir bulanma oldu. Arkasından da baş ağrısı başladı. Gözlerimin arkasına doğru ilerliyor. O yüzden lütfen aileden özür dileyin.
5: Olamaz.
4: Evet.
5: Merhaba.
6: Merhaba, günaydın.
7: Zor bir kurtarma görevinin ikinci günü, sabah erken saatler. Bu görev daha da zorlaşacak.
5: Sizinle paylaşmamız gereken bir haber var.
6: A-a.
5: Babamın acil bir sağlık sorunu çıktı.
6: Ve
5: bugün burada olamayacak ve muhtemelen hafta boyunca da gelemeyecek.
8: Hayır, bu çok kötü.
7: Marty endişe verici belirtileri günlerce görmezden geldikten sonra o zor kararı verip tıbbi yardım almaya gidiyor ve hafta bitmeden dönmeyi umuyor.
5: Bu en kötü durum senaryosu. Bir çiftlikteyiz, babam burada değil, herkes sorumluluk almak zorunda. Ama babamın yerini doldurmak hiç kolay değil ve önümüzde çok yoğun bir hafta var. Çünkü ne olursa olsun bu çiftlik sahipleri hala yardımımıza ihtiyaç duyuyor.
6: Bence doktora giderek doğrusunu yapmış ve iyi ki de gitmiş. Bize yapabileceğiniz her yardım için teşekkür ederiz.
5: Tamam, tam gaz, evet. Başlıyoruz.
6: Kesinlikle.
5: Evet. Tamam, o zaman son bir şey daha söylemek zorundayız.
9: Sanırım biraz tuhaf olacak ama babamın adına...
5: Clint! Sana ve bana babamdan daha çabuk cevap veriyor, değil mi?
6: Esas yükü Marty'nin çektiğini biliyoruz. Ancak ekibin geri kalanı Misty ve Matt de çiftlikler konusunda çok uzmanlar.
5: Ve bu da Clint. Clint, bunlar da çiftlik sahipleri.
6: Memnun olduk.
10: Ben de.
6: Bize yardım etmek için burada olmalarına gerçekten minnettarız. Eğer geri dönmezse Marty'nin eksikliğini hissedeceğiz. Ama herkesin burada olmasından çok mutluyuz.
5: Üçümüz halledebiliriz diye düşünüyorum. Evet. Hazır mıyız?
6: Evet. Kesinlikle tamam. Hazırız.
11: Alan Huff ve Tom Jones her yıl yüzlerce depoyu inceleyerek terk edilmiş hazineler arıyorlar. Bunlar onların en değerli keşiflerinin hikayeleri.
12: Birazdan antika avcılarında. Tom hala kayıp.
13: Geri geliyor musun?
14: Gitmek zorundayım.
12: Deneme yapmanın zamanı geldi. Caroline burada. Ellie ile tanıştın
15: mı? İlk defa mı çalışıyorsun?
13: Evet.
12: Ellie'nin acemi şansı işe yarayacak mı?
13: Tom'la iletişime geçmeliyiz.
12: Öyle bir şey olmayacak. Yoksa tek başına mı kalacağım?
16: 550, 575, 600 oldu.
12: Amerika'da her gün binlerce terk edilmiş depo halkı açık bir şekilde açık arttırmaya çıkarılıyor.
17: Satıldı.
16: Satıldı.
17: Aldım
16: 500.
17: 1850 dolar.
12: Evet, bu açık arttırmalar ne aradığını bilenler için büyük kazanç kapısı.
16: 250 bin dolar.
12: Ben Alan Huff.
14: Ve ben Tom Jones.
12: Bizler antika avcılarıyız. İnanamayacaksın. Pekala!
14: Bulduğumuz şeyleri.
12: Ve sattıklarımıza.
14: 17 bin.
17: Anlaştık.
14: Ne kadar tarih kokuyorsa o kadar pahalı olur.
12: Aman tanrım! Evet!

0: Son satışta Tom ve ben işleri tartıştık. Tekrar birlikte çalışabilecek miyiz? Berbat bir ortak gibi davranıyorsun ve kötü bir arkadaşa dönüşüyorsun. Gidelim.
1: Tatilim şimdi başlıyor.
0: Evet, bazı şeyler söylemiş olabilirim. Ama bu eşyanı alıp eve gitmen gerektiği anlamına gelmiyor. Bu kabul edilemez. Burada iş yapmaya çalışıyoruz.

0: Nasılsın?
1: Şu an çalışıyor musunuz?
0: Evet, dükkan açık. Nasıl yardımcı olabilirim?
2: Ben de gördüğüne inanamayacağın bir şey var. Orijinal Boba Fett.
0: Bu arkadaşın çok değerli olduğunu biliyorsun değil mi?
2: Bu doğru. Gerçek bir koleksiyoncuya satmak hoşuma giderdi.
0: %99 çocuk paketi açmış ve bununla oynamıştır. Orijinal 1979 Boba Fett'in atılabilir füzesi vardı. Kenner atılabilir füzeleri üretmeyi bıraktı çünkü çocukları kör etme ihtimali vardı. Hatta piyasaya sürdüklerini reddediyorlardı. Burada gördüğünüz şey çok güzel. Sanırım ben buna $400 verebilirim.
2: Tamam. Ben adil bir adamım. 750 diyorum.
0: Aa, bak bu işi para kazanmak için yapıyorum ve gördüğün gibi bu ara işler biraz kesat.
2: Neden bana 600 vermiyorsun?
0: Anlaştık.
2: Tamamdır.
0: Çünkü artık bana hayır diyecek hiç kimse yok. Tom bir figür için $600 harcamama asla izin vermezdi. Ama o gelene kadar ben ve Bob varız dostum. Söyle bakalım, çek kabul ediyor musun?
3: Alan'la aramızdaki tartışmadan sonra Halfton rehinecisiyle arama biraz mesafe koymam gerek. Halledilmesi gereken pek çok mesele var ama şimdilik benim ara vermem gerekiyor. Muave çölünde imalat fabrikası olan dostum Robert'ı görmeye gideceğim.
4: Nasılsın? Nasılsın kardeşim?
3: Dükkanda haftada 7 gün çalıştığım için kamyonetimi istediğim gibi ayarlatamamıştım. Kamyonetimin en iyi arazi aracı olmasını istiyorum. Jantlardan lastiklere, takla kafesinden farlara kadar.
4: Bir şeyler yapalım dostum.
3: Arkaya ışıklarla birlikte bir devrilme çubuğu koymayı
4: tabii
3: düşünüyordum.
4: Tabii ki dostum, dediklerini yapabiliriz.
3: Güzel.
4: Aynen öyle kardeşim.
3: Başlayalım.
4: Pekala, seni görmek güzeldi.
3: Seni de öyle. Rob tüm o kaynak aletlerine sahip ama önce tasarımı kamyonetimin özelliklerine göre değiştirmeliyiz.
4: Burası kamyonetin arkası.
3: Bütün ışıklar var ama takla kafesinin üzerine koymalıyız. Çoğu insan takla kafesinin kamyonet devrildiğinde desteklemek için olduğunu zanneder. Ama aslında ışıklar fazladan bagaj, trenler ve radyo antenleri gibi şeyleri monte etmek için de kullanılır.
4: Senin 25 santimlik ışıkları buraya koyabiliriz 76
3: belki. 76 santimlikleri arka taraf boyunca koyarız. Büyük annenin antikalarını satmak zorunda olmamak güzel ve şimdiki işler tam benim sevdiğim işler. İşte bunu özlüyorum. Buraya gelebilmeyi ve aletlerin ortasına atlamayı özlüyorum.
4: Sana her zaman diyorum dostum, buraya geri dönmen gerek.
0: Kim açık artırmaya gitmeye hazır?
5: Vay canına! Çok heyecanlıyım.
0: Bexis dükkanda kalabilecek tek kişi. O yüzden bugün Ellie'yi yanımda götürmeye karar verdim.
5: 100 yıl düşünsem seninle açık artırmaya gideceğim aklıma bile gelmezdi. Brezilya'da büyüdüm. Hayatım boyunca antika alıp sattım. Ama daha önce açık artırmaya hiç gitmemiştim. Çok heyecanlı olacak. Seninle ve Ton'la karşılaştığım zaman...
0: Bekle. Bizimle işleri düzeltene kadar o adamın adını bile anmıyoruz, tamam mı?
5: Aa, gerçekten çok kalbin kırılmış. Bu çok belli oluyor.
0: Yani bu aralar dükkanda biraz zor zamanlar geçirdiğimizi biliyorsun. Yeni mallara ihtiyacımız var. Ton'un burada olmasıysa bize çok pahalıya patlıyor. Bugünkü görevimiz boş raflara koyacak eşya bulmak. Ama ortağım olmadan açık artırmaya gitmek yanlış bir şeymiş gibi hissediyorum. Umarım Ellie yedek kulübesinden çıkmaya hazırdır. Açık artırmaya odaklanalım. Bu senin büyük şansın. Gözünü dört açıp her şeyi izlemeni istiyorum. Za kullanarak başka bir alıcının dikkatini dağıtman için seni görevlendireceğim zamanlar olabilir. Hazır olmalısın.
5: Seni anlamıyorum.
0: Yani demek istediğim bilirsin. Biraz böyle yang sonra birazcık da za.
5: Bugün çok güzel şeyler yapacağız. Bunun için sabırsızlanıyorum. Heyecanlandım.
0: Hadi gidip birkaç eşya kapalım, tamam mı? Bugün devasa bir konteyner ambarına gidiyoruz. Bu öyle bilindik depo açık artırmalarından değil. Bu konteynerlerin bazılarına yıllardır dokunulmamış. Yani kim bilir, belki de konteynerlerin kutsal kasesini bulabiliriz.
5: Vay canına, çok insan varmış.
0: Caroline burada. Merhaba.
6: Merhaba.
0: Babacık nerede?
6: Bugün onu evde bıraktım.
0: Ellie ile tanıştın mı?
6: Hayır, tanışmadım. Merhaba.
0: Evet, Caroline.
5: Memnun oldum.
6: Memnun oldum. O çok yer kaplayan adamlardı.
0: Gerçekten bilmiyorum. Biraz ara verdi. Nasıl olduğunu bilirsin.
6: Gerçekten mi? Bugün seninle ağır işleri yapması için onu mu getirdin? Bu işi ilk defa mı yapıyorsun?
5: Evet.
6: Eğer ortağa ihtiyacın varsa bana haber ver.
5: Kesinlikle seninle flört ediyor. Bana sökmez.
0: Endişelenme Ellie. Evde bir tek varken neden dışarıya gidip hamburger yiyeyim ki?
5: Teşekkür ederim.
0: Şimdi ellerini üstünden çek. Yıl sonu balosunda değiliz.
7: Buraya geldiğiniz için Thomas Hayward açık artırmacıları adına hepinize teşekkür ederim. Bütün konteynerları açacağım. Bakmanız için 3 ya da 4 dakika vereceğim size. Gözlerinize bakın, ellerinizle değil. Pekala çocuklar, hazır mısınız?
8: Evet.
7: Hadi gidelim. Bakın bakalım.
0: Ne gördüğünü söyle.
5: Bir sürü bant ve ödüller görüyorum.
0: Bazen aynı eski rakipler açık artırmada yeni birini görünce nasıl oynayacaklarını bilemiyorlar. Belki Ellie birkaç teklif verir ve onların oyununu bozabiliriz. Arkada bir sürü alet edevat var.
5: Evet gördüm, tamam.
0: Evet. Bundan para kazanabiliriz. Aletler yüzünden yıkayıcı ve kurutucu muhtemelen 700 dolar eder. Bu depo ağzına kadar küçük eşyayla dolu ve dükkan için bunlara çok ihtiyacımız var. Umarım Ellie hazırdır çünkü oyun zamanı bebeğim. Neden başlangıç için teklif vermiyorsun?
7: Pekala, yüzde başlayalım mı? 100 dolar. Yüzde başladık. Teklif 100 dolar ve şimdi 125.
0: Evet, evet devam et. Hazır
7: şimdi
0: mısın?
7: Şimdi 150 oldu. İşte 150 geldi. Dolar.
0: 200, güzel.
7: Evet, şimdi 175 oldu.
6: 200.
7: 200 dolar oldu. Şimdi 225 dolar. Ve teklif 250 dolar. Buraya. 275 dolar.
6: 300.
7: 300 dolar. Ve teklif 350
0: evet,
7: dolar.
0: Evet, çok güzel. İyi iş oldu. Ben de
7: evet,
0: yapıyorum.
7: Var mı artıran? Evet, 350 dolar.
0: 500.
7: 500 dolarım var. Şimdi
6: ben
7: şimdi
6: de.
7: 525 dolar.
0: 600.
7: Oradan 525 geldi ve 600 dolar oldu. Şimdi 625. Şimdi teklif 650. Teklif 625.
0: 700.
7: 650 istiyorum ve 650
1: 725.
7: Var mı? 700 oldu. 725 dolar. 725 son. Satıldı.
0: O depoyu gerçekten çok istemiştim ama 700 doların üstü kumar oynamak olurdu. Yine de genç asistanım Ellie'ye limitimize bağlı kalmayı öğretmek için iyi bir fırsat oldu. Umarım sonraki depo pek çok ufak eşya içeriyordur. Bugün bir şeyler almak zorundayım çünkü. Orijinal 1930'lar kapitone sandalye ve orijinal kapitonesi duruyor.
5: Aman tanrım Alan, bu bir mücevher kutusu. Özür dilerim.
0: Depoyu kontrol ederken sesine dikkat etmelisin.
5: Bunu alıyoruz değil mi?
0: Evet, 2000 dolar. Hepsini eve götürebilirsin.
5: Tamam.
8: Bu çok güzel çünkü geride durup tüm eşyaların listesini alabilirim. Kız orada neler olduğunu söylüyor. Adam da ne kadar ettiğini. Harika.
6: Mükemmel.
0: Depodaki eşya dükkanımız için gerçekten mükemmel. Maalesef artık herkes mücevher kutusunu biliyor. Çılgınca bir arttırma olacak.
7: Tamam, 100 dolarla başladık. 100. 100 dolara ne dersiniz?
6: 500.
7: 500. 500 dolarlık teklifle başlayalım. 600 istiyorum. 500. Şimdi 700. Ortada 800 var. 800. 1000. Burada teklif
6: 1300. 1000
7: dolar.
6: 1300.
7: Üzgünüm. Çok geç. 1300 dolardayım.
6: 1400.
7: 1400 var mı?
6: 1500
7: oldu.
6: 1600.
7: 1600 dolar.
6: 1900. 1900
5: hepsi İngilizce biliyorsun. Sanki sen kitap okuyorsun da.
6: 2000.
7: Teklif 2000 dolar. 2100. 2100 var mı?
6: 2200.
7: Kimse var mı? 2200 dolar.
5: Tamam, limitimize geldiğimi biliyorum ama bu sarışına kaybetmeyeceğim.
7: 2200 dolar var mı artıran? 2200'deyiz.
0: Birazdan.
3: Alo.
5: Geri mi geliyorsun?
3: Gitmek zorundayım.
0: Ton geleceğini düşünürken biz de tüm parçaları topluyoruz. Bu kutuya baktın mı?
5: Ah! Oh, aman tanrım.
9: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
10: Servis geldi, çantam hazır mı?
11: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
12: Otel harika.
13: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
14: Trivago'ya bakmalısın.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
17: Isı saçınızı yıpratıyor mu? Buna son. Yeni Pantene Heat & Glow kremi deneyin. Formülümüz ısıyla aktifleşir ve saça 4 kat daha fazla provitamin sağlayarak kuru saçları nemli saçlara dönüştürür. Isı kullandığında beslenen, yumuşak, parlak ve sağlıklı saçlar için. Isıyla aktifleşen, kesintisiz nem. Pantene.
18: Ama ne otel?
19: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
18: Trivago'ya bakmadın mı?
20: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
19: Gerçekten mi? Kanıtla.
20: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
18: Favori sitendekini bile.
20: Aynı otel. Yarı fiyatına.
18: Trivago'ya bakmamış.
19: Trivago'ya bakmadım.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
21: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.
3: Teklif 2000, 2100 istiyorum. 2200.
4: Tamam, limitimize geldiğimi biliyorum ama bu sarışına kaybetmeyeceğim.
3: 2300 var mı? 2300.
5: 2400'e çık.
3: 2400 dolar. 2500 var mı? 2400'deyiz. 2500 var mı?
5: Hayır.
3: Dolar.
5: Tamam.
3: 2800 istiyorum son defa. 2700 dolar sattım.
4: Tanrım, onu hiç sevmedim. Baştan beri haklıydım, sana söylemiştim.
5: Şu anda 2'de 0 yaptık. Dükkanımız için mükemmel olabilirlerdi ama son bir depo kaldı ve buna ihtiyacımız var. Bu gümüş olabilir. Eski antik çerçeveler var bak.
4: Evet.
5: Tam şurada. Gördün mü? Bak, görebildiğini sanmıyorum. Görüyor musun?
4: Görmekte zorlanıyorum.
5: Bir motosiklet camı.
4: Ha, işte bu.
5: Arka tarafta klasik bir motosiklet olabilir. Şu anda çok kritik durumdayız. Bu benim son şansım. Eve ekmek götürme zamanım geldi artık.
4: Ne kadar?
5: Ne kadar gerekiyorsa.
3: Tamam. Şimdi 1000 dolarla
5: evet.
3: Başlıyoruz. 1000'deyim. 1100.
4: Buraya.
3: Teklif 1100. Yok mu artıran?
4: Ben
3: 1200.
4: De.
3: Evet. 1300 oldu. 1400. Teklif görelim. 1400
5: buraya.
3: Yok mu? 1400 oldu. 1500 istiyorum.
5: 1500.
3: Teklif 1400 ve 1500
4: evet.
3: Oldu. Teklif 1800. 1600 var mı? 1800
5: evet.
3: Oldu. 1900 istiyorum. Var mı teklif? Sattım.
5: Evet. Yaşasın. Aldık işte. Ne kadar güzel bir gün değil mi? İlk açık arttırma sarılmam. İşte bu iş böyle yapılır. Sadece dükkan için eşya almakla kalmadık. Vitrine bir de klasik motosiklet koyma ihtimalimiz oldu. Kesinlikle çok fazla müşteri çekecek.
6: Telefonun kardeşim.
7: Alo.
8: Heyton, nasılsın? Burada bir müşterim var ve senin bıraktığın tabancayı soruyor.
7: Evet. Yanlışlıkla orada bıraktım tabanca. Rus altı patları. Nagant M1895.
8: Peki bu gerçek mi?
7: Evet. İlk gaz kaçırmaz altı patlardan. Çok ucuza vermek istemezsin. Yani 225'ten aşağı olmaz.
8: 225 mi?
9: Sana 100 dolar vereyim.
8: 100 dolardan bahsediyor.
7: Eğer para vermek istiyorsa ödeyecek. Eğer istemiyorsa başkasını bulsun.
8: Tamam, teşekkürler Ton. Yakınlarda geri gelecek misin?
7: Gitmem gerek.
8: Bize yabancı olma, tamam mı?
7: Tamam, hoşça kal. Hala dükkanın yarısı benim ve bir noktada bunlarla ilgilenmek zorunda kalacağım. Ama Elin ve ben farklılıklarımızı bir kenara bırakabilecek miyiz bilemiyorum.
6: İşten kaçamıyor musun?
7: Dostum, bu imkansız.
5: İşte bizim küçük bebeğimiz.
4: İçinde ne olduğunu görmek için sabırsızlanıyorum.
5: Bugün sadece bir depo aldık ve açıkçası dükkan için bazı güzel eşyaya ihtiyacımız var, yoksa batarız. Umarım arkada klasik bir motosiklet vardır. Bu moralimi kesinlikle düzeltirdi. Pekala. Tamam.
4: İşte.
5: Neden benim üzerime koyuyorsun? Çalışma alanımdasın. Benim bir sistemim var. Şuradaki kutuya baktın mı? Hani hala bantlı olan. Neden eşyayı oraya koyuyorsun?
4: Çünkü ne yapacağımı bilmiyorum. Bunaldım.
5: Paniğe kapılıyorsun. Panik yok. Nefes al. Dinle. Dükkan, takas ve bağış.
4: Evet.
5: Yani hangi kategoride?
4: Bilmiyorum çünkü henüz açmadım.
5: Bu TBD. Oraya git. İşte böyle. Evet. Zapruder filmi var burada.
4: Ne? O da ne?
5: Eski 8 mm film kutuları. Japonca karakterlere dikkat et. Askerler yurt dışına gittiği zaman yerel filmler alırlardı. İşte bu da onlardan biri. Muhtemelen bu 50'lerin başında askerlerle birlikte gelmiş.
4: Aa, bu iyi işaret.
5: Bu bir Indian. Ve klasik. Vay canına, bu dövme bakıra benziyor. Çok güzel değil mi?
4: Çok güzel. Oh, bu Brezilya karnaval kostümüne benziyor.
5: Karnaval da ne? Mardi Gras gibi bir şey mi?
4: Evet ama 100 kat daha iyi. Her zaman tüy kullanırız. Bence bunları en azından 300-400 dolara satabiliriz.
5: Bence bunlar bir gezgine ait olabilir. Tüm dünyayı gezmiş dolaşmış biri. Kesinlikle doğru depodayız.
7: araba.
5: Ne?
4: Aman tanrım. Bundan nefret ediyorum.
5: Ha. Bu bir sıçan. Gerçek bir sıçan.
4: Bu kutuya dokunmak istemiyorum artık. Kutuları açmaya korkuyorum şu an.
5: Yani eğer Ton burada olsaydı sıçanın kafasını ısırıp koparırdı, sonra araştırmaya geri dönerdik. Evet, bilirsiniz bu alıştığımdan çok farklı.
4: İşte asıl istediğimiz şey.
5: Aa, işte paracıklar. Bu oldukça eski bir motosiklet camı. Umarım motosikletin geri kalanı da oradadır. Böylece güzel paralardan konuşabiliriz.
4: Aa, bu çok büyük bir şey.
5: Aa, lanet olsun. İşte motosikletin geri kalanı. Bu da farımız olsa gerek.
4: Sence bu şeyler iyi mi?
5: Indian'mış gibi görünüyor. Eğer lastikler klasik bir motosiklet şirketine aitse para eder diyebilirim. Umut vadeden motosiklet parçalarını bulduk ama maalesef kendisi ortalıkta yok. Umarım harcadığım 1800 dolardan fazlasını alırım. Şu an ihtiyacım olan son şey kaybetmek. Bir yere gelemiyoruz.
4: Ben olumlu bakıyorum.
5: Tek bir sayı için uğraşmıyoruz. Bugün maçı kazanmamız gerekli.
7: Robert'la kamyonetim için takla kafesi yapmayı bitirdik. Onunla bu işi yapmak harikaydı.
6: Ne düşünüyorsun dostum?
7: Dostum, bu şey çok sağlam oldu. Çok fazla ışık olacak. Bu yeni takla kafesi ve ışık sistemiyle geceyi gündüze çevirebilirim. Çölde çıktım, gece gezintilerinde çok işe yarayacak. İyi para kazanıyor musun?
6: Bazen işlere yetişemiyorum. Tek başıma yetişemiyorum. Biliyor musun, burada olman çok iyi olurdu dostum.
7: Bunu düşünüyorum. Belki olabilir. Dostum hayatımdaki en güzel günlerden biriydi. Atölyede arkadaşımla çalışmak, kaynak yapmak, kesmek, birleştirmek çok güzeldi. Bu yüzden Alan'la iş yapmanın hata olduğunu düşünmeye başlıyorum.
5: Bulduğumuz motosiklet parçalarını Atlantis Motor'dan John'a götürüyoruz. Şimdi umarım para kazanacağız. Yoksa bugün büyük bir kayıp olabilir. Merhaba John musun?
10: Evet, nasılsınız?
5: Ben de Alan, bu da Ellie asistanım.
10: Merhaba, bana neler getirdiniz
5: pek
10: bakalım.
5: Pek çok farklı şeyimiz var. Bence sana getirdiklerimi çok seveceksin.
10: Bakalım, eski bir Indian lambası, başka ne var? Bir cam, eski bir polis motoru, eski bir çamurluk. Bunlar eski şeyler ama bir kutu dolusu hurda gibi görünüyor.
4: Hurda mı?
10: Burada bir şey görmüyorum. Bekleyin bir saniye. Bu gerçekten kullanabileceğim bir şey olabilir. Bunlar yüzyılın başından kalma Indian tekerlekleri.
4: Harley ve Ducati'yi duymuştum ama Indian'ı hiç bilmiyordum.
10: Indian motosikletini hiç duymadın
4: Hayır.
10: mı?
4: Hayır.
10: Basitçe Indian motorları tüm o motosiklet hareketini başlatan şeydi. Motor sahipleri aslında bisiklet yarışçısıydı. Ve daha hızlı bisikletler istediler. Bisikletlerine motor takmaya başladılar. Demek istediğim üzerine motor takılmış bir bisiklet. Bu benim için piyango gibi çocuklar.
5: Bu parçalarda Indian olduğunu söyleyen işaretler vardı ve öyle olmalarını ummuştuk. Yani tam olarak emin değildik doğrusu.
10: Evet, işte bu Indian'ların muhteşem boyası. Kırmızı jantlı kırmızı motorlar ürettiler. Caddede onları gördüğünüz zaman neye baktığınızı bilirdiniz. Ve bildiğiniz gibi gaz kolu sol taraf. Çünkü geçmişte Indian polis memurlarının sağ elle ateş etmesi gerektiğini düşünüyorlardı.
5: Vay canına, galiba bu da polis camını açıklıyor.
10: Ne kadar paradan bahsediyoruz burada?
5: Hepsini bir arada satmayı isterim. Sana bir anlaşma sunacağım.
10: Tamam.
5: 5000, hepsi için.
10: Sana bunlar için vereceğim en yüksek rakam 3000.
5: 3000 mü?
10: Bunlarla uğraşabilirim ama geri kalanların hepsi... Hurda dediğim için kusura bakma ama maalesef öyle.
5: Bu parçaların her biri artık tarihin bir parçası oldu. Artık bunlardan üretmiyorlar.
10: Tamam, bunlar müze için ideal ama burası bir motor dükkanı.
5: Klasik motorları sevdiğini düşünmüştüm.
10: Biliyorum ama durumlarına baksana. Yani bu gerçekten kullanabileceğim bir şey. Ve kullandığım zaman bozulup bozulmayacağını hala bilmiyorum.
5: En kötü ne olabilir ki?
10: En kötü ne mi olur? Bozuk mil yatakları ve parçalanmış tekerlekle caddede kaza yapıp düşebilirsin. Başına bu gelebilir. Yani bunu düşünmek zorundayım.
5: Peki, senin deney faren olacağım. Bu tekerlekleri ben deneyeceğim.
4: Kask seni kurtarmayacaktır, biliyorsun değil mi?
5: Onunla bu konuyu konuşmam için biraz izin
10: verin. Pekala, siz bilirsiniz.
4: Ton'la iletişime geçmeliyiz. Bu onun işi çünkü.
5: Bu mümkün değil.
4: Sen ciddi misin?
5: Belki de Eli haklıdır. Ton'un motosiklet parçaları hakkındaki bilgisiyle bu limondan biraz daha limon suyu çıkarabilmemiz mümkün ama o burada yok. Bu yüzden elimde olanlarla en iyisini yapacağım.
10: Ne düşünüyorsunuz çocuklar?
5: Eğer bu parçalar yolda düzgün çalışırsa iki tekerlek ve bir kutu yedek parça için 3500 alabilirim.
10: Anlaştık.
5: Neredeyse 100 yıllık tekerlekleri denemek yaptığım en zekice ya da en güvenli şey değil belki ama olağanüstü durumlar olağanüstü çözümler gerektirir. 100 yıllık bir motosiklet.
10: Sakın unutma, bunda gaz sol tarafta.
5: Aa, bu çok eğlenceli olacak.
4: Tamam, en azından bunu takman gerek değil mi? Lütfen, yasaların böyle demesi umurumda değil, daha güvenli.
5: Bana bir iyilik yapar mısın?
4: Evet.
5: Fotoğraf çek, birine göndermek istiyorum.
10: Tamam mısın?
5: Bilmiyorum.
10: Tamam. Bilmiyorum. Buraya doğru eğil, tamam mı? Ama şu tekere dikkat et. Dikkat et.
4: Onu düşünme. İyi şanslar.
5: Tamam. Hadi bakalım bebeğim. Parçalanma sakın. Tanrım. Hadi bebeğim, yapabilirsin. Aa, ölmek için çok gencim. Tek başa kal yavrum. Evet.
10: İşte gidiyor.
5: Aman tanrım, bu çok eğlenceli. Muhteşem bir şeydi.
10: Tekerlekler çalışıyor.
5: Birilerinin takdir etmesine memnun oldum. Asfaltı kazımak yerine karımızı arttırmayı başardım. Motosiklet parçalarını 3500 dolara sattık ve dükkan içinde 500 dolarlık eşya topladık. Depoya 1800 dolar harcadık ve 400 dolar kazandık. Yani kısaca karımız tam olarak 2200 dolar. Bugün tek başıma oldukça iyi para kazandım. Ama umarım Ton birlikteyken daha güçlü bir ekip olduğumuzu anlar. Ve ayrıca iri adamı da çok özledim.

0: Promise saçlar için etkili çözümüm Gliss sıvı saç bakım kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
6: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
7: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik. Sana
8: bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Ah, olamaz.
9: Klasik araba kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
10: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
11: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
12: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
13: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilsiniz, ormancı olamazsınız.
9: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Alan Huff ve Tom Jones her yıl yüzlerce depoyu inceleyerek terk edilmiş hazineler arıyorlar. Bunlar onların en değerli keşiflerinin hikayeleri.
1: Birazdan antika avcılarında Tom sonunda ortaya çıkmaya karar veriyor.
2: Aman tanrım.
1: Evet, neden gidip merhaba demiyorsun? Ama bu beklediğim buluşma değildi.
3: Biraz tatil yaptım.
1: Tatilin sürekli olmak üzereydi. Tekrar birlikte çalışabilecek miyiz? Bilemiyorum. Rico Soav.
3: Lanet olsun, başlıyor.
1: Yoksa birbirimizi parçalayacak mıyız?
3: 1200.
1: Buraya.
3: 1500.
1: Ne yapıyorsun?
3: Üniteyi sevdim.
1: Ben yokum. Ve biraz şansla ani bir buluş.
4: Yaklaşık 8000 dolar civarında.
1: Hemen nakde çevirebiliriz.
5: 550 şimdi 575 şimdi 600.
1: Amerika'da her gün binlerce terk edilmiş depo halka açık bir şekilde açık artırmaya çıkarılıyor.
2: Satıldı.
1: Sattım 500.
5: Aldım 1850 dolar.
1: Evet.
3: Bu açık artırmalar ne aradığını bilenler için büyük bir kazanç kapısı olmaya başladı.
2: 250 bin dolar.
1: Ben Alan Hart.
3: Ve ben Tom Jones.
1: İnanamayacaksınız.
3: Bulduğumuz şeylere.
1: Pekala. Ve sattıklarımıza.
3: 17 bin.
5: Malı kaptın.
3: Ne kadar tarih kokuyorsa o kadar pahalı olur.
1: Aman tanrım. Evet.
6: Tamam, sanırım bunları şuradaki rafa koyabiliriz.
1: Hey, günaydın çocuklar.
7: Hey hey. Merhaba,
1: hemen
7: günaydın.
1: Hemen başladın mı? Bir tişörtüm var, teşekkürler. Half Nut tişörtüm muhteşem, yüreğimi evet ısıtıyor. Beni düşünüyor olman çok hoşuma gitti. Sana ne vereceğim biliyor musun? Sıkı bir sarılma.
7: Aa, bu çok tatlı.
1: Pekala, ton yönünü tamamen kaybetmiş durumda ve bu sırada ben de iş ortağımı çok özlüyorum. Umarım yakında işe döner. Bu listelerde ne var, neyimiz var?
7: Tamam, iki tane açık artırmamız evet var. Bir tanesi Long Beach'te 8 depo ve Ventura'da da 5 depoluk açık artırmamız var.
1: Strong Beach, kulağa çok hoş geliyor.
7: Evet, hemen sokağın köşesinde.
1: Evet, sonra hemen dükkana geri dönebilirim ve sizi bırakabilirim. Siz de çok çalışıyorsunuz.
7: Evet.
1: İyi olacak mısınız?
7: Evet, iyiyiz.
1: Güzel. Pekala, döndüğümde Noel sabahındaki Noel baba gibi olacak.
6: Buna ihtiyacımız var.
1: Evet.
7: Evet.
6: Hiç normal davranmıyor değil mi?
8: Sanırım dev adamı çok özlüyor.
1: Ton ayrıldığı zaman stoklarımızın bir kısmını da götürdü. Bu yüzden satışlar çok zarar gördü. Eğer bu işte kalmak istiyorsak satacak bir şeylerimiz olmalı. Bu yüzden Long Beach'e gidiyorum.

0: Ortağın nerede dostum? Güreşe geri mi döndü?
1: Açık artırma sırasındaki insanlar bu adamın tuhaf olduğunu düşünüyorlar. Ama işin doğrusu tehlikeli biri. Neden mi? Çünkü depolara fazla para ödüyor. Sanki çok parası varmış gibi. Buna karşı nasıl mücadele edersin ki?
0: Kar etmek gittikçe zorlaşıyor. Tüm dükkanlarımdaki fiyatları artırmam gerekiyor. Doğru. 17 tane dükkanım var.
1: 17 dükkan mı?
0: Evet.
1: Demek bu yüzden bu kadar çok alıyorsun.
0: İşte bu yüzden bu kadar çok alıyorum.
1: Şuna bak. Neden gidip şu küçük dostumuzla biraz lak lak etmiyorsun?
0: Aman tanrım.
1: Evet, neden gidip merhaba demiyorsun? Hayır, Tom'u Long Beach'te görmeyi hiç beklemiyordum. Özellikle beni aramadan buraya gelmesi gerçekten kendimi çok kötü hissettirdi.
2: Bugünkü Long Beach açık artırmasına hoş geldiniz. Başlamadan önce satış kurallarının üzerinden geçeceğim.
3: Tatile gitmek bana pahalıya patladı. Çabucak biraz para kazanmak için buradayım. Ella'nın başka bir mezatta olmasını umuyordum çünkü onunla konuşmaya hazır değilim.
2: Bankaya ya da ATM'ye gitmek için zamanınız yok.
1: Burada ne işin var?
3: Para kazanmak için buradayım.
1: Gerçekten mi?
3: Gerçekten. Dükkan ne alemde?
1: İdare eder.
3: O kadar iyi değil mi?
1: Evet, bana oldukça uzun bir yapılacaklar listesi bıraktın dostum. Sanırım her şeyi kaybetmekle ilgili bir sorunun yok.
3: Hayır.
1: Çünkü öylece gidiverdin. Zaten az olan ilgini de alıp gittiğini düşündüm.
3: Biraz tatil yaptım.
1: Tatilin hiç bitmeyecek gibiydi.
2: Hadi ilk depoya gidelim
3: çocuklar.
2: Benimle
3: yarışacak mısın?
1: Dostum, her şeyi kaybederken bunu nasıl yapabilirim ki?
3: Çok basit. Hafton Rangers'ine geri dönmeye hazır değilim. Ama aynı zamanda Alan ya da dükkanla da uğraşmak istemiyorum. Herkes için en iyisi geçici ateşkes. Ateşkese ne dersin? Çünkü bu ikimize de pahalıya mal olabilir. Sevdiğim bir şey görürsem sana bırakacağım. Sevdiğim bir şey görürsem sen de bana bırakacaksın.
1: Bilemiyorum, Mikasa abi.
3: Lanet olsun, başlıyor.
1: Tom ne düşünüyor acaba? İşlerden biraz uzaklaşayım, tatil yapayım ve birbirimizi tekrar görünce her şey yolunda olacak, öyle mi? Dinle beni. Ya benimle çalışırsın ya da bana karşı çalışırsın. Bak sana ne diyeceğim. Bulunmak için çok kötü bir yer.
2: Tamam çocuklar, içeri bakabilirsiniz. Dokunmak yok. Evet, ne görüyorsun?
1: Evet Bay Mezatçı, 1960'lardan kalma yemek odası takımı, masa sandalyeler takım değil ama uyumlular. Sandalyeler Virti ve şurada Lane marka çeyiz sandığımız var, 1950'lerden kalma. Kesinlikle güzel mallar. Bu sandalyelerin 6 tanesinin 600 dolara satıldığını gördüm ama kimseye söyleme yoksa öldürürüm.
2: Bilin bakalım ne oldu çocuklar.
3: Satın alabilirsen stok yaparsın.
1: Tom istediği kadar konuşabilir. Şu anda tam olarak ne düşündüğünü biliyorum ve o da benim ne düşündüğümü biliyor. O antika depoyu alacağım ve bunun için ne gerekiyorsa onu yapacağım. Benim işim bu.
2: Senin için burada ne olduğunu açıklamamı ister misin?
3: Öyle iyiyim. Kesinlikle Ella'nın deposu gibi görünüyor. Açık artırma işinde geçirdiğim yıllar bana mobilyanın hızlı satıldığını öğretti. Ama tek sorun, eğer alacaksam Ella'nı yenmem gerekiyor.
2: Pekala çocuklar, işte ilk depo gidiyor. Başlangıç teklifi var mı? 200 geldi. Şimdi 300, 300 istiyorum. 200, 300,
3: evet.
2: 300 istiyorum. 300, 300,
3: evet.
2: 300 bekliyoruz. 300 geldi. Şimdi 400. 400 geldi, evet. 500 istiyorum. 500 geldi. Şimdi 600. 600 istiyorum. 600.
3: Evet.
2: 600 geldi ve şimdi 700.
1: Ne yapıyorsun?
3: Depoyu sevdim. Evet. 1500.
2: Evet, şimdi
1: sanki paranı etrafa saçıyorsun.
2: Evet,
1: evet.
2: 1500 geldi. 1600 var mı? 1700. 1700. 1700.
0: 2000
2: evet,
0: dolar.
2: Evet, 1800 geldi. 2000 dolarımız var. Evet, 2000 geldi. 2100 istiyorum. 2100 istiyorum. Vermek isteyen var mı? Son 2, son 1 ve... Evet aldın dostum, 2000 dolar.
3: Bu adam güneş batana kadar teklifi yükseltmek için daha fazla paraya ve daha az sağduyuya sahipti. Artık tek başım olduğuma göre sadece kendi paramı harcamam gerekiyor ve tüm risk bana ait.
0: Hoş ve güzel antika mobilyalar kardeşlerim.
1: O ceket mobilyalarla aynı dönemden değil mi? Bu depoya taşın ve orada yaşa. Bugünkü asıl rakibim kafamın etrafında vızıldayan Tom gibi boyutlu bir sivrisinek değil. Yosemite Sam. Ve eğer Tom böyle davranmaya devam ederse ikimiz de eve eli boş döneceğiz.
2: Bu sıradaki satacağım depo, evet başlayalım.
0: 1000.
1: 1500.
0: 1600.
2: Sattım. 1600.
3: 1200.
0: 2000.
3: 1500.
2: Sattım.
1: Evet. Evet.
3: 2000.
1: Burada.
0: 2500.
2: Malı kaptın, evet iyi görünüyor.
1: Ben yokum.
2: Pekala çocuklar, hazır mısınız? Buradaki 10'a 20 boyutlarında.
1: Paramızı ve zamanımızı harcamayı bitirdik mi?
3: Paramız mı?
1: Tamam. Tekrar birlikte çalışabilecek miyiz? Tepemde dükkanın pahalı kirası sallanırken stoklarımın hareket halinde olmasını sağlamak gerçekten çok önemli. Müşteriler dükkanda yeni şeyleri görmeye gelir. Hep aynı şeyler olursa gelmezler. Bu depo dükkanım için biçilmiş kaftan.
3: Evet.
1: Bak arkada biçim biçme makinesi var, lastik var. Görebiliyorum. Ha, bunu almalıyım. Paramızı birleştirelim mi? İkimiz de bunu kullanabiliriz.
3: Şimdi sen ateşkes istiyorsun demek. Bilemiyorum dostum.
1: Belki de iri dostuma biraz sert davranmış olabilirim ama gerçek şu ki bu depoya çok ihtiyacımız var. Yoksa dükkan gerçekten tehlikede.
2: Pekala çocuklar, çok güzel bir depomuz var. Hadi başlayalım.
1: 700.
2: Tamam, 700'üm var şimdi, 800. 800'ü nereden alabilirim? Evet, 800. Orada 900 istiyorum. 900 bin. Evet, 1000 istiyorum. 1000 istiyorum. 1000 geldi, evet.
0: 1700.
2: Şimdi 1100 istiyorum. Evet, 1700. 2000 var mı?
1: Evet, 1800.
2: 1800 oldu. 1800. 2000 var mı? 2000 var mı?
0: 1900.
2: 2000 istiyorum. Yok mu? 2000,
1: evet.
2: 2000 geldi. 2100. 2100 yapabilirsiniz, evet. 2100.
4: Burası.
2: 2300 var mı? 2300 istiyorum.
0: 2300.
2: 2400 var mı?
1: 2500.
2: 2500. 2500. 2700.
0: 2700.
2: 2750. 3000 veren var mı? 2750. 3000 yok mu? 3000 istiyorum, evet. 3000 veren var mı? Harika bir depo.
1: Bu adamla tek başıma kafa kafaya gidemem. Artık iri adamın arkamı kollaması zamanı geldi.
2: 2750 şimdi. 3000, 3000 veren var mı? Evet.
1: Hadi, yapıyor muyuz?
2: 3000 yoksa gidiyor. 3000 veren. 1, 2.
1: Hadi ama. Tekrar birlikte çalışabilecek miyiz? Birazdan Tom ve ben her şeyi yoluna koyacağız.
3: Tişörtündeki şey de ne?
1: İşinin bittiğini düşünmüştüm. Bıraktığını düşünmüştüm.
3: Yarı yarıya gibi hissetmiyordu artık. Hesabımı kapatmanın zamanı gelmişti.
1: Var mısın yoksa yok musun?
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
6: Bu otel harika.
7: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Bitti mi? Bitmedi. Dimes'ten bir müjde daha. Dimes Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve. Aşırı ekşi o ürün. Dikkat, titreti. Halkımıza soruyoruz. Yeşil ekşi mi, mavi ekşi mi? Bakkaltınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Dimes Cool Mix.
11: Aldığınızdan daha fazlası.
12: Servis geldi. Çantam hazır mı?
13: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını Hesap Kurdu'yla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap Kurdu karar anında yanında.
14: Sana alkış yok. Önce finger snap.

0: Benim iyi uyumam lazım.
1: Benim iyi uyumam lazım.
2: Benim iyi uyumam lazım.
3: Diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle...

0: Benim iyi uyumam lazım.
1: Benim iyi uyumam lazım.
2: Benim iyi uyumam lazım.
3: Diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor.

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te. Her klasik araç...
1: Tamam bak, çalışıyor mu?
0: Yeniden hayata dönmeyi hak eder. Evet. Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: ...2750-3000 istiyorum... ...2750-3000 var mı? 3000 istiyorum... ...2750 şimdi 3000-3000 veren var mı? Harika bir depo... ...2750-3000 var mı?
3: Hadi yapıyor muyuz?
2: 3000-3000 veren yok mu? 3000 yoksa gidiyor... ...bir... ...iki... 3000 tam zamanında.
4: Elon'un bu depoya gerçekten ihtiyacı var. Ucuzcu kovboy olmaktan sıkıldım. Kaynaklarımızı birleştirip bu adamı alt etmenin zamanı geldi.
2: 3250 3250 3500 3500 veren evet. Var mı? 3750 var mı? 3750 var mı? Evet. 3500 senindir.
3: Aldık.
4: Harika.
3: İşte takım oyunu diye buna denir dostum. Tamam, o kadar da ucuz değil ama en azından bugün bir depo alabildik. Hala odada bir fil var. Son.
4: Vay canına.
3: Pekala, gidip bakalım.
4: Çok iyi olacak.
3: Çalışmayı çok özlemiş olmalısın.
4: Gerçekten özledim. Hazine avına katılmamak kötü hissettirdi aslına bakarsan.
3: Bütün bunları nasıl paylaşacağız?
4: Ortalığı karıştıralım ve neler olacak görelim.
3: Tamam dostum, neler olacak bakalım. Ha, berbat, bunu kullanamazsın. Beni yanlış anlama, takdir ediyorum ama yeni miydi o?
4: Dostum, kızlar buna bayılıyor.
3: Oo, işte ulusal kasa. Mekanik yazar kasalardan önce çalışanın para çalıp çalmadığını anlamanın bir yolu yoktu. Ve sonra faturayı icat ettiler. Böylece her alışverişin kaydını tuttular. Bunun ne zaman yapıldığını bilemezsin bence. Yanılmıyorum değil mi? Hadi tahmin yürüt.
4: 54 model.
3: Ben de öyle düşünürdüm. 35.
4: Ne?
3: Evet, üzerinde yazıyor. Yeniden boyandığını görebilirsin. Bu değerini düşürür. Eğer yeniden boyanmamış olsaydı ve bu iyi durumda olsaydı, yeni gibi yani, 1200 belki de 1300 dolar ederdi. Şimdiki haliyle de en fazla 700 ya da 800 dolar eder. Oldukça güzel. Ah, çoktan açılmış. Her şey
4: hayır, ben açtım.
3: Sen mi açtın pekala?
4: Hayır, açıktı.
3: Başka kimlerin bundan yediğini biliyor musun? Muhtemelen sıçanlar. Al bakalım, ilk bebeğini kazandım bile.
4: Hey, bunun bir değeri olması gerekiyor. Sigara içiyor.
3: Çok şık.
4: Bekle. Bunu sevgili dostum Elon'dan öğrendim. Eğer koleksiyon malı yazıyorsa koleksiyon parçası değildir. Yani bu şey kesinlikle 5 dolar falan eder.
3: Evet, bence de öyle. Vay canına, daha fazla gurur duyamazdım. Teşekkür ederim. Aa, şuna bak, Martin kasası çok ağır. Oo, klasik bir Martin ve muhtemelen 400 ila 500 dolar arası. Dostum, bu çok güzel görünen bir trompet. Trompetler antik Mısır'dan beri var. Tabii ki o zamanlar böyle görünmüyorlardı ama.
4: Neredeyse yapıyordu.
3: Bu şeye dört kola sarılacağım dostum.
4: Bekle bir saniye. Tişörtündeki şey de ne?
3: Dükkan için yaptırdığın tişörtlerimizi sevdin mi? Tek sorun tişörtte beni biraz üzen bir şeyin olması. Big Sis benim için düzeltti. İşinin bittiğini düşünmüştüm, bıraktığını düşünmüştüm. Aslında galiba bırakıyorum demiştin değil mi?
4: Bu iş bitmedi, evet.
3: Ne?
4: Ho, dostum.
3: Metal dedektörü. Saatimi algıladı, bu çok güzel, herhalde çalışıyor.
4: Geçmişte bu şeyler birkaç yüz dolar ediyordu. O zamanlar bu çok paraydı. Günümüzün metal dedektörleri yaklaşık 900 dolar ediyor.
3: Gerçekten mi? Şimdi şuna bak, bunu kaçırmam.
4: Bu SOS demek.
3: Evet. Daha çok şarkı gibi.
4: Hadi canım, şuna bak. Dostum, bu bir çim biçme makinesi değil, bu bir go-kart.
3: Go-kart'a son ulaşan bir şey alamaz. Hayır, yapma Ton. Hayır dostum, parçalayacaksın.
4: İlk ben geldim. Bilmiyorum. Şu eşyaların bir kısmını yolumuzdan çekelim.
3: Bekle, bunlar çocukların etrafa sürdüğü şeylere benzemiyor. Bunların üzerinde çalışılmış mini motosiklet motorları var. Şu hava filtresine bak. Buradan dışarı çıkıyor. Bahse girelim, bu canavarlar çok hızlı gidiyor.
4: Profesyonel go-kart yarışı için. Yere ne kadar yakın olduklarına baksana. Sanırım 5000 dolar ve daha üstüne bakıyoruz şu an. Peki şu ufak tefek şeylerle ne yapacağız?
3: Aa, bilmiyorum dostum. Bilmiyorum. Sanırım bunu önceden düşünmemiz gerekirdi. Eski günlerde eşyanın muhtemel değerini ikiye bölerdik ve kim hangi eşyayı almak istiyorsa onu alabilirdi. Bilemiyorum dostum. Bu aralar tüm kararları sen veriyorsun.
4: Bu depoyu paylaşmak sorunlarımızı çözmeyecek.
3: Biliyorum. Dürüst olmak gerekirse biraz boyumuzu açtık gibi.
4: Benim için arkadaşlığımız dükkandan daha değerli.
3: Yani beni hayal kırıklığına uğratan da biraz bu oldu. Dükkanı yarı yolda bırakman biraz sorun. Evet, ama beni yarı yolda bırakman büyük bir sorun dostum.
4: Bak şöyle yapalım. Bunların hepsini dükkana götür ve üzerinde biraz düşüneyim.
3: Tamam.

0: Ne hissettiğimi biliyor ama Hafton rehincisinin geleceği hassas bir dengede şu an. Bazı cevapların zamanı geldi. Hey kızlar, bakın beni eve kadar kim takip etti?
1: Vay canına.
2: Nasılsınız başımın belaları?
1: İkinizi birden görmek çok güzel.
3: Para kazanıyor musun?
2: Nasılsınız?
1: Merhaba.
2: Günaydın tatlım.
3: Nasılsın, daha iyi misin?
2: Ah, balık tutmak çok güzeldi. Biraz kaynakçılık yaptım, arazi yarışları ve biraz eğlendim.
0: Yeni yazar kasamıza ne diyorsun?
3: Hoşuma gitti, para koymak için değil
2: mi? Çok fazla para saklamasını umuyoruz.
0: Bu eve dönüş olayını bölmek istemiyorum ama boşaltmamız gereken bir kamyonet var.
1: Hey, seni görmek güzel.
2: Seni görmek de öyle tatlım.
0: Evet, bu kırılmış. Şu güzel yeni şeyi buraya koyalım. Belki bana biraz şans getirir. Evet, orada çok güzel olurdu. Bence çok güzel dolarlar kazandık. Henüz go-kartları katmadım bile işin içine ama bu işe balıklama dalmadan önce... Senin neyin var?
2: Ne demek istiyorsun?
0: Birkaç zamandır işe gelmediğini fark etmiştim de.
2: Hesabı kapatmanın zamanı gelmişti benim için.
0: Dostum, durum şu. Tüm bu çılgınca fikirle ilgili pek çok şey var. Yani gitmek istiyorsan bu sorun değil ama bana söylemek zorundasın. Böylece ben de çıkış planlarımı rahatlıkla yapabilirim. Bunu sensiz yapmayacağım dostum.
2: Takdir edildiğimi hissetmiyordum. Artık yarı yarıya gibi hissetmiyordum.
0: Aa, yarı yarıya olmayı istemezsin. Dizlerimin üzerine çöküp Ton sen yokken burası berbat haldeydi demeye zorlama beni. Gerçek şu ki bana hiç seçenek bırakmadın. Beni öylece tek başıma bıraktın ve ne yapacaktım? Yani kapıya kapalı tabelası asacak ve para kaybedecektim. Bu bir anda iyiye doğru giderken her şeyin tepetaklak olması. Bu ilerlemeyi kaybedemem. Geliyor musun ya da gidiyor musun bunu bilmiyorum. Lütfen ikimize de bir iyilik yap ve söyle bakalım. Var mısın yoksa yok musun?
2: Varım. Her şeyimle buradayım. Yarı yarıya olduğu sürece. Senin de tatile çıkma zamanın gelmiş gibi. İki hafta önceki halime benziyorsun.
0: Tamam, bu güzel. Pekala, geri döndün.
2: Buradan çık git ve biraz ara ver. Ve bana bir iyilik yap. Arama, yazma, telefonuna cevap verme. Ve pazartesi görüşürüz.
0: Tatille ilgili tavsiyeni düşüneceğim ama bu arada satmamız gereken go-kartlar var. Ve yarana merhem olabilecek ufak bir şeyim de var senin için. Devasa boyutlarda. İşte burada. İşte.
2: Oho, evet.
0: Büyük adama Hafton rehincisi tişörtü verdim.
1: Çok sevimli.
0: Ve onu giyecek.
1: Teşekkür ederim.
2: Gidip biraz satış yapalım.
3: Pekala, hadi yapalım. Burası Hafton rehincisi.
0: Artık işe geri döndüğümüze göre şu go-kartları güzel paralara satabiliriz.
2: Harika. Bu yüzden Edric'le buluşmak için Ventura'ya gidiyoruz. Bu küçük motorlu arabalarla ilgili her şeyi biliyor ve umarım filosunu genişletmek istiyordur.
0: Tamam, bunlara bakma şansın oldu mu?
4: Baktım.
0: İyiyiz dostum.
2: Neler oluyor dostum?
4: Bugün nasılsınız bakalım?
0: Çok iyi.
2: İyiyiz dostum.
4: Burada sanki biraz dibe batmışsınız gibi. Neyiniz var biliyor musunuz?
2: Bilmiyoruz.
4: Evet, biraz sorununuz var. Daha önce hiç go-kart kullandınız mı?
0: Elbette.
4: Şimdi bunlar öncekilere hiç benzemez. Burada gördüğünüz her şey 10 kat daha iyi. 10 kat hızlı, 10 kat fazla yol tutuş, 10 kat daha iyi frenler.
2: Yani bunlar profesyonel yarış go-kartları.
4: Evet, bu iki go-kart saatte 145 kilometre yapar.
0: Vay canına.
2: Burkulma bölgeleri nerede?
4: Burkulma bölgesi yok. Geliştirmeler diyor.
0: Eğer 145 kilometreyle giderken kaza yaparsanız sonuçlar ölümcül olur. Değil mi?
4: Evet.
2: Atlayıp gidelim.
4: Atlayıp gidelim. Herkes bir go-kart kullanabilir.
0: Yani o koltuğa sığabilen herkes. Eğer kıçım 12 yaşındaki kadar olsaydı belki o koltuğa sığardım. Sen kaç yaşındasın?
4: 20 yaşındayım.
0: 20 yaşında bu şeyleri alacak çok fazla genç tanımıyorum.
4: Bu biraz pahalı bir spor ama yarışlarımın parasını ödeyen bir üreticiyle anlaşma fırsatı yakaladım.
0: Sponsorlu olarak mı go-kart yapıyorsun? Böyle bir şey var
4: mı? Evet, var. Aynen.
0: Büyük fırsatı kaçırmışım Tom.
4: Sadece 20 yaşında olmama rağmen Birleşik Devletler'deki en iyi yarışçılardan biriyim.
0: Peki bunlarla ilgileniyor musun?
4: Kesinlikle bunlarla ilgileniyorum, evet.
2: Bunlardan birini yapmak kaça mal olur?
4: Bunun gibi bir şeyin yenisi için en yüksek fiyat yaklaşık 3000 dolar olur.
0: Peki ya diğeri?
4: Bu kesinlikle daha uygun, daha modern ve kesinlikle daha iyi durumda. Bunun gibi bir şey 4000 dolar eder.
0: Yani bize 7000 dolar mı teklif ediyorsun? Önce aileni aramak ister misin?
4: Size 7000 dolar teklif etmemin imkanı yok. Yarış takımı yönetiyorum, işlerim çok. Piste gitmek için taşıyıcılarım var ve bana güvenen müşterilerim var.
2: Yani bütün
4: bunu karşılayamam.
2: Ödeyen destekçilerim var. Yani bana laf yapmayı bırak.
4: Bunların nereden geldiğini bilmiyorum. Frenlerin çalışıp çalışmadığını bile bilmiyorum. Bunların şasi ve motorları iyi durumdaysa size çifti için 5000 veririm.
0: Bu serseriyi sevdim, bana birilerini hatırlatıyor.
2: Evet, bana seni hatırlatıyor.
0: Açıkça burada gerçek bir potansiyel var, etkilendik.
2: 6000.
4: Hayatta olmaz, bilinmeyenler çok fazla.
2: 5500.
4: Bak ne diyeceğim. Daha büyük koltuklar bulursam ve siz de bunları piste test etmeye gönüllüyseniz yeniden konuşabiliriz. En azından saatte 120 kilometreye çıkmalıyız. Olmazsa bu iş yatar.
0: Yani eğer bu şeyi sürmeyi seçersem satış yapmak için saatte 120 ile mi gitmeliyim?
4: eğer bunları satmak istiyorsan.
0: Hız yapmayı severim ama bu ufak şeyle saatte 120 yapmak bana biraz fazla gibi göründü.
2: Endişelenme kardeşim, eğer kaza yaparsan temiz ve acısız bir ölüm olur.
0: Bu beni hiç rahatlatmadı.
4: Anlaştık mı?
2: 5500.
4: 5500 dolar. Ama son anda bunları çok sevdiğinize karar verip eve götüremezsiniz, ona göre.
0: Endişelenme evlat, sana asla rakip olamayız.
4: Anlaşma tamamdır. Anlaştık.
2: Evet.
4: Peki hala bu go-kartlarla biraz eğlenmeye hazır mısınız?
2: Evet. Sanırım.
4: Hadi başlayalım o zaman.
2: İşte bu.

0: Bunlar çok sağlam şeyler.
1: Çok eğlenceli değil mi? Biliyorum dostum ama onları tutamayız. Çocuğun oyuncaklarını almasına izin verme, tamam mı? Dükkanda daha büyük balıklarımız var zaten. Onu dinleme. Pekala, anlaşmayı yapacağız. 5500. Gördün mü? Benim pazarlık taktiklerim ve senin gard düşürücü bilgi birikiminle durdurulamaz bir takımız dostum.
0: İşte özlemini çektiğim eğlence. Geri dönmek güzel.
1: Go kartları 5500 dolara sattık. Ve dükkan için fazladan 800 dolar stok yaptık. Depo için 3500 ödedik. Ve asıl eşyayı 6300'e sattık. Yani toplam karımız 2800 dolar. Tekrar birlikte çalışabilecek miyiz?
0: Geliyorum, geliyorum. Ezikler, sıkıysa yakalayın.
1: Sanırım orada sıkışıp kaldı ve bunu itiraf etmek istemiyor.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net! Kazancım net, sigorta net.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Obseso. Obseso'nun
7: yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
8: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
9: Bu pazar 1 kilogram tarsüt kaşar peyniri KOP'ta sadece 375 lira.
10: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
11: Budur.
12: Gelmiş geçmiş en iyi pirinç.
11: Şeftali.
12: Budur.
11: Boş ver sen bu reklamı.
13: Fusti. Yeni Fusti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
14: Pepsi Pro'da premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Ecovacs robot süpürgeyi premium özel 9.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
15: Sütaş hayran, sütaş hayran.
16: Çiğ köfteyi gördüğün an
17: süt

0: robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her anın double shot. Her anın double shot
1: Ice Break. L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit

0: İçeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
1: Boş Flex Door buzdolapları. Esnek raflarıyla tam bir boş. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan. Boş X-Large ve XX-Large buzdolapları şimdi Suse bile hediyeli.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
7: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
6: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
8: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
9: Bu bir Lotus çok alçak.
8: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
10: Unutulmuş hazineler pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
11: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
12: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
13: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
10: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
14: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.

0: İkinci El Kralları'nda birazdan.
1: Lehin dükkanı gelişen bir yer. Mal almayı bırakamayız. Ne kadar tuhaf mal satarsak o kadar iyi.
2: Az bulunan özel yapılmış bir gitarım var. Ace Frehley şahsen imzalamış.
1: $5,000 hemen sayarım.
2: $8,000 istiyorum.
1: Veremem.
3: Hala burada.
4: Ne haber millet?
5: Bakar mısınız piyanoyu alacak mısınız? Bakın orada dokunmayın yazıyor. Bana yardım eder misiniz?
4: İstesek bütün dükkanı satın
6: alırız. Harika.
7: Madem öyle piyanoyu satın alın.
3: Sonra görüşürüz.

0: Günaydın Melisa.
1: Günaydın.
2: Nasılsınız?
3: Harika. Elimde orijinal bir Justin Verlander forması var. Justin'in acemilik yılından 2006. Hatırlarsınız. Tigers Verlander'ın acemilik yılında dünya serisine çıkmıştı. Üstünde oyuncunun imzası var. Kaç para edeceğini öğrenmek istiyorum.
2: Siz Detroit Tigers taraftarı mısınız?
4: Evet, Verlander iyidir. Cabrera da
2: evet,
4: fena
2: ama...
4: değil. Başkaları da var.
2: Gerçekten mi? Verlander'dan daha iyisi varmış.
4: Evet.
3: Hala dünya serisi yüzünden kızgın.
2: Buna ne kadar istiyorsunuz?
3: Ne diyorsun Benji?
4: 400.
2: 200 nasıl olur?
4: Yapma. O yıl en kötü takımken birdenbire ilk sıraya geçtiler.
2: $225.
4: Ben söyleyeyim mi?
3: Evet, hadi sen söyle Benji.
4: Sırf çerçeve $400 ediyor. Bu da $150. Çerçeveye çok para vermiş olsak bile tek başına 250 eder.
3: Tek başına.
4: Tek başına.
2: Vay be, çocuk çok iyi pazarlık yapıyor. Aradaki farkı ikiye bölelim. 225.
3: Bence ne
4: 250,
3: diyorsun?
4: 250 cidden.
3: 250 mi?
4: Şuna baksana.
2: 225.
4: 230.
3: 230.
2: Anlaştık. 230. Sağ olun.
3: Tamam.
2: Bari. Tamamdır.
3: Harika.
2: Ön taraftaki vezneden paranızı alabilirsiniz.
3: Tamam.
5: Gitarımla solo atacağım.
6: Merhaba hanımlar.
7: Bunlar ne anlasın?
6: Mini fare ve Mickey fare getirdim. Bizimkiler bir antikacıdan almışlar. Galiba 1992'de. İkisine $1,000+ vermişler. Yekpare ahşap. Çok kaliteli, elde boyanmış. Muhtemelen çok para edecek.
7: Nereden çıkarıyorsunuz bunu?
6: Antika oldukları zaman Mickey ve Minnie'yi böyle çift olarak satıyorlar da o yüzden.
8: Antika olduklarını nereden biliyorsunuz?
6: Eski tarz bir Mickey bu. Gemici Mickey gibi bir şey diyorlar bunlara.
8: İyi de belki yakın zamanda yapılmıştır ha. Antika olmayabilir, öyle değil
7: ben
8: mi?
7: Ben bakabilir miyim? Siz konuşmaya
8: tamam,
7: devam
8: elbette.
7: Edin.
8: Kaç yıllık olduklarını bilmiyorsunuz. Peki kaç para istiyorsunuz?
6: 2000.
8: Bu fiyat nereden çıktı?
6: Epey araştırdım. Bunları bulmak çok kolay değil.
8: Elinizde hiçbir belge yok. Kimin yaptığını da bilmiyorsunuz. $75.
6: $75 mı? Hayır,
8: evet.
6: Hayır. Olmaz.
7: Çok güzeller. Ben beğendim. $500.
8: Kapıdan soktukları her şeyi almak zorunda değiliz. Babam aldıkça satmak için baskı hissediyoruz.
9: Tanesi mi?
6: Evet, tanesi mi?
7: Hayır, çifti 500. Maksat eli boş gitmeyin. $500 elinizde sayarım.
6: 650.
7: 500.
9: Bence üzüleceksin.
7: En son 525.
8: Önce evet ya da hayır desinler.
7: $25 onları kurtaracaksa daha fazla ısrar etmem. 550 veriyorum.
6: $550 iyi bence.
7: $550 anlaştık. Teşekkür ederim. Mickey ve Minnie güle güle deyin. Güle güle.
6: Teşekkürler.
8: Bırak da müşteri bir saniye nefes alsın. Konuşmalarına bile izin vermiyorsun. 545, 550. Bir yere kaçtıkları yok ki.
7: Ben profesyonelce bir karar verdim.
8: Sanki
7: ne olmuş,
8: Mickey fare kaçıyor.
7: $50 fazla verdiysem alt tarafı $50.
8: Tabii müşteri mutlu
7: evet,
8: olsun.
7: Evet, müşteri mutlu olsun istedim.
8: Babam her zaman ihtiyacımız olmayan şeyler alıyor. Sonra onları satmak kime kalıyor? Sete ve bana.
2: Sen böyle şeyler alıp duruyorsun. Biz de satamıyoruz.
7: Her hafta yeni müşteriler geliyor. Farklı mallar satın alırsak daha fazla müşteri gelir. Dükkanın can damarı bunlar.
8: Satmaya başla.
2: Aa, neyse.

0: Hoş geldiniz.
1: Merhaba, ne haber?
0: İyidir, adım Seth.
1: Seth, ben de Jay.
0: Memnun oldum.
1: Bu da kardeşim.
0: Memnun oldum Jay. İkinci Jay. Siz kardeş misiniz?
1: Evet, sayılır.
2: Evet, gibi.
1: Kan kardeşim.
0: Aa.
1: Bak ne diyeceğim. Gayet kelepir. Bu takımı 100 dolara almıştım.
0: Ne takımı aldın?
1: Fantezi futbol takımı.
0: Aa, fantezi
1: futbol. Fantezi futbolu bilmiyor musun?
0: Ama fantezi futbol demedin ki. Anlat
1: neyse,
0: bakalım.
1: Neyse, fantezi futbol. Durumu çok iyi. Peyton Manning, AJ Green, DeSean Jackson. Birincilik ödülü
0: nerede
1: 700
0: yazıyor?
1: Dolar. Birincilik ödülü.
0: Aa, değerini söylüyorsun sen. Ha, anladım, tamam. Adamların elinde satacak bir şey yok ama sırada bekleyen de yok. Ben de zaten futbol konuşmaya dünden razıyım.
1: Takımın durumu ortada. Puanları da burada yazıyor.
0: Evet, takımın durumu iyi ama sen bana umutlarını ve hayallerini anlatıyorsun. Bunlara para veremem ki ben.
1: Neden böyle yapıyorsun ki şimdi? Takımı neden almıyorsun?
0: Aa, alamam.
1: Otomatikman kazanıyorsun. Hiç futbol oynadın mı sen?
0: Eskiden oynardım.
1: Futbol oynamış olsan bu takımı
2: hiç
1: alırdın.
2: Hiç öyle bir halin yok. Küçükler Ligi'nde falan oynadın herhalde.
0: İlgilenmiyorum.
2: İstemiyorsun.
1: Hadi al şu
0: İsterseniz
1: takımı.
0: İsterseniz ortağımla konuşun.
2: Ortağın kim senin?
1: Ortağı diyor bir de. Ne demek bu şimdi?
2: Senden mi korkacağız şimdi?
0: Size iyi günler. Hadi hey. Bakalım gidiyorum.
1: Hey, biraz dikkatli
0: hadi.
1: Ol. Hey,
0: hadi
2: tamam tamam dokunma tamam.
1: Hey, biliyor kemiklerimizi kıracaksın.
2: Adama bak ya.
0: Ne kemik kırması?
1: Tam bir serseriye benziyorsun. Biraz
2: sen
1: futbol
2: bak, bak, bak.
1: Oyna. Duydun mu?
2: Ya, tamam hadi tamam hadi.
0: Bu adamlar ne tür futbol oynuyor bilmiyorum ama biraz daha uğraşırlarsa canlarını yakacak.
2: Kendini ne zannediyorsun
1: tamam.
2: Dostum? Hadi boş versene gidelim
1: olsun.
2: Artık.
0: Hadi güle güle.
3: Nasıl yani? 7000 verdim ben ona.
4: Depoda durum nedir?
5: İşler kesat diyebilirim. Sadece biraz kürk ve televizyon falan satıyoruz. Sana bir şey soracağım. Söyler misin? Hangi noktada mal almayı bırakacağız?
4: Hiçbir zaman bırakmayacağız. Yeni mal almazsak müşteriler gelip raflardaki, vitrindeki yeni şeyleri görmez. Keşke sana öğrettiklerimi Eşli ve Sete de öğretebilseydim. Satın almayı asla bırakamazsın. Zamanla bunu siz de anlayacaksınız. Çünkü müşterilerin ne isteyeceğini hiçbir zaman bilemezsin.
6: Evet.
4: Konuyu Brian açtı. Her zaman yeni mal almak gerek. Raflar boş kalmamalı. Eşli ve Seth istedikleri kadar söylensin. Rehin dükkanı değişkendir. Bu işi uzun zamandır yapıyoruz ama müşterinin ne istediğini
6: altın
4: bilemezsin.
6: Altın kural bu.
4: Sattığın mal ne kadar tuhafsa o kadar iyi.
6: Teşekkür ederim.
4: Rica ederim.
6: Sağ ol.
7: İstediğim fiyatı vereceğim. 800.
8: Merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba.
8: Ne getirdiniz?
9: Teneke kutular ve tepsi. Birkaç tane de yüzük satmak istiyorum. Eski kayınvalidemin hediyesiydi.
8: Siz kimsiniz peki?
1: Ben yeni eşiyim.
8: Tamam. Evet. Bunlar antika gibi görünüyor ama 1988'de yapılmış. Yüzükleri anlatın.
9: Bu siyah elmas. Bunlar da altın.
8: Yüzükleri neden satıyorsunuz?
9: Onlar da önceki evliliğimden.
8: Bu nişan yüzüğünüz müydü?
9: Yok, öbürü.
8: Pekala, tamam.
10: Yüzükleri satmasına siz ne diyorsunuz?
1: Bence sorun yok.
10: Sayfayı kapatmaya
1: evet,
10: hazırsınız yani.
1: Evet.
10: Önümüze bakalım.
1: Evet.
8: Bir dakika bekleyin. Bunun siyah elması olduğunu söylüyorlar.
10: Eğer Ashley gelip de siyah elmas değilmiş derse, eski eşiniz yalan söylemiş demektir değil mi?
9: Aman tanrım.
1: Evlilikleri de yalanmış.
9: Şş, sus.
10: Yüzüklerden kurtulmak istedikleri belli. Les amca ne der? Al, al, al. Umarım iyi bir fiyata satarlar. Ne diyeceksin merak ettim.
8: Tamam, bu siyah elmas değil. Çünkü elmas saydam olur.
9: Siyah olsa bile mi?
8: Evet.
9: Tamam.
8: Bunun içi görünmüyor. Simsiyah. Kömür parçası gibi. Bunlar pek satmaz. Yani 10 dolar falan
9: tamam.
8: Eder. Evet, 10 dolar. Hepsine kaç para istiyorsunuz?
9: Hepsine birden 150.
8: Üçüne 150 mi diyorsunuz?
9: En azından 75 olmaz mı?
8: 50 gayet makul.
9: Bunları almayacak mısınız? Kutuları bile mi?
8: Buna 5 dolar ister misin?
1: Hepsine 60 dolar olur mu? Ne dersiniz?
8: Bunlara 55 dolar verelim ve anlaşalım. Tamam mı?
9: Satalım gitsin. Hiçbiri umurumda değil.
8: Tamam. Onlara eşlik eder misin?
10: Tabii.
8: Tamam. Güzel bir alışveriş oldu. Kötü anılarından kurtuldular. Sonuçta hepimiz mutlu olduk. Ön taraftaki kasaya.
10: Tamam, anladım Ash.
8: Merhaba.
9: Merhaba.
4: Merhaba Tex. Adım Les. Ne getirdin?
6: Ender bulunan özel yapım bir gitar getirdim. Bunlardan 50 tane üretilmiş. Ace Frehley tarafından imzalanmış.
4: Ace Frehley büyük rock'n'roll yıldızı. Kiss grubundaydı. Gerçekten Ace Frehley'in imzası varsa bu gitar servet değerindedir.
6: Ace Frehley'in isteği üzerine eskitilmiş. Çizikleri bile kopyalamışlar. Yeni ama eskitme vintage deniyor bunlara. Onu değerli kılan da bu.
4: Bakayım.
6: Bu gitarı Ace Frehley'den başkası çalmamış.
4: Ne kadar istiyorsun?
6: 10 bin dolar istiyorum.
4: Neden?
6: Değeri bu da ondan. Araştır istersen. Kullanılmışını 12 bine satıyorlar bunun.
4: Gerçek olduğunu nereden bileceğim?
6: Sertifikası orijinaldir.
4: Tamam.
6: İnceleme raporları falan her şeyi tamam.
4: Harika. Bu adam profesyonel bir satıcı. Bu gitardan sadece 50 tane üretilmiş. Satışa çıkarırsam çok ilgi çeker. En son kaça olur?
6: En son 8500.
4: Yok olmaz. 8500 veremem.
6: Kullanılmış 12000.
4: 5000 olur mu?
8: Teşhir salonundakiler için bile yerimiz yokken babam niye bir gitara binlerce dolar veriyor?
6: Olmaz. Normal modeli bile 5000 eder. 8500 istiyorum.
4: 8500 veremem.
6: Bakın ben gitar uzmanıyım.
4: Biliyorum.
6: Almaya kalksam 10.000 alırım ben.
4: Peşin para. 5500 dolar. 5500.
6: 5500'e veremem.
4: Ben de daha fazla veremem.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
6: Hız peşindeyim.
5: Oo.
6: İşçi bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
5: E kısa yoldan gitmeyi seversin. Dur, dur konuşuyordum. Bu ne hız?
7: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
5: Hep önde olacaksın değil mi?
6: Her zaman. Ben isterim, iş cebini yapar.
8: Benim bankam iş bankası.
9: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
10: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da. Paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
11: Karşınızda Arçelik Maxifit.
12: 80 santim kabinle özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
13: Teknoloji ile hayatın kalbinde.
14: Tipsi Pro'da premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Ecovacs robot süpürgeyi premium özel 9.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
15: Servis geldi. Çanta hazır mı?
16: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
17: Hesap kurduk.
16: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
18: Budur.
19: Gelmiş geçmiş en iyi füz diş eftali.
18: Budur.
19: Yeni ve en lezzetli füz diş eftali.
18: Budur.

0: Steel. Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank
6: kartım Hadi. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
7: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
8: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
9: Güçlü bir propaganda aracıydı.
10: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
6: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
11: Ne getirdin?
12: Özel yapım bu ve Ace Frehley tarafından imzalanmış.
11: Kaç para istiyorsun?
12: 8500 istiyorum.
11: 8500 veremem.
12: Bakın ben gitar uzmanıyım.
11: Biliyorum. Peşin para 5500'ü hemen vereyim.
12: 5500'e veremem.
11: Ben de daha fazla veremem.
12: Kaç para ettiğini biliyorum.
11: Anlıyorum.
12: Paraya sıkışmasaydım yine alırdım onu.
11: Yapamam.
12: O zaman internette satacağım. Ben gidiyorum. Bu paraya olmaz.
13: Şuna bak.
14: Aa, hala satmamışlar. Hala duruyor.
13: Ne haber millet? Muhteşem Muçi geldi.
15: Bakar mısınız? Piyanoyu alacak mısınız? Bakın orada dokunmayın yazıyor, gördünüz mü? Lütfen dokunmayın. Kimse yardım etmeyecek mi?
16: Piyanoyla ilgileniyor musunuz?
13: Kaça
14: Kaç
13: satıyorsunuz?
14: Para?
16: 200.
13: 200 dolar mı?
14: Lanet olsun.
13: Parayı toplayalım madem.
16: Dalga geçiyorsun değil mi?
14: Akordu bozuk.
16: Hayır, bozuk
14: bunun.
16: Değil.
13: Akordu bozuk. Baksana.
14: Muhteşem bu çiç oluyor. Dinleyin ey millet.
13: Yapmasana.
14: Bu da ne?
16: Çıkar
13: sen
16: şunları.
13: De kimsin?
14: Bu piyano 5 para etmez.
16: Hadi çek ellerini.
13: Çek ellerini.
14: Parmaklarını izliyorsun.
13: Hadi yürü. Dost. İyi günler.
14: Ne yapıyorsun? Parmaklarını
13: izliyorsun. Gitti parmaklar. Bitmesene.
16: Yapmayın.
14: Zaten
16: yeter artık.
14: Sakatım. Görmüyor
13: musun? Bıraksana
14: eğitimi.
13: Burada.
14: Çek ellerini
13: burada.
14: Üstümden.
13: Avukat istiyorum.
14: Hadi.
16: Var tabii.
14: Biliyor musunuz? Canınız
16: geldi. Size iyi günler.
13: İstesek bütün dükkanı satın alırız.
16: Madem öyle önce piyanoyu satın
14: alın. Sonra görüşürüz.
16: İyi misiniz beyefendi?
14: Canınız
16: yerinde. Sana iyi günler üç kağıtçı Muçi.
15: Seth, ne biçim insanlardı onlar
16: bugün
15: öyle.
16: Bugün de böyle bir gün.
15: Vay canına, ikisi de delirmiş.
17: Tamam tatlım, geldiğin için sağ ol.
18: Aa, geri geldi.
12: Merhaba.
11: Merhaba.
12: İşinde çok iyisin ama bu gitarın değerini anlamıyorsun sen.
11: Ben paradan anlarım. Sürekli imzayı gösteriyorsun.
12: O yüzden değerli ya.
11: O olmasa da değerli.
12: İmza sayesinde 8500 ediyor. Kelepir resmen.
11: 6000.
12: Arttır hadi.
18: Satın almaya gelince babamın bildiği tek pazarlık yöntemi var. Fiyatı arttırmak.
12: 8.
11: 6. Altı bin beş yüz. Hepsi bu kadar.
12: Olmaz.
11: $100 daha mı istiyorsun? Hemen şuraya geçip işi bağlayalım. Buradan mutlu mesut gidersin.
12: Bu gitarın ne kadar değerli olduğunu anlamıyorsun sen.
11: Hadi şöyle geçelim de anlaşalım.
12: 6500 olmaz.
11: Hadi. 6600. 6700. 6750 dolar.
12: 40 yıldır gitar işindeyim. Gitar satmayı ben senden çok daha iyi biliyorum. Bunu biliyorsun değil mi?
11: Eminim öyledir.
12: Kaça satacağını da biliyorum.
11: 7000 veriyorum. 7000. Hadi gel, aptallık etme. 7000. Sana yardım etmek istiyorum. Bir dakika bekle.
17: Of.
11: Yedi bin.
12: Bin daha ver, tamamdır. Bin daha.
11: 7000.
12: Yedi bine satamam. Hayır, sakın. Sakın $100 daha koyma.
11: Cebimden çıkardım. Sana hediyem olsun.
12: Yapamam.
11: 7300.
12: Yok artık. Devam et.
11: İşte $7300.
12: 8000, yuvarlak hesap.
11: Cebimden $100 daha çıkarsa satar mısın?
12: Sen...
11: Varmış. İşte $7400. $7400 ister misin?
12: $7400 artı 600. Evet.
11: Teşekkürler.
12: Hadi Les.
11: Çok teşekkür ederim.
12: Hadi.
11: Benden bu kadar.
12: Bak gitme lütfen.
11: Hata ediyorsun. $500 için mi? Sahi mi? Sahi mi? 7600. Al ya da git.
18: Babam ne yapıyor?
11: 7600. Evet mi, hayır mı? Ya şimdi ya hiç. Ona kadar sayacağım. 1, 2.
12: Mola.
11: 3.
12: Mola, mola.
11: 4.
12: Mola.
11: 5.
12: Mola verelim. Les, düşünemiyorum.
11: 6.
12: Bak.
11: 7.
12: Düşünemiyorum
11: 8,
12: dedim. Bak yapma.
11: 9.
12: Yapma. Hadi yapma böyle. Nereye gidiyorsun?
11: Son teklifim. 7600.
18: Artırdın mı?
11: Rahat bırak beni.
18: Artırdın mı?
11: Git başımdan. Çok az kaldı. Hemen 7600 veririm. 7600. Evet mi, hayır mı? Anlaştık mı? El sıkışalım. Gel hadi.
18: İyi günler.
11: Profesyonel bir rehincinin işi nasıl bitirdiğini çocuklarıma kanıtlamam gerekiyordu. 7600. Harikayım değil mi? Adam gitar satıcısıydı. Beni kazıklayabileceğini sandı. Kendi ayağıyla dükkanıma gelip beni ağına düşüreceğini sandı. Denedi ama olmadı. Çocuklarım delirdiğimi düşünüyor, farkındayım. Ama bunun gibi gitarlar bu dükkanı ayakta tutuyor. Bunu anladıkları gün bu işi benden devralmaya hazır olacaklar. Gitarı ucuza kapattım. Emin olun iki katına satacağım. Bekleyin de görün.
19: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
5: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Osmo Cool.
6: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
5: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Cool'u sen de dene.
7: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
8: Hepsi burada, premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Ecovacs robot süpürgeyi premium özel 9.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10, hepsi para kazan.
4: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
9: Bellona, Bellona.
10: Budur.

0: Tasty. Yeni Tasty şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.
6: Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
7: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
8: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
9: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
10: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
11: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
7: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Şimdi ikinci el krallarında.
1: Sanırım birileri renkte olmayı
2: seviyor. Evet, oldukça.
1: Yoksa flüt mü çalıyor?
2: Kesinlikle.
3: Bana bak.
4: Şu anda bulunduğun yer özel
3: hemen
4: bir mülk.
3: Hemen şimdi arabamı bırakıyorsun.
1: Burada neler oluyor böyle?
5: Faturalarımı ödemek için yüzüğü rehin bırakacağım.
3: Çıkarabilir misin?
5: Bu kesinlikle çıkacak gibi
3: ben de
5: değil.
3: Ben denesen. Ama yüzüğü mutlaka tartmam gerekecek.
5: Çıkaramıyorum ki. Ellerim çok
6: baksana,
5: şiş.
6: Baksana parmakları kocaman.
1: Sen...
4: Bak sen yaşlı bir adamsın beni ve seninle dinle. Birlikte burası
1: şimdi
4: da eskide kalmış.
1: Olacak. Kimse gelip beni haraca bağlayamaz. Bu dediğimi anlıyor
4: Hayır,
1: musun?
4: Anlamıyorum.
1: Hiç kimse.

0: Merhaba, nasıl gidiyor?
1: Sence bunu oradan alıp buraya, şunu da buraya mı koyayım?
2: Nasılsınız?
3: Oldukça iyi.
2: İyiyim. Sen nasılsın? Size nasıl yardımcı olabiliriz?
3: Birkaç tane ışın kılıcı satmak istiyorum.
2: Yıldız Savaşları hayranı mısınız?
3: Daha çok diğerini seviyorum.
1: Diğeri ne oluyor?
3: Ben uzay yolunu seviyorum.
2: Yıldız Savaşları değil.
1: Tamam.
3: Yani. Bunlar koleksiyon parçaları ve daha çok sergilenmek için ve Yoda'nınkini daha kutusundan bile çıkartmadım.
1: Ne demek istiyorsun?
3: Bunun üzerinde hala fabrika jelatini duruyor. Ve bunun yanında Darth Vader'ınki ise sergideydi.
2: Bana gösterir misiniz?
1: Bunun ışığı falan
3: ışığı
1: yanıyor mu? Tanrım, çok heyecan vericiymiş.
2: Vay zimna.
1: Muhteşem.
2: Vay be.
1: Oldukça harika bir
3: şey. Evet, öyle. Bunu yukarı it. El feneri gibi.
1: Vay canına.
2: Vay be.
3: Bunlar çocuğunu alacağın oyuncaklardan değil. Bunlar
2: yetişkinler için.
3: Evet.
2: Çünkü her partinin olmazsa olmazı ışın kılıcıdır. Bu filmlerin ürünlerinin milyar dolarlık bir pazarı var ve bir sürü koleksiyoner bunlardan topluyor. Ve eğer bu ışın kılıçları eski ya da nadirse büyük bir kar elde edebilirim. Ne kadar istiyorsunuz?
3: Darth Vader için 100 dolarını alırım ve Yoda için de 400.
2: Neden 400?
3: Genelde 400'e
2: peki
3: gidiyor.
2: Peki ne almış oluyorlar? Çünkü bu
3: ne
2: fiyat...
3: Ne istedilerse onu.
2: Tamam, biraz araştırma yapayım. Evet. Bir dakika izin verin.
1: Çok ilgi çekici.
2: İşte bu ilginç.
1: Benim de denemem gerekiyor. Şu anda bayağı çıldırıyorum. İzin verirsen bu şeyle biraz oynamalı, bir iki defa savurmalıyım. Aman tanrım. Küçük yeğenimin bununla oynayacağını tahmin edebiliyorum ama yetişkinleri bilmem. Ben Yıldız Savaşları hayranı da değilim, o uzay şeyinin de yolu. Dışın kılıcı da ne oluyor ki? Neden dışın, dışın mı yapıyorsun yoksa ışın mı? Neler bulduğunu anlat, hadi neler bulduğunu çok merak ediyorum.
2: Görünüşe göre Yoda daha popüler ama yeniden satış fiyatına bakınca çok yüksek değil. Bu ışın kılıçları çok eski değil, 2007 yılında üretilmişler. Bu yüzden öyle çok para etmiyorlar. Ancak 70'lerden ya da 80'lerden kalma olsalardı o zaman bu adamın istediği paraya gidebilirlerdi. İkisi için 75?
3: Bu benim için biraz fazla düşük oldu.
2: Evet. Siz en az kaç dersiniz?
3: 350. Buradaki tek başına 350 ediyor zaten.
2: İnsanların internete koyduklarının fiyatları öyle değil.
3: Hayır, 75 çok düşük.
2: Peki 100 dolar?
3: İkisi için mi? Bu çok az. Kabul edebileceğim en düşük rakam ikisi için 350.
2: Ayrı ayrı satar mısınız? Örneğin sadece Darth Vader.
3: Darth Vader'ı 75'e bırakırım.
2: 50 verebilirim.
3: 50 olur.
2: Anlaştık. 50 dolara Darth Vader kılıcı.
1: Tanıştığımıza memnun oldum.
2: Bir sonraki uzay yolu fuarına Darth Vader olarak gittiğimde harika olacak. Müthiş fikir değil mi?
1: Gideceksin ve atılacaksın.
4: Jungle'a hoş geldiniz.
5: Merhaba, nasılsın? Buranın sahibiyle konuşabilir miyim?
6: Hemen şurada.
5: Tamam. Buranın sahibi siz misiniz? Ben Mark
6: Hollingsworth. Evet, sahibiyim. Adın?
5: Mark Hollingsworth.
6: Mark Hollingsworth.
5: Evet, nasılsın?
6: Memnun oldum. Güzel. İyiyim. Neresi Mark?
5: Aslında Florida Clearwater'dayım ama ailem burada Northville'de yaşıyor ve şimdi bir çekici şirketi kurmayı planlıyoruz. Senin işlerini yapan bir şirket var mı? Otoparkını gözleyen, arabaları takip eden ve gerekirse
6: evet,
5: onları
6: var.
5: Çeken. Tamam, memnun musun? Nasıl
6: çok
5: gidiyor?
6: Çok iyi.
5: Aslına bakarsan sana ne yapabileceğimizi ve teklifimizi sunmak isterdim. Bu çok daha iyi bir ticari girişim olur.
6: Ne demek istiyorsun?
5: Demek
6: neye göre daha iyi diyorsun?
5: Yani şu anda birlikte çalıştığın adamlara göre.
6: Sanırım bir şeyleri kaçırıyorum.
5: Tamam, kaçırdığım bir şey yok. Biri yasa dışı park ederse bu... buraya geliyoruz ve arabayı götürüyoruz. Mesela birisi arabasını gece burada bırakmış. Öyle bir
6: bu
5: durumda...
6: olmuyor.
5: Her şey olabilir.
6: Ben sana söylüyorum. Öyle bir sorunumuz olmadı ve bundan sonra
5: burada
6: da olmaz.
5: Burada birkaç iş yaptık. Bence dediğin şeyleri tam anlamıyorsun. Bu işi istiyorum çünkü bu bölgede artık biz varız.
6: Bu ne demek oluyor?
5: İmzalaman için birkaç evrak vereceğim.
6: Senin
5: çok sürmez.
6: Senin için hiçbir şey imzalamam. Çünkü sunduğun hizmetlere ihtiyacım yok.
5: Hemen yandaki benzin istasyonu da
6: harika,
5: bizde.
6: Harika, orası sizin olabilir.
5: Ayrıca...
6: Ama burası asla
5: tamam.
6: Olmaz.
5: Göreceksin, burası da bizim işimiz olacak.
6: Hayır, kesinlikle öyle bir şey olmayacak.
5: Dinle.
6: Hayır, sen dinle. Buraya gelip kabadayılık yapıp beni haraca bağlayamazsın. Bu dediğimi iyi anladın mı?
5: Dinle, eğer sana söylediğini
6: yaparsan... Tekrar ediyorum. Hayır, bu dediğimi iyi anladın
5: mı? Senin buradaki işleri halletme şeklin tamamen geçmişte kaldı. Artık bunlar için başka yollar var.
6: Hayır, senin sadece bir haraç işin var.
5: Tamam, ve nasıl haraç olur? Tamam, bunu çekmiyor. Şimdi tekrar... Bence bu gerçek bir
6: buna
5: iş.
6: Buna sen ne dersin?
5: Bak, sen yaşlı
6: ama
5: bir adamsın ve seninle
6: çekmiyor.
5: Birlikte burası da eskide
6: burada
5: kalmış
6: işler
5: ve
6: öyle ilerliyor. Şimdi bütün bunu. Şimdi aynen şu şekilde olacak. Ya güzelce çıkarsın ya
5: buraya
6: da biz seni
5: sana...
6: dışarı çıkarırız. Kimse gelip beni haraca bağlayamaz. Bu
5: hayır,
6: dediğimi anlıyor musun? Hiç kimse. Beyefendiye dışarıya kadar eşit
5: eder misin? Ben buradan hiçbir yere gitmiyorum.
6: Emin hadi ol, yürü. Gidiyorsun.
5: Geri geleceğim.
0: Neler olacağını görmek istersen gel.
5: Ve o da görecek.
0: Dışarı.
5: Sakın bana
0: dışarı
5: dokunmaya kalkma.
0: Koşarak git ki daha fazla dokunmayayım.
5: Geri geleceğim.
0: Yerinde olsam bunu yapmazdım.
5: Göreceksin.
6: O pislik herifin bir daha buraya gelmediğinden emin ol. Anlıyor musun?
0: Hiç sorun değil.
5: Düzgün şekilde yapmak için bir şansım vardı ve sen kabul etmedin. Duydun mu?
6: Arabası güzelmiş ama. Ona kibar davrandı. Kibar olmamalıydı.
0: Bence de. Bence de.
6: Gelip bizi haraca bağlamak istiyor. Bu bir şaka mı? Beni haraca bağlayacakmış.
1: Kim
0: seni
1: bilir?
0: Gerçekten seviyorum.
1: Ben de seni.
7: Evet, ne getirdiniz?
8: Üç tane hamile bebek.
7: Üç tane?
8: Evet.
7: Hamile bebek.
8: Evet.
0: Evet.
8: Aslında bunları üretmeyi durdurmak zorunda kaldılar. Büyük bir olay oldu. Ortada bir bebek olduğu
7: burada
8: için.
7: Burada bu bebeklerden çok defa aldım. Ucuzu da vardı, pahalısı da. Ama bizim mağazaya bugün daha önce hiç görmediğim bir tanesi geliyor ve bu da hamile olan. Yani kısaca küçük çocukların hamile bebeklerle oynamalarını istemiyorlar. Çünkü
8: evet,
7: bu yanında başka bazı şeyleri getiriyor.
9: Ama bunu yani... her çocuk yapar. Bebekleri evlendirir, çocukları olur. Bunu herkes
7: yapmıştır.
9: Bebeklerle
7: mi oynuyordun?
9: Bunu sen de yaptın. Her çocuk yapar.
7: Hayır, yapmadım.
9: Her çocuk. Onları evlendirirsin ve sonra da çocukları olur.
7: Sen yaptın mı?
8: Muhtemelen ben de.
9: Bir de soruyorsun.
7: Evet. Bebeklerle tabii oynuyordun. Ki.
9: Kız kardeşlerim vardı.
7: Tamam. Bu kızın adını hiç duymadım ama diğerinin arkadaşı olsa gerek.
8: En yakın arkadaşım.
7: Oo.
9: Bunlar ne kadar süre satışta kaldı?
8: Çok fazla değil.
7: 9 ay.
9: Bu komiktir.
7: Pekala, bunlara ne kadar istiyorsunuz?
0: Bu üçü için toplam $700 istiyoruz.
7: Peki neden $700?
0: Çünkü bunlar hala orijinal kutularının içinde.
7: Sana o kadar verirsen benim karım ne olacak?
0: Ve ayrıca...
9: Pek olmaz.
0: Tamam, o zaman belki üçüne toplam $500 desek?
7: Burada 50'lerden kalma bebekler bile var ve bunların hiçbirini o kadar vermedim. Ama bir dakika izin verirseniz aha, gidip buna tekrar bakacağım.
9: Hemen geliyoruz.
7: Bunlar artık raflarda yok, yani nadir parçalar. Tam koleksiyonerler için.
9: Bence de. Bakalım ne çıkacak.
7: Bunlar kesinlikle $700 falan gitmiyor. Ama bu bebeklerin çok fazla hayranı olduğunu biliyorum. Ve doğru bir rakamı alabilirsem kolayca satabilirim. Maalesef bunlar $50'ın altında bir fiyattan gidiyor. Şunu bilin, size tamamen adil davranıyorum ve bu bebeklerin her biri için $35 veririm. Ve bu çok makul bir rakam.
8: Biraz daha fazla
0: biraz
8: istiyorduk.
0: Olsan...
7: Çok isterim ama bunu yapamam, üzgünüm.
8: Vereceğin en yüksek rakam bu mu?
7: Evet, bu en yükseği. Diğer türlü onları satmam mümkün değil.
8: Tamam.
7: Çok üzgünüm.
8: Hiç tamam, sorun değil.
9: Pekala çocuklar.
7: Kendinize iyi bakın.
8: Sen de.
9: Ama denedik değil
7: evet,
9: mi?
7: Evet. Geçmişte bebeklere çok para verdiğim oldu. Çünkü iyi birer yatırımdılar. Ama bunlar için daha yüksek bir rakam söyleyemezdim. Çünkü o zaman hiç kar etmezdim.
10: Birazdan.
11: Baba gelsene, bunu görmelisin.
6: Bu bir
11: gidip
6: şaka
11: konuşalım
6: mı? O adamlarla hala kontağımız
11: evet, var.
6: Var mı? Tamam, ara hadi.
12: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
13: Bu otel harika.
14: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
15: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
15: Yüzden fazlasından.
13: Bak, aynı otel 6750 lira daha ucuza.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
15: Trivago'ya bakmalıydım.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
17: Bosch Flex Door buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Susebile hediyeli.

0: Benim iyi uyumam lazım.
1: Benim iyi uyumam lazım.
2: Benim iyi uyumam lazım.
3: Diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
4: Bu pazar 1 kilogram tarsüt kaşar peyniri KOP'ta sadece 375 lira.
5: Pepsi Pro'da premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin EcoVax robot süpürgeyi premium özel 9.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
6: Ama ne otel?
7: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceliği sadece 8.400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4.200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
7: Gerçekten mi? Kanıtla.
8: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
6: Favori sitemdekini bile.
8: Aynı otel. Yarı fiyatına.
6: Trivago'ya bakmamış.
7: Trivago'ya bakmadım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
1: Bu bir Lotus çok alçak.
0: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
2: Unutulmuş Hazineler. Pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
4: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
5: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
2: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Onun derdi sadece otoparktaki arabaları çekmek değildi. Derdi müşterilerden para almaktı.
1: Bu adamı işe almadık ki.
0: Bana kağıt imzalatmak istiyordu.
1: Tipi nasıl bu adamın?
0: Boyu 1.70 gibi, orta yapılı ve asker tıraşlı. Bugün üzerinde kahverengi ve haki bir şeyler vardı. Eğer buraya geri gelir ya da bir şey olursa hemen bana haber.
1: Tamam, dikkat ederim.

0: Giyebilirsin ama yine de çıkmayacak.
1: Oo. Peki takarken nasıldı?
0: Takmıştım, tam gelmişti. Şimdi çıkmıyor, sıkıştı.
2: Ona buraya gelmeden önce çıkarmasını söyledim.
1: Ama sana krem vermemi ister misin?
0: Ne tür bir krem?
1: El losyonu verebilirim. Belki bu biraz daha kolaylaştırabilirim.
0: Deneyebilirim.
1: Tamam. Biraz oynatmaya çalış. Belki şimdi biraz oluyor mu?
2: Hiç olmuyor.
0: Verdiğin krem ne içinde?
1: El içinde. Hiç gevşemedi mi yani?
0: Hayır, hala
2: çıkmıyor.
0: Aynı.
2: Bu iyi değil. Sevgilimin eline ne sürdün? Sevgilimin parmağını incittin ve şimdi...
1: Ben onun parmağını
2: evet,
1: incittim.
2: Incittin.
0: Evet.
1: Ben
2: evet,
1: onun
2: yaptın.
1: Parmağını mı incittim?
2: Ha dostum.
1: Bu nasıl olabilir? Ben yüzüğü parmağından
2: çünkü
1: çekmeye çalışmadım.
2: Çünkü bunu deniyordun.
0: Evet, parmağımdan çıkarmayı deniyordun.
2: Şimdi hemen hastaneye gidip sevgilimin parmağına baktırmamız gerekiyor.
0: Ve bu senin yüzünden,
1: benim yüzünden
0: oldu.
1: Mi?
0: Evet.
2: Yüzük derdine bebeğimin parmağını incittin.
0: Parmağımı kırdın. Şimdi senin yüzünden acil servise gideceğim.
1: Benim yüzümden acil servise gideceksin.
2: Evet. Şuna baksana.
0: Evet.
2: Avukatımızı arıyorum bebeğim.
0: Hastaneye gideceğiz. Bunun faturasını sen ödeyeceksin.
1: Bir dahaki sefere sevgilinin parmağını o kadar sert çekme. Belki
2: hayır,
1: de
2: bunu sen yaptın.
1: O küçük yüzüğü takmamalıyım.
2: Sen yaptın.
1: Hayır, sen
0: yaptın. Biliyorum da hastane faturasını sen ödeyeceksin.
1: Bu deli insanlarla tanış. Deli insanlar Hook'la tanışın.
2: Bu
1: lütfen onların
2: bazılarını oluyor.
1: Dışına çıkarır mısın? Teşekkür ederim.
0: Ben de gider yüzüğümü başka yerde satarım. Bir tek siz mi varsınız?
2: Evet, şimdi avukatımıza gidiyoruz ve onunla geri geliyoruz.
3: Bekleyeceğiz.
4: Dostum bu efsane.
5: Üzgünüm, bu 700 dolar etmez.
6: Merhaba.
7: Sanırım birileri renkli olmayı seviyor.
6: Evet, oldukça.
7: Vay, daha önce nasıldı peki?
6: Beyazdı.
7: Evet.
6: Mor mavi.
7: Evet, saçların
6: yeşil.
7: Üzerindekiyle de çok
6: biliyorum.
7: Söylemeyin, bu cidden harika. Peki bugün bize
6: bir
7: ne getirdin?
6: Bir flütüm var.
7: Yoksa flüt mü çalıyorsun?
6: Kesinlikle.
7: Gerçekten mi?
6: Evet. Ve bu da benim bebeğim.
7: Rehin mi bırakıyorsun, satıyor musun?
6: Satıyorum.
7: Satıyorsun. Yani
6: evet.
7: Artık senin bebeğin olmayacak.
6: Evet, ayrılmaz
7: birisi
6: ama.
7: Birisi evlatlık olacak.
6: Evet.
7: Tamam, şuna bir bakayım.
6: Oldukça kalitelidir.
7: Ne kadardır sende?
6: Sanırım 6. sınıftan biri benimle ve şimdi yollarımız ayrılıyor.
7: Nasıl iyi çalabiliyor musun?
6: Aslında paslıyım. Gerçekten
7: biraz,
6: çok paslıyım.
7: Biraz duyalım. Tamam.
6: Liseden ancak bu kadar hatırlıyorum.
7: Sorun değil. Buna ne kadar istiyorsun?
6: 100 dolar olur.
7: Peki gümüş mü?
6: Belki öyledir.
7: Gümüş değil. Bir bakayım. Sorun şu ki bunun gibi modeller için çok fazla talep yok.
6: Evet.
7: Eğer cidden profesyonel bir şey olsaydı o zaman iş değişirdi ama bu bir öğrenci modeli.
6: Evet.
7: Biraz daha hasarlı. Bununla birini mi dövdün?
6: Hayır. 9 yıl boyunca benimle bando takımındaydı.
7: Bunu görebiliyorum. Hadi yeni bir rakam söyle.
6: 75 dolar.
7: Ama buna hiç talep yok. 20 dolara ne dersin?
6: 20 dolara veremem.
7: Verebilirsin.
6: Bunu yapamam.
7: 15 dolara rehin bırakmaya ne dersin?
6: Hayır.
7: Böylece geri alabilirsin.
6: Sanırım benimle kalacak.
7: Üzgünüm, anlaşamadım.
6: Sorun değil, teşekkür ederim.
7: Anlaşamamız kötü oldu. Bir dahaki sefere.
6: Evet.
7: Ama saçlarının rengini gerçekten
6: teşekkür
7: sevdim.
6: Teşekkür ederim. Sana da yapabiliriz. Ne dersin?
7: Seninki kadar saçım olsaydı evet yapardım.
6: Belki bıyığına olur. Ha,
7: diyorsun ki bıyığın pembe olsun. Bunu bir düşüneyim.
8: Öyle mi?
5: Evet,
7: oldu.
5: Evet. Bunu beğendim.
9: Diğer türlü.
8: Aman tanrım. Bu çok tuhaf.
9: Merhaba.
10: Merhaba,
9: memnun oldum.
10: Nasıl gidiyor?
9: Bu saati satacak olsam ne kadar alırım merak ediyorum. Arkadaşlarımla dışarı çıkacağız ve oyun salonuna gideceğiz.
10: Buradan para alıp orada kaybedeceksin.
9: Risk yoksa para da yoktur.
10: Hiç orada para kazandın mı?
9: Bir kere. Çok şanslı olduğumu söyleyemem.
10: Ne kadar istiyorsun?
9: Bunu 200'e verebilirim.
10: Ne kadar almıştın?
9: O zaman 575 dolar vermiştim. Artı vergisi ama bunu
10: buradaki
9: hatırlamıyorum.
10: Buradaki KDV ne kadar biliyor musun?
9: Evet.
10: %6.
9: %6.
10: Yani. Kaça almış oldun?
9: Sayılarla aram iyi değil. Matematikte kötüyüm.
10: Tamam. Genelde hangi oyunu oynuyorsun?
9: Genelde 25. 25.

0: Bana şu araçtan biraz daha bahsetsen.
1: 1971 General M35A2. Doosan the Half olarak da bilinir. Özellikle Vietnam'da kargo ve birlikleri taşımada kullanılmış. Gürültülü ve yeşil.
2: Peki bunu nasıl aldın?
1: Birkaç yıl önce devlet müzayedesinden aldım. Bu şeyin biraz sevgiye ihtiyacı var bence.
2: Evet. Buradan sıvı geliyor. Şuradan. Bakım gerektirir. Şuraya baksana.
0: Ne kadar istiyorsun bunu?
1: Şöyle söyleyeyim, 950 istiyorum.
0: Neden?
1: İster inan ister inanma ancak bu şey para basıyor. Çekicilerin giremediği yerlere giriyor.
2: Diğer tarafa bakacağım. Orası nasıl?
0: Burası soğuk.
2: Çok sadeymiş.
0: Cidden bunun için ne kadar istiyorsun?
1: Söylediğim gibi 950 istiyorum. 900'e inebilirim.
0: 900 diyorsan beklentilerin uzağındasın. 100 dolardan başlayalım.
1: 700 olsun.
0: Buna neden 950 vereyim?
1: Çünkü bu aracın olduğu tek ikinci el dükkan olacaksın.
0: Bana pek mantıklı gelmedi. Bize oyuncak olmasını istemiyorum. Bir de böyle bir para harcamak istemiyorum.
1: Pekala.
0: Anlaşamamamız kötü oldu ama
1: anlıyorum.
2: Ama 900'lük bir klas değil yani.
0: Oldukça klas. 1000 dolar mı istiyorsun?
1: Bence anlaşabiliriz. Ne diyorsun?
0: Çok pahalı. 500 dolar?
1: Olmaz bayım.
0: Dikkat et.
1: Sağ olun.
0: Aracı almayı çok isterdim ancak tüm o kirinden kurtulup tamir edildiğinde bana bir servete mal olacaktı.
3: Burada geri adım atmak olmaz.
4: Size söylüyorum. Dün gece kapımı kilitlememiştim.
5: O zaman kim kilitledi?
4: Bu Ashley'nin suçu. Gitmeden önce anahtarlarım oradaydı ve kapım açıktı. Şimdi ise kapım kilitli.
6: Günaydın. Geciktiğim için çok üzgünüm.
4: Kapım kilitlenmiş. Biri dün gece kapımı kilitlemiş. Dene kapıyı deldiriyorum şu anda. Evet, 250 dolar tuttu.
6: Den, o kadar para istediğini bilmiyordum.
0: Yeni kapı kilidi için 250 dolar gerekiyor. Kilitlememiş.
6: Neyi kilitlememişim?
0: Kapısını. Bir de
4: ben normalde kilitlemiyorum. Ayrıca gorilin içinde yedek anahtarlarım duruyor.
5: Gerçekten kapısını kilitleyip anahtarlarını aldığına inanmış.
6: Biliyor musun? Düşündüm de. Ona her gün ofisini kilitlemesini söylüyorum. Peki o ne yapıyor? Beni dinlemiyor. O zaman hak ettiğini buldum. Ofisini kilitle. Orada değerli eşyalar var.
0: Bir de senden yana durdum.
4: Oyun başlasın.
6: Başlat.
0: İnternette bunu 3 doların altına satıyorlar.
7: Merhaba, affedersiniz.
6: Merhaba.
7: Merhaba, ben saat arıyorum. 100 dolarlık olabilir. Harcayabileceğim 100 dolarım var.
6: Pekala, deri kayışlı mı yoksa metal kayışlı mı olsun?
7: Şuradakine bakayım. Güzel olur.
6: Tamam.
7: Şuradaki.
6: Çok güzel bir saat.
7: Tamam.
6: Çok hoş.
7: Evet, güzelmiş.
5: Size yakıştı.
6: 100 dolar.
7: 100 dolar. Alıyorum.
6: Peki, vergisini de ekleyelim. 106 dolar oluyor.
7: Pekala. Buyurun.
6: Nedir bu?
7: 100 dolarlık hediye kartı.
6: 100 dolarlık hediye kartı mı?
7: 100 dolarlık hediye kartı.
6: Ama bu bizim kartımız değil.
7: Ne peki o zaman? Öncelikli
6: bunlar,
7: müşteri diyor.
6: Doğru. Bunlar bizim VIP kartlarımız. Gold kartlar satış katında size indirim sağlar. Bu kartı okutup içerisine 100 dolar yükleyemezsiniz. Bu bizim hediye kartımız değil.
7: Arkasını döndürüp kartı okut.
6: Bunda
7: tamam mı?
6: Bunda okutucu yok.
7: Yani bana 100 dolarımın boşa gittiğini mi söylüyorsunuz?
5: Neyi okutacak?
7: Ben burada neyi kaçırıyorum?
5: Ne?
7: Bunu kaybedemem, anlıyor musunuz?
6: Tamam, bir saniye dur, açıklayacağım.
7: Kaybedemem, saati istiyorum.
6: Dinlemiyorsunuz.
7: Döndürüp kartı çekin.
6: Peki bunda çekme yerini görüyor musunuz? Öyle bir şey var mı acaba?
7: Siz benim hayatımda gördüğüm en çirkin iki kardeşsiniz.
6: Sen benim kardeşim misin?
5: Öyle
6: kardeşim.
5: Ne haber?
7: Öncelikle müşteri kart almak isteyen var mı?
5: İçinde 100 dolar bir şey yok.
7: Paramı alacağım, anladın
6: bakar
7: mı? Paramı
6: alacağım. Paranın nerede olduğunu kendine gösterir
7: sizden
6: misin?
7: Sizden paramı alacağım.
6: Paranın yerini göstereceğim.
7: Bana

0: yürüyelim o
1: sakın.
0: Zaman.
1: Sakın.
2: Neden bu kadar?
1: Sadakatiniz için teşekkür ederiz.
3: Hayır dostum, para mı aldılar?
2: Gidelim.
1: 100 dolar isteyen var mı?
3: Gidelim, teşekkür ben. Ederiz.
4: Bu zincir 150 dolar.
5: Nasılsınız?
6: İyiyiz. İlginizi çekeceğini düşündüğümüz bir şeyimiz var.
5: Burada iki kutu var.
3: Evet, iki kırmızı
5: bunları
3: kutu var.
5: Bunları herhangi bir gün alabilirim. Neyiniz var?
3: Oh, tanrım.
5: Seni epey korkuttu değil mi?
3: Bu da ne böyle?
6: Uzaktan kumandalı tarantula.
3: Aman tanrım.
6: Burada yaklaşık 20 tane var.
3: Ne?
5: Neden 20 tane uzaktan kumandalı tarantulanız var?
6: Cadılar Bayramı için süs olmasını
3: istemiş. Bu kadar mı? Aa, hayır, al onu
5: hayır,
3: başka
5: hayır,
3: bir yere koy, çok ciddiyim. Oh.
5: Komik aslında. Bu şeylerden kar etmem mümkün değil ama Karen'ın tepkisi aklıma iyi bir fikir getirdi.
3: Bunlarla bana büyük şakalar yapabileceğini tahmin ediyorum. O yüzden
5: bunlarla
3: hiçbirini
5: mı
3: burada istemiyorum.
5: Hayır, aklımdaki sen değildin. Sen değilsin. Pekala, o zaman... Ne kadar istiyorsunuz?
6: Perakende mağazasında 20 ile 30 dolar arasında satıştalar. Ben de tanesini 15 istiyorum.
5: Kullanılmamışının satışı 25'e ise ben bunları nasıl 25'e satabilirim?
6: Tanesine 20
5: hayır,
6: dolar ver.
5: Hayır, olmaz. Şey, tanesi 4 dolar olur mu?
6: Hayır, 4 yapamam.
5: İkisini 15 dolar. Çünkü sadece ikisini istiyorum. Ayırabilirseniz ikisini 15'e alabilirim.
6: İkisi 15 dolar olur.
5: İkisi 15 dolar. Anlaştık.
3: Tamam. Teşekkür
6: eminim
3: ederiz.
6: Eminim arka tarafta çalışan herkesi korkutabilirsin.
5: Evet. Teşekkür ederiz.
6: Teşekkürler.
3: Kapağını kaldırdığı zaman gerçekten bir şeyin içinden fırlayıp saldıracağını düşündüm. Bu ne dedim?
5: Bir fikrim var ve sen de bana yardım edeceksin.
6: Birazdan.
7: Makbuzu götürüm.
8: Yok. Kar küreğici istiyorum.
7: Bir tane zaten hayır var. Bunun adını söylesene.
8: Bunun adı kar küreğicisi.
7: İşte bayım, kar küreğiciniz var.
9: Aracını Twink satanların %96'sı neden tavsiye ediyor? Çünkü Twink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla takoma, değerinde
10: Twink sat. Ama ne otel?
11: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
10: Trivago'ya bakmadın mı?
12: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
11: Gerçekten mi? Kanıtla.
12: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
10: Favori sitendekini bile.
12: Aynı otel. Yarı fiyatına.
10: Trivago'ya bakmamış.
11: Trivago'ya bakmadım.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
15: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
16: Servis geldi. Çanta hazır mı?
17: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
18: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Benim iyi uyumam lazım.
1: Benim iyi uyumam lazım.
2: Benim iyi uyumam lazım.
3: Diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Budur.
5: Gelmiş geçmiş en iyi füz diş eftali.
4: Budur.
5: Yeni ve en lezzetli füz diş eftali.

0: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Bu kesinlikle 80'ler diskosu.
1: Ama bayıldım.
2: Hoş geldiniz.
3: Merhaba.
2: Nasılsınız?
3: İyiyiz.
4: İlginizi çekebilecek bir şeyim var.
2: Evet.
4: 1950'lerin başından kalma, karnından konuşan bir kukla. Merhaba, nasılsın?
2: Merhaba.
5: Baban mı? Yoksa...
4: Torunum.
2: Peki nasıl aldınız?
4: 7 yaşındayken annem ve babam almıştı. Şimdi ise üzerinden 60 sene geçti. Tam 60 sene.
2: O da deneyebilir mi acaba?
5: Ben...
2: Karnından konuşup konuşamayacağını bilemez.
4: Bana iyi davran.
2: Hadi bir deneyelim.
5: Ne haber? Yarın akşam gelsem olur mu? Hadi ama ne olur.
4: Bacak arasını tutma.
5: Baksana. Daha yeni fark ettim. Affedersin. Tamam.
2: Sorunun ne?
5: Pekala, alın bakalım.
4: Evet, yeter bu kadar.
5: Ne kadar istiyorsunuz?
4: 279.
5: 279 mu?
4: 279.
2: Bu ücreti nasıl belirlediniz?
4: İnternette bu fiyattan satıldığını gördüm. Ancak onlar 1960'lardan kalmaydı. Buysa 1950'lerden. Buraya bir klas katabilirim.
5: Oh.
2: Kutusu da bu mu?
4: Orijinal kutusu, evet.
5: Jerry Mahoney.
4: Bence kutu da $50 eder.
2: Bunu birazcık araştırayım ben. Ha?
5: Yardım ister misin yoksa...
2: Kukla gel buraya. Jerry.
5: Jerry Mahoney.
4: Ne düşünüyorsun? Satma beni.
2: İşte burada. 1960'lara ait vantrolog kuklaları koleksiyonerlerin dikkatini çekebilecek süper eşyalar. Sorun şu ki internette $100 altında bir sürü var.
4: Heh, başlıyoruz.
2: Peki en az ne kadarı kabul edersiniz?
4: 200.
2: En az bu kadar mı? Çok daha az paraya bunlardan bulabilirim, emin olun.
4: Evet.
5: Daha aza bulduk.
2: $50 olur mu?
4: Hayır.
2: Yani $200. Alt sınır mı?
4: 175.
2: O zaman alt sınırın $175.
4: 160.
2: 85 olur mu?
4: Hayır.
2: Evet ama bu bana kâr ettirmez.
4: Biliyorum.
2: Üzgünüm.
4: Tamam.
5: Jerry'yi kutuya koyup
2: öyle sonraki partinde çıkarırsın.
4: Bakalım artık. Çok sağ olun çocuklar.
2: Teşekkür ederiz.
5: Getirdiğin için sağ ol. Ah büyük baba.
6: İkinci el dükkanında nasıl beatbox yaptığımıza bakın.
7: Ashley, ofise lütfen Ashley.
8: Bunu yapmanın gerçekten finansal bir mantığı
9: bence
8: var mı?
9: Bence kesinlikle var.
2: Ne yapıyorsunuz?
9: Sana söyleyeceğim, harika bir fikrim var.
2: Ne fikri?
9: Peki dinle. Bir sandalye çek tatlım. Gerçekten tatlı? Lütfen. Hayır, bunu cidden seninle konuşmak istiyorum. Sete farklı tarzda bir teşhir kutusuna geçmek istediğimi söylüyordum. Böylece...
8: Daha farklı teşhir kutularıyla daha çok ürün taşıyabileceğimizi söyledim.
9: Doğru.
2: Bir fikrin var mı?
9: Açıkçası çeşitli kaplar var.
2: Kaplar mı?
9: Evet. Farklı teşhir kutularının farklı fotoğrafları var. Bence bakmalısın.
2: Sana inanmıyorum. Sen tam bir pisliksin sen.
9: Sana söylemiştim.
8: İntikamımı böyle alırım işte. Bu iyiydi.
2: Neye bulaştığımda
9: hayatım
2: haberim yoktu.
9: Hayatım en korkutucu şey değil miydi bu?
8: Les'i de kandıracağız. Şaka kardeşimde işe yaradığına göre babamda da işe yarayacağını biliyorum. Peki nasıl yapacağız? Aynını babama nasıl yapacağız? En az ne kadar olur?
10: 600.
11: Hi sir.
12: Merhaba beyim.
13: Nasılsınız?
12: Gayet iyiyim.
13: Güzel.
12: Bunu 2 gün önce aldım. Üzerimde kırıldı.
13: Makbuzunuz var mı?
12: Hayır, yok.
1: Makbuzunuz olmalı. Makbuzunuz olduğunda sizinle ilgilenebilirim.
12: Biliyorum ama bunu sizden aldım ben.
1: Adam gelmiş bana kar küreğicisini 2 gün önce kendisine sattığımı söylüyor. 2 gün önce boş günümdü. Burada değildim bile.
12: Benim de müşterilerim oluyor. Onlarla sözleşmelerim var benim.
1: Hı hı.
12: İşimden çok geri kaldım. Çünkü bu sizin külüstür makineniz bozuldu.
1: Tamam, göster.
12: İyi para ödedim
1: ben buna.
12: Ne
1: kadar ödedin?
12: $150 ödedim.
1: Peki makbuzunu göster.
12: Patron yok benim.
1: Beyefendi, makbuzunuz yoksa hiçbir şey yapamam.
12: Neden bana başka bir kar küreğicisi vermiyorsun sen?
1: Makbuz olsaydı verirdim.
12: Faturam
1: çünkü benden almadın.
12: Ya kar küreğicisi faturanız ya da paramı
1: varsa,
12: geri istiyorum ben.
1: Size seve seve yardımcı olurum.
12: Bakın, faturamın olmadığını söyledim ben.
1: Bağırmayı
12: olmaz,
1: kesin.
12: Faturam yok. Ödemenizi istiyorum.
1: Gerçekten mi?
12: Evet, gerçekten.
1: Benimle uygunsuz şekilde konuşmanın da sana yardımcı olacağını
12: kar küreğicisi istiyorum ben.
1: Var zaten.
12: Hayır, yenisini istiyorum.
1: Bunun adı ne, söyler misin?
12: Bunun adı kar küreğicisi.
1: İşte bu kadar bayım. Demek ki bir tane var. Bu beyefendiye yepyeni kar küreğicisiyle dışarı çıkmasına yardımcı olur
12: musun?
1: Bana
12: dokunma.
3: İyi günler.
12: Bana
1: sakın
12: dokunma.
1: Ona dokunma.
12: Bana dokunma diyorum.
1: Bilmediğimiz tamam. Bir şey söyle.
12: Tamam. Mutlu değilim ben.
1: Çok sağ olun. İstemiyorum. İyi günler.
12: Külüstür. Bu külüstür kar küreğicisini alın.
1: Çok sağ olun.
12: Ha, rica ederim, rica
1: bugün
12: ederim.
1: Bugün kar küremede başarılar.
9: Çok güzel parçalar var.
1: Nasılsınız?
3: İyiyiz siz.
1: İyiyim. Bana bu konuda yardımcı olabilirsin. Buraya gelsene. Bu benim asistanım Larry. Neyiniz var?
3: Hapishane klozet.
1: Bunlardan daha önce gördünüz mü? Hiç
3: hayır.
1: Hapse girmedin mi? Hani şuna bir bakalım. Seninle birlikte Larry. Şu yaramaz çocuğa bakın. Peki bunu nasıl
3: bir
1: aldınız?
3: Bir ev satın aldık ve bodrumundaydı.
9: Sanki aşağıda birinin özel bir zindanı
3: evet.
9: Var gibi.
3: Evet.
1: Vay, erkek köşesinde epey iyi durur. Parıl parıl falan. Klozet kapağı yok.
9: Kapağının olmaması sanırım intiharı engellemek için, öyle değil mi?
1: Ne yapacaksın ki? Klozet kapağına kafanı mı geçireceksin? Paslanmaz çelik değil
9: evet.
1: Mi?
9: Evet.
1: Pislik dolu değil, değil
3: hayır,
1: mi?
9: Hayır, hayır, hayır.
1: Yepyeni mi? Sanki biri duruyor. Tuvaletini yapmış gibi. Sen mi yaptın?
3: Hayır, hiç yapmadım.
1: Sen yaptın mı?
9: Hayır.
1: Peki buna ne kadar istiyorsunuz?
3: İnternette 650'ye satıldığını gördüm.
1: Sen ne kadar verirdin Larry?
11: Birkaç yüz dolar.
1: Cidden mi? $200 var.
11: Üzerimde yok Les.
1: Lanet olsun. O kadarım olur. 650'den daha az olmaz mı?
3: Ayarlayabiliriz. Sorun değil.
1: Ben de onu soruyorum. İnsanlar 650 diyorsa ben neden perakende fiyatı
9: yarısı. Alayım? Yarısı. Sen de kâr edebilirsin.
1: Yani $325 mı? $100?
9: Olmaz.
1: İyi de bunun gerçek bir pazarı olmadığını biliyorsunuz.
3: Birinin çıkacağını
1: buraya gelen ve daha önce hapishaneyi ziyaret etmiş birinin bunu kesinlikle istemeyeceğini biliyorsunuz. Yani satması kolay bir şey değil.
9: Doğru.
1: Böyle bir şeyin çok eşsiz olduğunu düşünen birini bulmamız gerekiyor. Eşsiz mi? Evet.
9: 200 nasıl?
1: Pazarı yok.
3: 120. Eşi benzeri yok. Bu kapıdan bundan başkası
1: ne
3: girmeyecektir.
1: Diyeceğim, 120 mi 100 mü diye yazı tura
3: olur.
1: Atalım mı?
3: Bende bozuk para var.
1: Atmak mı istiyorsun yoksa ne olduğunu söylemek mi? Sana bırakıyorum Larry. Tamamen Larry'e bağlı.
11: Ha, dur demek.
1: Havadayken ne olduğunu söylemen gerekiyor. Havadayken demen önemli. Demezsen ne oluyordu?
3: 120 hadi Larry.
1: Devam et söyle.
11: Yazı.
9: Tura!
3: $120. Sağ ol.
9: Evet.
3: Larry. Teşekkürler. Minnettarım.
9: Çak.
1: Benden uzak dur Larry. Şaka yapıyorum. Sorun yok.
9: Teşekkürler.
1: Hadi Larry. Çocuklarla şuraya kadar yürü ve klozet için $120 gerektiğini söyle. Teşekkürler.
9: Teşekkür ederiz.
1: Peki çocuklar sağ olun.
9: Hoşçakalın.
1: Aferin Larry.
13: Amerikan mücevherat ve emanet bebeğim.
2: Baba, affedersin buraya gelebilir misin? Karen bir sürü yeni mücevher almak istiyor çünkü teşhir kutularını çok fazla döndürdüğünü düşünüyor. Buraya gelebilir misin?
9: Muhtemelen siz üçünüz neyin peşindesiniz diye düşünecek.
2: Sipariş vermek istediği tüm şeyleri gösterdim.
8: Gerçekten yeni teşhir kutuları mı almak istiyorsun?
9: İstiyorum. Gerçekten istiyorum. Bence ürünlerin satışını artıracağım.
8: Ürünleri arttıracağını mı düşünüyorsun?
9: Bence ne kadar çok teşhir kutusu olursa o kadar çok ürünü satabiliriz.
1: Sonunda yetiştim. Neler olduğunu bana da açıkla.
9: Tamam. Bence daha fazla teşhir kutusu
8: bence
9: eklemeliyiz.
8: Bence eklememeliyiz. Zaten yeterince var.
9: Bence eklemeliyiz. Çünkü bence bu şekilde daha fazla paslanmaz çelik mücevher taşıyabileceğim. Ben de birkaç tane örnek getirdim. Bakmanı istediğim farklı kasaların farklı fotoğrafları var.
1: Çok da. Sence bu komik mi?
2: Hayır.
9: Bence komik değil. Onlar gülüyorlar. Hepsi burada ve açınca geri fırlatıp gülmeye başladı. Ben de...
2: Çünkü
9: ben
2: sana göre sen her şeyi biliyorsun.
9: Bence
1: her şeyi
9: bilmiyorsun
1: falan yok. Dinleyin. Ona ben emir vermedim mi?
9: Les amca gerçekten bir bakabilir misin?
2: Hep haklı olduğunu sanıyorsun Karen.
9: Tamam yeter artık ama.
8: Babamın eşek şakalarından hoşlandığını sanmıyorum. Bu kötü bir fikir olabilir.
9: Seni seviyorum.
1: Çok fena tufaya geldim. Yani bir şey olduğunu anlamıştım aslında. Alay konusu olmaktan memnun değilim. Ama işte Karen ve Seth'in geçinebildiğini gördüğüm için mutluyum. Kesinlikle. Ama şimdi sıra bende. Hey Bobby J. Evet. Bende bir tamam. Şeyim var. Thank you.

0: kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
1: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
0: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
1: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
2: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: İkinci El Kralları'nda birazdan.
1: Peki ne kadar istiyorsunuz?
2: Yaklaşık 500 dolar istiyorum.
1: Ne yaptım ben böyle?
3: Benimle mi konuşuyorsunuz yoksa telefondaki kişiyle mi konuşuyorsunuz?
4: Bana bir fiyat ver, o kadar.
3: İstersen Byron'la sohbet edebilirsin.
4: Oo, Byron. Bakın, Byron'u çağırmışlar.
5: Nedir bu?
6: Bunlar kendi adına yüksek miktarlara rehin verdiği eşyalar. Ve hepsi de sahte. Hepsi.
5: Gerçekten mi? Gidin güvenliği çağırın.

0: Günaydın, hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim?
1: Nasılsınız?
2: İyiyim, siz nasılsınız?
1: Bize ne getirdiniz?
0: Oh! Wow! Oh. Oh.
1: Nedir bunlar? Biraz anlatır mısınız?
2: Filmlerde kullanılıyor.
1: Evet.
2: Filmler için özel efekt tasarlıyor.
0: Bunu siz mi yaptınız?
2: Evet.
0: Gerçekten mi? Ah!
1: Şuna bir dokunmalısın. Bu nerede kullanıldı?
2: Bu çalıştığım düşük bütçeli bir filmde kullanıldı.
0: Çok yeteneklisiniz.
2: Teşekkür ederim.
1: Peki ne kadar istiyorsunuz?
2: Kafa için yaklaşık 600. Kol için ise yaklaşık 300 dolar düşünüyordum.
0: Tamam.
1: 900 dolar mı? Bence bu adam kafayı yemiş.
0: Peki.
2: Sadece kolda kullanılan malzeme bile 70 dolar ediyor.
1: Evet.
2: Silikon çok pahalı bir şey. Ayrıca...
1: Tamam.
2: Bunu yapmak için inanılmaz işlemden
1: Anladım.
2: Geçirmeniz gerekiyor.
1: Anladım.
0: Gerçekçi konuşursak ne kadar istersiniz?
3: Kafa için 600 dolar veremem. Gerçekçi olursak kol için ne kadar istiyorsunuz?
2: Gerçekçi olursak 200 olabilir.
0: Yani ikisine 200 dolar alamaz mısınız?
2: İkisine de 200 dolar işime yaramaz. Hayır, hayır.
1: Peki en az kaça olur?
2: Kol için en az yaklaşık 75 dolar. Kafa içinse en az 250 dolar alabilirim, evet.
1: Ne dersin Er?
0: Dürüst olmam gerekirse kol için 50 dolar verebilirsin.
1: Kol 50 olur mu?
2: Peki ya kafa? Ona ne verirsiniz?
0: 100.
2: Açık konuşmak gerekirse 100 dolardan biraz
0: tamam,
2: fazla olmalı.
0: 110 dolarda anlaşalım. Ciddiyim.
2: 110 dolara veremem.
0: Tamam.
2: Üzgünüm.
0: Teşekkür ederiz.
2: Ben de teşekkür ederim.
0: İyi günler dilerim.
2: Size de.
0: 120.
2: 120 verecekseniz şunu rahat 150
0: yaparız. Hayır yapamam. Siz de 150 istiyorsanız 120'de rahatça anlaşabiliriz.
2: 130 son kararım.
1: Ortada buluşun.
0: 125'te anlaşalım.
1: 125'te anlaşın.
2: 125 tamam olur.
1: Anlaştık mı?
2: Teşekkür ederim.
0: Böyle şeyler vitrinlerimizde büyük ilgi görüyor. Dışarıda bir sürü sıkı korku koleksiyoncusu olduğunu da biliyorum.
2: Protez el sıkışması.
1: Dokunsana.
4: Bunların hepsi yüksük mü?
5: Evet.
1: Merhaba, nasılsınız?
6: Merhaba, arkadaşlık yüzüğü bakıyorum.
1: Arkadaşlık yüzüğü
6: evet.
1: mü?
6: Evet. Arkadaşım için güzel bir arkadaşlık
1: bu,
6: yüzüğü.
1: Bu ne demek ki?
6: Onu çok seviyorum.
1: Tamam.
6: Benim için arkadaştan öte biri.
1: Peki.
6: Onunla bir gün evlenmek istiyorum.
1: Aa, nişan yüzüğü yani.
6: O da olabilir.
1: Beyaz altın, sarı altın, elmas.
6: Beyaz altın.
1: Beyaz altın. Kesinlikle.
6: Beyaz altın.
1: Ne kadardır yani. Birliktesiniz?
6: 10 yıl oldu.
1: Vay canına.
6: Artık vakti geldi.
7: İyi de az önce arkadaşın olduğunu söyledin.
6: Arkadaşım.
1: Şöyle bir şey olur mu? Bir bakın isterseniz.
6: Aa, beğendim. Çok güzelmiş. Oo. Sen ne dersin?
7: Bu bir arkadaşlık yüzüğü değil.
1: Hayır, bu bir nişan yüzüğü.
6: Sen kendi...
7: Ama az önce arkadaşlık
6: Merak
7: yüzüğü
6: etme,
7: istiyorum
6: ben
7: demiş.
6: Onunla konuşuyorum. Sen kendi işine bak, tamam mı?
1: 0.75 karat. Fiyatı yaklaşık 1500 dolar.
6: Fiyatı bayağı iyiymiş.
7: Ne? Dostum, arkadaşlık yüzüğü istiyorum demedin mi sen? Bu kız arkadaşın mı, sevgilin
6: İkisi de,
7: mi? Hangisi?
6: Tamam mı? İkisi de.
7: 1500 dolara değer mi şimdi?
6: Daha fazlasına değer. Sen kendininkine ne veriyorsun?
7: Ben böyle şeylere
6: Söylesene.
7: Para vermem adamım.
1: Ben Baylar veririm. Tamam, sakin olun. Dükkanda
6: hayır,
1: tartışmayın.
6: Hayır, hayır. Hayatta hiç ama hiçbir şey bedava değildir.
7: Ona 100-200 dolarlık yüzükleri gösterebilir
6: hayır,
7: misiniz
6: hayır,
7: acaba?
6: Hayır. 200 mü? Ben o kadar ucuz değilim.
1: Para evet, onun, siz kimsiniz ki?
6: Sen harcayamazsın, tamam mı? Dükkanda o yüzüğün fiyatı muhtemelen 2000 dolardı.
1: 4500
6: tamam
1: dolar.
6: 4500. Şurada bir anlaşma yapmaya çalışıyorum. Anlaşma yapamaz
7: Sen
6: mıyım?
7: Sen kafayı yemişsin. Senin neyin var böyle?
1: Beyefendi.
6: Konuş, tamam mı? Benimle konuşurken düzgün konuş. Ben bu yüzüğü alacağım, anlaşıldı
7: Kaç
6: mı?
7: Kaç yaşında olduğun umurunda
6: Yeter
7: değil
6: artık.
7: Tamam mı?
6: Bıktım,
7: beni sinir ediyorsun.
6: Bıktım senin çenenden be. Bıktım bu adamdan
1: bıktınız
6: dostum.
1: Mı? Alın benden
6: evet,
1: de o kadar.
6: Bıktım bu adamdan.
1: Byron, şu
6: ben
1: adamdan bıktık biz.
6: Ben anlaşma yapmaya çalışıyorum.
8: Hadi bayım, dışarıda konuşalım.
7: Hadi ama, hayır.
6: Kesinlikle.
7: Dostum, sakin ol. Bir yüze 1500 dolar mı vereceksin
6: kesinlikle
7: yani?
6: Kesinlikle öyle,
8: abi,
6: tamam
8: rahat
6: mı?
8: Bırak hayır, adamı.
6: Bu seni çiğnendirmez. Evet,
7: kafayı yemişsin sen.
8: Sen de sus artık.
7: 1500
6: para
7: dolar.
6: Para benim param be. Sen kendi işine bak, adi herif. Defol git buradan.
7: Tamam, çekil sen de şuradan.
6: Defol git.
1: İyi günler beyefendi.
7: Kafayı yemişsin.
6: Sen de zaten benim tepemi kasını attırdın.
5: Artık onun yüzünden yüzük müzik satın almak istemiyorum. Hepsi senin suçun.
9: Kişisel değil.
5: Evet. Şimdi aklım karman çorman oldu. Rezil bir durum.
9: Merak etmeyin beyefendi. Saat 6'ya kadar açız.
5: Çok kötü oldu.
10: 1500 dolar veriyor diye niye bu
7: Çünkü
10: kadar sinirlendin?
7: Çünkü o benim arkadaşım. Kim gider de bir yüzüğe 1500 dolar verir ki?
10: Ama
7: sen olsan arkadaşının böyle aptalca bir şey yapmasını
5: Senin
7: izin verir
5: misin? Senin yüzünden Allah'ın cezası yüzüğü almadım biliyor musun? Senin yüzünden. Fikrimi değiştirdin çünkü. Ben buraya bir şey almaya gelmiştim.
10: Size iyi günler.
5: Bunun ağzını burnunu bir güzel kıracaktın.
7: Kes sesini Ali.
5: Eşek sudan gelene kadar dövecektin
10: evet,
5: bunu.
10: Evet evet tamam.
4: Çıtayı her zaman yüksek tutarız.
11: Şuna baksana.
12: Ha, orijinal mücevher.
11: Orijinal mücevher.
12: Ama gerçek değil.
11: Ne?
12: Buna ne kadar vermiştik?
11: 150 dolar.
13: Bakayım. Bu gerçek değil.
11: Christina bunu 150 dolara rayım bırakmış.
12: 150 dolar mı?
11: 150.
12: Evet, bu kesinlikle gerçek değil.
11: Ödünç veznesine Christina bakıyor. Çalışanlarımızın da rehin bırakmasına izin veriyoruz. Süresi geçmiş olabilecek rehinleri gözden geçiriyorum.
13: Tamam.
11: Buna baktım, üstünde orijinal mücevher yazıyor. Çıkardım ve Brian'a gösterdim.
13: Rehin verdiği herhangi bir şey var mıymış diye hesabını bir inceleyelim.
11: Bu da makbuzu.
13: Ben bir bakayım. Kasaya gidip hesabındaki her şeyi çıkaralım. Çünkü burada şüpheli bir durum var.
12: Hadi. 150 dolar mı?
9: $60?
2: Evet, $60 olur.
9: Harika.
13: Bak ne bulduk.
11: Nedir bu?
13: Eşyalar.
11: Neredeki?
13: Christina'nın hesabındaki. Bunlar kendi adına, yüksek miktarlara rehin verdiği eşyalar ve hepsi de sahte.
11: Gerçekten mi?
13: Gerçekten.
12: Evet, 500 dolarlık bir orijinal mücevher bir
13: O sahte.
12: Şu 250 dolarlık saat. O da sahte.
11: Rehin verirken bir saatte 10 dolar veriyoruz. Christina 7 yıl aşkın süredir burada çalışıyor. Onu ben işe aldım. Ben eğittim. Hatta ona ailemden biri gibi davrandım. Bunu beklemiyordum. Bu ne zamandır devam ediyormuş böyle?
13: Bir yıldır.
11: Dalga mı geçiyorsunuz?
12: Hayır.
11: Hepsinin süresi geçmiş
13: Hayır,
11: mi?
13: Hayır, tarihlerini Sürelerini uzatıp duruyormuş.
11: Ki aldıkları evet. hiçbir zaman belli olmasın.
12: Kesinlikle. Evet.
11: Birini gözden kaçırmış.
12: Evet.
11: Sizden şunu istiyorum. Gidip bana rehin makbuzlarını getirin. Sonra da Christina'yla oturup konuşalım. Kimseye güven olmuyor değil mi?

0: Nasılsınız?
1: Bu minik kuş.
2: Tamam.
1: Bu annemin dükkanından getirdik.
2: İçinde bir şey gıcırdıyor. Gagasına ne oldu?
0: Bildiğiniz gibi biraz yaşlı.
2: Anladım.
0: 45 yaşında.
2: Bunu nereden biliyorsunuz?
0: Çünkü minik kuşun yaşı bu. 45 yaşında.
2: Ama bu oyuncak 6 yıl önce yapılmış olabilir.
0: Evet ama bize kalırsa bu türün tek örneği. Bunu Susam Sokağı Live'da dükkana getiren kişiden aldık.
2: Peki. Yani sahne dekoru olarak mı kullanıldı?
0: Evet, yanlış hatırlamıyorsam Susam Sokağı Live'daydı.
2: Susam Sokağı'nın hayranı mısın sen?
1: Artık o kadar değil.
2: Ama
1: kocaman
2: oldum. Eskiden hayranıydın. Evet. Peki ne kadar istiyorsunuz?
0: Aşağı yukarı $500 düşünüyoruz.
2: Ama bunu kesin olarak bilmiyorsunuz. Bu anlattıklarınıza dayanarak onu türünün tek örneğiymiş gibi satamam, anlıyor musunuz?
0: Sizin aklınızdaki fiyat ne?
2: $50.
0: Biraz daha yukarı çıkamaz mısın? Sanırım en az $200 verebilirim.
2: 75.
0: 150.
2: $75.
0: $150'dan aşağısı kurtarmaz. Yoksa eve geri götürmem gerekecek.
2: $100.
0: $150'da
2: anlaşalım gitsin.
0: $150 yoksa eve geri götürürüm. Sence de $150 etmez mi?
1: Evet.
2: Bence bu $100 eder. Ortada buluşup 125'te anlaşalım.
0: Hay aksi.
2: 125 son kararım.
0: Tamam, 125.
2: 125 anlaştık.
0: Teşekkür ederim.
2: $125. Bakın tamam. Çocuğun da yüzü güldü. Tamam, şuradaki arkadaşımı takip edin, o size yardımcı olacak. Ne yaptım ben böyle?
3: Son kuruşuna kadar harca güzelim.
4: Merhaba, bugün nasılsınız?
5: Merhaba, nasılsınız?
4: Fena değil.
6: Ne getirdiniz?
4: Cadılar Bayramı maskeleri getirdim. Bu maskeler eski Elilerden kalma ama bunları gösterimde hiç kullanmadım.
5: Ne işle meşgulsünüz?
4: Alice Cooper anma gösterisinde şarkı söylüyorum.
6: Tamam. Gerçekten mi?
5: Evet. Sadece bu işi mi
6: yapıyorsunuz? Sesiniz güzel mi?
4: Ayrıca kestane fişeği Cengiz John olarak da tanınıyorum. Vücudumu binlerce kestane fişeğiyle kaplıyorum ve sonra kendimi ateşe veriyorum.
6: Elinizde başka neler var?
4: Bu benim en şatafatlı parçalarımdan biri.
5: Tamam.
4: Bir kurt adam maskesi, birkaç tane de farklı şeytan maskesi var.
6: Bu.
5: Oo.
6: Dükkana her zaman tuhaf ve benzersiz eşyalar arayan insanlar geliyor. Cadılar Bayramı maskeleri kapış kapış satıyor.
5: Ne kadar istiyorsunuz?
4: Ben $300 düşünüyordum ama sizinle pazarlık yapabilirim.
5: İkinci el Cadılar Bayramı maskeleri için $300 mı?
4: Bunlar eski, 50'lerin sonlarından kalma maskeler.
5: Ama çok eskimişler.
4: Yani aldığım fiyata satamayacağımı biliyorum.
5: Evet.
4: Bunu %100 anlıyorum, kurtaracak kadar verseniz yeter.
5: Ayşe.
6: Son kararı sen ver.
5: Bunun için ben ne mi öderdim? $75.
4: Hepsi için $100 veremez misiniz?
5: Olmaz.
4: Hiç olmazsa güzel bir aile eğlencesi 80. için kullanılır. 85.
5: 80. O kadar. Bir kuruş yukarı çıkmam. $80.
4: Maskeler oldukça güzel.
5: Beni yanlış anlamayın. Maskeler güzel, evet. Bunları gösterinizde kullanmışsınız, anladım ama hayır, $80.
4: 82,5'da anlaşmak ister misin?
5: $80. Bu maskelerin gerçek değerinden daha fazla.
4: Anlaştık.
5: $80 mı? Tamam.
6: İyi iş çıkardın Karen.
5: Teşekkür ederim.
7: Birazdan.
6: Yani başka bir deyişle sahte bir makbuz yazdım, bizden para çaldın. Seni duyamıyorum.

0: demek? Ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak... Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle Türkiye'nin
1: dürümü. Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Obseso.
6: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
7: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
8: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Osmo Cool.
9: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
8: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Cool'u sen de dene.
10: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. İki Bellona,
11: Bellona. Karşınızda Arçelik Maxifit.
10: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
12: Teknoloji ile hayatın kalbinde.
13: Ha! Maydo. Maydo.

0: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
1: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam. Evi en kısa sürede isterim dedim.

0: uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Hı-hı. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler.
1: Abi demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'un finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzul
2: uyar. Bu otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
7: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle

0: Merhaba Detroit.
1: Bakalım buna ne kadar verecekler, göreceğiz. Hayır, öyle yapmaya çalışmıyorum. Senin derdin de başka. Merhaba. Bunu ne kadar alırsınız?
0: Ben Karen.
1: Nasılsın? Buna ne kadar verirsiniz?
0: Bilmem. Önce kürkü göstermek ister misiniz, yoksa oturup telefonda sohbet mi edeceksiniz?
1: Bir saniye beklesene. Niye sesini yükseltiyorsun?
0: Ceketi almamı
1: senden
0: istiyorsun değil mi?
1: Senden tek istediğim bunu kaça alabileceğini söyleme.
0: O zaman poşetten çıkarın. Eğer birinin sizinle konuşmasını istiyorsanız telefonu kapatırsınız, öyle değil mi? Bu yaptığı düpedüz kabalık.
1: Bir dakika beklesene. Bak, senden tek istediğim
0: poşetten
1: buna ne
0: çıkar
1: kadar verebileceğini söyleme.
0: O zaman
1: söyleme.
0: Poşetten çıkar.
1: Neredesin sen? Hayır, onu yapmaya çalışmıyorum bile. Dur bir saniye beklesene. Hayatta olmaz. Bu bir Malta kürkü. Tek istediğim bir fiyat güzelim. Hepsi bu. Başka bir şey söylemene gerek yok. Bana bir fiyat ver yeter.
0: Affedersiniz beyefendi. Benimle mi konuşuyorsunuz, yoksa telefondaki kişiyle mi konuşuyorsunuz?
1: Sana basit bir soru sordum. Bana bir fiyat ver, o kadar.
0: Telefonunuzu
1: gerek
0: kapatın
1: yok.
0: Size bir fiyat vermemi istiyorsanız.
1: Hayır, telefonu kapatmayacağım. Şu an çok önemli bir görüşmedeyim.
0: Bu ne kadar büyük bir kabalık.
1: Telefondayken senin bağırman ne kadar kaba.
0: O sana göre
1: fiyat
0: öyle.
1: Fiyat alabilir miyim?
0: Hayır, telefonu kapatana kadar
1: bana
0: fiyat
1: bir fiyat vereceksin.
0: Hayır, vermeyeceğim.
1: Bak, telefonumu sessize alıyorum. Bak, bana sesimi yükseltiyorsun.
0: Güzel, harika işte.
1: Sen zavallısın.
0: Şimdi konuşabiliriz.
1: Bana adam gibi konuşabileceğim
0: bak,
1: birini getir şimdi.
0: Bak ne diyeceğim sana. Aslında konuşabileceğim biri var.
1: Tamam, getir o zaman.
0: İstersen Byron'la sohbet edebilirsin, ama ben de sana diyorum
1: Byron'da
0: ki...
1: Byron'da kim?
0: Bu Byron.
1: Bakın, Byron'ı çağırmışlar.
0: Kürkünü de, telefon görüşmeni de alıp ön kapıdan
1: dokunma
0: çıkıp gidebilirsin
1: sana.
0: Ve bir daha buraya adımını atma, anlaşıldı mı?
1: Kaba. Hem de çok.
0: Kaba mı?
1: Hem de çok.
0: Elinde telefonuyla konuşarak
1: güzelsin
0: gelen sendin ama.
1: Eksik. Dokunma yürü bana kardeşim, yürüyorum yürü zaten.
0: Çok yazık, telefonu hala sessizde.
2: Bir koleksiyoncu oyuncak bebek alacağı zaman orijinal paketini de almak ister.
3: Sizden şunu istiyorum. Gidip güvenliği çağırın. Eşli ve Seth de gelsin. Sonra da Christina'yı getirin.
4: Tamamdır.

0: Neden burada olduğunu biliyor musun? Bu mallar sana mı ait?
1: Evet, tamam. Ödünce yazdım.
2: Tamam.
1: Yazdım ama bunu veznedeki kişinin dikkatini çekmemesi için işlerin yoğun olduğu sırada yaptım.
3: Sana böyle bir saati kaça rehin almanı söylemiştik?
1: Bilmem, 20 ila 40
3: dolar. Sen 350 dolar girmişsin.
2: Evet.
3: Peki ya buradaki şu parça? Bunu kaça rehin aldın?
1: 450.
3: 450. Peki biz bunu normalde kaça rehin alıyoruz?
1: 50 dolara verildiğini görmüştüm.
0: Yani başka bir deyişle sahte bir makbuz yazdın ve bizden para çaldın. Bana doğruyu söyle. Seni duyamıyorum.
1: Evet.
0: Evet.
2: Bizden kaç para çalmış olabilirsiniz acaba?
1: Bilmiyorum.
0: 1000 dolardan fazla diyebilir misin?
3: Soruya cevap
0: evet
3: verir
0: mi,
3: misin?
0: Hayır mı?
1: Evet.
0: Evet.
3: Merhaba, ben Amerikan Kuyumculuk'tan Seth. Nasılsınız? Kusura bakmayın rahatsız ediyorum ama çalışanlarımdan birini hırsızlık yaparken yakaladım.
0: Başka çalışanlarla işbirliği yapıyor muydun?
1: Hayır.
0: Yani bizden çaldığını başka hiç kimse bilmiyordu ve tek başına çalışıyordun. Doğru mu? Kaybımızın ne kadar olduğunu bilmiyorum. Bildiğim bir şey varsa o da bu işi tek başına yapmamış oldu.
3: Bu senin son şansın.
0: Son kozunu oyna, ben de gitmene izin vereyim.
1: Hemen gidebilir miyim?
0: Hemen.
2: Hemen.
0: Hapse girmek istemiyorsun değil mi? Dükkana yapılan bu zarara artık bir son vereceğim. Bana doğruyu söyle Christina. Ben de gitmene izin vereyim. Bana seni hapisten kurtaracak bir şey söyle.
1: Bilmiyorum.
0: Bana bugün
1: ben
0: kim
1: bilmiyorum.
0: Kazık atıyor?
1: Bugün hırsızlık yapan birini bilmiyorum.
0: Emin misin?
1: Evet, kesinlikle.
0: Zaten 1000 dolardan fazla para çaldığını itiraf ettin. Doğru mu? Son şansın. Şu kapı açılıp polisler içeri girdiğinde elimde başka seçeneğim kalmaz. Haberin olsun. Son şansın.
3: Yüksek fiyattan mal rehin alıyormuş.
4: Tamam.
3: Malları da kayda geçirmiyormuş.
0: Şu kapı açıldığında her şey biter. Sana yardım etmek istiyorum Christina.
1: Hayır.
0: Anlaşıldı.

0: İstersen öne geç.
1: İyi misin Liz?
2: Bunu Christina'dan hiç beklemezdim.
1: Biliyorum, korkunç. Gerçekten berbat.
2: Güvendiğim bir çalışanım bunca yıldır hırsızlık yapıyormuş.
1: Liz, ikimizin de hep dediği gibi aile, aile, aile.
2: Çok haklısın.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Bitti mi? Bitmedi. Dimes'ten bir müjde daha. Dimes Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve. Aşırı ekşi o ürün. Dikkat, titreti. Halkımıza soruyoruz. Yeşil ekşi mi, mavi ekşi mi? Bakkaltınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Dimes Cool Mix.
9: Aldığınızdan daha fazlasını.

0: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Bu pazar 1 kilogram tarsüt kaşar peyniri KOP'ta sadece 375 lira.
2: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
3: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
4: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam, evi en kısa sürede isterim dedim, uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş, ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Aha. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler, uyar demişler.
3: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'un finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
5: Size Fuzul uyar.
6: Bu otel harika.
7: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: 3, 2, 1, 0. Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Hep frenler onları durdurabilir. Ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
1: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
0: Ne de motorun durması onları yıldırır.
2: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
0: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
3: Bu harika. Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Bayramlar bizde hep aynı coşkuyla yaşanır. Her ailenin umudu eksiksiz aynı sofrada buluşmaktır. Çünkü bayram herkes yerini aldığında bayram olur. Bağımlılıklarsa insanı bazen sevdiklerinden, bazen de hayattan uzaklaştırır. Sen olmazsan yerin dolmaz. Bu bayramda sofrada
5: eksik olma.
4: Sofralardan sevdiklerimiz eksilmesin. Bayramlar bayram gibi yaşansın diye Yeşilay 106 yıldır çalışıyor. Eğer siz de bağımlılık sorunu yaşıyorsanız 115'i arayarak ücretsiz ve gizlilik esasına dayalı destek alabilirsiniz.

0: Tanrım.
1: Amerika Birleşik Devletleri genelinde burası tepeleme dolu. Kontrolden çıkmış yığınların altında...
2: Aman bu ne? Vay canına. Hey Matt!
1: Hayal bile edemeyeceğiniz hazineler var. Aman Tanrım. Ben Matt Paxton. Ekibimle mekanları temizliyor, gökten dışkı yağıyor ve büyük vurgunlar kolluyoruz.
3: Vay canına.
1: Ürünün tek örneği. Müşterilerimize ve kendimize altın buluyoruz. İçgüdülerim yanıltmıyorsa... Bence bu gerçek. Herkes kazanıyor. 82 bin.
4: Bu büyük bir kazanç.
5: Bana evimi geri verin.
1: 110 bin dolar.
6: Aynı ev olduğuna inanmıyorum.
1: Tam tamına 320 bin dolar.
7: Aman Tanrım.
1: İşte geldik beyler.
8: Evet.
1: Yeni Boston, Michigan.
8: Eski değil.
1: Eski
8: yani.
1: Değil, yeni Boston. Bu hafta daha önce hiç görmediğimiz bir istifçiliğe müdahale edeceğiz. Biraz heyecanlıyım. Burada çiftlikte yaşayan bir aile var. Babanın eşyaları bir tavuk kümesine doldurulmuş durumda. Evet.
2: Hayır.
1: Doğru.
9: 370 metrekarelik bu tavuk kümesi tamamen dolu. Size her yerini gösteremem. Çünkü açık konuşayım, her yerine biz de ulaşamıyoruz.
10: Buyurun.
9: Tanrım, hiçbir şeye dokunmak istemiyorum.
10: O kadar da kötü değil.
9: Merhaba, ben Madison. Bu da babam Frank. Babam bir tamircidir.
10: Her şeyi tamir ederim. Makineleri, motosikletleri. MacGyver gibi adamım. Bu eşyalar beni onları rahatsız ettiği kadar rahatsız etmiyor. Gördün mü? İki kişi sığdık.
9: Tamam.
10: Her zaman istifçi bir adamdım.
9: Bütün bu dağınıklığın içinde büyümek zordu. Hem de çok. Taşımam gereken yük çok ağırdı. Burada olduğunu bilmiyordum.
10: Öyle mi? En az iki motosiklet var, belki üç.
9: Elinde pek az kişinin görmüş olabileceği zamana meydan okuyan parçalar var. Bu eşyaların babamda özel bir yeri var. Emekli oldu. Artık sabit bir geliri var. İşler zorlaşmaya ve biraz can yakmaya başladı. Ben de bir taşla iki kuş vurayım dedim. Bu eşyaların bir kısmını kurtarıp güzel yuvalara kavuşturalım.
10: Alanı kazanmak ve aileyi birleştirmek daha önemli.
1: Motivasyon para olunca her şeyi satmak işleri her zaman yoluna sokmaz. Ama motivasyon aile ise her zaman işe yarar.
10: İçeride en az iki tane kola makinem var.
1: Burada bir sürü gösterişli şey var. Beni heyecanlandıran ne biliyor musunuz? Kasalar. En sevdiğim şey bu. Bu devasa tavuk kümesinde birkaç şeyin peşindeyiz. Frank, türünün tek örneği antika bir kola makinesi ve birkaç motosiklet olduğunu söylüyor. Bir de o kasayı bulmalıyız. Kim bilir içinden neler çıkacak.
2: Arkadaki o şey kümes mi?
8: Aman Tanrım.
1: Merhaba, nasılsınız?
8: Merhaba.
1: Demek burası 370 metrekarelik bir tavuk kümesi. Büyük olduğunu söylemiştiniz.
10: Evet.
1: Buraya taşındığınızda boş muydu?
10: Evet.
1: Ne oldu yani?
10: Eşya toplamayı seviyorum. Çocukluğumdan beri sevmişimdir. Ama artık sorun olmaya başlıyor.
1: Bence hemen işe koyulalım. Chris, biz arkaya bakalım. Mike ve Kaylant, siz de tavuk kümesinin öbür tarafına gidin ve o kapıdan girmeye çalışın.
8: Tamam.
1: Teşekkürler çocuklar.
10: Bastığınız yere dikkat edin.
1: Dikkat ederim. Tanrım, vay canına. Epey derine gidiyor.
9: Öyle mi?
10: Evet.
9: Aman Tanrım.
1: Evet, burası tepeleme dolu.
10: Biliyorum, anlıyorum.
1: Amacım can sıkmak değil.
10: Hayır, biliyorum.
1: Bu kümes çılgınca bir yer. Duvarı göremiyorum, odanın öbür ucunu göremiyorum. Tek görebildiğim önümdeki 10 santimlik alan.
8: Yok.
2: Olamaz. Atsın. Vay be.
8: Kokuyu alıyor musun?
2: Kapıyı açtığında ilk duyduğum şey oldu. Sen önden git.
8: Sorun değil.
2: Burası çok tehlikeli bir yer.
8: Evet ama şuraya bak. Her çeşit alet edevat var.
2: Yanıcı maddeler bile var.
8: Tamam. Var. Bahçe ekipmanları.
2: Keskin nesneler.
8: Dolarları şimdiden görebiliyorum. Sen tehlike görüyorsun, ben dolar. Matt bu işi üstlenmekte haklı çıkmak için bana güveniyor. Yeterli değer göremezsem tavuk kümesini temizlemek için bu kadar masraf yapmamızın anlamı kalmaz. Sana uzattığım her şey para.
2: Evet ama tekerlekte kaka var. Aa. İşte burada bak. Al bakalım dostum, servis dışı.
1: Ben şuraya geçeyim, kusura bakmayın, bunları anlamaya çalışıyorum. O tarafa doğru bir 3 metre evet. daha var. Hatta 5. Evet.
10: Kola makinesini orada bulabilirsin. Tamam. Kim bilir. Bu da arazi motosikletim TM 250.
1: Arazi motosikletim, harika.
10: Dahası da var.
1: 1980'lerden kalma çok klas bir model. Frankie daha fazlası da var diyor. İçeride böyle modeller varsa köşeyi döndük demektir.
0: İki tekerlek üzerinde en sarsıntısız sürüş için tamamen yeni GSX R750'den başkasını aramayın.
1: İlk gerçek yarış replikalarından biri olan R750 bir yarış motosikletinin hızını ve performansını caddelere taşıdı. Alüminyum şasisi ve yağ soğutmalı motoruyla hem hafif hem de güçlüydü. Dönem için eşsiz bir güç ağırlık oranına sahipti ve otobanda hızla geçtiğini görenleri kendine hayran bırakırdı. Ancak bu motorun satış fiyatları hala dudak uçuklatıyor. 1987 model temiz bir R750, 22 bin doların üzerinde alıcı buldu. Madison, burada büyümek nasıldı?
9: Çocukken eğlenceliydi ama büyüdükçe biraz daha üzücü olmaya başladı. Özellikle de eşyalar sıkışıp birbirine girince.
1: Evet.
9: Uzun bir yoldu. Bu istifçilik bizim ilişkimizi de yıprattı. Çocukluğumdan beri hep bir sır gibiydi. Yani utanç vericiydi.
10: Hazırım, çünkü burada durumu ailece düzeltmemiz gerekiyor. Ve artık eşyalarla değil ailemle vakit geçirmek istiyorum.
1: Çocuklara kümesin geri kalanına da bakmalarını söyledim. Hadi o tarafa gidelim tabii. Buradan sağ çıkabilirsek. Çocuklarla görüşeyim. Evet. Değerli parçalara dair ipuçları görüyorum ama her şey çok derine gömülmüş. Tek gördüğüm istiflenmiş eşyalar. Frank'in sözüne güvenmek durumundayım. Pekala millet, bu konuyu bir daha konuşalım. Bu konuda biraz kararsızım. Bu tarafa bakıyorum, yapmalıyız diyorum. Öbür tarafa bakıyorum, korkunç bir karar diyorum. Sürekli böyle böyle gidip geliyorum.
8: Şimdi
1: evet.
8: Ulaşamadığımız şeylerin silüetleri görünüyor. Motosikletler orada olabilir. Aradığımız kasada. O yüzden aslında bu konuda içim rahat.
1: Ha, bu durumda maliyet ne olur?
2: Her yer tıklım tıklım. Temizlik 25-30 bin tutar.
1: Peki kaç kişi çalışacak?
2: En az 10 kişi gerekir.
1: Çöp konteynerleri de lazım. Peki kaç
2: 12
1: tane?
2: 12 ile başlayalım derim.
1: Biraz kararsızım. Bu tarafa bakıyorum. Yapmalıyız diyorum. Öbür tarafa bakıyorum. Korkunç bir karar diyorum. Sürekli böyle böyle gidip geliyorum.
8: Şimdi
1: evet.
8: Ulaşamadığımız şeylerin silüetleri görünüyor. Motosikletler orada olabilir. Aradığımız kasada. O yüzden aslında bu konuda içim rahat.
1: Ha, bu durumda maliyet ne olur?
2: Her yer tıklım tıklım. Temizlik 25-30 bin tutar.
1: Peki kaç kişi çalışıyor?

0: Frank ve Madison'la pazarlık vakti. Pekala arkadaşlar.
1: Evet.
0: Zor bir iş. Gerçekten zor. İçeride satılacak çok şey olduğunu düşünüyorum. Tek endişem konteyner sayısıyla birlikte masrafların 25 ila 30 bin dolar tutması. Miktar çok fazla ve bilinmeyen çok şey var. Temizlik masraflarımızı aşan her kazanç için %50 pay alırız.
2: %50.
0: Ne düşünüyorsun?
2: Yani bunun biraz daha farklı olmasını isterdim doğrusu.
0: Kendini daha iyi hissedeceksen 49.51 yaparım. Bu seni rahatlatacaksa 49.51'e varım. Bu seni daha iyi hissettir değil mi?
2: Evet, tamam.
0: Tamam, 49.51.
2: Tamam.
0: Oldu. Harika. Çocukları alıp hemen işe koyuluyoruz, tamam?
1: Harika.
2: Olur.
0: Av başlasın.
3: Birinci gün.
0: Zor bir iş olacak ama bu kümesi boşaltmak ve içindekileri ayıklamak için küçük bir ordu toplayıp getirdim. Önümüzdeki 3 gün içinde bu kümesin tamamını temizlememiz gerekiyor. Ekipleri ayıracağız. 6 kişi Kaylin ve Mike'la şu tarafa, 6 kişi de benimle ve Chris'le bu tarafa. Hadi bakalım. Teşekkürler dostum.
4: Bir şey değil.
0: Bu kümesin 2 kapısı var. O yüzden 2 taraftan başlayıp oraya doğru ilerleyeceğiz. Gözümüz antika kola makinesinde, R750 motosiklette ve kasada olacak. Evet, mesela bu çöp. Ah tanrım. Şuradan zemine ulaştığımızda buradan gelip sonuna kadar ilerleriz, tamam?
2: Tamam.
0: Tamam. Hedef parçalar her zaman çok önemlidir çünkü değeri onlar yükseltir.
2: Çöp.
0: O yüzden onları bulana kadar devam etmeliyiz. Bu işten kâr edeceksek içeride bulacağımız iyi sürprizlere güveniyoruz, evet. Çocuklar, bu çöp, bu da çöp.
2: Şu kokuya bak. Çöp. Çöp. Evet, çıkıp biraz temiz hava almalıyım. İçeride ölü bir şey mi var bilmiyorum ama öyle kokuyor.
5: Bir şeyler buldun galiba. Şu oyun konsoluna bir alıcı bulabilirsek çok iyi para edeceğini düşünüyorum. Bunu taşıyabilecek miyiz? Kötü bir fikirmiş. Arkadaşlar, yardım edin. Tamam. Biraz daha çek. Tamamdır.
6: Ah, tanrım.
5: Galiba tekerlekleri bozuk bunun.
6: Bekle.
5: Nereye takıldı?
6: Bir tahta parçasına.
5: Tamam. Bırak.
6: Bırakıyorum.
5: Tamam. Gözlerim sulanıyor. Ter içinde kaldım. Hiç eğlenceli değil. Ama para lazım. İşimizi doğru yaparsak buradan parayla ayrılır. Aileye de evini geri kazandırırız. Pekala. Beklenen an. Oyun konsolu şu anda çalışmıyor. Buradan cebimize para dolu ayrılma hayalleri kurarken yolun kenarına oturup dilenmek zorunda da kalabiliriz. Bir ses duyuyorum. Işıklar da yanıyor. Elektrik var. Ama içeride bir şeyler kopmuş ya da düzgün çalışmıyor olabilir. Çalıştırmayı başarabilirsem oyun koleksiyonerlerine $1000 bulan bir fiyata satabilirim. Şu aşamada her bir dolara ihtiyacımız var. Çalıştıramazsak parçalarını satarız ki öyle de iyi para eder. Bu hiç iyi olmadı ama umudumuzu yitirmeyelim. Her şey bitmiş değil.
0: Bu metal. Bu tavuk kümesinde çok fazla çöp var ama neyse ki birçoğu hurda metal ve bu satabileceğimiz bir şey. Hepsi metal. Hey, o metali çöple karıştırmayın sakın, tamam mı?
5: Çöp.
7: Bunu bulduğumuz çok iyi oldu. Vay be. Evet, hadi şunu dışarı çıkaralım.
0: Neyse ki üstü örtülüydü. Umarım bu onu korumuştur. Frank yalan söylemiyormuş. Bir sürü motosiklet çıkarmaya başladık.
7: Bakın ne buldum.
0: Ama maalesef bunlar aradığımız o büyük parçalar değil. Bu... Yabani hayvan dışkısı, rakun mu? Rakun mu acaba bu? Kocaman.
8: Sanırım.
0: Çok büyük. Bu işi benim kadar uzun süre yapınca maalesef hayvan dışkısını tanımayı öğreniyorsunuz. Kedi dışkısı değil. Kedinin olamayacak kadar büyük. Kedi dışkısı.

0: Isı köpek dışkısı, ayı dışkısı hangisi olursa. Koklayınca, görünce anlarım. Burada ne varmış? Ah dostum. Şuna bak.
1: Bıçak. Bu neymiş? Evet. Burada birkaç bıçak falan var. Birkaç tane. Bunlardan para kazanılabilir. Para, para, para. İhtiyacımız olan şey. Bu bıçaklar kesin satılır.
0: Bu satılır. Güzel. İşte başlıyoruz. Bu kasklar efsaneydi. Bu 1968 model, evet. Bacan abi, şorty. 50 yıllık bir kask. Herkes bilmez ama bazen kask motosikletten daha değerlidir. Bu kasklar çok iyi durumda. Her birini rahatlıkla 100 dolara satarız. Dediğim gibi burada her şey gömülü olabilir. Neler çıkıyor?
1: Bilemiyorum. Sanırım bir şeyler buldum.
0: Ya bir geyik ya da karibu ama bence geyik. İlginç şeyler buluyoruz. Çok fazla çöp var ve pek hazine yok. Gerçi bu çöpler bile birileri için hazine olabilir. Bulunduğu yere bağlı olarak 500 dolardan birkaç bin dolara kadar alıcı bulabilir.
2: Bu... Vay canına. Metin aradığı motosiklet olabilir bu.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel
1: istikballe. Fanfan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
2: Tipsi Pro'da premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Ecovacs robot süpürgeyi premium özel 9.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
3: Budur.
4: Gelmiş geçmiş en iyi püskü
3: şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
4: Kendin nereye uzadın? İlk yudumda sen de söyle.
3: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
5: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcak yok geldi. Yiyelim şöyle.
3: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana. Bir bedava.
5: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
6: Birinci gün.
7: Hadi şu güzelliği ayağa kaldıralım. Çok büyük bir parça.
8: GT 185.
7: Hadi be. 80'lerden bir motosiklet bulduk. Bir GSX R750 bulmayı umuyorduk. Ama bu GT 185. 750'nin değerinin çok altında. Bu ağır bir darbe oldu.
9: Birinin önden tutup alması lazım.
10: Ekip kümesteki her şeyi çıkarmaya devam ederken ben de satışları hızlandıracağım. Tamam, nasıl bir teklif verirsin?
11: 21 tane bıçak var.
10: 2000 dolara ne dersin?
11: Belki 1000 dolar.
10: 1000 mi? 1500 yapıp ortada buluşsak.
11: 1500 olur.
10: Harika, anlaştık dostum. Kutuları da veriyorum. Bu bir kalibu. Rengeyi olarak da bilinir. 500 dolar isterim.
9: Tamam, beni ikna ettin.
10: Anlaştık, çok sevindim. Bunu sevdim. 50 bin dolara giden yolda bunlar okyanusta sadece birer damla ama bu daha bir başlangıç. Ekip sıkı çalışıyor ama şu ana kadar kümesin sadece %25'ini bitirebildik. Ve bulduğumuz hedef parça hayal kırıklığı yarattı. Şu antika kola makinesini ve kasayı bir an önce bulmamız gerekiyor.
8: Bu ne böyle?
9: Pekala, bir kola makinesi olsaydım nerede dururdum? Ha, tamam, buldum. İşte burada. Ha, hayır, bulamamışım. Eski kola şişeleri koleksiyonerler arasında çok rağbet görür. Amerikan nostaljisi güçlüdür.
12: Buz gibi bir bardak kolayla her öğün bir ziyafettir.
10: Bu meşrubat, ikonik kırmızı logosundan televizyon tarihinin en unutulmaz reklamlarına kadar Amerikan kültürüyle eş anlamlıdır. 1886'daki orijinal tarif bugün olsa raflara bile çıkamazdı. 1904'de geleneğine formül temizlendi ve marka dünyayı kasıp kavurmaya başladı. Bu kültürel iz, koleksiyonerlerin bugün bile neden bu kadar tutkuyla kola anılarının peşinden koştuğunun sebebidir. 1950'lerden kalma bir Vendo 81 kola makinesi geçenlerde 12 bin doların üzerinde bir fiyata satışa sunulmuştu. Olamaz. İşte bu. Şuna bakın. Ah tanrım. Çok güzel. Olamaz, evet. Turnayı gözünden vurduk. Bu inanılmaz durumda. Kola makinesi değil ama bu antika soğutucular gerçekten şahane. Bir alıcı bulursak iyi para kazanabileceğimizden eminim. Ama 600-700 dolarlık soğutucuların üstü iki parmak kalınlığında rakun dışkısıyla kaplı. İnanılmaz, inanılmaz. Buna bayılıyorum. Şu devasa damperli kamyon hurda metalle dolu. Buradan 5000 dolar kaldırırız.
13: Peki 150 olur mu?
9: 200 de anlaşalım.
13: Anlaştık.
9: Harika. 600 dolar. Anlaştık mı?
14: Evet.
9: Harika.
7: Ha evet. Bir tane daha buldum.
10: Evet. Tavuk kümesinde henüz diğer hedef parçalarımızdan hiçbirini bulamadığımız için yeni Boston'daki yığına biraz ara verip St. Clair Shores'taki başka potansiyel müşterilere Larry ile Anna'ya gitmek güzel bir değişiklik olacak. Arka bahçelerinde tıka basa doldurdukları çadırlar ve barakalar varmış. Demek aslında evleri de tamamen dolu. Boşuna gitmiş olmamayı ve bari orada değerli eşyalar bulabilmeyi umuyorum.
14: İstiflenmiş eşyalar bütün evi ele geçirmiş durumda. 3 yatak odası da dolu.
15: Artık hayatımızı yaşamamız lazım.
14: Büyük annem ölünce ondan bir sürü eşya kaldı. Mike amcam da istifçiydi. O da bir sürü şey bıraktı. Böylelikle eşyalar çoğaldı.
15: Bütün bu film makaraları
14: mesela
15: ve...
14: Bruce Lee filmi. Evet. Seinfeld ekibinin imzaladığı senaryo metni bile var.
10: Aileden biri hem sinema hem de kitap evi işletiyormuş. Ellerinde Bruce Lee'nin bir filmi de varmış. Ve işin ilginç tarafı bu türünün tek örneği olan bir film olabilir. Ama beni asıl heyecanlandıran bağımsızlık bildirgesinin 100. yıl baskısına sahip olduklarını söylemeleriydi.
15: Daha yeni elimdeydi. Merdivenin üstüne koymuştum ama şimdi bulamıyorum.
10: Gerçekten bağımsızlık bildirgesinin 100. yıl baskılarından birine sahiplerse bu dünya kadar para edebilir. Bu evde her şeyden biraz var. O yüzden gözümüzü dört açıp o bağımsızlık bildirgesini, Bruce Lee film makaralarını ve imzalı Seinfeld senaryosunu bulabiliriz.
15: Gel bakalım Matt.
10: Merhaba, nihayet tanıştığımıza sevindim.
15: Burada olmana çok sevindim. Geldiğin için teşekkürler.
10: Sizi gördüğüme sevindim. Neden aradığınızı anlayabiliyorum.
15: Evet, ama burada eşyaların birazı var.
10: Tamam, hadi bana evi gezdirin. Ha, neler var bir göreyim.
14: Buyur. Gel.
15: Burası bizim ofisimiz gibi.
10: Buradan mı çalışıyorsunuz?
14: Evet, sayılır.
15: Evet.
14: Yazıcı, ona pek ulaşamıyoruz aslında.
10: Bu evde kaç nesillik eşya var?
14: Amcalarımın ve büyük annemle büyük babamın.
10: İlk eşinizle olan tüm hayatınızdakiler, evet. Şimdiki eşyalarınız ve daha
15: evet.
10: Önceki yıllarınızdan kalanlar da mı var?
15: Evet.
10: Yani 5 farklı hayat. Bu evi ayıklarken bir aile ağacı çizmem
14: hiç
10: gerekecek.
14: Hiç fena olmaz, evet.
10: Evet, bakınmaya devam
14: dikkatli
10: edin. Tamam,
14: dikkatli
10: merdivene
14: ol.
10: Bir şeyler koymayı seviyorsunuz. Larry ailesinden 4 kişiye ait eşya var. Anna'nın akrabalarından kalan eşyalar da çabası.
14: Burası bir zamanlar yatak
10: ve
14: odasıydı.
10: Bütün eşyalar bir arada. Bu tam bir kuşaklar arası eşya lazanyası olmuş. Harika.
15: Burası da arka bahçe.
10: Arka bahçede evden farksız mı? Çok şey var. Para kazanabilecek olmamız gerekiyor.
15: Evet.
10: Ancak çok iş var. Temizlik masraflarına muhtemelen 15 ila 20 bin dolar gider. Evdeki
15: tamam.
10: Eşyaların değeri ise 40 bin veya daha fazla olmalı. %50-50 bölüşmek isterim.
14: 60'a 40 olsa?
10: %40 istiyorsanız ben %60'a razıyım.
14: 60 mı?
15: Hayır.
14: Hayır. Tam tersi. 60'a 40.
10: Evet, tamam, anlaştık. Tamam. Çok iyi. İçinize sindi mi peki?
15: Kabul, evet.
10: Güzel.
15: Evet, şimdi tamam.
10: Çocukları arayayım. Öbür işi bitirip geliriz.
1: İkinci gün.
10: Arazi motosikletleri ve 3 tekerlekliler var.
11: 4000 veririm. Ne dersin?
10: Biliyor musun? Anlaştık dostum.
16: Baksana Mike.
9: Evet.
16: Bir şey buldum. Buna ne diyeceksin bakalım?
9: Aman tanrım. Bu bir Vectrex makinesi. Orijinal ev video oyunlarından biriydi.
16: Bir dakika. Bir şey daha var. Bekle. Buna bayılacaksın. Şuna bir bakar mısın? İşte burada.
9: Dostum. İnanamıyorum. Baksana şuna. Iron Man 4. sayı. Amazing Spider-Man 29. sayı. Bunlar inanılmaz. Kondisyonları da çok iyi. Bu kutu 3-4 bin dolar eder. Bu Vectrex makinesi de ayrıca 1000 dolar eder.
16: Demek sıkı bir okurmuş.
9: Bu çok
16: iyi. Ne demek görevimiz?
17: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
2: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Ecovax robot süpürgeyi premium özel 9.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
18: Ben Feyyaz.
19: Bu da sarı kola.
18: Al tanem, can tanem de diyebilirim ama sarı kola diyorum.
20: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
18: Hastasıyım bu sarı kolanın.
19: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
18: Değişemem ve değişebileceğime dair
20: inancım da yok.
18: Başka lezzet yok.
19: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
21: Servis geldi. Çantam hazır mı?
22: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
0: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
23: Her ev güzel istikballe.
24: Pozisyon ekranda. Mehmet Mangal'ın başında. Google Gemini'yi açıyor, resmini ekledi, pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi.
25: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
26: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam. Evi en kısa sürede isterim dedim. Uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırım düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın.
25: Hı-hı.
26: Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler.
25: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'un finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
27: Size Fuzul uyar.
28: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
29: Bankam Son Bank kartım Hadi.
30: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
31: Bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
30: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
31: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
32: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
33: İkinci gün.
8: Bu neymiş? Galiba hedef parçalardan birini buldum. Kola makinesi. İyi durumda. İçinde kola bile var. Müthiş bir makine ama maalesef nadir değil. Matt pek sevinmeyecek. Ama umarım bunu alacak bir koleksiyoner buluruz.
16: Dostum, şuradaki şeyleri gördün mü?
34: Hayır, neler var?
16: Baksana.
34: Yani bu muhtemelen 500 dolarlık... Hurda metal demek.
16: Evet.
34: Ve hurda metal fiyatları giderek artıyor. Zaten 3 kamyon çıktı. Bununla 4.'yü de doldururuz. Hurda metal için şükürler olsun. Şuradan 20 dolar, buradan 100 dolar derken üstüne de bir de hurda metalden de 500 ila 800 dolar gelirse yorulduğumuza değmeye başlar.
33: Final günü.
34: Bu eski çakmaklar şahane.
16: Yılan vardı.
34: Ne?
16: Sen görmedin
34: kaçıyorsun
16: mi?
34: Kaçıyorsun ve bana bir şey söylemiyorsun öyle mi?
16: Kuralı bilirsin sandım. Birinin kaçtığını görünce herkes kaçar.
34: Üçü için 1500 düşünmüştüm, evet. Biraz inme şansın var
16: İnebilirim,
34: mı?
16: İnebilirim, evet.
34: Mesela 1200'e. Anlaştık dostum,
16: tamam.
34: 1200. 5000 diyorum.
35: Bence çizgi romanlar 3-4 bin dolar edebilir. Vectrex için de 1000 dolar desek 4000 dolar yapar mısın?
34: Anlaştık dostum.
35: Harika.
34: Frank'in çok sayıda motosikleti var ama bu marka öne çıkıyor. Umduğumuz model değilmiş ama son derece klas bir alet. Umarım doğru alıcıyla iyi para kazanabiliriz. Motosiklete bakıyorsun.
16: Evet.
34: Bu bir GT 185 klasik, iki zamanlı motor, Ram Air soğutma sistemi.
36: Oğlumla üzerinde çalışacağımız bir proje arıyorum. Biraz işi var gibi görünüyor ama aynı zamanda çok da güzel. Fiyat olarak ne düşünüyordun?
34: 1500 diyorduk.
36: 1100 vereyim, hemen el sıkışalım.
34: Kabul. Güle güle kullan. Umarım oğlunla iyi vakit geçirirsin. Motosikletler gidiyor, paralar geliyor ama 50 bin dolarlık hedefimize hala çok uzağız ve kasayı hala bulamadık.
8: Arka bahçeden geçirelim.
1: Andy, geldiğin için sağ ol.
34: Teşekkür ederim.
1: Burada görmeyi çok isteyeceğin bir şey var. Antika soğutucularımız ve kola makinemiz var. Antika kola makinesinden umutluydum ama 40'lardan ya da 50'lerden değilmiş. 70'lerden kalmaymış ve sandığım kadar değerli değilmiş. Yine de bir şeyler kazanabiliriz. 56 şişe kapasiteli. Klasik tasarım. Uzatmayalım. 1100 yapalım ve bu iş bitsin.
34: Kabul ediyorum.
1: Tamam. Tebrik ederim dostum.
2: ...25 senedir görmüyordum bunları.
1: Hadi incelesene. Her şey çalışıyor. Tamir ettirdik. Kullanıma hazır. Yol haritasını seç. Eğlenceli ha?
2: Evet. İyi görünüyor.
1: Anlaşacağımıza eminim. Tamir ettirdiğimiz için fiyatı biraz yükseldi. Şu an 700 dolar.
2: 600 desek?
1: Çok kötü bir teklif değil ha. Ama 650 ver, kamyonetine yükleteyim.
2: Kabul, teşekkürler.
34: Vay canına, zor bir işti. Çok yorulduk, çok ter döktük. Ama artık kümes boşaldığına göre Madison ve Frank'i çağırıp sonuçları gösterebilirim. Bu hafta çok çalıştık. Bakalım neler yapmışız.
8: Vay canına.
3: Aman tanrım. Şaka mı
34: bol
3: bu?
34: Bol yer açıldı dostum.
8: Vay canına.
34: 18 tonun üzerinde çöp attık. Evet. Neden bu kadar kaslı olduğunu şimdi anladım.
8: Teşekkürler.
34: Evet. Yürümeye devam edelim mi? Ne dersiniz? Hadi gidelim.
3: Şaka mı yapıyorsun?
34: Çok geniş bir alan. Ne kadar büyük olduğunu ne? İçinde yürüdüğün zaman anlıyorsun.
3: Hiç haberim yoktu. 22 yıllık hayatımda burayı hiç böyle görmemiştim. Bu kesinlikle çılgınca.
34: Bunu daha önce hiç görmemiş miydin?
3: Hayır, hayır. Aman tanrım. Babamla gurur duyuyorum. Gerçekten değer verdiği şeylerden vazgeçmesinin hiç de kolay olmadığını çok iyi biliyorum. Onu anlıyorum.
8: Burayı atölye yaparım. Herkesin üzerindeki stresin kalktığına sevindim. Onları ne kadar etkilediğini bilmiyordum ama belli ki etkilemiş. Burada ahşap işler yaparız. Kızım Mete ulaşmasaydı olduğum yerde saplanıp kalacaktım. Ve bu hiç iyi olmayacaktı.
34: Sonuçları konuşmaya hazır mısın?
3: Evet.
34: Video oyunlarından çok iyi kazandık. Motosikletlerden ve bazı kasklardan da iyi kazandık. Bıçaklar ve bazı çizgi romanlar çok iyi para getirdi. Kasayı bulamadık ama çöplerin çoğu satılabilir hurdaydı ve bu da bize biraz para kazandırıp temizlik maliyetini düşürdü. İster inanın ister inanmayın toplam satış 35 bin dolar. Ben de sizin kadar şaşkınım. Maliyet 15 bin dolar civarındaydı. Yaklaşık 20 bin dolar kar ettik. %51'i size, 49'u bize. Payınız 10.200 dolar. Güle güle kullan.
8: Çok teşekkür ederim.
34: Güle güle hadi. Hoşça kalın.
8: Para da güzel ama aile ve kendi alanımızdaki özgürlük paha biçilemez. Çok değerli. Matt, buraya gelip bana ve aileme yardım etmek için harika bir ekip getirdin. Çok teşekkür ederim. Sana minnettarım.
3: Aileni tercih edebileceğini öğrendik.
8: Öğrendik.
3: Evet. Pişti olduk.
34: Evet. Bu aile için iyi bir şey yaptığımızı biliyoruz. Alan açtık, para kazandırdık, fark yarattık. Frank'in evinde ucu ucuna kâr ettik. İkinci evde büyük bir kazanca ihtiyacımız olacak. Şimdi Enayla Larry'nin evine gidiyoruz. Bağımsızlık bildirgisinin 100. yıl kopyasını, bazı kung fu film makaralarını ve kadro tarafından imzalanmış Senfield senaryosunu arayacağız.
4: Birinci gün.
34: Bu evde çok fazla eşya var. Bu sefer sadece 3 günümüz olacak. O yüzden hemen işe koyulmalıyız. Koleksiyonerler eski film arşivlerini gözden uzak yerlerde saklar. O yüzden ekip olarak Bodrum'da eski kung fu filmlerini aramaya başladık. Toplamaya başlayabiliriz. Kutulara dikkat edelim, tamam mı?
1: Elvis görüyorum. Çok iyi para edebilir.
0: This is all Barbie.
34: Bunlar oyuncak bebek. Hepsinin listesini de yazıp koymuşlar. Evet, bunları satabiliriz.
8: Şu arabayı da buldum.
34: Aa, o da satılır. Çok güzelmiş. Nereden çıktı?
8: Az ileriden. Şu tarafta.
34: Tamam. Şuraya biraz daha bakınayım. Evet, vay canına. Gerçekten müthiş bir şey buldum. Vay canına, palyaço. Palyaço kasabası. Görmüş müydünüz? Palyaço kasabası Amerika Birleşik Devletleri. Arkadaşlar, müthiş bu. Anna ile Larry'nin film makaralarını buraya tıkıştırdığını düşünüyorduk ama şu ana kadar hep oyuncak bulduk. Gerçekten oyuncaklar. Evet. Aha, evet. Başardım. Değerli hiçbir şey bulamadık. Ama şimdi küçük bir sorunumuz var. Bodrum'daki her şeyi dışarı taşıyacağız. Bu devasa piyano da dahil. İstifçiler genellikle en değerli eşyalarını tek bir yere saklar. Bu aile için o tek yer ofis. Umarım hızlıca satabileceğimiz hedef parçalarını buluruz.
16: Aa, girer girmez buldum.
1: Ne buldun?
16: Yani bu azıcık para eder herhalde.
1: Walking Liberty. Azıcıktan fazlası da eder ama bize çok para lazım.
34: Tiffany and Company. Altın bu.
16: Oo, efsane.
1: Mike Gallagher mı?
16: Larry Bird.
1: Ha, öbür efsane.
16: Aramaya ve avlamaya devam.
1: Tamam, öyle yapalım. Pekala. Seinfeld'le ilgili bir şeyler arıyoruz.
5: 90'ların yeni tarzı bu. İlk korsan sen olacaksın.
6: Ama ben korsan olmak istemiyorum.
1: Muhtemelen hiçbir 90'lar dizisi Seinfeld kadar büyük bir kültürel etki yaratmadı. 1998'deki Seinfeld finali 76 milyon gibi inanılmaz bir izleyici kitlesine ulaştı. Hiçlik hakkında bir diziydi ama herkes kendinden bir şeyler buldu. Jerry'nin 5. sezonun 2. bölümünde giydiği meşhur gömlek açık arttırmada inanılmaz bir fiyata 54 bin dolara satıldı. Aman tanrım. Dostum, burada bir Seinfeld senaryosu buldum.
16: Hadi canım.
1: Evet, ciddiyim.
16: Yok artık. İmzalı mı?
1: Sendekine bir baksana. Benimki imzalı görünmüyor. Hiç imza yok.
16: Bu da imzalı değil.
1: Ne demek bu? Nasıl imza olmaz? Evet, bu da değil. İmzalara ihtiyacımız var. Nerede bu imzalar? İmzalı olanı arayalım. Evet, Seinfeld senaryosu ama imzalı değil. İmzalı değilse basıldığı kağıt kadar bile etmez.
8: Pekala, bu neymiş? Bruce Lee'nin yumruğu. Bir dakika.
34: 1966'da Bruce Lee adına az tanınan bir dövüş sanatçısı ve oyuncu, Amerikan izleyicisine ilk kez The Green Hornet dizisindeki Kato karakteriyle tanıtıldı. 10 yıldan kısa bir süre içinde küresel bir kung fu çılgınlığı başlatarak dünya çapında bir ikona dönüştü. Öncü dövüş sahneleriyle tanınan 1973 yapımı Ejder Kalesi, 400 milyon dolardan fazla hasılat yaptı ki bu bugün 2 milyar dolara denk geliyor. 2024'te Bruce Lee'nin Ejder Kalesi'de kullandığı mıçıkalar açık artırmada rekor fiyatla 190 bin dolardan fazlaya satıldı. Ne buldun dostum?
8: Aradığımız şey buydu.
34: Aşağıda canımıza okunuyor.
8: Dur biraz. Lee değil ki, L-I yazıyor.
34: Bruce Lee mi? Bir bakayım. Aman tanrım. Bu çakma Bruce Lee gibi bir adamdı. Evet, Bruce Lee. Bruce Lee'nin 1973'teki ölümünden sonra stüdyolar Bruce Lee'den Dragon Lee'ye kadar ona benzeyen oyuncuların başrolünde olduğu yaklaşık 200 film piyasaya sürdü. Bunlar radyo reklam kayıtları. Ne yazık ki bu ticari makaralar video değil, ses kaydı. Ancak Bruce Lee hatıra eşyaları da çok nadirdir. Yani piyasalarda bunlardan çok az var ve kesinlikle satabileceğiz. Maalesef bunlar gerçek Bruce Lee makaraları değil ama yine de havalılar ve onları satabileceğiz.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım. Obseso. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
4: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
5: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
6: Sarı kola!
7: Fanta sarı kola canım o.
5: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
8: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin EcoVax robot süpürgeyi premium özel 9.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10, hepsi para kazan.
9: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan, en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.
10: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak, sonsuzluğa kadar uzanıyor.
11: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
10: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
11: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktur. Gerçekten muhteşem olmuş.
12: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
13: İkinci gün.
14: Ne arıyorsun?
15: Cadılar Bayramı veya korku ile ilgili her şeyi.
14: Tabut kapakları ister misin ha?
15: Tabii.
14: Hepsine 2000 dolar diyeyim. Teşekkürler dostum. Harika. Pekala. Çok iyi.

0: 1917 kahramanları. İşte bu gerçekten havalı. Bir askeri hikaye asası ve görünüşe göre Birinci Dünya Savaşı'ndan kalmış ordudaki askerlerden bir hatıra. Birinci Dünya Savaşı'nın başlarında bunu yontarlardı. Savaşta yaşadıklarının hikayesini anlatır. Bak burada 1917 yazıyor. Birinci Dünya Savaşı. Birinci Dünya Savaşı askerleri genellikle günlerce, hatta haftalarca siperlere kapanırdı. O yüzden siper sanatı diye bir şey doğdu. Hikaye asaları veya anı sopaları bulunabilen her çeşit malzemelerden yapılırdı. Üstlerine önemli tarihler, düşünceler, yani hemen hemen her şey kazanırdı. Siperlerden çok azı sağlam çıkabildiği için bugün son derece nadirdirler. Yani bu türünün tek örneği.
1: Bir sürü ilk gün zarfı pulu buldum. Bir pul meraklısı bulman lazım ki bu her geçen gün zorlaşıyor.
2: Evet.
0: Bunu 1500 dolara bırakırım.
3: Anlaştık dostum.
4: Tüm set için 250.
0: Kabul.
4: Güzel.
0: Nakit var mı?
4: Evet var.
0: Ofiste dahil olmak üzere birinci kat tamamen boşaldı. Sunfield senaryolarını bulduk ama fiyasko çıktılar. Bağımsızlık bildirgesini bulmamız gerekiyor. Ve bakmadığımız bir tek çatı katı kaldı. Cailent orayı aramaya başlarken ben de haneye bir satış daha yazdırmaya çalışacağım. Pekala, hadi başlayalım. Makaralar burada. Umarım bir anlaşma yapabiliriz. Bruce Lee ile Bruce Lai arasındaki
5: evet,
0: farkı
5: Bruce
0: biliyor
5: Lee
0: musun?
5: Evet, Bruce Lee ölünce yerini Bruce Lai aldı. Gerçek olanın yerini.
0: Çok doğru. Evet, bir sürü makara var.
5: Pekala.
0: Jaws of the Black Dragon tamam. Nedir bilmiyorum ama izlemek isterim. Bu kutuyla beraber toplamda en az 100 tane vardır. Ve bunların hepsine 3000 dolar istiyorum. Ne dersin? Olabilir mi acaba?
5: Tamam. 1000 yapar mısın?
0: 1000 düşük. 2200'e ne dersin?
5: Anlaştık. Teşekkür
0: Pekala.
5: Ederim.
0: Hadi bakalım. Şunları paketleyelim.
5: Teşekkür ederim.
1: Oo, kendime ayırabileceğim bir şey buldum. Bir K harfi. Tabii ya. Şunu bir kenara koyayım. Pembe Noel ağacı. Atmıyorum. Bir kadın isteyebilir. İlginç. Hareket ediyor. Oo. Ne kadar eski bir kağıt bu. Vay canına. Kaç yıllık bu? 1876 mı? Hey Matt!
0: Bulmuşsun.
1: Evet, evet tabii ki.
0: Vay canına.
1: Evet.
0: Şuna bak. Bağımsızlık bildirgesinin 150 yıllık bir kopyası olan 100. yıl baskısı son derece nadir bulunur. Bence durumu gayet iyi ve alıcı bulur. Müzayedede 2 ila 3000 dolara satılır. Hemen birkaç özel alıcıyı arayayım. Bu büyük bir buluş. İhtiyacımız olan buydu.
6: Üçüncü gün.
0: Michigan'daki son günümüz ve satışlarda çok gerideyiz. Taşların burada.
7: Gördüm. Güzel küçük
0: tamam,
7: bir koleksiyon.
0: Kabul.
7: 850 olur mu?
0: Evet güzel iş.
7: Teşekkür ederim, teşekkür ederim.
0: Kâra geçebilmek için mümkün olduğunca çok kazanca ihtiyacımız var.
1: Buradaki her şey için 3000 dolardan başlayacağım.
7: Teşekkür ederim. Gelecek yıllar boyunca kıymetleri bilinecek.
0: Geldiğin Merhaba. İçin teşekkür ederim.
3: Ne demek? Ne var elimizde?
0: Sorduğun kopya bu.
3: Tamam.
0: Bağımsızlık bildirgesinin 100. yıl baskısının 150 yıllık bir kopyası. 1876'da bunlardan sadece 2000 tane basıldı.
3: Evet, yırtıklar ve sökükler de var.
0: Var, evet.
3: Yani 150 yıllık görünüyor.
0: Ha, doğru, doğru. 150
3: doğru.
0: yıllık görünüyor çünkü evet. 150 yıllık bu. Kusursuz durumdakilerin 2000 dolara satıldığını biliyoruz.
3: Kesinlikle kusursuz değil, orası kesin.
0: 1500 diyelim mi?
3: Sanırım 1500 verebilirim.
0: Tamam, anlaştık.
3: Tamam,
0: teşekkürler.
3: Anlaştık.
0: Yaptıklarımızı görmeye hazır mısınız?
2: Evet.
0: Pekala, önden buyurun. İşte başlıyoruz.
4: Aman tanrım, şu alanın büyüklüğüne bak.
2: Kanepeye bak.
4: Aman tanrım.
0: Ne kadar geniş.
4: Vay canına. Belki tekrar dans edebiliriz.
2: Tekrar dans edebiliriz.
4: Evet.
2: Bu kadarını beklemiyorduk. Gerçekten harika olmuş. Olağanüstü.
4: Oh, çok heyecanlıyım. Eskiden hep dans ederdik. Sonra yerimiz kalmadı.
0: Artık mutlu olmak için alanımız var.
2: Basamaklar bomboş. Artık düşme tehlikesi yok.
0: Bu evden ayrılırken tek ve katı kuralım şu. Basamaklara hiçbir şey koymayın.
4: Kural koyup durma ama.
0: Kurallarını sevmedin mi? Bende kural çok. Hadi gidip ofise de bakalım.
4: Tamam. Tamam. Aman tanrım.
2: Güzel.
4: Ay canına. Pencereler, pencereleri görebiliyorum.
0: Hadi yukarı çıkalım. Bakın merdivende hiçbir şey yok. Evet, nasıl buldunuz?
4: Bayıldım, burası harika.
2: Beğenmemek mümkün mü?
4: Aman tanrım.
0: Bazı mobilyaları bıraktık çünkü ne yapacağımızı bilemedik. Ama artık ofis için yeriniz var.
4: Bu benim için o kadar mükemmel ki düşünebiliyorum. Dışarıyı görebiliyorum. Çok mutluyum.
2: Bu kadarını hiç beklemiyorduk. Gerçekten harika olmuş. Harika. Olağanüstü.
4: Bu ikimiz için de çok iyi olacak. Sadece teşekkür edebiliriz.
0: Bakalım mali açıdan da mutlu olacak mıyız? Sanfield senaryolarını bulduk ama maalesef imzalı değillerdi. Gerçek Bruce Lee film makaralarını bulamadık. Ancak bazı Bruce Lee radyo spotlarını bulduk ve sattık. Bağımsızlık bildirgesinin 100. yıl kopyasını bulup onu da sattık. Daha birçok şey sattık. Pulları sattım ama bizi asıl zirveye taşıyan 1. Dünya Savaşı hikaye asası oldu. 10.000 doların üzerinde satılması öngörülen eşsiz türünün tek örneği bir tarih parçası.
4: O bebeğim hiç fena değilmiş.
0: Hepsini toplayalım. 45.200 dolar. Temizlik maliyeti ise yaklaşık 10.000 dolardı. Bu durumda karımız 35.200 dolar. Evet. 60'a 40 paylaşıyoruz. Bu da size 21.200 dolar, bize 14.000 dolar demek ve nakit paranızı size vermekten mutluluk duyuyorum. Buyurun. Güle güle kullanın.
2: Para her zaman güzeldir. Parayı herkes sever ama önemli olan evin temizlenmesi ve tüm o alanın tekrar açılmasıydı.
0: Sanırım görevimizi yaptık. Size minnettarım.
4: Hayal edebileceğimden çok daha fazlasını yaptınız. Artık burası benim evimmiş gibi hissediyorum.
2: Evine hoş geldin.
4: Ya canım benim. Teşekkür ederim.
2: Hadi içeri girip dans edelim.
4: Teşekkürler hayatım. Evet. Hadi girelim ve dans edelim.
0: Michigan gezisinde gördüğümüz bir şey de bir evde bulabileceğimiz eşyaların çeşitliliğiydi. Her iki evden toplamda 80.000 doların biraz üzerinde para kazandık. Ekibim ve ben 24.000 dolarla dönüyoruz. Bu hiç fena değil. Ama size şunu söylemeliyim. Artık eve gitmek, ailemi görmek ve sıcak bir duş almak istiyorum.
8: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
9: Kredi. Hepsi burada, premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin EcoVax robot süpürgeyi premium özel 9.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10, hepsi para kazan.
10: Bibes'ten tarih fırsatı. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye.
11: Seri tamamı yeşil. Ayrıntılar Dümes Kulübü'de.
10: Bu fırsat kaçmaz.
12: Benim iyi uyumam lazım.
13: Benim iyi uyumam lazım.
14: Diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
15: Budur.
16: Gelmiş geçmiş en iyi kızmış.
15: Şeftali.
16: Budur.
15: Boş ver sen bu reklamı.
17: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
18: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
19: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam. Evi en kısa sürede isterim dedim. Uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın.
18: Hı
19: hı. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. uyar demişler.
20: Abi demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'un finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzul
21: uyar. Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
22: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap
23: basit, hesap basit. Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
24: Bu bir Lotus çok alçak.
23: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
25: Unutulmuş hazineler. Pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
26: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
27: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
28: Güçlü bir propaganda aracıydı.
29: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
25: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Aman tanrım. Amerika Birleşik Devletleri'nin dört bir yanında. Tıklım tıklım dostum. Bir yerlere yığılmış, vay canına.
1: Olamaz.
2: Bu da ne?
3: Hey Matt!
0: Hayal bile edemeyeceğiniz hazineler var. Aman tanrım. Ben Matt Paxton. Ekibimle mülkleri temizliyoruz. Dışkı yağıyor. Büyük kazançlar arıyoruz. Türünün tek örneği. Müşterilerimiz ve kendimiz için maden keşfi. Ve sezgilerim beni yanıltmıyorsa, bence bu orijinal. Herkes kazanıyor. 82 bin.
4: Tek söyleyebileceğim vay canına. Bana evimi geri verdin.
0: 110 bin dolar.
1: Bu aynı ev olamaz.
0: 320 bin dolar.
4: Aman tanrım.
0: Nasılsınız?
2: Ne haber dostum?
5: Merhaba Ahmet.
2: Oo, içecekler. Vay.
0: Çikolatam için sıcak çikolata. Evet, alın hadi. Bu hafta Tennessee eyaletindeyiz. Yeni potansiyel müşterimizi ziyaret edeceğiz. Gerçekten tatlı bir bayan, başarılı bir emlakçı. Videoda göreceğiniz gibi bir sürü eşyası var. Mülkü restore etmek ve parayı kullanabilmesi için temizlik yapmamız ve her şeyi satmamız gerekiyor.
4: Adım Vicky Orr. 25 yıldır bu evde yaşıyorum. Annem kahramanımdı. 4 çocuğu tek başına büyüttü. Sosyal konutlarda yaşıyorduk. Fakirdik. Büyüyünce böyle zorluklar yaşamamaya karar verdim. Bu yüzden eşya toplamaya başladım. Değerli buluyordum. Buradaydı. Koydum diye hatırlıyorum. Toplamaya başladım. Sonra istifçilik gibi olmaya başladı. Giderek büyüdü. Bir kutu 10 kutuya, 10 kutu 50 kutuya dönüştü. Bunu istememin nedenleri var. Bu evin tadını çıkarmak için tüm dağınıklığı evden atmak istiyorum. İşten biraz uzaklaşıp, rahatlayıp hayatımın tadını çıkarmak istiyorum. Dinlenmek istiyorum.
0: Evet, bu satmak için bir sürü şey aldığı durumlardan biri ve bu yüzden bazıları çok değerli olacak ve bazıları ise çöp.
4: Beyzbol kartları, futbol kartları, güreş kartları, çizgi romanlar topluyorum. O kadar çok çizgi roman var ki.
5: Videoya şöyle bir göz attım da bu çizgi romanların bazıları çok değerli olabilir.
4: Thai babiesleri uzun zamandır topluyorum. Büyükler, küçükler, kısa boylular, uzunlar, şişmanlar, yüzlerce Thai babiesim var.
0: Mini babiesleri var.
5: Tabii ki.
0: Yani piyasada birkaç tane. Bini babies var. Belki bir ara toplu olarak almıştır.
6: Hı? Evet, biraz araştırıp ne bulabileceğime bakarım.
4: Bay Paxton, muhtemelen bir tır gerekecek. Çok şey var.
0: Bu sadece bir evi temizlemek değil. Yani bu onun hayatı boyunca biriktirdikleri ve orada bulabildiğimiz kadar çok para bulmalıyız.
7: Tamam.
0: Başlamaya hazır mısınız?
2: Evet de.
0: İş başına.
2: Hadi.
0: Buradaki potansiyel çok büyük ama koleksiyonları tek tek incelememiz gerekecek. Beanie Babies, çizgi romanlar ve açılmamış spor kartları. Tennessee, başlıyoruz. İki tür insan vardır. Her şeyin iyi yanını arayan insanlar vardır. Ev eski. Evlenilecek insanlar da vardır. Biraz para kazanalım.
2: Tamam.
0: Ben her şeyin iyi yanını gören türden bir adamım.
2: Benim için zor bir adım bu.
0: Kağıt üzerinde Vicky'nin pek çok iyi yanı var. Ama bunu haftalar ve haftalarca yaptığımızda bu kalabalığın bazılarında işe yaramaz diyorsunuz.
4: Merhaba Matt.
0: Nasılsın?
4: İyiyim, sen nasılsın?
0: Sonunda tanıştığımıza memnun oldum.
4: Ben de öyle, merhaba. Çok heyecanlıyım.
2: Merhaba,
4: merhaba çocuklar.
0: Evet, yalan değilmiş, gerçekten eski bir ev.
4: Çok eski. Evet öyle.
0: Şimdi
4: öyle.
0: Yapmamız gereken birlikte ev gezmesi.
4: Tamam.
0: Bu arkadaşlara mülkün geri kalanını görmeleri için göndereceğim. Evet, garajı, ahırı mutlaka görün. Sonra da dışarıdaki her şeyi kontrol edin.
5: Tamam.
0: Tamam, sizinle sonra arkada buluşurum.
5: Tamam, harika.
0: Evet, görüşürüz. Burası senin evin. Her zamanki
4: elbette
0: gibi girdiğimiz yeri incelerken bu işi almaya değer mi diye görmek için bölüşüp her yeri kontrol edeceğiz.
4: Ve bu geldiğimiz
0: hadi,
4: ilk odadan
0: yapalım.
4: Başlayacak değil mi?
0: Hı-hı.
4: Sorun değil, burası çalışma odası. Senin de gördüğün
0: Görüyorum.
4: Gibi oyuncaklardan antikalara, kartlardan tabak takımlarına kadar var.
0: Bunların çoğu açık arttırmadan toplu olarak aldığın eşyalara benziyor. Üzerlerinde açık arttırma numaraları var. Demek almayı seviyorsun.
4: Evet öyle.
0: Beğendim. Vicky iyi bir istifçi. Her şeyi harika durumda. Çoğu istifçi pek değeri olmayan eşyaları toplar. Vicky, dostum bunlar değerli. Tamam, buraya bakalım, tamam. Doluymuş.
4: Gerçekten de dolu.
0: İşimiz bittiğinde bu oda nasıl görünecek? Ne yapmak istiyorsun?
4: Resmi yemek odası
0: resmi yemek
4: olacak.
0: Odası mı? Evet. Daha önce gördüğümüz diğer odayı açıyor.
4: Evet öyle.
0: Tamam. Biraz gümüşümüz var. Bunların bir kısmı saf gümüş, bir kısmı da kaplama. Bu iyi. Elimizde saf gümüşler para demektir. Düşündüğümden daha fazlası var. Dürüst olmak gerekirse fotoğraflarda biraz anlaşılmaz.
4: Sürprizler de var. Yani bunları daha önce görmedim. Sizin kadar şaşıracağım.
0: Evet başka ne var? Hepsi bu mu?
4: Aa hayır. Çok şey var.
0: Bu beni mutlu ediyor.
4: Tamam, harika. Tamam. Bu seni mutlu ediyorsa şimdi gelecek olanı daha çok seveceksin. Dağınıklara geçiyoruz.
0: Evet. Görmek
4: evet,
0: için can atıyorum.
4: Merdivenlerden aşağı dökülüyor.
0: Tamam.
4: Merdivenlerden dökülüyor.
0: Vay canına, tamam.
4: Aa,
0: işte
4: kutular. Başlıyoruz.
0: Evet, kutular var.
4: Tamam, hadi.
0: Ha, tamam, ah, şimdi
4: evet.
0: Beni neden aradığını
4: evet.
0: Anlıyorum.
4: Kesinlikle.
0: Ha, evet, kesinlikle. Söylesene, bunların içinde ne var?
4: Bilmiyorum.
0: Tamam.
4: Her şeyden biraz var. Çizgi romanlar var, Beanie Babies var, Hot Wheels var. Ne olduğunu bilmediğim, söyleyemeyeceğim
0: peki.
4: Çok şey var.
6: Oo. Oh. Kesinlikle tıka basa dolu. İri biri sığamaz buraya.
5: Bakalım burada neler var. Oyuncaklar, bir bakalım. Star Wars, Star Wars. Bu iyi.
2: Eldivenlerimi getirmeliydim. Neler varmış burada?
0: Peki bu odada ne var?
4: Şuradaki dolabın tamamı kartlarla dolu. Michael Jordan.
0: İmzalı mı yoksa sadece?
4: İmzalı. İmzalanmış ve sertifikası var.
0: Michael Jordan imzalı oyuncu kartı. İşte bu çok iyi. Koleksiyonun değeri bir anda değişti.

0: Geçmiş en iyi şütör guard basketbolcu. Michael Jordan.
1: Oh, aradığımız Michael Jordan kartı bu mu? Dostum.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Ne?
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Budur.
6: Gelmiş geçmiş en iyi füz diş eftali.
5: Budur.
6: Yeni ve en lezzetli füz diş eftali.
5: Budur.
6: Bir

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde.
2: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
3: ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobili indirip hemen müşterimiz ol.
4: Hepsi burada premium günlerini kaçırma.

0: %10 hepsi para kazan.
1: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: Iskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır. Sütaş ayran, sütaş
1: ayran. Döneri gördüğün an.
2: Bir de sütaş ayran.
1: Gelsin sütaş ayran.
3: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeyen lezzet.
4: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
5: Sarı kola!
6: Fanta sarı kola canım o.
4: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
7: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
8: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
7: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
1: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
2: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
3: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
2: Ne de motorun durması onları yıldırır.
3: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
2: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
4: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
2: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
5: Dostum, kalbim şu anda deli gibi atıyor. Bu 95 Fleer Jordan. Bu kart tek başına çok değerli değil ama bu 30, 40, 50 dolarlık bir kart olabilir çok.
6: Evet.
5: Bu bulmayı umduğumuz Jordan kartı değil ve

0: Para kazanmak istiyorsak tüm bu kartları toplu olarak satmayı denemeliyiz.
1: Evet.
0: Aferin dostum.
1: Teşekkür ederim.
0: Michael Jordan kartı imzalı olmasa da Vicky'nin koleksiyonunun kalitesi ve miktarı kaybettiğimizin bir kısmını geri almamızı sağlayacaktır. Michael Jackson, Baltimore Ravens. Vay canına. Açılmamış kutu. Açılmamış kutu. Beyzbol, futbol, Alf, Jurassic Park.
1: Evet, gerçekten her şeyin kartını yapmışlar.
0: Her şeyin. Oh, Chris. Bir saniye bekle. WCW kartları. Surfer Sting. Steiner kardeşler.
1: Evet. Evet.
0: 91.
1: Evet.
0: Harika. Sadece ayırma işini halletmemiz ve gelip toplu alım yapacak yerel alıcılar bulmamız gerekiyor.
2: Biraz daha gel. Aha, bunlar harika.
1: Mini elektrikli süpürge isteyen var mı?
2: İkinci gün ve hazine avı devam ediyor. Chris Kaland ve ben içeride eşya toplamaya devam edeceğiz. Ben de Mike'ı garaja gönderip toplamaya başlatacağım.
0: Oh, lanet olsun. Gördünüz mü? Altımdaki palet kırıldı. Buradaki her şey çürümüş bence. Burası iyi eşyaların öldüğü yer.
2: Pogs'u hatırlıyor musun?
1: Pogs mu?
2: Evet.
1: Evet.
2: Ah dostum.
1: Evet.
2: Troy Aikman ve Steve Young Pogs oyunumuz var.
1: O adamım dostum.
3: Umarım buna değer. Vay canına.
2: En dibe kadar mı gidiyor?
3: Evet, gerçekten. En dibe.
2: Vicky'nin hiç açmadığı kutular var. Muhtemelen 20 yıldır.
3: Oo, bu W mu?
2: Ah, lanet olsun Evan. Bunlar çok değerli koleksiyon parçaları. Yukarı kat bir koleksiyoncu cenneti.
3: Skybox.
2: Tanrım, bunun içinde ne var? Çok ağır. Ah, lanet olsun. Mini babies ve kartlar. Gözlerini Prenses Diana ayıcından ayırma, tamam mı? Mor olan.
4: Bu sabah Woodstock Hallmark'ın önünde kuyruklar oluştu. Ebeveynler ve çocuklar hep aynı ödülün peşinde. Oyuncak bebekler.
2: 90'ların sonlarında tatlı banliyö anneleri oyuncak mağazası dövüşçülerine dönüştü.
5: Gitti. Hepsi gitti.
2: Taffy ve Smoochy gibi isimleri olan peluş oyuncaklar yüzünden. Ve hepsi Benny Babies yüzünden. 90'ların en büyük çılgınlıklarından biri olan Benny Babies sürümleri kitlesel bir histeriye yol açtı ve sadece 1997'de 1 milyar dolarlık satışa ulaştı. Ardından Kraliyet Mor'u Prenses Diana ayısı geldi. Prenses ayısının erken bir baskısı 2021'de internette 20 bin dolara satıldı.
3: Burası Mike cenneti dostum.
2: Evet, bize de vardı. Hepsi Benny Babies'ler.
3: Kimse onları istemez.
2: Ama yine de her evde bir değeri var sanıyorlar. Biliyorsun, 90'ların sonlarında koleksiyoncular bu şeyleri satın almak için çılgına dönmüştü. Ama şimdi aslında ilk satıldıkları fiyatı bile bulmuyorlar.
3: Vay be.
2: Peki. Eminim burada değildir. Bu biraz hayal kırıklığı yaratıyor.
3: O zaman bunların hepsini aşağı indirelim.
2: Tamam. Burada Prenses Diana ayısı yok. Sadece pek para etmeyecek sıradan Benny Babies'ler var. Bu büyük bir hayal kırıklığı ve kârımıza büyük bir darbe vuruyor. Artık evin üst katı boşaldığına göre Chris ve ben alt kattaki odaları aramaya başlayacağız. Burada Mike daha önce ayırdığımız spor kartları için bir alıcıyla görüşüyor.
0: Moro, geldiğin için sağ ol. Seni görmekti. Açılmamış spor kartlarına meraklı olduğunu biliyorum. Bu yüzden aklıma gelen ilk kişi sen oldun. Aradığım ilk kişi sensin ve bu koleksiyonu gören ilk kişi de sensin. İlgini çekiyor mu?
6: Tamam. Elinde iki kutu var, evet. 1990 Fleer beyzbol kartları, setler halinde. Üzerinde fabrika mührü var. Ve sonra burada ve sende...
0: Golf kartları, daha fazla beyzbol, biraz da NFL.
6: Tamam, evet. Bunlarla ilgileniyorum.
0: Harika.
6: Bunlar için ne istersin?
0: Tüm koleksiyon için 5000 dolar nasıl?
6: Tamam, yani kafamda biraz hesap yaptım. Tamam, bunu yapabilirim.
0: Anlaştık dostum.
6: Tamam, teşekkürler.
0: Tamam.
2: Nereye koyacağını biliyorsun. Ben de toplamaya başlayayım. Chrysler'in ızgarasını nereden alıyorsun?
1: Hepsi mutfak eşyası. Bu da nedir? Bu bayağı ağırmış. Oh, lanet olsun. Hey Matt.
2: Dostum, ne buldun? Şuna bak dostum, bu harika. İhtiyacımız olan şey dostum, İşte bu yüzden bu işi yapıyoruz. Chris bir şekilde her zaman para bulur. Para onu çekiyor sanki. Hey dostum, orada yaklaşık 20 dolarlık gümüş var. Tamam. Bu bir ons gümüş.
1: Oh, vay canına.
2: Burada bir sürü eski peyni var. Tamam, işte bahsettiğimiz şey bu. Gümüş 10 centlikler dostum. Bazılarına koleksiyoncular iyi para verecekler. Bunların bazıları gümüşü açısından gerçekten iyi bir değere sahip. Bunların hepsi gümüş. Bu gerçekten iyi bir koleksiyon dostum. Madeni paralar bizim için vazgeçilmez bir şey. Eski gümüş koleksiyonları bize para kazandırıyor. Bu madeni paralar zımbalanmış beyaz küçük kareler içinde. Bu da bana eski olduklarını gösteriyor. Bunun önemi ise madeni para koleksiyonu ne kadar eski ise gümüş o kadar saf oluyor. %99'dan başlar %70'e sonra %40'a iner. 10 yıl önce bir ons gümüş yaklaşık 15 dolardı. Şimdi ons başına yaklaşık 50 dolar ve fiyat artmaya devam ediyor. Eski gümüş bize para kazandırıyor. Evet, kesinlikle. Her evde onları bulmayı seviyoruz. Ah, bayıldım. Harika iş çıkardın.
1: Teşekkür ederim.
2: İşte bu yüzden buradasın. İşte böyle para kazanıyorsun. Tamam. Bu ahır pek sağlam değil dostum.
3: Evet öyle.
2: Chris birinci kattaki odaları aramaya devam ederken Kaylin ve ben arkadaki ahırı kontrol edeceğiz. Burası 20 dönümlük bir arazi ve güzel görünmesini sağlamak için aletler ve makineler gerekiyor. İkisi de ahırda olmalı. Eğer iyi durumdaysa iyi paraya satılabilirler. Tamam, giriyorum.
3: Tamam Matt.
2: Dostum, burada bir sürü metal var. Lanet olsun, 20 tane yaban arısı yuvası var. 1, 2, 3, 4, 5. Diğerleri bir yana, yaban arıları diğer yana. Elimizdekilere bakarsan bunlar yaklaşık 2,5 santim boyunda. Bazen de 5 santim boyunda yaban arıları.
3: Matt, bence buradan çıkmalısın.
2: Evet, benim için biraz fazla.
3: Dikkat et, kafana dikkat.
2: Evet, buharı temizleyeceğiz. Şimdi giyineceğiz. Yaban arılarını ortadan kaldıracağız ve sonra içeri gidip işimizi yapacağız. Buradaki amaç hızlı ve güvenli bir şekilde içeri girip her şeyi dışarı çıkarmak. Burada değerli bir şey var mı bilmiyorum. Çünkü gerçekten sadece içecek kutuları ve çöp gibi görünüyor. Genellikle ahırın arkasında iyi eşyalar olur. Tamam, sen o tarafa git, ben bu tarafa
3: evet.
2: Gidiyorum. 3, 2, 1, başla. Ne?
3: Hadi be, sen söyledin, git dedin. Ah, olamaz.
2: Tamam, sanırım hallettik. Hayır.
3: Hala hareket ediyor.
2: Bu yaban arıları bizimle dalga geçiyor dostum. Üzerlerine sprey sıkıyorsun, yere yatıyorlar. Sonra tekrar kalkıp bize saldırıyorlar. 3, 2, 1. Şimdi. Sanırım
3: çok
2: hallettik.
3: Kızgınlar.
2: Ne dersin? Evet, tamam,
3: hayır,
2: bu
3: dostum,
2: kadar.
3: Hayır dostum, hayır. Dur, çıkıyorum ben. Çıkıyorum. Ah, sanırım. Bence bu kadar Matt, bu kadar.
2: Şimdiden söyleyeyim, son durum dostum. Yaban arılarını hallettik.
3: Kapıya bir şeyler koyalım mı?
2: Ne olur. Metal. Yine kutular. Üniversitedeki yurt odam gibi dostum. Lanet olsun, dize kadar her yer içecek kutusuyla. Hepsi çöp. Bir ahıra baktığınızda eski kasaları ararsınız. Eski aletler, eski testereler ya da testere bıçakları. Antika, eski, 30-40 yıldır orada duran para kazandıracak şeyler. Yani şu anda para edecek bir şey yok.
3: Burada bazı aletler görüyorum.
2: Evet, arkada birkaç alet var ama... Dürüst olmalıyım. Gerginim. Bu ahırda bazı hazineler bulmayı umuyordum ama tek gördüğüm çöp ve çıkmaz sokaklar. Burada değerli bir şey yok çocuklar, hepsi çöp.
7: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
8: Pozisyon ekranda. Mehmet mangalın başında Google Gemini'yi açıyor, resmini ekledi, pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdüm bu işi.
9: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
10: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
11: Hız peşindeyim.
10: Oo.
11: İşçi bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
10: E kısa yoldan gitmeyi seversin. Dur, dur konuşuyordum. Bu ne hız?
12: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
10: Hep önde olacaksın değil mi?
11: Her zaman. Ben isterim.

0: Döneri gördüğün an.
1: Bir de süt aşayran.
0: Gelsin süt aşayran.
2: Bu pazar 1 kilogram tarsüt kaşar peyniri KOP'ta sadece 375 lira.
3: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
4: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
5: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
6: Bu salı BİM'de Pepsi ve Lipton içecek çeşitleri 45 lira. Züber Natsi'yle kakaolu fındık kreması 349 lira.
7: Pepsi Pro'da premium günlerini kaçırma.

0: %10 hepsi para kazan.
1: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
2: Bankam Sonbank kartım Hadi.
3: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
4: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
3: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
4: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktur. Gerçekten muhteşem olmuş.
5: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
6: Burada neye bakıyoruz ancak Tanrı bilir. Ne olursa olsun her ahırı her zaman didik didik ararım. Bazen büyük kazanç elde ederiz, bazen de hiç. Tamam, bir sürü güzel şişe buluyorum. Hepsini buraya gömmüşler. Evet.
7: Eski kola şişeleri o paraya nasıl satılıyor?
6: Yani $2, tanesi $2. Bazıları klasik kola şişesi. Tamam. Yani sıradan bir şey değil. 71. yıl dönümü şişesi.
7: Bu şişeyi hiç görmedim.
6: Evet, çocukluk zamanlarımızdan yani. O kadar da yeni değil.
7: Evet.
6: Tamam, al. Önce bunları çıkar. Yani muhtemelen $100 eder dostum.
7: Tamam, bunları çıkarıyorum.
6: Tamam. Bakalım buradan ne çıkarabileceğim. Vay canına, bu harika dostum. Bunlar eski, inanılmaz. Şu eski süt şişelerine bak. Çok da güzel kapları varmış. Evet. Hı-hı, harika. Gördün mü bunları? Evet.
7: Çok eşsiz.
6: Harika şişeler dostum. O işler buradan çok uzak olmayan Kuzey Carolina'da. Evet, tepelerinde başladı.
7: Aha.
6: NASCAR'da böyle başladı. Yasak sırasında bunları taşıyan adamlar sayesinde dostum. O dağ yollarında
7: evet,
6: bunları taşıyorlardı. Bu tür kasabalarda başladı. Hepsi aha, yasaklıydı. Birisi bu ahırın arkasından çıkardığımız bu çöpleri alacak. Kesinlikle. Şişeye $2 ila $5 değer biçiyorum. 1, 2, 3 yani. Burada $200 bir şey yok. Bu ahır tüm kariyerimin bir sembolü. Bu iğrenç bir şey. Pis, büyük, tehlikeli olduğunda kimse ona dokunmak istemez. Burada satabileceğim tek şey baca temizleyicisi, birkaç eski alet ve yerde biraz hurda metal var. Buradaki eşyaların değeri $100. Belki de ahşabı satabilirim.
7: Kulübeden çıkan ahşap değil
6: ne
7: mi?
6: Ne dersin? Tüm duvarlar. Evet. Bu eski ahşap. Siyah ceviz.
7: Vay canına.
6: Bu

0: Eski bir ahır, bunu kırsalda birine satarsam tamam ben evet. alırım derler. Yakacak odun ama bunu Boston'daki birine satarsan dostum Tennessee'den gelen harika ahır ahşabı olur. Dumanlı dağlardan. Buraya para kazanmaya geldim. Kazanç kazançtır. Sedir sandığından çıkan çizgi romanlar mı yoksa geri kazanılmış bir ahırdan çıkan ahşap mı umurumda değil. Para paradır. $400 nakit mi?
1: Evet efendim. Anlaştık. Çok teşekkür ederim.
0: Teşekkürler dostum. Minnettarım.
2: 425'e
3: bak edersin. Ne diyeceğim. 450 ve anlaştık.
2: Benim için zevk dostum.
3: Harika. Teşekkür ederim dostum.
0: Üçüncü gün. Artık ahır boşaldığına göre evin ana katına geri döneceğiz. Küçük eşyaların bir kısmını satmaya başladık ama hala çizgi romanları bulmamız gerekiyor.
4: Aa, çok iyi bir oje tahtası. Hayır dedim efendim.
5: Dostum, bu en çok biriktirilen şeylerden. Bant makaraları. Şuna bakın, her yerde bunlardan.
3: İçinden çıkan tek şey o mu?
5: Evet, hepsi.
4: Önce şuradaki. Hop, hop. Ah.
6: Vay be. Vay be. Hey Mike.
3: Ah. Ne oldu?
4: Bak kardeşim, sanırım senin için kafayı kıracağım bir şey buldum.
3: Bunları arıyordum. Bu yüzlerce dolarlık bir şey. Bu muazzam. Erken dönem Daredevil. Durumu harika. 8.0 ve imzalı. Sanki, oh ve Stanley, aman tanrım, Stanley'i imzalamış.
4: Yani altın mı buldum?
3: Adamım, sarıl bana, sarıl bana.
4: Dostum.
3: Bu tamam, kutuyu toparlan. Çok iyi incelemeliyiz. Şuna bak.
4: Evet.
3: Erken dönem Thor. İmzalı Incredible Hulk. Oh tanrım, erken dönem Fantastic Four. Tanrım, bulduk. Bulduk. Bir Stanley daha. Aman tanrım. Ağlayacağım. Gerçekten ağlayacağım. Bu çizgi romanlar çizgi roman tarihinin en ikonik başlıklarından bazıları. Kesinlikle inanılmaz. Hiçbir yerde böyle bir koleksiyon bulamadım. Bu muhteşem. Vay canına.
4: Ne oldu, ne var?
3: Örümcek Adam ikinci sayı. Bu Örümcek Adam'ın üçüncü, Vulture'un ise ilk görünüşü. Ve 9.0 puanlık. Dostum, bu acayip.
7: Örümcek hissim geri mi dönüyor acaba?
8: Hem Spidey Sentinel'ın patlamasına dayanabilecek mi?
7: Vay.
3: 1938'de Spider-Man'in Action Comics'in birinci sayısında ilk kez sahneye çıktığı zaman 10 yıllar sonra çizgi romanların ve süper kahramanların dünya çapında bir fenomen haline geleceğini kimse tahmin edemezdi. Marvel Comics'te çizgi roman yazarı ve yayıncısı Stan Lee, dünyanın en ikonik süper kahramanların yaratımına katkıda bulundu. Günümüzde koleksiyoncular mükemmellik peşinde olduklarından profesyonelce derecelendirilmiş ve ambalajlı çizgi romanlar orijinal kopyalarından 10 hatta 100 kat daha değerli olabilir. 2024 yılında Superman'in ilk kez sahneye çıktığı Action Comics'in birinci sayısının neredeyse kusursuz bir kopyası $6 milyon satıldı. Kenneth, işte ihtiyacımız olan şey buydu.
4: Bu her şey demek.
3: İşte bu işi yapma nedenimiz.
4: Evet.
3: Ve şunu söyleyeyim dostum, kalbim deli gibi atıyor. Bulduğumuzun bizim için ne kadar büyük olduğunu ne kadar vurgulasam az. Bu hayatta bir kez yaşanacak bir deneyim ve her dakikasının tadını çıkarıyorum. Şüphesiz Vicky bugüne kadar karşılaştığımız en harika çizgi roman koleksiyoncusu ve bir alıcı bulmak için sabırsızlanıyorum. Bay Keçi.
4: Teşekkür ederim.
0: Üçüncü gün şu ana kadar harika geçti. Sonunda çizgi romanları bulduk ve evin birinci katının büyük kısmını boşalttık. Ayrıca her şey yolunda giderse çok para kazanabileceğimizi düşünüyorum. Michael, geldiğin için teşekkürler. Paraları parayla satmak istiyorum. Buraya bunun için geldik. Bu masada seni heyecanlandıran nedir?
2: Tamam, burada yarım dolarlıklar, çeyreklikler ve 10 centlikler var. Ama burada her gün göremeyeceğiniz en ilginç şeylerden biri bu kapalı Liberty 10 centli. Bu parça 1800'lerin ortalarından ve gerçekten çok iyi durumda. Ve bu para diğer 10 centliklerin aksine gümüş değerinden çok daha fazla değer taşıyor. Bu pek de sık rastlayabileceğin bir şey değil.
0: Tamam, peki. Tüm bunlara bakarsak beklentim $7,500 gibi.
2: Bak, ben daha çok 4000 civarındayım, tamam mı?
0: 4 mü? Biraz açıkla, bunun mantığı nedir?
2: Şimdi Bunların çoğu gümüşler, öylece duruyor. İnsanlar sadece biraz gümüş almak için sırf elinde gümüş olsun diye dükkanıma geldikçe bunları parçalarıma
0: ayırıp satacağım. Tamam, yani depolama maliyeti için, tamam.
2: Beşe çıkmak için gerçekten zorluyorum.
0: Tamam, kabul. 5000 tamam. Nakit, hadi. Hadi çocuklar, yükleyelim.
3: Bu garaj devasa. Sorun şu ki, burası saklamak istediğiniz herhangi bir şeyi depolamak için doğru yer değil. Kitaplar, dergiler, genel olarak geçici eşyalar, iklim kontrollü olmayan alanlarda iyi durumda kalmaz. Yani bunların hepsi çöpe gidecek. Tamam. Bakalım burada ne var? Dosya dolabı. Ah, lanet olsun. Bak ne buldum. Bir dosya dolabı. Kilitli bir kasa para demektir.
0: Adımı duydum. Neredesin? He? Vay canına.
3: En sevdiğin şey.
0: Dünyadaki en iyi şey, evet. Vay canına dostum. En sevdiğim şey. Harika bu.
3: Biliyorum. Bunu gördüm ve Matt'i çağırmalıyım dedim.
0: İçinde para olabilir. İçinde para, elmas, her şey olabilir. Bu yüzden yapıyorum bunu. Evet. Tüm bu işin bir sembolü bu. Bu bizi zirveye taşıyacak şey olabilir.

0: Can?
1: Dedeciğim.
0: Yoksa sen de mi bonus doldun?
1: Bonus kıllı.
0: Ne?
1: Dede sen dedin ya hesabını bil cebine göre harca diye.
0: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
2: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
1: Seni dinledik. Bonus kıllı oldum.
0: Yıkıldım şu an.
1: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.
3: Çocuğunuzun bonus kıl ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun.
4: Servis geldi. Çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
6: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
7: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
8: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Ayce ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
3: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
4: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
5: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
6: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
7: Tamam, hadi açalım şunu. Çocuklarım dışında bir kasa bulmak sanırım dünyadaki en sevdiğim şey.
8: Evet dostum, daha önce bunlarla başımız belaya girdi.
7: 20 kez daha yanacağız. Evet, Belkin'in verdiği heyecanı seviyorum. Belki altın vardır, belki 1 milyon dolar, belki de hiçtir. İçinde ne olabilir? Tamam, bekle bekle. Hadi ama lanet olsun. Kendime vurmak istemiyorum. Evet. Demek iç kısım bu. Orayı görüyor musun?
8: Evet.
7: Sadece 1 santim kalınlığında. Bilmiyorum Chris, bu iyi bir fikir gibi görünmüyor. Kasa açmak sandığınız kadar zor değil, biraz güç gerektiriyor. Levy'li bir arkadaşınız olmalı ve biraz da pervasız olmalısınız. Eğer zorlarsanız hemen hemen her zaman açabilirsiniz. Tamam, başlıyoruz. Görüyorum, divataların yerini görüyorum. Pekala.
8: Tamam.
7: Hadi bakalım, dikkat et. Evet. Evet, harika.
8: Belki de altındır.
7: İşte bu yüzden bu işi seviyorum dostum. Heyecanlanıyorum. Kendimi korsan gibi hissediyorum. Kayıp korsan hazinesi. Evet. Gümüş ve altın, tamam, bunlar çöp. Hepsi sahte. Hadi yapalım şunu. Ben. İşte bu dostum. Şuna bak.
8: Evet.
7: Bu altın dostum, evet. Biraz daha gümüş ve inciler. Bu parçaların bazıları kesinlikle değerli. Büyük annenin sahte takılarında bile gerçek altın var. Fena değil ha. Evet, işte istediğimiz bu dostum. Altın dolu bir kasa bebeğim. Şuna bak. Kasa fena değildi. Çocuklarımın dediği gibi bu kasa orta halliydi. Fena olmayan takılar vardı. Bir kısmını satacağız, bir kısmını hurdaya atacağız. Ama bir gün içinde milyonlarca dolar olacak. Bir gün bu kasaların birinde kendime bir ada alacak kadar para olacak. Ama bugün değil. İşte oldu.
8: Tamam.
7: 5.000 dolar bebeğim.
8: Evet.
7: Devam edelim. Son günümüz ve bulduğumuz her şey satılmalı.
8: Bakalım elimizde ne varmış?
9: Burada bir sürü oyuncak
8: var. Oyuncak var. Beanie Babies. Güzel bir klarnet. Sanırım 300 dolar olabilir.
9: Hepsi bu kadar mı?
8: Evet hanımefendi.
9: Pekala.
7: Arkadaki ahırlardaki ahşap da dahil. Tamam dostum, yeni planımız şu. İster inanın, ister inanmayın, bunu parça parça söküyoruz. Aslında 120 yıllık dişleri çekiyoruz. Yani öylece çekip çıkaramayız. Eğer tek bir parça bir levha ise o zaman iyi para eder. Eğer kırarsak ya da çatlatırsak hiçbir değeri kalmaz. Bu ağırın etrafında ahşap için 2000 ila 5000 dolar arasında para alabilirim. Ama acele edersem ve kırarsam o zaman değerini ve emeğimin karşılığını kaybetmiş olurum. İş başına dostum. Ha dostum. Bütün gün süre.
10: Evet. Vaktimiz var mı?
7: Yani mecburuz dostum. Evet, mecburuz. Şuna bak.
10: Evet.
7: Bir tasarımcı bu ahşabı görecek, ahırın resmini görecek ve sonra bizim ahşabı söküp geri kazandığımız resmini görecek. Bunun değerini görecekler. 1 milyon dolarlık bir ev inşa ederken hikayenin arkasına bir şey koymalısın. Ve bu işte bir hikaye.
11: Anılar yaratıyoruz. Kalent, Kalent'la geçirdiğimiz bir gün daha.
7: Burada yaptığımıza gerçekten dikkat etmeliyiz. Caleb ve ben arkada Hulk gibi davranıp ahırı parçalarken Mike önde çizgi romanlar için bir anlaşma yapmaya çalışıyor. Satış hedefimizin çok gerisindeyiz ama Mike bu çizgi romanları toplu olarak satabilirse bugün gerçek bir süper kahraman olacak.
11: Grant,
10: Mike,
4: Seni görmek güzel dostum.
11: Seni görmek güzel. Epey oldu.
4: Evet.
11: Grant'i yıllardır tanıyorum. Bir çizgi roman dükkanı var ve hayatı boyunca çizgi roman koleksiyonu yaptı. Adam işinden anlıyor ve harika haber şu ki Vicky'nin devasa koleksiyonunu alabilir. Ama önce onunla bir anlaşma yapmalıyız.
4: Bana ne getirdin?
11: Dostum, bir sürü çizgi roman bulduk. Tamam mı?
4: Görüyorum.
11: Derecelendirilmiş çizgi romanlar ve derecelendirilmemiş ham çizgi romanlar var.
4: Tamam.
11: Bu kutulara baktığım her yerde bolca 10, 20, 50 dolarlık kitaplar vardı. Ama sonra, umarım buna hazırsındır, Fantastic Four 18. sayı.
4: Vay canına.
11: Evet.
4: Stanley imzalı.
11: Stanley imzalı.
4: Stanley imzalı. Evet, bu harika.
11: Bundan bir tane daha bul. Bulamazsın. Tamam. Hemen sadede geleceğim. Burada seni hayrete düşürecek tamam. bir kitap var. Tamam. Arkasını gösteriyorum. İşte bak.
4: Tamam. Vay canına, bu ne be?
11: Evet. Örümcek Adam 2. sayı 9.0.
4: Dostum.
11: Evet, kelimenin tam anlamıyla kalp krizi geçirdim.
4: Evet, ben de şu anda geçirmek üzereyim.
11: Yani bunun güzelliği zaten incelenmiş ve derecelendirilmiş olması. Durumunu biliyoruz.
4: Neyle uğraştığımızı
11: neyle
4: biliyoruz.
11: Ah dostum. Yani bunlardan birini eline alma fırsatın pek olmayacak.
4: Hayır, bu beni özel Örümcek Adam koleksiyonumu tamamlamaya bir adım daha yaklaştıracak.
11: Dostum.
4: Yaklaşık 15 yıldır koleksiyon yapıyorum ama hiç böyle bir şey olmamıştı. Hiç böyle bir yerde böyle bir kitabım olmamıştı.
11: Evet. Peki, biraz rakamlardan bahsedelim.
4: Tamam.
11: Biliyorsun, şu anda bu koleksiyonun tamamı için 27 bin dolar düşünüyorum. Derecelendirilmiş çizgi romanlar ve burada gördüğün tüm kutular ve sepetler dahil.
4: Bu... Hepsine ihtiyacım yok. Sadece derecelendirilmiş çizgi romanlar hakkında konuşmak ister misin?
11: Bak, durum şu. Zamanımız kısıtlı ve Vicky için maksimum parayı kazanmaya çalışıyoruz. O yüzden hepsini bir paket halinde satacağım. Ve açık konuşmak istiyorum. Koleksiyonun geri kalanını almadan o kitabı alamazsın.
12: Vicky'nin mülkü neredeyse tamamen boşaltılırken ekip evde son rötuşları yapıyor. Ben de eskiden ahırın olduğu arka tarafa gideceğim. Onu yıktık, çürümüş tahtaları attık ve değerli olanları sakladık. Bulduğum bir alıcı bunları bizden almak isteyebilir. Pekala, işte yerde bir ahır var.
13: Harika.
12: Uzun tahtalar, orta boy tahtalar, kısa tahtalar var.
13: Yani bunlar tam da aradığım türden şeyler. Tabii ki bunların üzerinde biraz çalışılması gerekecek. Tıraşlanacak ve zımparalanması lazım. Gördüğün gibi bazılarının biraz daha yükseltilmesi gerekiyor.
12: Evet, burada çimlerin arasında yaklaşık 20 tane olduğunu evet. söyleyebilirim. Yani bunları kesebilirsin.
13: Evet.
12: Bu duygusal bir fiyat olabilir. Müşterilerime de söylediğim gibi eşyalara evet. duygusal bir fiyat biçmeyin. Ama dostum, bunu ben indirdim.
13: Evet.
12: O yüzden leva başına 50 dolardan başlayalım. 70 tahta varsa 3500 dolar eder.
13: Biliyorsun, her tahta için muhtemelen 10 dolara yakın bir rakam olmalı.
12: Ve parça başı 10 dolar kesinlikle olmaz. peki 35 dolar?
13: Sen yüklersen 30'a ne dersin peki?
12: Aracın var mı?
13: Araç var.
12: Senin için yüklerim dostum.
13: Mükemmel.
12: Harika, anlaştık, harika, yapalım şunu. Ahırı sattık. Tamam Vicky, yaptığımız işin tümünü görme zamanı.
9: Heyecanlıyım.
12: Bunu hak ediyorsun. Senin adına
9: teşekkür
12: heyecanlıyım.
9: Teşekkür ederim.
12: Pekala, işte ilk oda.
9: Aman tanrım, şunun büyüklüğüne bak.
12: Evet.
9: Aman tanrım, bu oda ne kadar büyük.
12: Ve pencereler. Görebilirsin.
9: Üzerlerinde plastik poşetler
12: evet.
9: vardı. Yıllardır dışarı bakmamıştım.
12: Artık ışığın içeri girmesinin zamanı.
9: Kesinlikle Matt.
12: Nasıl hissediyorsun?
9: Harika hissediyorum.
12: Tamam. Önden buyur. Şuna bir bak.
9: Matt, hadi ama bu inanılmaz.
12: Ben
9: İnanılmaz.
12: Bayıldım. En son ne zaman burada yemek yedin?
9: 15 yıl önce.
12: Ailenin bu evde kutlama yapmasını istiyorum. Burası Şükran Günü için bir oda, öyle değil mi?
9: Bu evle gurur duymak istiyorum gerçekten. Daha önce gurur duyacak pek bir şeyim yoktu. Şimdi gurur duyacak çok şeyim var. Burası sonsuza kadar benim evim olacak.
12: Anladım.
9: Sonsuza kadar.
12: Tamam. Yukarı çıkmak ister misin?
9: Evet, isterim.
12: Hadi gidelim. Gel. Tamam. Girişe bak. Gerçek bir oda gibi.
9: Vay canına. Bu zemini hiç görmemiştim. Hiç görmemiştim. İnanılmaz.
12: Düşündüğümden çok daha büyük.
9: Oda, atmosfer. Umudum var, taşınabilirim.
12: Evet.
9: Buraya gelip endişelenmiyorum. Sakin hissediyorum, rahat hissediyorum. Yani...
12: Bir şeyler yapmaya hazırsın.
9: Çok hazırım Matt. Bu harika. Para artık o kadar önemli gelmiyor. Şuraya bak. Ne yaptığını gör. Benim için ne yaptığını gör. Para önemli değil. Evimi geri verdin. Yuvamı verdin. Matt, bunu hiç kimse yapamazdı. Benim için ne yaptığına bir bak.
12: Cesaretini toplayıp bizi aradın. Ve bizi aramak için ne kadar cesaret gerektiğini bir düşün. Bir grup yabancıyı evine aldın sen.
9: Artık yabancı
12: evet,
9: değilsiniz.
12: Evet, artık değil. Bizi tanıyorsun. O riski aldığın için ödülü de hak ettin. Ve bence bunu hatırlaman gerekiyor. Bu büyük bir risk.
9: Bunu tek başıma yapamazdım. Hiç yapamadım. Ama yardıma ihtiyacım olduğu an biri geldi. Ve doğru insanları aradım.
12: Kocaman eski garaj.
9: Aman tanrım. Aman tanrım, burayı bir oyun odasına
12: oyun
9: çevireceğim.
12: Odası.
9: Bilardo masası.
12: Bu çok eğlenceli olur.
9: Tilt makineleri.
12: Yakışır.
9: Küçük bir bar.
12: Bayıldım, bayıldım. Pekala. Rakamları duymaya hazır mısın? Madeni paralar, altın sattık. Beyzbol kartlarını sattık. Hatta bir ahırın yan tarafındaki tahtaları bile sattık. Ama çizgi romanlara gelince inan ya da inanma, Mike tüm koleksiyonu tek seferde sattı. $25,000. Çok fazla şey sattık.
9: Teşekkür ederim.
12: İster inan, ister inanma. Toplam satış tutarı $60,000. 60'a 40 oranında paylaştık. Evet, ne dersin? Şimdi arkadaşlarla konuştum. Bu evi gerçek bir yuva haline getirmene gerçekten yardım etmek istiyoruz. Bu yüzden ilk talebine geri döneceğiz ve 80'e 20 oranına. Bu da sana $38,400, bize $9,600 demek. Her kuruşunu hak ediyorsun.
9: Teşekkür ederim.
12: Bunu yapmayı seviyorum. Ama bu seferki biraz özel. Al bakalım.
9: Aman tanrım.
12: Çok fazla olduğu için cebine giremeyecektir. Bu senin...
9: Matt. Teşekkür ederim. Evimi yeniden yuvam haline getirdiler. Paranın her kuruşu bu eve gidecek. Matt ve ekibi olmasaydı başaramazdım.
12: Bunu çok seviyoruz. Seni seviyoruz. Senin
9: teşekkür
12: adına
9: ederim.
12: Çok mutluyuz. Biliyorsunuz buraya geldiğinizde Vicky'nin tek derdi paraydı. Ama sonunda tek istediği bir sarılma oldu. Hayatını geri kazandı ve biraz para kazandı. Sırayla ne kadar teşekkür etsem az. Bir daha sarıl bana. Her zaman önemli olan rakamlar değildir. Bazen insanlara yardım etmek önemlidir. Ama bu hafta ikisini de yapabildik. İyi para kazandık ve gerçekten iyi bir insana daha fazla kazandırdık.
14: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
15: Yayla'dan mısır, pirinç ve mercimek makarnaları. Adları havalı ama fiyatları bizim buralı. Hem vitaminli hem besleyici. Ay bir de lezzetli. Lezzetinden belli.
16: Yayla'dan geldi belli.
17: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
18: Kız peşindeyim.
17: Oo.
18: İşçi bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
17: Kısa yoldan gitmeyi seversin. Dur konuşuyordum. Bu ne hız?
18: Mesele sadece hızlı olmak değil ki, hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı İşCep gibi.
17: Hep önde olacaksın değil mi?
18: Her zaman. Ben isterim, İşCep'in yapar.
16: Benim bankam iş bankası.
15: Yayla'dan mısır, pirinç ve mercimek makarnaları. Lezzetli.

0: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel istikballe.
1: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
2: Benim iyi uyumam lazım.
3: Benim iyi uyumam lazım.
4: Benim iyi uyumam lazım.
5: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.

0: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya. Bu pazar 1 kilogram tarsüt kaşar peyniri KOP'ta sadece 375 lira.
1: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
2: 3, 2, 1, 0.
0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
3: Hesap basit.
4: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
5: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
6: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
7: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
8: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
9: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
6: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
10: Yakındaki bir caddeden meslektaşı ilk araçları kontrol noktasına yönlendiriyor.
11: Bir arabanın yere çok yakın olup olmadığını göz ucuyla anlar hale geliyorsunuz. Ve zamanla duyduğunuz motor sesinin araç modeline uyup uymadığını da tecrübeyle öğreniyorsunuz.
10: Kırmızı bir araç memurların dikkatini çekiyor. Sebebi yüksek motor sesi değil, arabanın dış görünüşü. Thomas Hahn sürücünün yanına yaklaşıyor.
11: Bir dakikanız var mı?
12: Tabii ki.
11: Şu güneşlik filmi hakkında konuşacaktım
12: evet,
11: da.
12: Evet, 3 memur onu zaten ölçtü.
11: Anladım. Yasaya göre belirli bir boyutu aşarsa bu film sayılır. Eğer 10 santimetre kareden büyükse film olarak kabul edilir ve resmi onay gerektirir. Ancak ön camda hiçbir şekilde renklendirmeye izin verilmez. Şimdi orta kısmı ölçeceğiz. Burası bol keseden 13,5 geliyor. Dış kısımda 18,5 var. Bu da bize ortalama 15 civarı bir değer veriyor. Şimdi genişliği de alalım. 1,16 metre. Bu da bana yaklaşık 15 santimetre kare veriyor. Yani %50 fazla büyük. Bu nedenle teknik olarak izniniz geçersiz sayılıyor. Boyunuz nispeten kısa olduğu için altından görebiliyorsunuz. Ama bu tür evet. Film yine de trafik ışıklarını evet. Veya diğer görmeniz gereken önemli şeyleri görmenizi engelleyebilir.
12: Diğer memurların onu nasıl ölçtüğünü merak ediyorum.
11: Hiçbir fikrim yok. Bu sorunu hep yaşıyoruz. Bize arabanın tüvden geçtiğini ve meslektaşlarımızın kontrol edip yanlış bir şey bulamadığını söylüyorlar. O zamanlar film aynı mıydı bilemem. Tek söyleyebileceğim
12: evet,
11: az önce
12: ama bu
11: sizin için ölçtüğü.
12: İçeriden ölçmüştü.
11: Bunu çıkarabilir misiniz?
12: Sanırım çıkarmam gerekecek. Tamam.
11: Bunu burada halledebilir misiniz?
12: Olur.
11: Bu ufak bir ihlaldi. Teknik olarak ona küçük bir para cezası kesebilirdim. Ama polis olarak benim işim sırf ceza yazmak değil. Trafik güvenliğini sağlamak. Şahsen benim bu cezalardan bir çıkarım yok. Özellikle modifiye camiasında insanlara açık açık konuştuğunuzda genellikle daha fazla saygı görüyorsunuz. Gerçi bu polisliğin diğer alanları için de geçerlidir. Eğer ufak bir şeyse bazen sadece sana bir şans daha veriyorum demek daha iyidir. Ufak bir ihlali büyütmeyeceğim. Modifiye buluşmasına mı gidiyorsunuz yoksa?
12: Evet.
11: Şimdi oraya gidebilirsiniz
12: tamam.
11: Ama gitmeden önce
12: sökerim.
11: O filmin sökülmesi gerekiyor. Unutmayın hanımefendi.
12: Bana uyar tamam.
11: Tamam mıyız?
12: Anlaştık.
11: İyi günler.
12: Teşekkürler.
11: Hoşça kalın.
10: Sürücü modifiyelere yaklaşık 10 bin euro harcamış. Cam filmi bunun çok küçük bir kısmı olsa da onun için özel bir anlamı vardı.

0: Al, rica etsem ona söyler misin? Çayı epey bulanık.
1: Portakal suyu gibi.
0: Hayır. Aa, elimden kaydı. Özür dilerim. Çok özür dilerim.
2: Umarım yanlışlıkla dökmüş gibi yaptığın bardak odur.
3: Evet, evet. Evet.
0: Ben Enrico. Bu harika.
3: Bayıldım.
0: Benim gibi bir motor tutkunu olan Fast Thousand'la birlikte
3: içeri dalıyoruz. Vay canına.
0: Yine klasik hazinelerin peşine düştük.
3: Dahası da var.
0: Depolara gideceğiz. Burası tam bir hazine sandığı. Onları satın alıp bu muhteşem tamir edeceğiz ve temiz bir karla satacağız. Bayıldım. Unutulmuş hazineler başlıyor. Nereye gidiyoruz? Kimi göreceğiz?
3: Şimdi gidip John Martin'i evet. göreceğiz.
0: Tamam.
3: Kendisi de North Marston'da mıydı?
0: Burnumuzun dibi dostum.
3: Buckinghamshire'da.
0: Şu aletle yaptığımız kilometreyi düşünürsek burnumuzun dibi sayılır. Beni ateş bastı, terliyorum. Sence menopoza mı giriyorum?
3: Belki de ateşim mi çıkıyor?
0: Evet. Erkeklerde buna ne deniyordu?
3: Menopoz.
0: Aklıma bir marka geliyor.
3: Bak bu doğru işte.
0: Çünkü hayatın bu evresinde insanlar genelde o markadan ya da başka marka spor araba alıyor.
3: Seni çekici gösterecek bir şey. Ta ki camdan evet. içeri eğilip de yüzünü görene kadar aslında.
0: O tamamen görünmez olduğumuz için. John'un deposunda ne var biliyor musun?
3: Nasıl desem, eski model motosikletlerden oluşan bir koleksiyon haricinde pek bir şey bildiğimi söyleyemem sana.
0: Tamam.
3: Onun ötesinde sadece İngiliz motorları mı var yoksa araya birkaç Japon da karışmış mıdır hiç bilmiyorum.
0: Kısacası bugün motosiklet bakıyoruz.
3: Aynen öyle.
0: Duydun mu Bean? Motosiklet. Ateş basmalarım devam eder mi kim bilir ama sabırsızlıkla biraz... MRT yani motosiklet replasman terapisi bekliyorum. John, itiraf etmeliyim ki ilk bakışta burası muhtemelen hayatımda gördüğüm en güzel depolardan biri.
3: Bu bina tek kelimeyle şahane. Vay canına, harika.
4: Çok incesiniz, teşekkür ederim.
3: Ciddiyim.
0: Sen mi inşa ettin yoksa zaten
4: evet,
0: burada mıydın?
4: Evet, aslında ilk başta şu uç kısımdan ibaretti.
0: Evet.
4: Yıllar içinde ben ekleye bu hale getirdim, geliştirdim.
0: Burada motosiklet var öyle mi?
4: Evet, birkaç tane
0: tamam,
4: var.
0: Tamam, güzel.
3: Evet, motorların hepsi satılık mı?
4: Fiyatını bulursa her şey satılır.
0: İşte budur.
3: Henry'i satın almak ister misin?
4: Tabii ki, kesinlikle.
0: Ya, işte bu tavrı
3: sevdim. İşte bu, evet.
0: Üstelik daha fiyat bile sormadı.
3: Sormadı mı?
0: Harika.
3: Ucuza gider.
0: Hem taksit de yapar. John, şöyle yapalım. Senin için de uygunsa içeri girip biraz etrafa bakmak istiyoruz.
4: Olur.
0: Sonra bir şey olursa sana seslenir, detaylı bilgi alırım. Günü de depoların sonunda bir anlaşma yaparak kapatırız. Sana uyar mı?
4: Hiç belli olmaz.
0: Güzel bir şekilde kapatırız.
4: Umarım.
0: Bildiğim evet. bir şey var. Öyle ya da böyle o deponun içinde biraz vakit geçirmek için sabırsızlanıyorum.
4: O zaman bir an önce başlayın.
3: Dışarıdan bile bu kadar iyi görünüyorsa
0: evet.
3: acaba içerisi nasıldır kimin?
0: Keyfinize tamam, bakın. Teşekkür ederiz. Birazdan
3: teşekkürler
0: görüşürüz.
3: Teşekkürler John. Sonra görüşürüz.
0: Teşekkürler John.
3: Şuraya bak. Vay
0: aman
3: canına.
0: Tanrım.
3: İçeri
0: baksana.
3: Dalıyoruz. Şu John güzelliklere Bey. Bak.
0: İngiliz
3: nereden başlamak
0: Amerikan
3: istersin?
0: Amerikan tutkunuymuş. Evet. Neler var burada? Sanırım şu soldaki uzun zamandır aradığım markalardan
3: evet.
0: 150 cc'lik diye hatırlıyorum. Adını tam
3: evet.
0: bilmiyorum ama işe gidip gelmelik günlük motorlara verdikleri bir nevi cevap gibiydi.
3: Benim hoşuma gitti. Sence kaç modeldir?
0: Savaş öncesi olduğu kesin.
3: Evet.
0: Tahminimce 1932-33 falan olmalı.
3: Ben gerçekten çok beğendim.
0: Sana bir şey söyleyeyim mi? Şu an ilgimi
3: evet.
0: asıl düşük cc'li motosikletler çekiyor.
3: Biliyorum.
0: Çünkü bütün motosiklet üreticileri çıkıp genç kitleyi yakalamalıyız diyor.
3: Evet.
0: Hiç de gerekmiyor. Bence insanlar motosiklet dünyasına 40'lı yaşlarının sonlarında giriyor.
3: Evet.
0: Ya da 60'larında 70'lerinde sürmeye devam etmek istiyorlar.
3: Haklısın.
0: Böyle bir motorla ikisini de yapmak için mükemmel bir fırsatın var demektir.
3: Evet.
0: Arkamızda ne var söyleyeyim mi?
3: Hadi söyle lütfen.
0: Bu markanın X modeli. Onların en üst modeliydi.
3: Evet.
0: Bu marka İngiliz motosiklet tarihinin en büyük isimlerinden biridir. Bir şampiyondur ve 60'lardaki motor tutkunlarının gözdesidir. X modeli ise 30'lu yılların zirvesiydi.
1: Nedir?
0: Şu gördüğün parça 1000 cc'lik motoru.
3: Evet.
0: Bu modelde de kullanmıştı.
3: Doğru.
0: Evet.
3: Tamam. Anlaşılan o markanın efsanesinden bir parça koparmanın yolu buradan geçiyor.
0: Evet. Yaklaşık 35 bin sterline.
3: Evet.
0: Bu modele muhtemelen 60 ila 80 bin arası vermekten
3: evet,
0: iyidir.
3: Evet, kesinlikle.
0: Tabii sonrasında fiyatlar oradan da yukarı uçup gidiyor. Ne harika bir alet.
3: Bence harika.
0: Bence de ama epey pahalı olacak.
3: Şey, şuraya da bir bakalım mı, ne dersin?
0: Bakalım tabii. John'un sıradaki deposuna bakacağız. Köşesinde restorasyon aşamasında bir motor var. Gerçekten
3: buna
0: harika.
3: Epey emek harcanmış gibi görünüyor, öyle değil mi? Sence
0: evet,
3: nasıl?
0: Öyle.
3: Bir sürü yeni kablo tesisatı var. Motoru da baştan toplanmış gibi.
0: Evet. Şimdi bak, böyle bir motorun
3: evet,
0: ederi 20 ila 25 bin arası olmalı.
3: Anladım. Peki bu tıkır tıkır çalışan hali için mi,
0: sanırım
3: yoksa
0: öyle,
3: şu anki durumu
0: için? Şu anki durumuyla bence 12 eder.
3: Tamam.
0: O civarda bir şey.
3: Bence harika.
0: Bu haldeki bir şeye girişmek ister miyim emin değilim ama yan tarafa dönecek olursak.
3: Bak bekle, şunu tutar mısın?
0: Tamam, hadi bakalım.
3: Bak bak bak bak.
0: Faz parça yığınının altında bir şey fark ediyor. Ne o, neye bakıyoruz? Yoksa düşündüğün marka
3: ta
0: mı?
3: Ta kendisi, tam olarak o marka.
0: Tanrım, bu savaş öncesi modellerden olmalı. Coventry'den çıkma olan bu marka İngiliz motosiklet tarihinin bir diğer büyük ismidir. 1950'lerde daha çok işe gidip gelmelik küçük motorlar üzerine uzmanlaşmışlardı ama bu biraz daha büyük ve çok daha ilginç bir parça. Uzun zamandır savaş öncesi bir model görmemiştim.
3: Bak, elden vitesli çok güzel. Böylesine cüsseli bir motor için aslında epey küçük bir bloğu var, öyle değil mi? Harika görünüyor.
0: Evet, harika görünüyor.
3: Evet, bence de harika. Hadi o zaman sıradaki depoya. Dur bakalım, o kadar hızlı değil. Bir örs görüyorum. Şunu atölyeye götürdüğünde alanın yüzünün alacağı
0: evet,
3: hali bir
0: evet,
3: düşünsene.
0: Tamam.
3: Ne der acaba?
0: Ben bile sevinebilirim.
3: Evet, çok sevinirim.
0: Ama onu senin taşıman gerekecek.
3: Onu mutlu edelim, hadi.
0: Hadi. Aman tanrım.
3: İşte başlıyoruz. Vay canına, baksana. Sevdiğimiz markadan. En son ne zaman bundan görmüştün?
0: Ben hayatımda hiç bundan görmedim ki. Nedir
3: ben
0: bu?
3: Ben de görmedim. Çok kaliteli bir marka. Motoru da kendisi kadar kalitelidir.
0: İnanamıyorum dostum. Birisi
3: evet,
0: bu markayı o motordan takmış. John! Biraz gelsene, bir şey soracağız.
5: Aa.
0: John bak şimdi, ben daha önce bundan hiç görmemiştim. Bunun neyin nesi olduğunu bize anlatman lazım.
5: Ah, dürüst davranayım, bunu ben toplamadım.
0: Sen yapmadın mı?
5: Ama sürdüm, yağ gibi akıyor. Çok
0: ciddi
5: güzel
0: misin?
5: Ne kadar pürüzsüz çalıştığına inanamazsınız.
0: Peki bu motorun hacmi ne kadar? 750 cc falan mı?
5: Evet, 750.
0: Öyle mi?
5: Evet.
0: Kafadan sallamıştım.
3: Evet öyle.
0: Neyse John, teşekkür ederiz. Biz biraz daha bakıp ondan sonra pazarlığa başlayacağız. Bu depoyla ilgili tek sıkıntı seçecek çok fazla şey olması. Açık konuşacağım dostum. Böyle bir yere giriyorsun ve kafanı çevirdiğin her yerde sana bakan
3: evet,
0: bir far görüyorsun. Anlıyor musun? Hangisi nedir kestirmek çok zor.
3: Şuradaki deluxe bisiklete de değinmek istiyorum. Kelimenin tam anlamıyla bir tasarım klasiği gibi.
0: Benim de şu diğer bisiklet hoşuma gitti.
3: Şu marka mı?
0: Evet. O marka. Nikelajlı mı yoksa krom mu?
3: Evet.
0: Tamam, hadi bakalım elimizde neler var. Tamam. Şu güzel. Enteresan olduğu için eğlenceli olabilir ama satmaya kalkarsan elinde patlar.
3: Diğer olan nasıl? İlgini çekmedi mi?
0: Çekmez olur mu? Aslında bu arada epey revaçta.
3: Evet, bence de öyle. Şu senin Londralı tiplere satarsın, öyle değil mi?
0: Evet, Londralı tipler. Şu küçük motora çok bayıldım.
3: Evet.
0: Diğer motor da harika.
3: Evet.
0: X modeline resmen aşık oldum.
3: Evet.
0: Hadi gidip John'u görelim mi?
3: Bence de harika
0: soralım
3: olur, evet.
0: Vay canına, ne güzel bir koleksiyon.
3: Bir sürü cevher.
0: Önden
3: var.
0: Buyur. Fiyatlar konusunda şöyle ufak bir keşif turuna çıkabilir miyiz?
5: Tabii.
0: Tamam. Şu köşede bir motorun var. Bana şu savaş öncesi olan model motordan biraz bahseder misin?
5: Yol tutuşu çok iyi.
0: Öyle mi? Çalışıyor ve gidiyor yani.
5: Yaklaşık bir yıldır çalıştırmadım ama eminim çalışıyor.
0: Peki onun fiyatı nedir?
5: 2,5.
0: 2,5. Tamam, güzel.
3: Şu küçük kırmızı olan 150 cc'lik miydi?
5: Hiç çalıştırmadım ama gayet değerli toplu, orijinal, güzel bir
0: evet,
5: alet.
0: Evet.
5: Evet. 3.
0: Fiyatı?
3: 3.
0: 3. Tamam, anlaştık. Bana biraz da şu X
5: karım
0: modelinden
5: doğum
0: bahset.
5: Doğum günüm için almıştı.
0: Ah, keşke benim
5: 5 yıl önceydi, evet.
3: Tamam.
0: Peki çok bindin mi?
5: Çok sürmedim ama ara sıra bindim. Anladım. Evet 28.
0: 28 bin.
5: Evet.
0: Tamam, bu da aslında
3: harika bir
0: bütçemi aşıyor.
3: Diğer atölyenin kapısında bir örs gördük.
5: El isterli.
0: Tamam. Başka ne vardı?
3: Bir de bisiklet vardı, ufak. 14 inç tekerlekli olan.
5: 100 sterlin.
0: Hı-hı. Diğer bisikleti de soralım.
5: Evet, güzel bir bisikletti.
0: Evet.
5: Eskiden olabilir. Binerdim, ona da bir yüzlük diyelim.
0: Tamam.
3: Tamam. Pekala. Olur.
0: O markaya 100 mü dedik?
5: Evet.
0: Diğeri için de mi 100?
3: Örs'te 50 demiştik. Öyle
0: yani değil. 250 mi etti?
3: Evet.
0: Bir de şu 2,5'a o motor var. Hepsine 2650 verelim.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Net!
7: Ben Feyyaz.
8: Bu da Sarı Kola.
7: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
9: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği gibi başka isimle seslenmiyor mu?
7: Razasıyım bu Sarı Kola'nın.
8: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
7: Değişemem ve değişebileceğime dair
9: inancım da yok.
7: Başka lezzet yok.
8: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
10: Pepsi Pro'da premium günlerini kaçırma.
8: Cimnem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
9: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği gibi başka isimle seslenmiyor mu?
7: Razasıyım bu Sarı Kola'nın.
8: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
7: Değişemem ve değişebileceğime dair
9: inancım da yok.
7: Başka lezzet yok.
8: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
10: Pepsi Pro'da

0: Fıstı, yeni füstü şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldurur. Kim tutar seni?
3: Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
4: Şahane Yaz Festivali'nin Media Markt'la tam zamanı. Samsung 11 kilogram 1400 devir çamaşır makinesi

0: taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, şahane yaz festivalini kaçırmayın. MediaMarkt.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
2: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
3: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
4: Bu bir Lotus çok alçak.
3: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
5: Unutulmuş hazineler. Pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
6: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Ah, olamaz.
5: Klasik araba kurtarma Almanya yeni bölümüyle salı 19.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
7: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
8: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
9: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
5: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
10: Buckinghamshire'da John'la birlikte bir motosiklet ve birkaç bisiklet ve örs için pazarlık yapıyoruz. 2650 verelim.
11: Tamam.
10: Anlaştık mı? Harika.
11: Evet.
10: Tamam. İyi alışverişti. Adil bir anlaşma oldu John.
11: Adil olduğunu düşünmek istiyorum.
10: Öyle dostum. 2650.
11: Tamam.
10: Çok teşekkür ederim.
6: Teşekkürler John. Sağ ol.
10: Ertesi gün Alan ve Guy her zamankinden daha hevesli.
6: Bu muhteşem.
10: Arkasına inanabiliyor musun?
6: Evet, üstelik tek silindirli, çift egzoz çıkışlı, iki zamanlı.
10: Çok güzel değil mi?
6: İnanılmaz derecede orijinal duruyor.
10: Bence de öyle. Bu üçü, bir de şu köşedeki küçük paketimiz, hepsi 2650 sterlin. Sevgili John'dan çok güzel bir sonuç kopardık. Şununla bir tura
6: evet,
10: çıkmak için de sabırsızlanıyorum.
6: Hoş.
10: Bisiklet uzmanı sensin Skid.
6: Bu çok iyi ve pratik.
10: Şu ikisine
6: biraz
10: bir bak bakalım.
6: Görünümlü, tam şehir içi. Londra için harika bir şehir bisikleti.
10: Peki diğer markaya geçelim mi?
6: Sanırım 8 yaşındayken bende bunlardan bir tane vardı ve bana kocaman gelirdi. Ön ve arka kauçuk takozlu süspansiyonları var. Bununla ilgili bildiğim
10: evet.
6: Asıl şeyi söyleyeyim. Demirleri çok kıymetlidir. Özellikle önde demiri olanını zor bulursun. Arkası için de aynı şey geçerli.
10: Güzel,
6: gerçekten
10: güzel.
6: Çok hoş ve epey aranan bir modeldir.
10: Örs bile geçer not alıyor.
6: Atölyemde hep bunlardan bir tane olsun istemişimdir. İnanır mısın bilmem. Bunlar cidden pahalı şeyler.
11: Biliyorum.
6: Şuna bakıp bu 30 sterlindir diye düşünüyorsun ama
11: evet.
6: Hayır. En az 150 sterlin ediyor.
10: O zaman artık başlamalıyız. Bakalım şunu çalıştırabilecek miyim? Jelly şekerleme yapıp rüyasında tavşanları kovalarken biz işe koyuluyoruz. İşin kolayına kaçıp doğrudan marş basıyor mu bir baksak mı?
12: Önce ateşleme var mı ona mı baksak?
6: Evet olur.
10: Aslında bujiyi çıkardığımızda gerçekten de iyi bir ateşleme görüyoruz. Evet.

0: Harika,
1: çok
0: evet.
1: Sağlam çakıyor.
0: Bence artık yakıt hattını bağlamamız evet. gerekiyor.
1: İki zamanlı karışımı koyuyoruz. Ama skid pedala bastığında motor çalışmıyor.
2: Sanırım karbüratör memeleri
0: evet,
2: kalmış.
0: Ben de öyle düşündüm.
1: Bir motosiklet uzun süre garajda yatarsa eski yakıt yüzünden karbüratör memeleri tıkanabilir.
2: Bunun memeleri nerede?
0: Tam ortada büyük bir tane var.
2: O mu?
0: Evet.
2: Bu tıkanmaz herhalde değil mi?
0: Bu kesinlikle tıkalı değil. Belli ki bu motor önceden sürülürken gayet iyi durumdaymış. Acaba diyorum ki içindeki yağlı yakıt her yere sıvanıp tortu mu yaptı, ne dersin? Söylesene.
2: Belki de.
1: İçeri biraz taze yakıt koyuyoruz ve karbüratörü geri takıyoruz. İkinci deneme.
0: İşte böyle, hadi.
1: İçerisi duman altı olmuş olabilir ama bu sefer hem çalışıyor hem de rölantide kalıyor.
0: Evet,
2: şahane.
1: Ertesi gün Alan dükkanda biz de bisikletlere geçiyoruz. İnanın göründükleri kadar iyiler.
2: Bence buna 3 bar basılır.
0: 3 bar.
1: İkisinin de lastikleri hava tutuyor gibi görünüyor.
2: Gümleme ihtimaline karşı yüzümü şundan uzak tutuyorum.
1: Üstelik jantların hepsinin akordu yerinde.
2: Tamamdır, hazır mısınız? Evet. İşte başlıyoruz. Dostum, bu büyük tekerlekli bir bisiklet için kusursuz.
0: Dersime biraz çalıştım. Çünkü bu bisikleti çok tamam. sevdim. Hem de bayağı sevdim. Evet.
2: Ne buldun?
0: 1964 model. Erken üretim.
2: Yani göbek orijinal.
0: Evet, muazzam.
1: Her iki bisiklet de biraz çelik yünü ve cila ile harika tepki veriyor. Birliklerin teftişe hazırlandığını görmek harika. Sessizlik çok huzur verici.
2: Etrafta sen yoksan kesinlikle öyle.
1: Aşk olsun. Ben de harıl harıl çalışıyorsunuz sanmıştım.
0: Çalışıyoruz.
2: Sen yokken ne kadar iş hallettiğimize bir baksana.
1: Vay canına, ilk defa seninle aynı fikirdeyim. Şahane görünüyor.
0: Evet.
2: Biliyor musun, hepsi harika durumda. Bütün tekerlekleri öyle kontrol mi? Ettik. Hepsinin akordu yerinde, lastikleri şişirdik ve pırıl
0: önce
2: pırıl oldu.
0: Önce şeyi söyle, bayağı bir uğraşmamız gerekti.
1: Ufak bir temizliğin bile bu kadar değer katması inanılmaz bir şey. Geriye sadece bizim garaj yolunda bir aşağı bir yukarı sürmek kaldı. Şunu da hemen ekleyeyim. Bu bir yetişkin bisikleti ama 1.90'lık bir baterist için tasarlanmamış olabilir.
0: Modern kasaba ve şehir hayatında tam da ihtiyacın olan şey bence bu.
2: Nasıl anlatsam bilemedim. Bisiklet resmen yağ gibi akıyor. Hayatımda bindiğim en güzel bisikletlerden biri.
0: Ufak bir gezintiye çıkmak...
1: Bisiklet mi?
0: Biliyor musun, harikaydı.
1: Evet.
0: Gürültü patırtı olmadan.
1: Ne demek gürültü yoktu? Sesini 500 metreden duyabiliyordum.
0: Hayır, motoru gürültüsünü kastediyorum.
3: Sadece vites sesleri var.
2: Bir de senin boş evet. boğazın.
1: Onlara pek bağlanmayın, satışa hazırlar. Elimizde tutacağımız şeylerden bahsetmişken şu ağır metal parçamızı halletmenin vakti geldi. İş gören kısmını boyamanın bir anlamı yok çünkü sürekli darbe alacak. Bu yüzden skid üstünü taşlama makinesiyle zımparalıyor. Sonra da maskelemesini yapıyor. Ben de geri kalanını spreyle boyuyorum. İki kat boyadan sonra işlem tamam.
2: Büyük açılışı yapalım mı?
1: Tabii, neden olmasın? Birlikte kaldıralım. Tada! Onu deponun dışına park edelim mi, artık orada yaşayacak.
2: Evet.
1: Şimdiden üstüne konacak bir sürü çay bardağı görebiliyorum.
2: Evet.
1: Dostum, muazzam iş. Hadi o zaman çayları sen yapıyorsun.
2: Tamam.
1: Çünkü bunu yapmak epey vaktimizi aldı. Ertesi sabah motoru test sürüşüne çıkararak son rötuşları atıyorum. Bakın, kusura bakmayın ama bugün gibi bir günde çocuklar bile ortada yokken bu motorla bir tura çıkmak boynumun borcuydu, değil mi? Bu marka bazı modellerine kuş isimleri vermiş. Bu modelin adının karşılığı yağmur kuşu. Hafif gövdeli ufak bir kıyı kuşu. Küçük, atik ve çok tatlı. 3'e attık. İşte bu. Şimdi akıyoruz. Ne kadar güzel, değil mi? Harika gidiyor. Şimdi bu motor 3000 sterlin. 3000 sterline benim gibi bir adam resmen cenneti yaşıyor. Bu harika. Size şunu söyleyeyim. Böyle bir sürüşten sonra ruhen, zihnen ve bedenen doymuş hissediyorum. Ne kadar tatlı bir motosiklet. Sorun şu ki, çocuklara söylemeyeyim ama bunu gerçekten satmak istemiyorum. Gerçi satmam lazım ama bilemiyorum. Yine de bir şeyler satmamız gerekiyor. Şans eseri bir müşterimiz var. Üstelik bir üniversite öğrencisi.
0: Sele ile ilgili hiçbir şey yapmadık.
1: Karıştırma, fark etmez.
0: Fikrim var, artık fark etmeyecek.
1: Tamam, söyle ne? Tamam, evet, güzel. Bu size tuhaf gelebilir. Çünkü bahsettiğim müşteri benim oğlum.
0: Aa!
1: Dinleyin, bunun sebebi şu. Charlie'nin bir kız arkadaşı var.
0: Gerçekten mi?
1: İnanabiliyor musunuz? İnanılmaz bir şey, evet. Tamam, ama bu o kadar su götürmez bir gerçek ki. Dün bu bisikleti gördüğünde şöyle düşündü. Aa, Daisy üniversiteye gidiyor. Bisiklete ihtiyacı olabilir. Ona bir hediye alsam mı acaba?
2: Bu oğlunun işini görür.
0: Kesinlikle.
3: Bence de.
2: Evet. Şu da kızın
1: Pekala.
2: İşini görür.
1: Pekala.
0: Ne harika bir ikili
1: evet.
0: Oldu.
1: Çocuklar evet. Bir şey diyebilir miyim? Muhtemelen benim oğlumun cebini boşalttığımı düşünüyorsunuz ki bu doğru.
2: Evet.
1: Ama aynı zamanda az önce onun yurt parasını yatırdım.
0: Doğru.
2: Evet.
1: Sonuçta artık bir yerde çalışıyor. Kendi masrafını karşılayabilir. İkisi birden 300 sterlin.
3: 300 sterlin mi?
0: El sıkışın.
1: 300. Hadi çabuk işim gücüm var.
3: Ben yani...
1: Tamam, alıyor musun? Niye elimi sıktın?
3: Hayır.
2: Onu kandırdın gibi.
1: İşim bitmiştir.
0: Evet, tamam, anlaştınız artık.
1: Hayır kaybol.
2: Hadi işimize bakalım.
1: Tamam, git artık. Uza git şimdi. Ve kız arkadaşına. Ona bir hediye aldığını söyle. Hadi.
0: Hala yapacak işimiz var.
1: Hadi git artık. Ona hediyesinden bahset. Çok sevdiğimiz o muazzam motora gelecek olursak. Bana kızmayın çünkü aslında henüz işimi bitirmedim. Tamam mı? 300 sterlin. O işten 100 sterlin kar ettik değil mi?
0: Evet, fena sayılmaz öyle değil
1: ben
0: mi?
1: Ben etmedim çünkü onun kalacak yer masrafını ödedim. O yüzden elime bir şey geçmedi. Ama ortak kasamıza evet. 100 sterlin koyduk.
0: Evet, güzel.
1: Motorun maliyetinde devede kulak kalır ama aynı zamanda şu motora bir alıcı bulmamız belli ki biraz zaman alacak. O yüzden aceleye getirmek istemedim.
0: Evet.
2: Tamam.
3: Zor iş.
2: Yani diyorsun ki bu alet geçici bir süre.
1: Hayır.
2: Depoya kalkıyor.
1: Evet, geçici olacak ama sanırım bu hafta sonu ve diğer birkaç hafta sonu ona binmek zorunda kalacağım. Sonra harika bir fiyata satacağız. Söz veriyorum.
0: Tamam, olur.
1: O zamana kadar motor benimdir.

Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Hepsi burada, premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin EcoVax robot süpürgeyi premium özel 9.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10, hepsi para kazan.
3: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
4: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
5: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
6: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
7: Servis geldi, çantam hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap.
3: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
9: Budur.
10: Gelmiş geçmiş en iyi kız.
9: Şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
10: Kendin nereye bu tadı? İlk yudumda sen de söyle.
9: Fusti. Yeni Fusti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.

Bu yaz herkes Son Bank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Bu çileklerin ağız şapırdatan bir lezzete sahip olmak için dondurucu ıslarda beklemesi gerekirken, bu çikolatanın leziz bir atıştırmalığa dönüşmesi için çok fazla ısıya maruz kalması gerekiyor. Son olaraksa Amerika'nın en sevilen yiyeceklerinden birinin hangisi olduğunu asla tahmin edemezsiniz. İşte size bir ipucu. Bir ekmeğe sığıyor.

0: like it.
1: Herkes lezzetli yemek yemeyi sever. Ama kimin yemek pişirmeye vakti var? Neredeyse 70 yıldır bunun en kolay çözümü dondurulmuş yiyeceklerdir. Dondurulmuş yiyecekler 1940'lardan beri uçaklarda servis edilmekteydi. Ama bunun Amerikan evlerinde yer edinmeye başlaması birkaç yıl daha sürecekti. Beklenmedik dönüm noktası ise 1953 yılının Şükran gününde bir gıda ambalaj şirketi 260 tonluk arta kalan hindi ile uğraşmak zorunda kaldığı zaman yaşandı. Bunlardan kurtulmak isteyen şirket sayesinde ilk dondurulmuş yemek ortaya çıktı. Kutuya sığan Şükran yemeği. Üstelik yanında dolguyu, patatesleri ve bezelyeleriyle. Günümüzde zamanla yarışan restoranlar her yıl 180 milyar dolardan fazla değere sahip dondurulmuş yiyecekleri silip süpürüyor. Bunların arasında makarnadan kızarmış tavuğa, biftekten deniz mahsullerine kadar her çeşit yer alıyor. Balık ve brokoli sosu. Bu yiyecekler bu futbol sahası büyüklüğündeki fabrikada imal ediliyor ve her yıl neredeyse 1 milyon adet bu gördüğünüz brokoli ve Alaska kömür balığı gibi mikrodalga yemekleri üretiliyor. Bunun gibi birçok yemeğin hazırlanmasında ise çok fazla balık kullanılıyor. Bu da günde yaklaşık 226 tondan fazla demek. Ama bu üretim hattında balık kılçığı ya da yüzgeci görmeyeceksiniz. Balıklar mermer levhalara benzeyen donuk bloklar halinde geliyor. Herhangi bir yemeğe eklenmeden önce her bir porsiyon kötü bir kokudan tutun, kılçık olup olmamasına değin istenmeyen her türlü şeyi dikkatle ölçmeye ayarlanmış sensörlerle incelenip tartılıyor. Nakliyeciler balık bloklarını dondurulmuş yemek haline gelecekleri yolculuklarındaki ilk duraklarına taşıyor. Ağır işse burada 4000 metrekarelik devasa alanda başlıyor. İlk iş 4,5 kiloluk balık bloklarını küçültmek. Bir şerit testereyle 25 santimetre genişliğinde dilimlere ayrılıyorlar. Bu dondurulmuş bir yemek için ideal bir büyüklük. Ama böyle bir parça mikrodalga fırınınıza sığmayacaktır. Bu yüzden kalan parça birden fazla şerit testerinin bulunduğu bir makineye giriyor. Bu canavarın içinde 4 testere bıçağı balığı 5 katmana ayırıyor. Dağıtım testeresi de son kesimi yaparak balığı 226 gramlık bir yemek porsiyonuna uygun hale getiriyor. Artık balığı tatlandırma aşamasındayız. Ve işe krema sosuyla başlanıyor. Seri üretimi yapan bu makineye kesici adı veriliyor. Makinenin içinde dakikada 3500 devire kadar çıkan hızla kesip biçen 3 adet bıçak bulunuyor. Ve makine içine giren her şeyi yumuşak bir hale getiriyor. İlk eklenen malzeme devasa bir tereyağı. Ardından içine bol bol yağlı krema ekleniyor. Bu dolgun karışım brokolinin yavan bir tadı olmayacağının sözünü veriyor. Bir kova dolusu dikkatle harmanlanmış baharat karışımı da lezzete lezzet katıyor. Ardından gelen bolca doğranmış brokoli de yemeğe sağlıklı ve besleyici gıda takviyesi sağlıyor. Son karıştırma işlemi ise brokolilerin parçalanmaması için düşük hız ayarında gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 12 dakikalık karıştırma işleminin ardından sos balığa eklenmeye artık hazır. Sürecin bu kısmı için birçok makine kullanılıyor. 6 adet vakum ağzı olan robotik kollar balık parçalarını alıp başka bir banda yerleştiriyor. Vakum ağızlarındaki sıkıştırılmış havayla tutulan balıklar banda bırakılıyor. Titizlikle ayrılmış porsiyonlar yolculuklarına devam ederken kağıt tepsileri yerleştiren başka bir bant onun altında yer alıyor. Bir anlık mühendislik harikasıyla iki birbirine paralel bant senkronize bir hızla birleşiyor. ve böylece balık porsiyonları tepsilere düşüyor. Bir araya gelen balıklar ve tepsiler dolgun brokoli sosuyla birleştirilmek için hareket ediyor. Krema katmanının mükemmel şekilde yerleştirilmesini sağlayan mekanik sihirbazlıksa oldukça sıkı korunan bir sır. Asla hedefini şaşırmadığını söyleyebilirsiniz. Çünkü nakliye bandı tertemiz. Yemeğe bir parça renk katmak için üzerine birkaç tane daha brokoli ekleniyor. Bu kez her şey kusursuz olmak zorunda değil. Bu kez dağıtım makinesinin döner bıçakları brokolilerin tepsilere eşit şekilde yerleştirilmesini sağlıyor. Tepsilere düşmeyen parçalar yeniden dağıtım makinesine yollanıyor. Sonunda her bir brokoli parçası balık yemeğiyle buluşuyor. Son eklenecek olan lezzetse kavrulmuş file badem. Yemekler hazır ama tüketiciye mükemmel şekilde sunulduğundan emin olmak için dondurulmak zorundalar. Nakliye bantları hazırlanan tepsileri üretim kısmından soğutma tüneline gönderiyor. Soğutma tüneli uzun, çok soğuk bir sarma şeklinde. Tepsiler 30 dakika boyunca 460 metre uzunluktaki tünelde yaklaşık -35 derecelik bir yolculuğa çıkıyor. Dondurma işlemi bittiğinde yemekler kaya kadar sert halde ve kutulanmak için hazır durumda. Ama bu basit bir paketleme süreci değil. Hattın başında bantların üzerindeki tepsileri algılayan sensörler var ve bilgileri 8 robottan oluşan 4 gruba iletiyorlar. Bir bilgisayar sistemi her bir yemeği belli bir robota gönderiyor. Bu mekanik deha ise tepsi alıp karton bir kutuya yerleştiriyor. Ardından kapağı kapatılıyor. Son kontrolde ise yemeklerde herhangi bir atık madde olup olmadığını kontrol eden bir X-ray cihazı kullanılıyor. Ardından işlemi sona erdirmek için başka makineler devreye giriyor. Otomatik bir paketleme makinesi kutuları bir seferde 3 kutuyu bir kartona yerleştiriyor. İçi doldurulmuş kartonlar sonrasında otomatik biçimde hizalanıyor. Böylece makine tüm sırayı palete taşıyabiliyor. İki palet de aynı anda paketleniyor. Özel bir stretch film makinesi üretilen malları korunaklı hale getiriyor. Ardından kendi kendine çalışan bir araç paketlenmiş paletleri soğutulmuş depoya götürüyor. Burada paletler uzaklara gönderilmek üzere kargolanıyor. Dondurmayı kim sevmez ki? Bu çok sevilen tatlının kökeni Marco Polo'nun 700 yıl önce Çin'den İtalya'ya getirdiği dondurulmuş bir tatlının tarifine dayanıyor. Günümüzde kişi başına düşen en yüksek dondurma tüketimi dünyadaki tüm ülkeler arasında Yeni Zelanda'ya ait. Ama iş dondurma üretimine geldiğinde Birleşik Devletler yılda 1.4 milyar galonla başı çekiyor. Bu da dünyadaki her erkek, kadın ve çocuk için bir adet sandeye yetiyor. Ama bir klasik aromanın başkandan bile onayı var. Bu dondurma aroması 1813'te Birleşik Devletler'de First Lady Dolly Madison'ın akşam yemeğinde eşinin ikinci kez başkan seçilmesini kutlamak için ilk kez sunulmuş ve o zamandan beri de popülerliğini koruyor. Tam bir orijinal Amerikan lezzeti, çilekli dondurma. Bu fabrika bir yılda Texas'taki herkese kişi başı iki top yetecek kadar meyveli dondurma karışımı üretiyor. Hangi dondurma olursa olsun en önemli malzeme tahmin ettiğiniz gibi tabii ki öncelikle krema. Krema da bu fabrikaya kaliteli yerel meralardaki mandralardan ısıyı kontrol eden tanklarda geliyor. Kremanın kısa bir raf ömrü olduğundan bu tanklarda muhafaza ediliyor. Ve bu tanklar birkaç yüz galonluk kremayı soğutabiliyor. Ama tanklarda bırakırsanız kremadaki yağ ayrışacağı için kullanılamaz hale gelir. Bu yüzden krema üretim aşamasına gelene kadar yoğunluğunu kaybetmemesi için düşük hızda sürekli çırpılır. Bu dondurulmuş tatlıyı hazırlama zamanı geldiğinde ise krema bir boru şebekesi yardımıyla buraya gönderilir. Buraya mutfak adı veriliyor. İşin ciddi kısmı bu 3 adet tankta başlıyor. Önce krema ekleniyor. Ardından 25 kiloluk bir şeker çuvalı katılıyor. Gözünüze çokmuş gibi gelebilir ama ortalama bir Amerikalı insan her yıl bu çuvallardan 3'ünü doldurmaya yetecek kadar şeker tüketir. Sırada yumurta sarıları var. Her şey karıştırılıyor. Karışımın oluşmasının ardından makine 65 dereceye getiriliyor. Böylece şeker kremaya geçiyor. Ardından bu sıcacık kremalı karışım başka bir makineye aktarılıyor. Buna ise homojenizatör deniyor. Bu maharetli metal kutusunun içinde karışım atmosferik basıncın 100 misli kadar bir basınca maruz kalıyor. Bu işlem dondurmadaki mükemmel yoğunluğun elde edileceği dokuyu eşit hale getiriyor. Karışım borulardan geçtikçe aynı zamanda pastörize ediliyor. Bu da sıvıda olabilecek tüm mikropları öldürecek 87 derecelik ısı yardımıyla gerçekleştiriliyor. Gerçekten de sıcacık bir dondurma bu.
0: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: Fincan.
1: Dedeciğim.
0: Yoksa sen de mi bonus doldun?
1: Bonus kıllı.
0: Ne?
1: Dede sen dedin ya hesabını bil cebine göre harca diye.
0: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
2: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
1: Seni dinledik. Bonus kıllı oldum.
0: Yıkıldın mı şu an?
1: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.
3: Çocuğunuzun bonus kıl ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Obseso. Yeah. Silver
4: moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
5: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
6: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel
7: istikballe. İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
8: Hız peşindeyim.
7: Oo.
8: İşçi kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
7: E kısa yoldan gitmeyi seversin. Dur, dur konuşuyordum. Bu ne hız?
9: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
7: Hep önde olacaksın değil mi?
8: Her zaman. Ben isterim, iş cebim yapar.
10: Benim bankam iş bankası.
11: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan en güzel günlüğün hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.
12: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
13: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
14: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
15: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
12: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te. Her klasik araç...
16: Tamam bak, çalışıyor mu?
12: Yeniden hayata dönmeyi hak eder. Evet. Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
17: Bu boruların içinde krema, yumurta sarısı ve şekerin pürüzsüz bir karışımı var. Ve çilekli dondurma olmak üzere yola çıkıyor. İlk adım pastörizasyon işlemi. 87 dereceye kadar ısıtılan karışım ardından -39 derecede donma noktasına geliyor. Bu da içindeki her tür bakteri ve mikrobu ortadan kaldırıyor tabii ki. Sonrasında olgunlaşma tanklarına gönderiliyor. Bu işlemse tüm malzemelerin pürüzsüz ve homojen bir şekilde karışması için 6 ila 8 saat arasında yavaş hızda karıştırılması anlamına geliyor. Olgunlaşma işlemi tamamlandığında fabrikanın inanılmaz boru şebekesi bu sıvı dondurmayı zeminden bir üst kata, devasa bir üretim bölümünün altına gönderiyor. Burada büyük soğutma tünelleri dondurmayı -35 derecede donduruyor. Bu işlemin sonrasında dondurma çilek aroması eklenmeye hazır durumda. İlk aşamada yapılacak olan bir parti çileği hazırlamak. Ama her çilek kullanılmıyor. Sonuçta bu meyveler dondurulmuş tatlımıza aroma katmak için kullanılacağı için yalnızca en iyi çilekler. Yani olgun ve aroması bol olanlar kullanılıyor. Elemeleri geçen çilekler temizlenip ayıklanıyor. Çanaklara doldurulup pişirilirken karıştırılıyor. Yavaş yavaş sulu bir kıvam almaya başlıyor. İçine limon ve şeker de eklenerek ev yapımı reçeller gibi bol bir karışım elde ediliyor. Bu tatlı karışım sonrasında oda sıcaklığında bekletiliyor. Hazır olduğunda fabrikanın başka bir kısmına krema ile bir araya getirileceği bir sonraki üretim aşaması için yollanır. Kilolarca tatlı çilek kremalı karışımla birlikte karıştırma makinesine girer. Kapağı kapatılır ve karıştırma başlar. İşlem sona erdiğinde karışım soğutma borularından eksi 5 derecede dondurulacakları dağıtıcılara gönderilir. Dört başlık dondurmayı aynı anda kartonlara sıkarak her biri doldurulacak şekilde eşitçe dağıtır. Vakum ağızları olan robotik kollar kapakları yerleştirir ve nakliye bantları kutuları dondurmaları daha da soğutmak için hızlı dondurucuya gönderir. Eksi 35 derecede yaklaşık yarım saat bekledikten sonra dondurma tamamen donmuş şekilde çıkar. Yüzlerce kutu çilekli dondurma kartonlara konup kargolanmak için artık hazır durumda. Bir barbekü imza tabağı olan sosisli sandviç olmadan hiçbir şeye benzemez. Beyzbol parklarından garaj barbekülerine kadar hiçbir şey bir sosisli sandviç kadar yazı hatırlatmaz. Anma gününden işçi bayramına kadar Amerikalılar bu protein deposu atıştırmalı yiyecekten yaklaşık 7 milyar adet tüketir. Bu da saniyede 800 adet sosisli demektir. Sosisler sığır, tavuk, hindi gibi birçok farklı etten üretilir. Bu devasa buzhane eti taze kalması için eksi 2 derecededir. Buradan üretim hattına 2500 tonluk et gelir. Ve bu 500 adet sosisli sandviç yapmaya yeter. Çiğ et, kurt denen bir makinenin mekanik çenesine gönderilir. Bu canavarın içinde büyük bir vida et parçalarını 5 milimetrelik kıyma tanelerini çevirir. Ve bıçakta eti eşit uzunluklara böler. Makine eti iyice çiğnerken kıkırdak ve sinir lifleri gibi şeyleri bir boru yardımıyla eleyerek ayırır. Güzel olan et kısımları ise kıyma şeklinde tepelenir. Bu kaliteli bir et olsa da o anda hayli yavandır. Tabii ki burada devreye baharatlar girer. Tatlandırma istasyonunda sosisli işinin deneyimli baharat karışımı hazırlanır. Tuz, karabiber, paprika ve sürpriz verici şekilde muskat. Bir sonraki aşamada et karışımı bir asansörle karışım odasına taşınır. Burada tüm malzemeleri eşit yoğunluğa varana kadar karıştıran bir makinenin yer aldığı büyük bir karışım teknesi bulunur. Kolayca sosis haline getirilebilmesi için karışıma baharatlarla su eklenir. İleri teknoloji bir bilgisayar karışımın her seferinde aynı olduğundan emin olur. Bir boru şebekesi bu yarı sıvı dolguyu sürecin bir sonraki adımına taşır. Ama şekil verilebilmesinden önce birçok oldukça sıkı güvenlik önleminden biri olan metal dedektöründen geçer. Karışımda istenmeyen ne varsa elektromanyetiklerce temizlenir. Karışım borulardan buraya parlak metal bir canavar olan emisyon makinesine gönderilir. Bunun içinde iki çalkalayıcı karışımı iyice homojen hale getirir. Döner bir pompa karışımı dört bıçak ve bölmeden oluşan başka bir kesim kısmına gönderir. Bunlardan her birinde daha küçük birer elek bulunur. Karışım buradan çıkarken macun kıvamındaki et, etten çok marshmallow'a benzeyen şok edici pembe bir dolguya dönüşür. Ardından bu etli karışım doldurma makinesine atılır. Bunun içinde bitki bazlı bir madde olan selülozdan yapılmış neredeyse sonu gelmez bir zar bulunur. Bu zar karışıma aşina olduğumuz sosis şeklini verir. Sosisler çıktığında tartılara asılmış kancalara yerleştirilir ve ağırlıkları ölçülür. Ardından sosis zincirleri yolculuğun bir sonraki aşaması olan tütsülenme ve pişirilmeye yollanması için metal çubuklara geçirilir. Bir seferde 17 bin adet taşıyan mobil askılar sosisleri fırınlara götürür. Sosisler burada 72 derecede 2 saat boyunca pişirilir. Bu ete lezzet katarken aynı zamanda her türlü zararlı bakteriyi de öldürür. Fabrika sosislere kendine özgü bir tat katması için kayın ve kızıl ağaç karışımı kullanıyor. Tütsülenme işlemi bittiğinde sosisler yenmeye neredeyse hazır olsa da hala yenilemez olan zarla kaplıdırlar. Ve kimse bunu çiğnemek istemez. Bu zarı çıkartmak için bir soyma makinesi kullanılır. Yüksek güçlü bir vakum sosisleri bir tüpe geçirip bir bıçak dışındaki zarı keserken buhar yardımıyla o zar çıkarılır. Zarlarından ayrılmış sosisler başka bir kısma alınır ve nakliye bandı bunları paketlenmeler için götürür. Becerikli paketleyiciler aynı anda 6 sosisi plastiğe sarar ve paketleme makinesi de sıkıştırma işlemini gerçekleştirir. Bir vakum pompası paketlerde kalabilecek en ufak havayı bile çekerek ürünün taze kalmasını sağlar. Sosislerin içinde başka şeylerin yer almadığından iyice emin olmak için her paket son bir kalite kontrolünden geçer. Artık yalnızca malzemelerin adları ve en önemlisi son tüketim tarihi etiketlenmelidir. Ardından kartonlar dolusu sosisler dünyanın her yerindeki dükkanlara ve restoranlara gönderilmeye hazırdır.
18: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
19: Bibes'ten tarih fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye.
20: Seri yıllar.
19: Tamamı yeşil. Ayrıntılar Dives Kulübü'de. Bu fırsat kaçmaz.

0: Bu pazar 1 kilogram tarsüt kaşar peyniri KOP'ta sadece 375 lira.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
2: Bellona. Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz. Sütaş ayran,
3: sütaş ayran. Çiğ köfteyi gördüğün an.
4: Sütaş ayran?
3: Gelsin sütaş ayran. Geçtikçe
5: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi. 25 yıldır hep yemek sepeti
6: seninle. 25 yıldır hep. Gol be gol! Gol!
7: 25 yıldır hep seninle.
8: Budur.
9: Gelmiş geçmiş en iyi füstü şeftali.
8: Budur.
9: Yeni ve en lezzetli füstü şeftali.

0: Fusti. Yeni Fusti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap
2: basit. Ben Chris.
3: Ben Max.
2: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
3: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
2: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
3: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
2: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
4: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Herkes sosislerin üstünde sarı renk olmadan şık görünmeyeceğini bilir. Hardal dünyadaki en sevilen soslardan biridir. Her yıl dünya çapında 317 bin tondan fazla hardal üretilir ve kullanılır. Üstelik her bir ülkenin kendine has, sevdiği bir hardal türü var gibi görünmektedir. Amerika'daki en popüler hardal sarı hardaldır. Bu da genellikle her futbol parkında karşılaşılandır. İngiliz hardalı çok acı olmasıyla bilinir. Fransa'ya özgü Dijon hardalına ise özel bir malzeme katılır. Beyaz şarap. Bunlara ek olaraksa birçok farklı hardal türü bulunmaktadır. Baharatlısından acılısına, pürüzsüzünden tanelisine ve bunların arasında olanlara kadar birçok hardal üretilir. Bu kekremsi tat hardal tohumlarının kendisinden gelir. Antik dönemlerde hardal çürümeye başlamış etin tadını bastırmak için kullanılırken artık her türlü yemeğin aromasını artırmak için kullanılıyor. Günümüzde hardal yetiştiriciliği dünyadaki hardal tohumlarının yarısından fazlasını üreterek küresel endüstriye hakim olan Kanada ve Nepal tarafından yapılıyor. Tohumdan lezzetli sosa geçiş işlemi ise bunun gibi fabrikalarda gerçekleşiyor. Buradaki çuvalların her biri 25 kilogram ve yaklaşık 11 milyon tohum içeriyor. Bu tohumlar önceden su ve sirkeyle doldurulmuş karıştırma makinesine atılıyor. Makinenin içinde 1900 galon yani yaklaşık 35 küveti dolduracak kadar karışım mevcut. Tohumlar doğal olarak acı olduğundan bunu azaltmak için karışıma eklenen ilk şey bir kova dolusu şeker. Bu tatlı şey sıvının her yerine eşit dağılması için huni ile ekleniyor. Derken sıra tohumlara geliyor. Her bir karışımda milyonlarcası var. Geri kalan malzemelerse hardalın çeşidine göre değişiyor. Burada yapılan orta acı türden olduğu için içine biraz karabiber, sarımsak, zencefil ve tarçın giriyor. Bir kez daha çok gizli bir baharat serisi tat katmak için karışıma ekleniyor. Ardından yine gizli olan bir şey ekleniyor ve bir saate yakın karıştırılıyor. Karışım oda sıcaklığında karıştırılırken iyice ıslanıp yumuşamış olan malzemeler birbirine geçiyor ve bu işleme maserasyon adı veriliyor. Maserasyon tankından alınan karışım bir parçalama makinesine doğru gönderiliyor. Buradaki mavi motorlar korindon denilen ve oldukça sert bir alüminyum oksit olan madenden yapılan diskleri elektrikle hareket ettirerek sert olan hardal tohumlarını ezmesini sağlıyor. Soluk çamurumsu sıvıdan hala insanın dişini kıracak kadar sert parçalar çıkıyor. Ama iyice ezilmelerinden önce karışımın biraz bekletilmesi gerek. 528 galonluk tampon tanklarında öğütme değirmenleri hazır olana kadar beklemek zorunda. Karışım değirmenin öğütebileceğinden daha hızlı hazırlandığı için her bir karışımın sırası gelene kadar beklemesi gerek. Ardından karışım mekanik olarak bir başka değirmen taşı setinin arasına doğru borularla gönderiliyor. Dakikada 1500 devirle dönen her bir değirmen saatte 132 galonluk hardalı öğütüyor. Diğer taraftansa pürüzsüz ve bizim bildiğimiz hardala çok yakın bir şey çıkıyor. Ama yüksek hızdaki öğütme işlemi oldukça yüksek bir ısı üretiyor. Kimse bu kadar sıcak bir hardal istemez. Bize sunulabilmesi için önce soğutulması gerekiyor. ...25 dereceye getirilen karışım bu soğutucu cihazdan geçiyor. Boruların içinden sürekli geçen soğutucu akımı yavaşça ısıyı düşürüyor. Soğumuş karışım bu devasa çelik tanklara gönderiliyor. Bunlardan her biri 270 ton kadar hardal alabilir. Bu da yaklaşık 9 milyondan fazla sosisli sandviçe yetecek kadar hardal anlamına gelir. Bu tankların içinde hardal dinlendirilir ve aroması oturur. 3 ila 5 gün bekletilmesinin ardından bu altın sarısı lezzet ortaya çıkmaya neredeyse hazır hale gelir. Ama önce paketleme kısmına gönderiliyor. Kavanozlar döner bir vitrine yerleştirilir ve nakliye bantları bunları saatte yaklaşık 6000 kez çalışan dağıtım makinesine doğru taşır. Otomatik dağıtıcılar aynı anda kavanozların 12 tanesini tam olarak 175 gramlık hardalla doldurur. Doldurulmuş kavanozlar kapak kısmına gönderilir. Kapaklar eklenmeden önce her bir kavanoz sıcak havaya maruz bırakılır. Kapağın altındaki hava soğuduğunda mükemmel bir şekilde kapak kilitlenmiş olur. Tüm kavanozların etiketlenmesi gerekse de buharlı işlem kavanozları etiketlerin yapışamayacağı kadar nemli hale getirdiğinden önce kurutulmaları gerekir. Bir dizi hardal basınçlı hava kullanan bir sürü nozülün olduğu kısma gönderilir. Böylece etiketler yapıştırıldığında düşmezler. Son olaraksa son tüketim tarihi barkodu eklenir. Ardından hardallar paketlenir. Sarılı ve hayatına bir parça tat katmak isteyen kim varsa ona gönderilmeye hazır hale gelir. Çikolata herkesin çok sevdiği bir besindir. Dünya çapındaki çikolata düşkünleri her yıl 7 milyon tondan fazla çikolata tüketir. Bu da dünyadaki her kişiye yaklaşık 1 kilogram çikolata düştüğü ve bunlar gibi 140 trilyon çikolata üretebileceği anlamına gelir. Her çikolata yaşamına basit bir kakao çekirdeği olarak başlar. Ama bu gördükleriniz aslında çekirdek değil. Bunlar kakao ağacının tohumları ve eliniz kadarlık bölmelerde yetişiyorlar. Kakao ağacının sıcak ısıya ve yüksek neme ihtiyacı olduğundan yalnızca Afrika, Asya ve Orta ile Güney Amerika'nın tropikal kısımlarında yetişiyorlar. Olgun bir kakao meyvesi yaklaşık 22 santimetre uzunluğundadır ve 50'ye kadar çekirdeğe sahip olabilirler. 450 gramlık çikolata için 400 adet çekirdek gerekir. Çekirdekler ezilerek bir kakao posasına çevrilir ve buradaki gibi fabrikalara doğru binlerce kilometreden getirilir. Burada ise 3 katmanlı bir aşamadan geçerek bu leziz şeye, çikolataya dönüşür. Çekirdeğin çikolataya olan yolculuğu ana malzeme olan çikolatanın yaratılmasıyla başlar. Öncelikle çiğ kakao posası bir üretim tesisine getirilir. Bu acı karışım şeker ve yağla buluşturularak tatlı ve kremamsı akışkan bir karışım haline gelir. Bu basit tarif lezzetli bir içecek için olsa da bunu çiğnenebilir bir çikolata parçasına dönüştürmek için uzun işlemler gerekmektedir. İlk olarak karışım bu sıcaklık kontrollü varile dökülüyor. Ve burada önce 45 dereceye kadar ısıtılıp ardından 30 dereceye soğutularak tamperleme denen bir işleme maruz bırakılıyor. Bu kakao yağının karışımından ayrılmasını önlemek içindir. Böylece karışım soğuduğunda çikolatanın her yerinde eşit bir yoğunluk bulunur. Bu dolgun ve kremamsı sıvı çikolataya dönüşmek üzere. Karışım bir boru şebekesi yardımıyla otomatik dağıtıcılara gönderiliyor. 5 adet başlık çikolatayı 5 farklı katman halinde oluşmasını sağlamak için eş zamanlı olarak silikon kalıplara döker. Böylece çikolatanın üst kısmı tamamlanmış olur. Çikolata hala sıvıyken karışım her yere eşit dağılması ve herhangi bir hava kabarcığı oluşmaması için hafifçe sallanır. Çikolataya daha fazla kat eklenmeden önce bu katın iyice soğuması gerektiğinden kalıplar bir soğutma tüneline girer. Burada ısı 17 dereceye kadar düşürülmüştür. Şimdi sıra bu tatlı lezzete biraz daha aroma eklemekte. Bu çikolatalara karamel eklenecek. Ama karamel sıcak olarak eklendiğinden yeniden soğutulması gerekiyor. Bu kez de 18 dereceye iniliyor. Şimdi bu çikolatalara bir kat daha eklenmesi gerek. Son bir kat sıvı çikolata da kalıplara ekleniyor ve bir kazıcıyı fazlalıkları temizliyor. Son katmanın eklenmesinden sonra çikolatanın dinlenmesi için son bir soğutma işlemi gerçekleştiriliyor. Bu kez de ısı 10 dereceye düşürülüyor ve böylece tüm katlar birbirine geçiyor. Kalıplar soğutucudan çıkarıldığında ters çevriliyor. Soğutma işlemi esnasında az da olsa ufaldıkları için kalıptan çabucak çıkıyorlar ve paketlemeye hazır hale geliyorlar. İşleme kısmı biten çikolatalar saatte 50 bin devre sahip bir dağıtım bandına yerleştiriliyor. Bu süreçteki en ufak bir hata bu leziz atıştırmalığın standartlara uymayacağı anlamına geleceğinden çöpe atılacaktır. Şimdi tek ihtiyaç duyulan şey çikolataların kaplanması ve bir kutuya konup yola çıkmaları. Çikolataların üretilmesi bir saat alsa da birkaç dakika içinde ortadan kayboluyorlar. Bu kocaman köfteler her ailenin favorisi. Hazırlanması kolay ve tam bir protein deposu. İtalyanca'da bunlara polpette adı veriliyor. Ama dünyada en çok satan köfteler İsveç köfteleri. Kendin yap türü mobilyalar satmasıyla ünlü bir şirket bile sadece Amerika'da 150 milyon köfte satışı yapıyor. Ama iş hızlı ve sağlıklı bir yemeğe gelince içinde köfte, yemek sosu ve sebzelerin olduğu bir konservenin önüne hiçbir şeyi geçemez. Yemek sosunun yapımına çiğ malzemelerle başlanıyor. 211 galon suya domates konsantresi, baharatlar, kanola yağı ve unla su karışımı ekleniyor. Bunların oranı ise fabrika sırrı. Malzemeler buradaki karışım makinesine getiriliyor. Burada ise karıştırılıp 90 dereceye kadar ısıtılıyorlar. 1.3 tonluk karışımın içindeki aromaların birleşmesi 40 dakika alıyor. Hazır olduğunda sos köftelere katılmadan önce kavanozlara alınıyor. Ardından aynı anda 70 bin adet kavanoz paletlerle fabrikaya getiriliyor. Temizlenme ve düzenlenme işleminden sonra nakliye bandı sosları yarım saniyelik hıza sahip bir dağıtıcıya gönderiyor. Dağıtıcı bu besin değeri yüksek sosu aynı anda 6 kavanoza aktarıyor. Köftelerin yapımına ise 20 kiloluk dondurulmuş et bloklarıyla başlanıyor. Bu etler boyun ve omuzlardan elde edilmiş ve yağ oranı %20'den fazla değil. Eksi 20 derecede depolandıklarından herhangi bir zararlı bakterinin ette oluşması önleniyor. Kimse 20 kiloluk et yiyemeyeceği için sıra etlerin küçültülmesine geliyor. Etler metal bir rampadan mekanik bir giyotine gönderiliyor. Bu kesici etleri ısırılabilecek boyuttaki parçalara ayırıyor. Ardından kesilmiş parçaların kıyma haline getirilmesi gerekiyor. Bu da kurt denen makinenin işi. Bu gördüğünüz aslında ev tipi bir kıyma makinesinin daha büyük ve agresif modeli. Et dar ızgaralardan itilerek pürüzsüz kıyma tanelerine dönüştürülüyor. Köfte haline getirilmeden önce etin iyice tatlandırılması gerek. Baharat karışımı tuz, karabiber, paprika ve sarımsak içeren gizli bir tarife sahip. Baharatlar da makineye atılıyor. Soluk renkli karışım diğer kısımdan çıktığında henüz iştah açıcı görünmüyor. Ama alışık olunan lezzetli haline gelmesine az kaldı.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
7: Kazancım Net, sigortam Net.
8: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
9: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam, evi en kısa sürede isterim dedim. uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler.
8: Abi demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'un finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzul uyar.
9: Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler.
8: Abi demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'un finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzul uyar.

0: Iskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
2: Sarık ola!
3: Fanta sarık ola canım o.
1: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
4: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Ecovax robot süpürgeyi premium özel 9.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
5: Vay vay vay vay vay vay Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle sıcacık geldi yiyelim şöyle.
6: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
5: Vay vay vay Domino's'um hoş geldin.
7: Ben Chris.
8: Ben Max.
7: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
8: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
7: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
8: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
7: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
9: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
10: Köfte haline getirilmeye hazırlanan kıyma karışımı önce vakum gaz atma denen bir makineden geçiyor. Burada köfte şeklini almaya başladıkları büyük çelik bir huniden geçiyorlar. Eş zamanda 6 adet köfte yapan bir kalıptan çıkıyorlar. 2 adet bıçak fazlalıkları alttan ve üstten alıyor. Tamamlanmış köfteler 98 dereceye ısıtılmış suya batırılıyor. Bu eti kaynatarak beyazlaştırırken aynı zamanda her türlü bakteriyi de öldürüyor. Bir nakliye bandı köfteleri bir sonraki aşama olan ve dağıtıcı görevi de gören otomatik tartıya alıyor. Bu makine köfteleri her biri bir kavanoza girecek olan 14 parçaya ayırıyor. Köfteler önceden sosla doldurulmuş kavanozlara ekleniyor. Elbette yemeğin dengelenmesi için sebze de katılması gerekiyor. Sebzeler pişirilmeye hazır. Doğranmış, rendelenmiş ve küp şeklinde kesilmiş havuçlar, soğanlar, kabak, kereviz ve biberlerin hepsi her kavanozda eşit şekilde yer almalarını sağlayan bilgisayar kontrollü bir işlemden geçerek bir araya getiriliyor. Ardından sebze karışımı etin geçtiği işlemlerin aynından geçiyor. Nakliye bandı sebzeleri bir tartıya taşıyor ve burada parçalara ayrılıyorlar. Köfteli kavanoz yemekleri neredeyse hazır. Tek yapılması gereken biraz daha yemek sosu eklemek. Kavanozların kapaklarının eklenebilmesinden önce rastgele bir ağırlık denetlemesine girmeleri gerekiyor. Kavisli bir kaydırak kapakları yapıştırma makinesine gönderiyor. Kavanozlara kapakları eklense de her biri emin olmak için tek tek kontrol ediliyor. Kavanozdaki köfte yemeğinin hazır hale gelmesinden önceki son aşama sterilizasyon. Bu da otoklav adı verilen büyük basınçlı fırınlarda gerçekleşiyor. Bu makineler köfteleri yaklaşık 120 derecede pişirdikten sonra her tür mikroorganizmayı öldürmek için 2,5 saat soğumaya bırakıyor. Kavanozlar fırından çıkarılıyor. Ardından etiketlenme işlemi için durulanıp kurutulması için nakliye bandına yeniden konuyor. Lazer baskılar kapaklara son tüketim

0: tarihine basıyor. Son kontrolsa X-ray cihazı. Karışıma yenilemeyecek bir şey karıştıysa cihazda parlak bir renkte görünecek. Ama bu kavanozlarda sadece köfte, sos ve sebzelerden oluşan leziz bir karışım var. Ve akşam yemeği artık hazır. Amerika yer fıstığı ezmesine bayılıyor. Bu sandviç kreması o kadar popüler ki ortalama bir Amerikalı yaşamı boyunca 3000 adet fıstık ezmeli ve reçelli sandviç tüketiyor. Birleşik Devletler her yıl fıstık ezmesine 800 milyon dolar harcıyor. Bu kadar fıstık ezmesini yaysanız Büyük Kanyon'un zeminini kaplamış olur inanın. Ülkedeki fıstık ezmesi düşkünlerinin ihtiyacını karşılamak için çok fazla yer fıstığına ihtiyacınız var. Ama bu fıstıklar ağaçta yetişmiyor. Aslında yer fıstıkları fıstık bile değil. Öyleyse nedir? Bunlar yer fıstığı çalılarının tohumları. Bu bitkinin yetişmesi için sıcak ısıya ihtiyacı var. Ve dünyanın ihtiyacının yarısından fazlası Çin ve Hindistan'dan karşılanıyor. Hasat makinesi bitkinin köklerini çıkarmak için tam da fıstıkların hizasında olacak biçimde çukurlar açıyor. Makine bitkiyi yerden ayırıp silkeliyor ve fıstıklardaki toprağın atılması için ters çeviriyor. 3 ila 4 günlük süre içinde fıstıklar yavaşça kururken kendi nemlerinin 3'te 1'inden daha az neme sahip oluyor. Kuruduktan sonra fıstıklar harmanlanıyor ve bitkideki kozalarından ayrılıyorlar. Artık kremamsı leziz bir ürüne dönüştürülmeye hazır haldeler. Çiğ fıstıktan sürülebilir bir kremaya dönüştürme işlemi ise burada duran 15 kiloluk vakumlanmış fıstık çuvallarıyla başlıyor. Bu fabrika Arjantin'deki yüksek kaliteli özel fıstıklardan hiçbir yapay katkı maddesi ya da koruyucu içermeyen el yapımı fıstık ezmeleri üretiyor. Bu depodaki fıstıklar öğütücü kısmına gönderiliyor. Burada elektrikli bir öğütücüye konup parçaların etrafa saçılmaması için üstü kapatılıyor. Öğütücünün içinde dakikada 3000 devire ulaşan bıçaklar fıstıkları macun haline getiriyor. Ama bu mekanik canavarın bile zorlandığı yerler var. Bu yüzden bir operatör öğütme işine yardım ediyor. 9 dakikalık öğütme işleminin ardından kapak açıldığında ortaya tamamen doğal, kremamsı bir karışım çıkıyor. Teknik olarak bu çoktan fıstık ezmesi haline geldi bile. Ekmeğinize sürebilirsiniz ve tadı harika olacaktır. Ama fıstık ezmenizde biraz çıtırtı olmasını istiyorsanız bir aşamadan daha geçmesi gerekiyor. Bunlar ezilmiş fıstıklar. Yalnızca 2 kiloluk fıstık 80 kavanoza yetebiliyor. Pürüzsüz kremaya ekleniyorlar. Ardından öğütücü yeniden çalıştırılıyor. Aşırı hız fıstıkları tamamen ezeceğinden bu kez dakikada 500 devirle daha yavaş şekilde çalışıyor. 20 saniye sonra işlem sona ermiş oluyor. Fıstık ezmesi paketlenmeye hazır. Karıştırıcı 15 kiloluk fıstık ezmesini plastik bir kovaya döküyor. Ve bu kova yakınlardaki otomatik dağıtıcıya götürülüyor. Bu bilgisayar kontrollü kapaktan her seferinde 225 gramlık fıstık ezmesi akıtılıyor. Bu yüksek kaliteli bir ürün olduğundan fabrika günde yalnızca 1000 adet üretiyor. Ve her bir kavanoz elle dolduruluyor. Kavanozlar doldurulduktan sonra kapaklar takılıyor. Bu iş için kuvvetli bileklerinizin olması gerek. Kapakları takılmış kavanozlar adedinin 40 kavanoz aldığı kartonlara konuluyor. Ve etiketleme makinesine gönderiliyor. Bir bant kavanozları dakikada 43 tanesini taşıyacak bir hızla çalışıyor. Önce bir makara kavanozları kurcalanmaya dayanıklı hale getiriyor. Böylece tüketiciler fıstık ezmelerine kimsenin dokunmasına emin oluyorlar. Ardından etiket basılıyor ve bu yüksek kaliteli fıstık ezmesi dağıtıma hazır hale geliyor.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla takoma,
2: değerinde Trinksat. Servis geldi, çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
4: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
5: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
4: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Sizi Fuzuli
6: uyar. Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Ozmo Cool.
7: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
6: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
8: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
9: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
10: Bu pazar 1 kilogram tarsüt kaşar peyniri KOP'ta sadece 375 lira.
11: Pozisyon ekranda. Sena çok aç, içeri bakıyor. Google Gemini'yi açtı, dolabı tarıyor. Tarif geldi. Afiyet olsun Sena. Gemini'yle çözdün bu işi.
12: Hepsi burada. Premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin EcoVax robot süpürgeyi premium özel 9.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10, hepsi para kazan.
13: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyim.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera ferest değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
5: Nevada'dayız.
6: Bilgisayardan çok iyi anlıyorsun.
7: O kadar da değil Fred.
5: Freddy ve Juan yaptıkları düzenlemelerin nasıl sonuç verdiğini görmek için geçen seneki madencilerle yeniden buluşuyor.
7: Freddy, işin aile kısmı devreye girince beni hep etkiliyor. Bir babanın ailesi için geçimini sağlamak uğruna canına dişine takıp uğraştığını görünce insan içine dokunuyor. Çünkü biz de aynını yapıyoruz.
6: Sonuçta aileni doyurmaya çalışıyoruz.
7: Aklımda en çok kalanlardan biri Chad'di. Chad Marmolay.
6: Evet.
8: Yardıma muhtaç olan bir dost.
9: Bir baba olarak aileme elimden gelenin en iyisini sunmak istiyorum. Ama burada işler gerçekten zor.
5: Geçen sene...
9: Günaydın, ben Chad.
7: Memnun oldum.
5: Freddy ve Juan, iki çocuk babası Chad Marmolejo'nun yardımına koştu.
9: Dürüst olayım, son birkaç yıl berbattı.
7: Anladım.
9: Arızalar ve çalışabildiğim kısa süreler yüzünden moralim tamamen çökmüştü. Bu yıl ya her şey yolunda gider ya da batarız. 2008'deki konut krizi şirketimi batırdı. Şimdi ne yapacağım diye kaldım. Sonra dedim ki, altın bölgesinde büyüdüm sonuçta. Bari bunu deneyeyim.
7: Sağda yaşıyordu.
6: Çadırda.
7: Ön tarafta küçük bir duvar çadırı
6: vardı. Sosisli yerek hayatta kalıyordu.
7: Burada elektriğiniz de mi yok?
9: Burada madencilik yaparken hayat gerçekten çok ilkel geçiyor. Çadırda yaşamak zor iş.
7: Buna rağmen çok umutluydu değil mi? Bu işi evet. Gerçekten yürütmek istiyordu.
6: Evet.
7: Geçimini sağlamayı umuyordu.
6: Çocuklarını okula gönderecek kadar para kazanmaya çalışıyordu.
7: Beni çok çalışmaya itiyor diyemem. Çünkü zaten yardım etmek istediğimiz insanlar için çalışıyorum. Ama en azından olaylara farklı bakmamı sağlıyor. Onların hırsını ve motivasyonunu anlıyorum.
6: Katılıyorum.
9: Iris 17 yaşında. Ocak'ta 18 olacak. Mezun olacak. Üniversitede kapıda.
7: Evet. Şimdiden plan yapmaya başla.
9: Evet.
7: Bence insan bir şeyi kendi emeğiyle zor yoldan kazanırsa değerini daha iyi biliyor.
6: Bir demir işleme makinesi getirdim. Kimse bana hiçbir şey vermedi.
5: Operasyonu zar zor ayakta tutacak kadar para kazanabilen Chad, geçimini sağlamakta bile zorlanıyor. Bu yüzden 30 yıllık en yakın arkadaşı Terry Larimer'a finansal destek için başvurdu.
10: Şu an buna ne kadar büyük yatırım yapmak istediğimi düşünüyorum.
6: Bir arkadaş diğerine borç verince işler nasıl karışıyor biliyorsun. Güven sarsılabiliyor. İşin içinde para olunca başka şeyler dönüyor. Bakabileceğimiz biraz altın var mı?
9: Var aslında ama Terry'de. Yakıtla parça almak için satmak zorunda kalmıştım.
6: Sen onun altınını mı aldın?
9: Aldı, evet.
10: Sonuçta yatırım arayan bir emekliyim.
6: Evet, ama yatırım dediğin cam kavanoz olmaz. Hadi tesisi çalıştıralım.
5: İlk test başlıyor.
6: Kronometreyi başlatıyorum.
5: Fred ve Juan önlerindeki sıkıntıyı daha ilk dakikada fark ediyor.
11: Bu programda eğitimli hayatta kalma uzmanları yer almaktadır. Bunu kendi başınıza denemeyin. Kader isteyerek gidenleri götürür, istemeyenleri ise sürükler. Seneca.
12: Burada balığı nasıl yakalayacağımı bulmalıyım çünkü üzerlerinde yağ var. Of! Lanet olsun!
13: Burası tehlikeli bir yer dostum. Tek yanlış harekette işin biter. O lanet ağı öyle atıp da yapamazsın. Şimdi tehlikeli kayayı yasak ilan ediyorum.
14: Sanırım yakaladım. Oh! Bu öncekinden daha büyük.
13: Oh. Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Barınağımın etrafını sardılar.
15: İlk kez 10 katılımcı tek başına tarihte hiç kimsenin yapamadığı kadar uzun süre
16: Kuzey Kutbu'nda hayatta kalmak için mücadele edecek. Zorluğu 100 gün. Bu en zor mücadele.
12: Kuzey Kutbu'nda 100 gün hiç kolay değil.
16: Dayanabilirlerse şimdiye kadarki en büyük ödülü, yani 1 milyon doları kazanacaklar.
13: Vay canına, orada 1 milyon dolar varken pes edemezsin. Aman tanrım. Günde 10 bin dolar için ne kadar çalışabilirsin?
14: Donma gibi görünüyor.
13: Lanet olsun.
16: Tek başına milyon dolar mücadelesi başlıyor.
17: Barınağımın etrafını sardılar.

0: Bugün baskına çıkacağız. Şu sincap tam burada, bu ağaçlarda takılıp duruyordu. Ve hep bu ağaçları neden sevdiğini merak ediyordum. Az önce onu bir mantar kapıp aşağı indirdiğini gördüm. Sonra da baktım, yukarıda kocaman bir mantar stoğu var. O ağacı keseceğim ve mantarlarını çalacağım. Aralık uzun, soğuk bir ay olabilir. Burada işler epey çirkinleşecek. Süt ve Noel kurabiyeleri diyarına varmamıza 50 gün daha var. Burada hiçbir şeyi garanti görmüyorum. Şurada güzel bir mantar var. Evet, buldum. Bugün mantar bereketi bulduk. İyi bir vurgun oldu. Teşekkürler Bay Sincap. Bunları saklayacak bir yer bulmalıyım. Mandanın baş derisini buraya getireceğim. Bir çeşit kese gibi dikip toparlayacağım. İçini mantarla dolduracağız. Burnunu ve dudaklarını alıp kalın bir tel parçasıyla saracağım. İki kat yapıp sıkıca vuracağım. Birbirine dolayacağım ve sonra tuzak telimle dikeceğim. Geçmiş seferlerimde defalarca doğaçlama yaptım. Elinin altındakiyle idare etmeyi öğrenmen gerekir. Her şey iki türlü işe yarar hale gelir. Sincap bütün mantarlarını aldım diye sinirli. Ne yaparsam yapayım, tek taşla iki kuş vurmaya çalışıyorum. Bunlar ön bacaklar. Bunları parça parça değerlendireceğim. Ben en çok yalnızken mutlu olurum. Uygarlıktan çok uzakta yaşamayı severim. Bu da çok küçük yaşlarda başladı. İnsanlara, öyle içlere, kimsenin bana dokunamayacağı kadar uzaklara, Alaska'ya taşınacağım dediğimi çok net hatırlıyorum ve de yaptım. Kuzey Amerika'da kalan en ıssız noktalardan birindeyim. Mandanın yüz derisi, taşıma kesesi. Şimdi biraz mantar koyalım. Gece yarısı fener ışığında geyiğini parçalarken kurtlar oluyor. Tek başına oturup buz tutuşunu izliyorsun. Heyecanı var ya, tarif edilemez. Oldukça heyecanlı. Epey sağlam bir mantar yığını topladık. Fena durmuyor, değil mi?
1: İkinci gün, saat 9:24. Mevcut sıcaklık -13 santigrat derece.
2: Biraz odun lazım. Biraz odun. Tamam, kim odun olmak ister? Kim ister? O da ne? O da ne? Ayı gibi görünüyor. Orada ne var?

0: Ah, ay, benim. Soğuk kıyafetlerimle ayı gibi ya da belki bir koca ayak gibi görünüyor olabilirim. Kocaman görünüyorum. Küçük küçük küçük. Bu parka Nenets rengeyi çobanları tarafından yapılıyor. Tamamen rengeyi derisinden ve eski usulle. İnsanlar bu iklimde çok çok uzun zaman böyle hayatta kaldı. Bunu her gün giymek zorunda kalmaya da pek uzak değilim. Hadi dışarıda neler oluyor bir bakalım, olur mu? Burada her şey gerçekten değişiyor. Derin kış bastırıyor ve işler biraz daha zorlaşıyor. Yani her gün daha fazla kar yağması yiyecek bulmamı daha da zorlaştırıyor. Tuzakların çoğu gömüldü. Lanet olsun. Tavşan bunun içinden geçmek için karı yara yara ilerleyemeyecek. Bu kar tavşanların nasıl hareket ettiğini değiştiriyor ve benim yağ ihtiyacım var. Göl buzu sağlamlaşana kadar balıkçılık da pek mümkün görünmüyor. O yüzden denemeye devam etmek zorundayım. Şu anda gerçekten o kirpi bölgesine gitmek istiyorum. Başka bir kirpi olduğuna neredeyse eminim. İzlerini gördüm. İnine kadar takip ettim ve sürekli gidip inini kontrol ediyorum. Ama şimdiye kadar hiç evde yoktu. Bir bakacağım. Kirpi noktalarından biri aşağıda. Şu kayanın altından çıkmış. Buraya yürümüş. Sonra şu kabuğu yemiş ve sonra da hemen şurada yemiş. O yüzden kapanlar kuracağım. Bu kirpi yağ için en iyi seçeneğim. Son kirpi bana bir haftadan fazla yetmişti. Kirpi tam şuradan yürüyüp geçiyor. Ben de bu kayanın üstüne tuzak kurmak istedim. Ama bağlayacak bir yer yok. Bu yüzden şu ağacı yarığa sıkıştırdım. Şimdi kirpi için bir tutunma noktam var. Şu çıkıntıdan yukarı çıkıyor. Umarım o ilmeğe takılır. Yarın gelip kontrol edeceğim. Bayağı kar yağıyor ve kameraya da ceketimi örtmem gerekecek. Tamam, kampa dönelim.
1: 52. gün. Saat 12:54.

0: Ay, zayıflamışım. Aa, şu kaslara bak. Hala bende var. Hala taş gibiyim. Şu kıllı kol altlarına bak. Ah, vücutçu gibi olmuşum mu? Ah. Evet, bu güçlü. Dev görünüşümü sevecek. Buzda balık tutmaya gidiyoruz. Sığ su demek, diğerlerinden bir iki gün önce buzda balık tutabilmem demek. Bu da bana hız kazandıracak ve onu eve götüreceğim. Yani birkaç balık yakalayabilirsem inanılmaz iyi hissettirir. Balık hayatta kalma stratejim için çok önemli. Balıkların üzerinde çok iyi yağ var ve uzun vadede hayatta tutacak olan da bu yağ. Sadece buzda balık. Bunda ne var ki? Bu deneyime hayatta kalma olimpiyatlarım diyorum. 7 yaşımdan 20 yaşıma kadar olimpiyatlara gitmek hayat amacım gibiydi. Jimnastikçi olacaktım. Sırtımı kırınca yüzmeye geçtim. 100 metre sırt üstünde ülkede 11.'ydim. Yüzmeyi bırakmak zorunda kaldım. Çünkü suda kalp atışımı her yükselttiğimde çok başım dönüyordu. Bırakmak zor bir veda oldu. Çünkü gerçekten çok seviyordum. Sırtımı biraz esnetmem, ayak parmaklarıma kan gitmesini sağlamam gerekiyor. Rekabetçi atletik günlerim azalıyordu. Ama sonra doğayı keşfettim ve burada olmanın artık benim için anlamlı olduğunu fark ettim. Bu büyük bir şey. Burada tek Kanadalı olmaktan gurur duyuyorum. Bu benim olimpiyatlarım. Ah, evet, hadi, hadi, hadi. Evet, evet, evet, evet, evet, evet. Ah, ah! Ah, hayır, hayır. Hayır. Aa, boyu iyiydi. Ah. Ah. Geriye bu kadar hızlı koşmamalıydım. Ah, panik yaptım. Kahretsin. Boyu iyiydi. Lanet olsun. 2 saat oturup balık görmemek, balık hissetmemek ve sonra bir balık bulup onu kaçırmak gerçekten çok kötü. Kahretsin, çok iyi olacaktı. Şu iki balık beni geriyor. Galiba tamamen acemi şansıydı. Çok soğuk, gidip ısınmam lazım.
1: Üçüncü gün, saat 8:27.

Burada müzik kariyerimin başlangıcına tanık oluyorsunuz. Hey, şu taşları helikoptere atabilir miyiz? Eve götürmek istiyorum falan derim. Nakliyesine muhtemelen bir kol bir bacak isterler.

0: Kahvaltımızı burada ısıtalım. Nefis beyaz balık. Balık yakalayamadığımda içime bir kurt düşüyor. Elimdekiyle biraz daha idare etmeliyim diye düşünüyorum. Isıtıp parça parça yemek. Sadece 3 tane balığım kaldı. Tasarruf etmeye çalışıyorum ama bir parça yiyorum. Sonra daha fazlasını istiyorum. Akşam olunca da biraz daha istiyorum. Kıtır kısımlar var ya, sürekli balığı didikliyorum. Daha fazlasını bulmanın bir yolunu bulmalıyım. Çünkü yiyecek olmadan devam edemem. Gölün donup üzerinde güvenle yürüyebilmem için ne kadar zamana ihtiyacım var acaba? Benim tarafta göl daha donmadı. Bu yüzden henüz gölden balık tutamıyorum. Fakat şu an fazladan balık yakalamam gerekiyor. Başka bir şey denemem gerekiyor. Bakalım başarabilecek miyim? Metalle bir kaşık yapıyorum. Balık oltası için kaşık yem. Bir süre önce dışarıda bulduğum şu metal parça. Kurşun gibi suyun içinde akıp gidebiliyor. Arkasına bir kanca takacağım. Belki göl yarın atış yapmak için iyi bir fırsat verir. Yiyeceğim az olsa bile hayata şükretmem gerekiyor. Hayatımda olan onca şey, iç savaşta büyümek, bunca kötü şey ve kötü insan gördükten sonra bunun sanki bana özel bir istek gibi geldiğini hissediyorum. Buradan kendimin en iyi hali olarak çıkmak istiyorum. İyi bir insan olarak. Bu büyük bir kaşık. Umarım büyük balık yakalarım.
1: Dördüncü gün, saat 8:17. Mevcut sıcaklık -20 santigrat derece.
2: Günaydın. O kadar rahatım ki. Dışarısı buz gibi ama yün katmanlarımın içinde çok sıcağım. Dün gece de sıcak uyudum. Hatta fazla sıcak. Aman Tanrım, rüyamda ev yapımı dondurma yapıyordum. Aman Tanrım, yeni toplanmış gibi taze çilekler vardı. Kremayı çırpıyordum. Aa, krema. Sonra bir tortilla alıp üstünü tereyağıyla kaplıyor, üzerine bal döküyor ve ballı tereyağlı taco yiyordum. Aman Tanrım, çok güzeldi. Bu sabah kremayı ve tereyağını düşünerek uyandım. Demek ki yağ bulma zamanı geldi. Burası bugüne kadar yaşadığım en soğuk yer olacak. Vahşi doğada çok zaman geçirdim. Ama çok soğuk olunca genelde güneye iner, kışı çölde geçiririm. Ben bir çöl faresiyim. Araçta yaşar dolaşırım. 9-5 işim yok, evim yok. Rahat olduğum yere giderim. Hiç kış boyunca vahşi doğada yaşamayı denemedim. Buraya çıkıp doğada bir kış geçirmek istedim. Zorlanmak istiyorum ama sıcak kalıp kalamayacağım ve her gün yiyip yiyemeyeceğim konusunda endişeliyim. Lanet olsun. Kirpi bölgesine geldik ve anlaşılan ilmeğin yanından yürüyüp geçmiş. İtip kenara atmış. İzlerin şekline bakınca şu an içeride mi dışarıda mı anlamak zor. O yüzden içeri sürünüp deliğin ne kadar geriye gittiğine bakmayı düşünüyorum. Ama gerçekten girebilir miyim bilmiyorum. Burada oturmak hiçbir işe yaramayacak. Yarığa gerçekten sığabileceğimi sanmıyorum. Ah, burası o kadar dar ki. Görmek de zor. Sadece içeri girmeliyim. Kendimi sıkıştırmam gerekiyor. Sıkıştırmalıyım. Bu yarağa girmeye korkuyorum. Çünkü tamamen sıkışıp kalabilirim. Ve sıkışırsam kimse yardım için bağırdığımı duyamaz. Çok çaresiz kalabilirim. Aman Tanrım, kirpi tam burada, lanet olsun.

0: katılıyorum.
1: Siz de katılım mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle katılım mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat katılım. Obseso. Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
4: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
5: Break. Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
6: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
5: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
6: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
7: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel
8: istikballe. Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Cajun Corner ve maydanoz döner lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
9: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan, en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.
10: Ben Chris.
11: Ben Max.
10: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
11: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
10: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
11: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
10: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
12: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te. Her klasik araç...
13: Tamam bak, çalışıyor mu?
12: Yeniden hayata dönmeyi hak eder. Evet. Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
14: Lanet olsun.

Lanet olsun. Tamam. İyi haber. Kirpi orada. Kötü haber bu yarığın içinde. Muhtemelen yarığın içinde yaklaşık 4 metre kadar geride. Diğer tarafta acaba ne var? Çok merak ediyorum. Bakmalıyım. Bu pek güvenli değil. Sanki sağlam değil. Kaya boşlukları var. Hey küçük adam. Ben sadece seni yemek istiyorum. Onu diğer taraftan dışarı korkuttum. Yani oraya geçmem gerekiyor.

0: sağ ol.
1: Ama kanı görebiliyorum. Evet, biraz kan var. İşte Bay Kirpi. Bu kirpiyi nasıl alacağımı çözmem gerekiyor. Tamam. Sadece buradan içeri sıkışıp uzanmam lazım. Ah, işte yakaladım. Yakaladım. Ah. Ah, seni yakaladım kirpi kardeşim. Ah. Aman Tanrım. İnanamıyorum. Onu orada aşağıda gördüğümde bunun imkansız olduğunu düşünmüştüm. Yaşasın. Ya, buldum. Teşekkür ederim kirpi. Teşekkür ederim. Aman Tanrım.
2: 54. gün. Saat 12.02. Mevcut sıcaklık -12 santigrat derece.
3: Günaydın.

54. gün. Hava burada Cancun'daki gibi sıcak. Ve tropik. Hayır. Hayır. Tropikle alakası yok. Buz gibi parmaklarım kopacak. Hadi. Artık hiç balığım kalmadı. Tüm stoklarım bitti ve vücudumda ısı üretecek kalori kalmadığını düşündüğüm için sıcak kalamıyorum. Bir şeyler yemem gerekiyor. Dışarı çıkıp balık tutmayı denemek zorundayım. Şu yeni yemi deneyelim. Zayıflığı hissediyorum. Kaslarım zorlanıyor. Dengem biraz bozulmuş durumda. Bir şekilde gölden balık çıkarmam gerekiyor. Bakalım başarabilecek miyim? İçinde bulunduğum durum tüm Latin Amerika'nın yerlilerine, tüm Amerika'ya ilham olur. Çünkü dışarıda farkında olmadan hayatta kalmanın ustası olan birçok insan var. Her gün çok küçük kaynaklarla idare etmeye çalışarak hayatta kalıyorlar. Çok zor zamanlar geçirirken bile pozitif kalmaya çalışıyorlar. Umarım benim deneyimim başka insanların hayatını tehdit edebilecek durumlardan daha güçlü çıkması, büyük bir güç kazanması ve birçok şey öğrenmesi için iyi bir örnek ve motivasyon olur. Yakaladım. Yakaladım. Ah! Kaçtı. Kaçtı. Ah! Hadi tekrar yakalayalım. Lanet olsun. Ah! O bir alabalıktı. Hadi. Lütfen tekrar kap. Hayır, hayır, hayır, hayır. Atışı doğru yapmadım. Hadi, bir büyük balık daha lütfen. Lezzetli yem. Gel ve al işte. İşe yaramaması çok büyük bir hayal kırıklığı. Balığı kaçırdığıma inanamıyorum. Yakalamam gereken o kadar önemli bir balıktı ki.

0: Çok bitkinim dostum. Dışarıda geçirdiğim şu küçük süre bile beni tüketti. Özellikle yiyecek yokken, harcayacak kalori yokken, vücut dışarıda sıcak kalmaya çalışıyor. Çok yoruldum.
1: 54. gün. Saat 16:33.

0: Bu kirpi yağlı bir mucize. Çok minnettarım. O kadar yağlı ki. Bu çok büyük bir olay. Bu yağa çok ihtiyacım var. Zayıflıyorum ve sadece tavşanla vücudumu ayakta tutmam zorlaştı.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
2: Engin Can.
3: Dedeciğim.
2: Yoksa sen de mi bonus doldun?
3: Bonus kurulu.
2: Ne?
3: Dede sen dedin ya hesabını bil cebine göre harca diye.
2: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
4: Nerede ne harcıyor bilim de dedim.
3: Seni dinledik. Bonus kurulu oldum.
2: Yıkıldım şu an.
3: Bonus kurulu da yıkılıyor dede.
5: Çocuğunuzun bonus kurulu ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun.
6: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
5: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde.
1: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
5: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
7: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartıyla öde.
8: Şok şok cepte şok.
9: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
10: Baloncuklu Lipton mu?
11: Çok lezzetli.
10: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
9: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
12: Benim iyi uyumam lazım.
13: Benim iyi uyumam lazım.
14: Benim iyi uyumam lazım.
1: Diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
15: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her anın double shot. Her anın double shot Ice
16: Break. Ama ne otel?
17: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
16: Trivago'ya bakmadın mı?
18: Ben 4200'e buldum.
19: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
16: Trivago'ya bakmamış.
19: Otel mi? Trivago.
20: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
21: Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
22: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
21: Ne de motorun durması onları yıldırır.
22: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
21: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
22: Harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
21: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
23: ...55. gün... ...saat 9.46... ...4 kişi kaldı... ...mevcut sıcaklık... -15 santigrat derece...
24: ...hava şimdi soğuyor... ...kış vakti dostum... ...kış geldi... Bir ton odun yakıyoruz. Geceleri ne kadar soğuduğunu bilmiyorum. Eksi 20'leri görsek şaşırmam. Dışarıya kıyasla burası sıcak. Dışarıdaki kayalar sadece donmuş durumda. Ama içeride çözülürken üstlerine kıra oluşuyor. Hedeflerimden biri ateşi sürekli yanar tutmak. Tek yapmamız gereken akıllıca davranmak. Başka çare yok. Dün gece yaklaşık 8 santimetre kar yağdı. Bütün avluyu süpürmek istiyorum. İki iş başaracağım. Avlumuzu temizliyoruz ki karda debelenip onu bastırıp buz olmasın. Evet, içeri kar taşımayalım. Bir de yalıtım yapacağız. Evet, oldukça iyi olacak. Bu işleri bayağı konforlu hale getirecek. Pensilvanya'da babam bir kütük kulübe yapmıştı. Sabah kalktığında her yer karla kaplanmıştı. Her şey taptaze, yepyeni görünürdü. Sen de küçücük bir çocuksun. O küçük dünyada her şey o kadar güvenli ve emniyetli gelirdi ki. Evet, çocukken ne kadar safsın. Evet, dünyanın sana karşı olduğunu bilmezsin. Bütün yükü ebeveynler çeker. Annemle babamla büyürken onlara biraz daha iyi davranmalıydım. Biraz baş belasıyım. Bunu başarıp o parayı alabilirsem, biraz yavaşlayıp babamla vakit geçirebilirim. Bir sincap yuvasında, bir fare deliğinde olduğu kadar sımsıkı ve güvende olacağız.
0: ...55. gün... ...saat 11.46...

0: Günaydın.
1: Ay
0: Dışarısı
1: sayın.
0: berbat olduğu için
1: Evet.
0: uyuyakaldım ve açıkçası buzun
1: Rüzgar
0: üstüne
1: var
0: çıkmak hiç
1: galiba.
0: içimden gelmedi. Bugün kamp günü yapacağım. Bir anda fark ettim, yiyeceğim var ve orada kendimi parçalayıp durmak, sinirlenmek istemedim. Evet. Evet.
1: Hoş
0: Keşke ailem
1: geldiniz.
0: burada olsaydı. Hiç gitmek istemezdim. Maron ailesini Kanada Arktiği'nin derinliklerine giderken takip edin. Şimdi yemek üzereyim. Ailem hep, Kalin, sen bunu yaparsın. Kalin, biliyorum kazanacaksın diyor. Bu büyük bir baskı. Bir de hep şu ek geliyor. Ama kazanamazsan da seninle gurur duyarız. Evet. Ama siz hayal kırıklığına uğrayacaksınız. Ben de hayal kırıklığına uğrayacağım. Duman, duman, duman. Baca borum taze karla tıkanmış olabilir. Kendimi iyi hissetmiyorum. Midem bulanıyor. Çok başım ağrıyor. Barınağımdaki duman hayatımın kabusu oldu. Kötüden aşırı kötüye gidiyor. Nefes almak kesinlikle daha zor. Denediğim o kadar çok şey var ki gözlerim yanıyor ve beni delirtiyor. Ağlamıyorum, bu sadece duman. Barınağa girme sebebim korunmak. Ama barınağımda kalamıyorsam, çünkü bana saldırıyor. Peki nereye gideceğim? Ah, çok başım dönüyor.
2: 55. gün, saat 19:46.

Ya evet, burada içerisi gayet güzel gibi. Ama kapının dışı öyle değil. Dışarıda deli gibi kar yağıyor. Evet, şimdi geliyor. Ne kadar birikecek bilmiyorum ama yaklaşık bir saatte birkaç santimetre yağdı. Burası çok kaygan ve durmayacak gibi görünüyor. Bu gerçek kış. Bakın ne kadar yükseliyor. Bugün açtığım bütün patika kapandı. Evet, şimdi geliyor. Ne kadar birikecek bilmiyorum ama yaklaşık bir saatte birkaç santimetre yağdı. Burası çok kaygan ve durmayacak gibi görünüyor. Bu gerçek kış. Bakın ne kadar yükseliyor. Bugün açtığım

0: ready to happen.
1: Zaman daralıyor. Aşırı soğuk geliyor. Öyle bir soğuk ki seni dondurup öldürür.
2: Saat 9:02.

Gecenin büyük kısmında gözlerim yandı ve bu sabah görüntüm tamamen bulanık. Ama bu dumanla daha ne kadar başa çıkabilirim bilmiyorum. Dayanıklılığım tükeniyor. Yavaşça hareket ediyorum. Galiba artık bunun bedelini çekiyorum. O yüzden tuzaklarımı toplamaya başlayacağım. Daha fazla tavşan yakalamanın anlamı yok. Çünkü bence bu benim için gerçek sonun başlangıcı. Ben ailem için kazanmayı çok istemiştim. Biliyorum, yetmiyor. Çok zor. Ne yapacağımı bilmiyorum. Gözlerim hala bulanık. Ama çok güzel. Benim için en büyük zorluk hep elden ağza yaşamak ve yeterince iyi yapamadığımı hissetmek oldu. Başkalarından onay almak benim için çok önemli. Ve burada etkileyecek kimse yok. Ama kendime karşı çok acımasızım. Tamam, odaklanmam ve hepsini aldığımdan emin olmalıyım. Hayatım boyunca yarışmalı sporlardaydım ve hep bireysel sporlardı. Skorun zamanın peşinde ben sürekli denedim. Yol boyunca tüm engelleri aşmaya çalıştım. Ama bir galibiyeti zorla olduramazsın. Bu kadar.

Karın pırıltısını seviyorum. Evet. Çok güzel. En sevdiğim şeylerden biri böyle fotoğraflar. Çekip insanlarla paylaşmak. Eve gitmek istiyorum.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i,
3: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
4: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
5: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
4: Sensodyne Klinik Beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
5: Sensodyne Klinik Beyazlığı öneriyorum.
6: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Ecobox robot süpürgeyi premium özel 9.999 TL'ye alma zamanı.

0: %10 hepsi para kazan.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Oldu.
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
6: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
7: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
8: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot
9: Ice Break. Benim iyi uyumam lazım.
10: Benim iyi uyumam lazım.
11: Benim iyi uyumam lazım.
12: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
13: 25 yıldır hep yemek sepeti seninle. 25 yıldır hep
14: gol be gol.
13: Yemek sepeti.
15: 25 yıldır hep seninle.
16: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
17: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
16: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
18: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
19: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana. Bir bedava.
18: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
20: Ben Chris.
21: Ben X.
20: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
21: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
20: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
21: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
20: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
22: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
23: Saat 15.23. 4 kişi kaldı.

0: Eve gitmeyi çok düşünüyorum. Ve artık mesele
1: And
0: çikolatalı
1: it's not about
0: pasta,
1: the chocolate cake
0: kahve ya
1: pie.
0: da Dave değil.
1: Anymore.
0: Tabii ki
1: Mind you,
0: eve
1: that's not
0: gider
1: even the
0: gitmez
1: best
0: o
1: part.
0: insanları ve
1: People
0: o
1: are
0: şehirleri
1: staying
0: arayacağım.
1: at
0: Ama bu
1: this is
0: insana
1: an
0: böyle bir
1: extreme.
0: işte
1: You kind of have this like
0: anı yaşatan bir deneyim
1: aha
0: ve
1: moment. And I'm really
0: çıkışımı
1: glad
0: düşünme
1: this
0: fırsatı
1: opportunity
0: bulduğum için
1: to
0: gerçekten
1: contemplate
0: mutlu hissediyorum.
1: in your regular
0: Normal hayatında
1: your peak
0: zirvelerin ve çukurların
1: much
0: buradakine göre
1: smaller than
0: çok
1: out
0: daha
1: there.
0: küçük.
1: Out here
0: Buradaysa
1: you have
0: en yüksek
1: highs
0: dağdan
1: that
0: daha
1: are
0: yüksek
1: higher than
0: yükselişlerin oluyor.
1: mountain and
0: Sonra

0: en derin vadiden daha derin düşüşlerin zihinsel olarak sana çok büyük bir yük bindiriyor. Her bölümün başında uyarı. Bunlar eğitimli, hayatta kalma uzmanlarıdır. Sakın evde denemeyin gibi bir şey yazar. Ben kendime hiçbir zaman hayatta kalma uzmanı demedim. Uzman. Yani herhangi bir konuda uzman olmak öğrenmeye devam etmeni kısıtlar. Ama şunu söyleyebilirim. Bu bir atletizm. Evet, atletizm. Bu zihinsel atletizm. Ben bir hayatta kalma sporcusuyum. Evet, sporcuyum. Kendine gel asker. Çünkü 1 milyon dolar kazanma fırsatın var. Bu şans birine ne zaman gelir? Bu şansımı iyi kullanmalıyım. 10 kişide bir belki. Şu an daha da az. 5'te bir ihtimalle 1 milyon dolar. Evet. O yüzden devam edeceğim, devam.
1: ...58. gün... ...saat 8.51... Mevcut sıcaklık -21 santigrat derece.
2: Teşekkürler. Şunu bununla yakmaya çalışalım. Rüzgar dün gece uluyordu. Bu sabah da öyle. Ayak parmaklarım hala donuk. Parmaklarım kopacak gibi. Burası epey dumanlanıyor. Gidip biraz su ayarlamam gerekiyor. Yiyecek eksikliği, çevreyle baş etmeyi çok zorlaştırıyor. Çok sert bir ortam var. Dondurucu soğuk. Buradaki koyum da tamamen donmadı. Suda yüzüp duran bir büyük buz parçası var. Güneş vururken sudan bir sürü buhar ve sis yükseliyor. Çok soğuk. Donuyorum. Ateşin yanında ısınmam gerekiyor. Ellerim donuyor. Ateşe gitmem gerekiyor. Çok soğuk. Isınmanın tek yolu ateş. Bu soğuk hava ve burada hayatta kalmak için yapmam gereken her şey kalori istiyor. O da bende yok. Eskiden balığım olurdu, alıp yiyebiliyordum. Üstüme koyduğum balıklar da gittikçe azaldı. O yüzden biraz ısı üretip ısınacak yağım yok. Sadece odun getirmek için yürümem gerekiyor. O bile zorlaştı. Çok yorgunken hayatta kalmak için gereken her şeyi yapmak iyice zor oluyor. Öylece eriyip gitmek. Açlıktan ölmek istemiyorum. Sanırım hayatta kalma serüvenim bitiyor. Ben Amos. Resmen pes ediyorum. En başından beri buraya şöhret için gelmedim. Amacım daha iyi bir insan olmaktı ama bu yolculuğumun sonu. Bunu söylemek kolay değil. Çünkü bir iki hafta daha dayanabilirdim gibi bir şeyle ayrılmak da istemiyorum. Belki daha fazla şey öğrenir ya da kazanabilirdim. Yani doğru kararı mı veriyorum bilmiyorum. Ama sorgulayacak gücüm de yok. Lanet olsun, lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun tam pes ederken.
3: 58. gün. Saat 12:27.
2: Ka! Ah, lanet olsun. Lanet olsun. Kayıyor, aman tanrım. Buradan çıkmam gerekiyor, yapma. Buradan çıkmam gerekiyor, aman tanrım, bunu almam gerekiyor. Lanet olsun. Hadi ama. Yapma. Yapma lütfen. Buraya gel. Çık buradan, çık hadi. Ah, aman tanrım, bunu almam lazım. Hadi.

Eşyalarımı çıkardım. Sanırım çoğunu çıkardım. Telefonu dışarı attın mı? İşte burada. Şu lanet matkap. Bir saniyeliğine arkamı döndüm ve başımı kaldırdığımda bütün barınak alev almıştı dostum. Tüyümü de aldım. Biraz kömürleşti ama lanet olsun ciğerlerim acıyor. Aman tanrım. Zamanlamasına inanamıyorum. Sanırım gitme vaktimmiş. Kasaları dışarı sürükleyemedim. O yüzden piller patlıyor.

Seni aramıştım. Parkamı hazırlamıştım. Paketlemeye başlamak için arkamı döndüm ve döner dönmez söndüremedim. Çok hızlı oldu. Sanki gitme vaktimmiş gibi bütün barınak alevlere teslim oldu. Vücudum koşullara ayak uyduramadı. Ne kadar zayıf olduğumu ve enerji seviyemin ne kadar düşük olduğunu düşünmeye başladım. Bu havada yiyeceksiz dayanabileceğimi hiç sanmıyorum bile. Bu çok zordu. Bir Latin Amerikalı olarak hayatta kalma serüvenini tamamlayabilmiş olmaktan gurur duyuyorum. Bakış açısının, deneyimini nasıl yaşayacağını değiştirdiğini hissediyorum. Bu artık benim yaşam biçimim olacak ve beni 58 gün hayatta tutan her şeyi, buna kişisel gelişimi de ekleyerek yanımda götürmek istiyorum. Yani sanki bendeki bazı eski parçaları yangınla birlikte orada bıraktım ve şimdi yenilenmiş bir ben olarak döndüm. Bir tür ritüelden geçtim. Yanımda daha fazla farkındalık, daha fazla empati götürüyorum. Bu bir dönüm noktası. Beni burada tutan tüm şeyleri bir araya getirip, uygulamaya dökerek insanlara yardım etmeye çalışabilirim. Bunun da kızım için daha iyi bir baba olmamı sağlayacağını düşünüyorum.

0: business with me.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Big Mac'ten Spicy McCrispy'ye, McDonald's'tan favori lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
6: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
7: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
8: Bu pazar 1 kilogram tarsüt kaşar peyniri KOP'ta sadece 375 lira.
9: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
10: Hepsi burada, premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin EcoVax robot süpürgeyi premium özel 9.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10, hepsi para kazan.
11: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
12: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
13: Bellona, Bellona.
14: Sütaş ayran, Sütaş ayran.
15: Döneri gördüğün an
16: bir de Sütaş ayran.
15: Gelsin Sütaş ayran.
12: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
11: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
17: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.

0: otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam, Tombank, kartım
5: Hadi. Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
6: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
7: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
8: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera PS değilseniz ormancı olamazsınız.
9: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
10: Tek Başına Arktik'ten Hikayeler.
11: Tek Başına'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Colby Donaldson. Bu akşamki bölümü konuşmak için Roland, Kelly, Kalin ve Amos'la buradayım. Bu bölüm 51. günde başlıyor ve aşırı soğukları bu bölümde görmeye başlıyoruz. Roland, birkaç kuzey kışını deneyimlemiş biri olarak acaba bu kadar yoğun bir soğuğun gün içinde yaptığın her şeyi nasıl etkilediğini bize biraz anlatabilir misin? Aslında durum çok zor bu kadar soğukta.
12: Soğuk seni yavaşlatır. Tecrübeli olup olmaman fark etmez. Yaptığın her şeyi iki kat zorlaştırır. Sabah sadece giyinip çıkıp bunlarla uğraşmak bile bir saatini alır. Sanki vitesi büyütmüş gibi. Bu aşırı soğukta her şey iki kat daha uzun sürer.
11: Amos, El Salvador'dan gelen biri olarak bu kadar yoğun bir soğuk senin için biraz yeni olsa gerek. Bunu hiç yaşamamıştın. Bu deneyim senin için nasıl bir şeydi?
13: Isınmak için soğuk dansı. Tehlikeli hale getiriyor. Her şeyi biraz daha zorlaştırıyor. Odunuma sahip çıkmam, uzuvlarımı sıcak tutmaya çalışmam gerekiyor. Yani çok tehlikeli, çok gerçek. Orada çok hızlı ölebilirsin. Çok soğuk.
11: Kelly, kendini çöl faresi olarak tanımlıyorsun. Hava soğuyunca daha sıcak yerlere göç eden biri olarak oradaki dondurucu iklime nasıl uyum sağladın? Bu şartlarla nasıl baş ettin?
14: Orası çok zor. Hayatımda yaşadığım en soğuk hava ve basit işler bile çok zorlaşıyor. Çünkü ellerimin ve ayaklarımın ısısını dengede tutmak sürekli bir mücadeleye dönüşüyor. Bir de boş mideyle kalorisiz gerçekten çok zor oluyor.
11: Kylan, diğer herkesin suyun buz tutmasını beklediği aşamada senin bulunduğun yerde su biraz daha sığdı. Bu yüzden erken dondu. Buzda balık tutmaya biraz erken başlamış biri olduğunu bilmek sana ne hissettirdi?
15: Buzun zamanında olmasına çok sevindim. Olmasaydı belki benim hikayem biterdi. Buzda balık tutmak bir nimet olsa da kolay değildi. Buradaki herkes soğuğun insanın içine işlediğini söyledi. Ellerini ve ayaklarını sıcak tutmak daha zor. Ben de açım. Sıcak kalmak için daha fazla kaloriye ihtiyacım var. Bu yüzden buzun üstünde oturmak son derece zor. Epey soğumaya başladı.
11: Kelly, bu bölümde bir kirpi yakalamak için çok büyük çaba harcadığını görüyoruz. O kirpiyi bu kadar değerli yapan neydi senin için?
14: Yani orada yağ her şey. Tavşan ve sincapla çok iyi gidiyorum ve onlara minnettarım. Ama orada kalmak istediğim süre boyunca beni tutacak kadar yağları yok. Buz tutma olmadan balık tutamıyorum. Bu yüzden balıkçılık bir seçenek değilken o kirpi benim yağ için neredeyse tek seçeneğimdi.
11: Kirpiyle uğraşırken o kaya çıkıntısının içindeydin. Stresli bir durumda güvenliğin ya da herhangi birinin sana ulaşmasının zaman alacağını biliyorsun. O çıkıntıda sıkışıp kalsaydın ne olacaktı peki?
14: Evet, o kayada sıkışıp kalabilirdim. Çok dar bir yerdi ve kesinlikle riskliydi. Ama ben sadece bunu başarmaya odaklanmıştım. Neyin ters gideceğini asla değil. Ama sıkışırsam ya da üzerime bir kaya düşerse orada kalırdım ve muhtemelen de ölürdüm. Ama sonuçta durum biraz böyle. Potansiyel ödül için risk almak zorundasın. Bu hepimiz için geçerli. Kutlayacağız. Bu küçük kirpiyi kutlayacağız. Aman Tanrım.
11: O kirpiyi sonunda yakaladın, barınağa getirdin ve ne yazık ki karaciğerinde bazı beyaz lekeler keşfettin. Bu durumda risk ödül dengesini nasıl tarttın?
14: Kampa dönerken o kadar mutluydum ki barınağıma döneceğim ve ziyafet çekeceğim diyordum. Onu yüzerken beyaz lekeleri görünce gerçekten çöktüm. Beyaz lekelerin hastalık anlamına geldiğini hepimiz biliyoruz. O anki en güçlü tahminim tularemi olduğuydu ve kesinlikle kapmak istemem. Oradaki en yüksek anlarımdan biri o beyaz lekeler yüzünden bir anda düşüşe dönüştü. Bu sağlıksız bir hayvanın işareti.
11: Kylan, bölümün başında bu deneyimi olimpiyatlara benzetmiştin. Bu bağlantıyı nasıl kurduğunu bize biraz anlatabilir misin?
15: Çocukluğum boyunca hayalim olimpiyatlara gitmekti. Oradayken bir an tek Kanadalı olduğumu unutup, vay be, gerçekten şu an Kanada'yı temsil ediyorum dedim. Hani sanki işte şansım dedim. Kanada'yı temsil ediyorum, televizyondayım ve iyi gidiyorum işte, bilirsiniz. Oh, Kanada.
13: Başka bir bakış açısı. Kolezyuma benzer. Televizyon kolezyumuna benzer. Orada ringde gladyatörler gibi dövüşüyoruz.
11: Gladyatörler, evet. Kylan, hem sen hem de diğerleri orada neredeyse olimpiyat ölçeğinde zorluklarla karşı karşıyaydınız. Seninkilerden biri barınağın duman sorunuydu. Bunu nasıl çözmeyi düşündün?
15: Nefes almak kesinlikle çok zor.
11: Şimdi de barınağındaki dumanla mücadele çabalarına dair daha önce hiç görülmemiş görüntülerine bakalım.
15: Bu sabah gözlerim bulanık. Çünkü duman o kadar kötüleşti ki dışarı çıktım ve sis mi var diye düşündüm. Kuş kabuğundan bir baca yapıyorum. Fena değil. Şimdilik orada kal. Kal. Denediğim o kadar çok şey var ki. Ateş çemberini genişlettim. Vay canına. Ah dumanlar. Ateş çemberini daralttım. Bacamın delik boyutunu büyüttüm. Hayır hayır, gözlerim çok bulanık. İkinci bir baca yaptım. Bu işe yaramıyor. Beni delirtiyor.
11: Kylan, duman seni niye bu kadar zor bir durumda bıraktı?
15: Aa, biliyor musunuz, eğer bilseydim kesinlikle düzeltirdim. Her şeyi denedim ve herhalde havada kurumayan böyle bir mikro iklim var. Evet, yani korkunçtu.
11: Evet Amos, pes etmeyi konuşma zamanı. Bu kararı vermek senin için ne kadar zor oldu?
13: Oyun bu noktada zaten iki aya yaklaşıyordu ve balığın azalması, kilo kaybı ve havanın gidişatı etkiliydi. Uyumam gerekiyordu. Karar verdim ve tuluma girdim. Uyku tulumuna girdim ve tulumun beni sıcak tutmadığı ilk geceydi. Yakacak yağım kalmadığının farkındaydım. Bu da sabahki kararımı biraz daha kolaylaştırdı. Yani benim için çok zordu.
11: Ve sonra tam pes ettikten hemen sonra barınağın alev aldı.
13: Lanet olsun!
11: O anda aklından neler geçti?
13: Böyle bir şey yaşamak gerçek gibi değildi. Sanki bir Viking cenazesi gibiydim. Yanacaktım. Nasıl anlatacağımı bilmiyorum ama ekipmanlarımı topluyordum ve bir anda hiç yoktan ateş barınağın her yanını yemeye başladı.
11: Yangın sırasında kamera pillerinin patladığını da duyabiliyoruz.
13: Piller patlıyor.
11: Yangında hangi eşyaları kurtarıp barınaktan çıkaramadın sana göre?
13: İki büyük kutum vardı. Biri kameraların olduğu büyük kutuydu. Diğer kutu da büyük bir pil kutusuydu. Bu iki kutuyu dışarı çıkaramadım. Büyük kamerayı çıkarabildim çünkü bunu onunla çekiyordum. Hafıza kartlarını da çıkarabildim. Hepsini kapıdan dışarı fırlattım.
11: Orası yanarken bunu kayda alacak kadar soğukkanlı olman gerçekten çok etkileyiciydi.
13: Hadi ama.
11: Sırada ne var peki şimdi?
13: Öğrendiğim şeyleri ve doğayla kurduğum bağı paylaşmam gerektiğini hissediyorum. Bunun birilerine faydası olur mu? Bunu görmek istiyorum.
11: Tek başınayı böylelikle tamamlıyoruz. Roland, Kelly, Kylin ve Amos'a çok teşekkür etmek istiyorum. Önümüzdeki hafta sezon finalinden sonra yarışmacılarla konuşacağız. Şimdi de söz verdiğimiz gibi 3 saatlik sezon finalinden kısa bir ön izleme. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.
12: Şu an bu büyük bir savaş. Küçük bir kayma bile felaket olabilir.
15: Omzuma saplandı.
14: Ya! Göl buz tuttu.
15: Evet, evet, evet, evet. Bana hız treni kay diyebilirsiniz.
12: Artık aşırı soğuğa girdik.
14: Aa, hayır, daha da kötüye gitti.
12: Şu an hiçbir şey göremiyorum. Tam anlamıyla beyaz bir fırtınaya dönüyorum.
14: Sonuna kadar dayanmak hayatımı tamamen değiştirebilir.
15: Biz kendi kendimizin düşmanıyız.
12: Bu hayatımda yaptığım en zor şey.
16: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
0: Bu otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
0: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
17: Trivago'ya bakmalısın.
0: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
17: Yüzden fazlasından.
0: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
18: Trivago'ya bakmalıydım.
19: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
20: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
21: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam. Evi en kısa sürede isterim dedim. Uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Aha. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler.
20: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'un finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
22: Size Fuzul uyar. Obsesor.
23: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
24: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
25: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Ecovacs robot süpürgeyi premium özel 9.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
26: Karşınızda Arçelik Maxifit.
27: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
28: Teknolojiyle hayatın kalbinde.
29: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
30: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
29: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
30: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, şahane yaz festivalini kaçırmayın. MediaMarkt.
1: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Arif Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
3: Bellona. Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: A101 artıyla 2-15 Temmuz tarihleri arasında her 300 liralık züccaciye alışverişinize 75 lira nakit iade sizi bekliyor. 25 yıldır hep yemek sepeti
8: seninle. 25 yıldır hep. Gol be gol. Yemek
9: sepeti. 25 yıldır hep seninle.
10: Servis geldi. Çantam hazır mı?
9: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
11: kurdu. Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
12: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
13: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
14: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyim.
15: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
16: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fresh değilseniz ormancı olamazsınız.
9: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
17: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
18: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
9: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
19: Hey, Mart ayı neden önemli biliyor musun? Çünkü 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü olarak kocaman bir coşkuyla kutlanır. Down sendromlu bireylerin 3 tane 21. kromozomları vardır. Kromozomlar bizi birbirimizden farklı ve eşsiz yapar. Aynı zamanda bir çift çoraba da benzerler. Bu yüzden farklılıklara saygı duyan ve birleştirici gücüne inanan herkes, her 21 Mart'ta rengarenk çoraplarla Down sendromlu bireylerin varlığını kucaklar. Haydi Türkiye! Rengimiz belli olsun. 21 Mart'ta rengarenk çoraplarla fotoğrafını paylaş. Down Türkiye etiketiyle rengimiz belli olsun de. Down sendromu farkındalığına katıl.

0: Türkiye, 783.562 kilometre karelik yüz ölçümü ve konumu itibariyle Avrupa ile Asya kıtaları arasında en stratejik transit geçiş noktalarından biridir. Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan Türkiye'nin kara, hava, deniz ve demir yolu olmak üzere toplam 211 sınır kapısı bulunmaktadır. Ve bu noktaların her biri gümrük muhafaza ekipleri tarafından 7 gün 24 saat denetlenmektedir. Gümrük muhafaza çalışanları, ülkeye giren kargoları ve yolcuları ayrı ayrı takip etmekte ve kaçakçılığın önüne geçmek için canla ve başla çalışmaktadır. İstanbul'a hava yoluyla günde ortalama 2200 uçak iniş ve kalkış yapmakta, şehir bu ortalamayla Avrupa'nın en yoğun hava trafiğine sahip şehirleri arasında üst sıralarda yer almaktadır. Ülkeye giriş yapmak isteyen yolcular, gümrük muhafaza ekipleri tarafından detaylıca incelenmektedir. İzleyecekleriniz, kara, hava, deniz ve demir yolu sınır kapılarında korkusuzca görev yapan gümrük muhafaza ekiplerinin mücadelesidir. Paris'ten gelen yolcunun valizinden Hollywood karakterleri çıkıyor.
1: Bu eşyaları bu şekilde ülkeye girmez.
0: İran'dan gelen yolcuların halıları dikkat çekiyor.
2: Fazla getirmişsiniz.
3: La, çıktı o yüzden.
0: Riyad'dan gelen yolcunun valizinde şüpheli yoğunluk tespit ediliyor.
4: Burada var mı bir şey?
0: Haydarpaşa Limanı'na gelen transit bir kargo risk analizi kapsamında inceleniyor.
2: Dur patlamış. Tamam dur diyorum sana.
0: Mısır'dan gelen yolcunun valizinde gıda ürünü aranırken bir anda ortaya başka bir gerçek çıkıyor.
2: İnsan yorar kız bu.
0: Özbekistan'dan gelen yolcunun çantaları kuşku yaratıyor.
5: Bunlar da gümrüğe terk olacak.
0: Erbil uçağından inen yolcular da çok sayıda elektronik alet tespit ediliyor.
6: Ne bunlar böyle? Hep koymuşum buraya.
0: Yolcu gümrük arama noktasında video kayıt yaparken yakalanıyor.
6: O bir de. Okey. Denet.
0: Paris'ten gelen yolcunun beraberinde getirdiği eşyalar arasında çok sayıda oyuncak figür tespit ediliyor. Ve yolcunun valizleri gümrük arama noktasında açılıyor.
1: Şimdi bu eşyalara bakmamız lazım. Sizin gümrüğe beyan etmeniz gerekiyor bu eşyaları. Çünkü bunların maddi kıymeti var.
3: Tamam.
1: Siz beyan etmeden geldiniz için kontrol etmemiz gerek. Kontrol edelim. Ondan sonra size bilgi verelim hemen.
3: Ben 1200-1500 euro biliyorum ama değilmiş galiba. 1500 euro diye biliyorum.
1: 1500 euroya kadar vergilendirebiliyor. Beyan ederseniz. 1500 euroyu aşarsa hiçbir şekilde getiremiyorsunuz. Efendim?
0: Yolcu gümrük kurallarını yanlış bildiğini kabul ediyor.
1: Şimdi 430 euroya kadar olan eşyaları hediye eşya kapsamında yanınıza getirebilirsiniz. 1500 euroyu aşan miktardaki eşyaları da beyanname açtırıp getirebilirsiniz. Yolcu beraber eşya olmayan. Şunu bir açın siz zahmet. Bu eşyaları bu şekilde ülkeye girmez.
0: Kaçakçılık ve istihbarat amiri yolcuyu yolcu beraberi eşyalar hakkında bilgilendirdikten sonra koliden çıkan figür oyuncağı incelemeye başlıyor.
2: Şöyle, şuna bir bakın.
1: Bunlar çok emek gerektiren ürünler sanırım.
2: Aynen.
1: Şunu internetten arayalım.
2: Tabii.
3: Bu spam karakteri gibi, spam statü.
0: İnternetten yapılan hızlı bir araştırma sonucunda figürün oldukça pahalı olduğu tespit ediliyor.
1: Satışı yok mu?
3: Bulduk evet. Bak, geldi Türkiye'ye.
1: Evet. Muadili sanırım şunlar. Hı hı. Ortalama 400 euro civarı. 400 dolar veya.
3: Hı. Değişiyor şeyine göre. Bunların sahteleri falan da.
7: Sosyal bölümde 10. aydan itibaren her ay girmiş.
1: Her ay girmiş. Bu kadar sık giriş çıkışı sebebi nedir?
3: Bizdeniz bize bir yıl verdiler. O yüzden arkadaşlarla gidiyoruz aynı.
1: Biraz bekleteceğim sizi. Tabii. Biraz bekleyin. Tamam. Bekleteceğim sizi.
0: Sadece bir figürün 400 euro değerinde olması ve yolcunun beraberinde çok sayıda figür getirmesi memurları kuşkulandırıyor ve yolcunun pasaportu derinlemesine inceleniyor. Yolcunun tüm kolileri açıldığında ortaya 12 adet irili ufaklı figür çıkıyor.
1: Tamam abi, görüşürüz. Şimdi bunları görmek istememdeki sebep, buyurun. Bunlar hepsinin ürünleri fiyatları farklı olduğu için.
8: Tabii, evet.
1: Ben de bunlara bir fikir edinmek açısından, çünkü bana sunduğunuz fatura çok gerçekçi gelmedi.
8: Ya orada ikinci el dükkan olduğu için aynı o şekilde sattı.
1: Orayı bir koyayım, ben bunu bir...
0: Yapılan inceleme sonunda figürlerin toplam değerlerinin 7000 euronun üzerinde olduğu tespit ediliyor. İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz. İran'dan gelen yolcular X-ray kontrolünden geçerken valizlerinde şüpheli yoğunluk tespit ediliyor. Ve yolculardan gümrük arama noktasına geçerek valizlerini açmaları isteniyor. Yolcular bir hayli ağır olan valizlerini daha masaya koymadan açıyor ve ortaya halılar çıkıyor. Valizler arama masasına konulduktan sonra memurlar halıların yolcu beraberi eşya sınıfına girmediğini bildiriyor ve halıları inceleme altına alıyor. Çünkü yolcular İran'dan geliyor ve halılar oldukça pahalı İran halısı olabilir.
2: Hangi ülkeden geldiniz? Hangi ülkeden?
8: İran'dan.
2: Evet. Tahran mı, Tebriz mi?
0: Memur yolcuların getirdiği halı sayısını belirlemek için tüm eşyaları açmaya karar veriyor. Halıların arasından çıkan bir battaniye memurun dikkatini çekiyor.
2: Şunu verebilir misiniz?
0: Battaniyeyi inceleyen memur, battaniyenin aslında bir kılıf olduğunu, içine de sigara saklandığını fark ediyor.
2: Bunun içinde var mı sigara?
8: Yok.
9: Nerede bakalım? Hayır.
2: Yok.
8: Orada çıkarmasın, çelerliğini çıkarmalı olacak, onu çıkarmalı.
0: Sigara açığa çıktıktan sonra halıların değeri önem kazanıyor.
2: Bunlar makine dokuması mı?
8: Evet.
0: Yolcular halıların makine dokuması olduğunu söylüyor. Ama İran halıları makine dokuması bile olsa pahalı halılar. Bakalım bu halı da öyle bir halı mı?
2: İran'dan mı aldınız bu halıyı?
8: Evet.
2: Faturası veya herhangi başka bir şey var mı?
8: Faturası yok abi.
2: Ne kadardır fiyatı?
8: Bu mu?
2: Tahmini.
8: 6,5.
2: 6 ne?
8: Lira.
2: 6,000.
8: 6,000 evet.
2: 6,000 ne?
8: 6,000 lira.
0: Ve memur yolcudan valizdeki diğer halıyı da çıkarmasını istiyor.
2: Tamam, bekleyin, kapatmayın.
9: Yok, beni koyuyor.
2: Onu çıkarmadınız mı?
8: Çıkarmamız zor. Vallahi.
2: Onu da çıkaralım.
0: Sabiha Gökçen Havalimanı'na gidiyoruz.
1: Yani bu da takribi 300-400 euro arası.
8: O kadar değil ya. Yanlış oluyor değil mi?
1: Bir saniye. Bak şöyle hemen göstereyim bak. Bu komple set halinde öyle mi?
2: Ne diyorsun?
8: Benim bunlar ikinci el aldığım için.
1: Lan kaç parça olduğuna bir bakalım. Çünkü çok fazla eşya var. Bunlar ticari eşya yani. Siz de hani dediğim gibi miktarını görmem lazım.
8: Koleksiyonerim ben ama.
1: Tamam, anladım. İşte onu bir teyitleşelim. Koleksiyoner olduğunuzu veya işte
8: ben
1: bir...
8: Ben çok üzgün ama böyle muameleler olduğunu. Nasıl ben hobi ama işte adli işten falan diyor. Tutulacak mısınız anlamadım.
1: Karar vermedim. Değerlendiriyorum şu an. Sizin bana vereceğiniz bilgilerle ben bunu karar vereceğim.
8: Tabii ki.
1: Bu eşyaların niteliğiyle görmem gerekiyor. Siz Ahmet.
8: Siz görevinizi yapıyorsunuz. Ona aslında bir şeyim yok. Hobi için hobi yapmaya çalışıyorum. Hı. Bunları Türkiye'de bulamıyorum.
1: Programınız var mı bu hobi
8: için
2: yaptığınızda? Tamam.
8: Hobi yapmaya çalışıyorum. Bunların birçoğu Türkiye'de satılmıyor veya satılsa da çok pahalı satılıyor. Ben de öyle imkan olduğu sürece gidiyorum yurt dışından ikinci şahıslardan bazen.
1: Bunlar ikinci elleri var mı? Pek kullanmış gibi değiller.
8: Çok saklıyorlar genelde.
1: Ha böyle saklıyor.
8: Şey bunların hepsi ikinci.
2: Hayır, hepsi ikinci.
8: Hayır, hepsi değil. Mesela bu ikinci el.
2: Şu diğer eşyalarınıza yetişeceğiz.
1: Yani şimdi size şöyle söyleyeyim. Yurt dışına gittiğiniz zaman istediğiniz hoşunuza giden her şeyi alma gibi bir durum olmuyor maalesef. Bundan başka yok değil mi? Bütün eşyalar
8: burada. Bu kadar. Dedim ki kutular büyük, onlar boş.
2: Evet.
1: Sizden bunu çıkarttıktan sonra bir de fotoğraf göstereceğim. Onu görmek istiyorum. Bunlar sıfır ürünler.
8: Evet, bunlar.
1: Tamam. Bunlar parça halinde mi?
8: Evet, böyle birleştirince şey oluyor.
1: Çok iyi. Bir kıyafetli var mı gerçekçi? Evet. Şöyle ben bir fotoğraf alacağım. Evet. Bir internette bir araştırma yapayım için. Biraz bekleteceğim sizi. Tamam.
0: Ve yolcu hakkında 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında yasal işlem yapılıyor. Yolcu alınan ifadesinin ardından savcılık makamına sevk ediliyor.
1: Arkadaşım size gereken bilgi verir, siz de değerlendirirsiniz durumu. Tamam. Kolay gelsin.
0: İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz. Yolcular halıları çıkartırken çantada sigara olduğunu fark eden memur yolcudan çantasını vermesini istiyor.
10: Dursun bu da masada. Masada dursun. Onu da çıkarın. O
8: uç.
10: Bir bakalım onlara. Hoppa. Çıkarın tekrar. Çantayı versen bana.
0: Yolcunun muafiyet fazlası sigara da getirdiğinden şüphelenen memur şüphesinde haklı çıkıyor ve yolcunun valizinde bulduğu sigaraları masaya diziyor.
10: Bu ne?
8: Çay.
10: Çay. Onda var mı sigara?
8: Var. Üç paketim var. Ne yapalım sigara? Gelelim gün yok. Nerede değil mi? Ne Selam onu bakarken bu
10: kararını. Yerdeki çantayı da verir misiniz?
8: Yok.
0: Yolcular memurun istediği halıyı çantadan çıkartırken diğer yolcunun çantasından da sigara çıkmaya başlıyor.
10: Bu neydi?
8: Yunan şekeri.
10: Şeker. Evet.

0: Yeniden Sabiha Gökçen Havalimanı'na dönüyoruz. Riyad'dan gelen uçak havalimanına iniş yapıyor. Yolcuların valizlerini X-ray'de tek tek kontrol eden memurlar, bir yolcunun valizinde şüpheli yoğunluk tespit ediyor. Ve yoğunluğun sebebini bulmak için yolcuyu gümrük arama noktasına davet ediyor.
1: What's inside?
2: Food, diet, food, exactly date and food.
0: Yolcu streçle kaplanmış valizde gıda ürünü ve kişisel eşyaların olduğunu söylüyor.
1: Where do you come?
2: Riyad. Yeah, you come from Riyad. Riyad.
0: Ve yolcunun valizinden az sayıda hurmayla muafiyet sınırları içinde kalan öğütülmüş kahve çıkıyor.
1: Hurma? Hı? Hurma?
2: Date.
1: Yeah. This? Coffee?
3: Bunlarmış.
1: Hurmaları mı gördün?
3: Yok, bu kahveler.
1: Kahve mi?
3: Şey
0: gelmiş yolda.
3: Şurada var mı bir şey?
1: Bir şey var.
0: Valizin diğer tarafından çıkan ve kaplaması kalın olan kutunun X-ray'de şüpheli göründüğü tespit edilirken kutu boş çıkıyor ve memurlar yolcuya valizini toplayabileceğini söylüyor.
1: Tamam, kahve gördüysen. Okay, close, you can go.
0: Riyad'dan gelen yolcu ülkeye girmek için hazırlanırken bir başka yolcunun valizinde de şüpheli yoğunluk tespit ediliyor. Ve yolcudan valizini açması isteniyor.
2: We can't even have a crown. And books.
0: Yolcunun valizinin üzerindeki birkaç parça eşya alındıktan sonra valizden ciltli olan Kur'an-ı Kerimler ortaya çıkıyor. Şüpheli yoğunluğun kitapların kalın cildinden kaynaklandığı anlaşıldıktan sonra valiz genel olarak aranıyor ve içinde şüpheli bir şeye rastlanmıyor. Ve yolcuların ülkeye girmesine izin veriliyor. Şüpheli valizlerin aranması devam ederken havalimanındaki yoğunluk artıyor. Gümrük muhafaza memuru bulduğu sigaraları sayarken yolcular istenilen halıyı masaya koyuyor.
1: Bu kadar fazla sigarayı neden getirdiniz? Yolcu başı 3 karton hakkınız var. İçmek için mi, satmak için mi? Fazla getirmişsiniz.
2: Ya çıktı o yüzden. Tabii söylüyor o yüzden.
1: Bunda var mı sigara? İçinde?
2: Yok.
0: İçi kontrol edilen halıdan sigara çıkmazken yolcuların toplamda 250 paket sigara getirdikleri tespit ediliyor.
1: Şunu çek biraz şöyle. Kaldır bunu.

0: stays, it stays with me.
1: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
2: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
1: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Sizi Fuzuli
3: uyar. Bu salı binde Aynes %0,5 yağlı süt 34 lira 50 kuruş. Torku dana baton kavurma 999 lira.
4: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Lego setlerini premium özel %40 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
1: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
2: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
1: Ne de motorun durması onları yıldırır.
2: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
1: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
3: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
1: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Üç paket ama bunlar da 25 tane oluyor şimdi.
5: 25 tane var. Küçük tamam. Abi. Küçüktü.
4: Küçük veya büyük fark etmez.
5: Katma içinde. Ben öldürdüm.
4: Pasaportları verin. Sizden de alayım pasaport.
6: Buyurun.
4: Pasaport.
1: Halıların değeri acaba ne kadar çıkacak? Yolcuların pasaportları kontrol edildikten sonra halılar hakkında bilgilendirilen gümrük muayene memuru halıların tanesinin 2000 Amerikan dolarından fazla olduğunu belirliyor. Bu da yolcu beraberi eşya sınıfına girmeyen halıların ülkeye ticari amaçla getirildikleri yönündeki şüpheyi doğruluyor.
4: Siz benimle gelin beyefendi.
1: Yolcuların getirdiği halılara el konuluyor ve yolcular hakkında 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında yasal işlem yapılıyor. Yolcu ifadesi alınmak üzere gümrük muhafaza amirliğine götürülüyor ve buradan da savcılık makamına sevk ediliyor. Haydarpaşa Limanı'na gidiyoruz. Ki şüpheyi doğruluyor.
4: Siz benimle gelin beyefendi.
1: Yolcuların getirdiği halılara el konuluyor ve yolcular hakkında 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında yasal işlem yapılıyor. Yolcu ifadesi alınmak üzere gümrük muhafaza amirliğine götürülüyor ve buradan da savcılık makamına sevk ediliyor. Haydarpaşa Limanı'na gidiyoruz.

0: ürünlere işte şu açabiliriz.
1: Dorse üzerindeki yükü kontrol etmek isteyen memurlar, mührün kırılarak eşyanın fiziki olarak kontrol edilmesine karar veriyor.
0: Sen devam et, açmaya çalış. Çeksene abi.
1: Dorse içindeki yükün taşıma sırasında dağılması sonucunda arka kapak açılamıyor. Memurlar dorseyi saran mühür telinin açılmasını ve yan brandaların kalkmasını istiyor. Gümrük sahasına girerken X-ray kontrolünden geçen dorsenin tam ortasında şüpheli yoğunluk tespit eden ekipler şoföre orta kısımda yer alan kolileri incelemek istediklerini söylüyor.
0: Şurayı aç.
2: İnecek.
0: Evet.
1: Beyanında boru parçaları yazan yük şoförün uğraşları sonucunda ortaya çıkıyor.
3: Koltuktan alabilecek mi?
2: Şey.
0: Dur patlama.
2: Tamam dur, görün yani.
0: Tamam dur diyorum sana, dur. Sen bak abi, ortada mıydı?
3: Aşağıda, en altta.
1: Kolilerin üzerindeki numaraları beyanname ile eşleştiren memurlar, rastgele seçtikleri başka bir koliyi açıyor ve kolinin içinden çıkanın belgelenmiş olduğunu tespit ediyor.
3: Tarife görseliyle uyumlu.

0: Ulaşılabilen yerdeki tüm koliler tek tek açıldığında ortaya çıkan tüm eşyaların beyannamede yazılı olduğu tespit ediliyor. Peki üstteki kolilere nasıl ulaşılacak?
1: Seri numarası beyan uyumlu.
0: Yeniden Sabiha Gökçen Havalimanı'na dönüyoruz. Mısır'dan gelen uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapıyor. X-ray kontrolü sırasında bir yolcunun valizinde gıda ürünü getirdiğini tespit eden X-ray operatörü durumu gümrük muhafaza memuruna aktarıyor ve memur yolcuyu eşyalarıyla gümrük arama noktasına davet ediyor. Yolcunun sırt çantasından aramaya başlayan memur, yolcunun siyah poşetlere koyduğu peynir kremalarını tespit ediyor.
2: Şey var ya, krema gibi bir şey var.
0: Yolcunun bir arkadaşıyla seyahat ettiğini belirleyen memur, arkadaşını da gümrük arama noktasına davet ediyor.
2: Only person? Only person. Senin eşin de var.
0: Memur, sırt çantasından çıkardığı kremaları masaya dizerken, bazı siyah poşetlerden de nargile tütünü çıkıyor. Kadın memur, gıda ürünlerinin sayısını tespit etmek için her bir poşeti açarken, diğer memur valizden etiketi üzerinde tekstil ürünleri bulmaya başlıyor.
3: Dur, kapatma. Bekle. Getir onları.
0: Ve tekstil ürünleri valizden çıkartıldığı anda, ürünlerin kadın ürünleri olduğu tespit ediliyor. Erkek yolcunun valizinden çıkan kadın kıyafetleri, yolcunun bu kıyafetleri ticari amaçla getirdiği yönündeki şüpheleri arttırıyor.
3: Pasaport ticket. Ferhat çağırdı. Sen fotokopi çekiver.

0: Fotokopisini çekiversene.
1: Çıkan tüm kıyafetler ayrı bir masaya serilirken memur yolcudan pasaportunu istiyor. Yolcu gıda ürünü taşıdığı için gümrük arama noktasına getirilmişti. Ama ortaya çıkan manzara bavul ticaretine dönüyor. Haydarpaşa Limanı'na gidiyoruz.
2: Onun şeyini taştı, seri numarası.

0: bir saniyeli faturada yer alan isimlerle beyannamedeki isimlerin uyuşmadığını tespit eden memur, liste üzerindeki numaralara yoğunlaşıyor.
1: Baksana abi. Kardeşim bu şey görünmüyor ya. Ticaret Hanım. Sen de baksana bir şeyden.
2: Şimdiden bu poşetten kod baktınız mı abi?
1: Baktık, oradan da senin numara da çıkmıyor. Şurada Boketono PVC bir şeyler demiş ama.
2: UN80.
1: Faturada yok.
2: Bir şey var mı abi hiç? UN80-25. UN.
3: Bunlar abi.
2: Burada abi bak. UN80-25 bu. Buradan bulacağız işte abi. UN80-25.
3: Aynen bak şu 32 milim olan burada.
1: Odur ya bu, tamam.
2: Ben çıkayım oradan açayım istersen abi.
1: Çıkabilecek misin?
2: Çıkarım abi.
0: Oradan çıkmam. Ve sıra Dorsey'nin üst kısmındaki eşyanın kontrolüne geliyor.
3: Şu mu aynısı?
2: Babayı tut abicim, baba.
3: Şu mu?
1: Herhangi biri. Onu açsana.
0: Gümrük muhafaza memuru konteynerin üzerine çıkarak rastgele bir koliyi açıyor ve içindeki eşyayı kontrol ediyor.
3: Tutabilecek misin?
1: At.

0: Rusya'ya transit giden Dorsey'nin yükü beyanname ile uyuşuyor ve tırın yolculuğuna devam etmesine onay veriliyor.
1: Kapat.
2: İşe beyanname diktamına uygun.
3: Yine rutin yaptığımız iskanizleri çerçevesinde Birleşik Arap Emirlikleri'nden Rusça varışta olduğunu gördük. Eşyada plastik cinsi hortumlar olduğu için şüpheli geldi. Kontrol etmek istedik. Yaptığımız kontroller neticesinde herhangi bir şüpheli duruma rastlamadık.
0: Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki yoğunluk artıyor ve yeşil hattı kullanan yolcuların kontrolleri hız kesmeden devam ediyor. Valizdeki tüm kadın kıyafetleri boşaltıldığı anda da yolcunun yanında hiç kişisel eşya getirmediği tespit ediliyor.
4: Aile kaç tane oraya getirmişler?
5: Bayağı da üstad şeyleri. İnsan yorar kız bu.
0: Ve memur valizden çıkan kadın kıyafetlerini saymaya başlıyor.
5: Bu bir sertlik hissettim de daha bir şey yok. Şapka. Tamam, şunu bir sayalım. Şöyle. 1, 2.
0: Yeşil hattı kullanarak ülkeye giriş yapan ve gümrüğe beyanda bulunmayan yolcunun valizinden 24 parça tekstil ürünü çıktığı tespit edilirken getirdiği kremalar ve nargile tütünleri de sayılıyor.
5: 24 parça. 24 parça
4: elbise. Pasaport sende mi?
0: Ve yolcunun toplamda 20 paket kremayla 1 kilogram nargile tütünü getirdiği tespit ediliyor.
4: Ahmet.
0: Valizden çıkan tüm eşyalar tutanak altına alınıyor ve yolcu hakkında 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında yasal işlem yapılıyor.
5: Şu elbiseler Ahmet Bey, 24 tane. Hepsi aynı marka.
4: 87.
6: 54 de ben.
5: Tamam, iyi. Sen. Peki.
6: Beyefendinin
5: evet. Tamam,
6: arkadaki hanımefendinin
5: değil. Kişisel falan değil. Sponsorluk.
0: Yolcu alınan ifadesinin ardından savcılık makamına sevk ediliyor. İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz. Özbekistan'dan gelen yolcular X-ray kontrolünden geçmeye başlıyor. Yapılan kontrolde bir yolcunun eşyası arasında çok sayıda şüpheli yoğunluk tespit ediliyor. Yolcu eşyalarını banttan alır almaz sorgulanmaya başlıyor.
7: Nereden geliyorsun? Taşkent. Yolcunun geldiği ülke zaten bizim için bir risk unsuru. Tamam, şu valizleri açalım. Tamam, açalım bu valizleri.
0: Memur siyah çantaların arama masasına konulmasını istiyor.
7: Tamam.
0: Bakalım bu çantalardaki şüpheli yoğunluğun sebebi ne?
7: Şu valizi aç.
0: Çanta açıldığı anda ortaya birçok tekstil ürünü çıkıyor. Bu ürünler ticari mahiyette olabilir.
7: Ne kadar ayakkabı getirdin? Kaç tane ayakkabı var?
8: 10 tane.
7: Niye 10 tane getirdin?
8: Kankalık hediye.
7: Hediye? Sigara da mı hediye?
8: Sigara.
7: 10 tane ayakkabı fazla. Hediyelik olmaz. Ticari olur bu. Bunlara... Yok. Ticari olur.
8: Çünkü satalım.
7: Tamam mı?
8: O zaman?
7: Sigaralarını alacağız. Sigaraların gümrüğe terk. Bunlar da gümrüğe terk olacak.
0: Siyah çantanın tamamen elektronik sigara tütünüyle dolu olduğu anlaşılıyor. Sırada lacivert çanta var.
7: Aç bunu da.

0: ve lacivert çantanın da aynı siyah çanta gibi hazırlandığı tespit ediliyor.
1: Bunlar fazla, çok fazla.
0: Lacivert çantadan da tekstil ürünlerinin yanı sıra ülkeye kaçak yolla sokulmaya çalışılan elektronik sigara tütünleri çıkıyor.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
3: Kredi. Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
4: Buyur Hasan.
5: Hadi oğlum.
3: Anne bir şeye bakıyorum.
5: Olmadı mı Hasan'ım?
3: Oluyor oluyor anne.
4: Seni koydu.
5: Hasan uyku vakti.
3: Daha işim var anne.
5: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
3: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
6: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
7: Mehmet abi ne yaptınız ev içine?
8: Murat'ım Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
7: Abi demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
9: Sizi Fuzul uyar.
10: Vay vay vay vay vay vay Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
11: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
10: Vay vay vay Domino's'um hoş geldin.
12: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
13: Bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
12: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
13: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
14: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
0: Tekstil ürünleri, ayakkabılar, elektronik sigara tütünleri derken şimdi de çantadan hiç kullanılmadığı belli olan güneş gözlükleri çıkmaya başlıyor. Bu çantadaki elektronik sigara tütünleri de masaya döküldükten sonra memur yolcunun el çantasını da aramaya karar veriyor. Ve el çantasının da sadece sigara tütünüyle dolu olduğu anlaşılıyor.
1: Bunların yasak olduğunu bilmiyor musun?
15: Hı?
1: Yasak olduğunu bilmiyor musun? Sigaranın yasak.
15: Yasak?
1: Yasak. Problem olduğunu bilmiyor musun?
15: Yok yok.
1: Bilmiyor musun?
0: Çantalardan çıkan her şeyin ticari amaçla getirildiği anlaşılıyor.
15: Hepsi mi tamam?
1: Evet hepsine.
15: Ne?
1: Hepsi. Ticari bu çünkü.
15: Ticari mi? Sadece.
1: Ticari.
0: Yolcu kendisine yardım edilmesini istiyor ama bu mümkün değil.
1: Bizim buradaki karar mekanizmamız kişinin bunu ticarete döküp dökmemesi.
0: Eşyanın sayımını yapan gümrük muhafaza memuru, yolcunun 60 adet tekstil ürünü, 10 adet ayakkabı, 18 adet güneş gözlüğü ve tam 170 paket elektronik sigara tütünü getirdiğini tespit ediyor.
1: Bunlar ticari mahiyette edebildikleri kadar kamufle etmeye çalışıyorlar. Lakin X-ray'den kaçma ihtimali yok. Yani ne yaparlarsa yapsın X-ray her türlü görüntüyü bize veriyor. Pasaportunuzu alayım. Bileti alayım.
0: Yolcuya eşyalarının hepsine el konulduğu söyleniyor ve el koyma tutanağı hazırlanıyor. Sonra da yolcunun bilgileri tutanağa işleniyor. Uçuş bilgileri de tutanağa işlendikten sonra yolcu hakkında 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele yasası gereğince adli işlem yapılıyor. Yolcu ifadesi alınmak üzere gümrük muhafaza amirliğine götürülürken Sabiha Gökçen havalimanına gidiyoruz. Erbil'den gelen uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapıyor. Uçaktan inen yolcular gümrük kontrolünden geçerken bir grup yolcunun çok sayıda elektronik eşya taşıdığı tespit ediliyor. Ve bütün yolcular gümrük arama noktasına davet ediliyor.
4: Ne bunlar böyle hep koymuşum buraya? Vallahi orada. Tamam da yani bunlar zaten hakkın olan şeyler. Gizliyorsun ki bunları. Gizlemene gerektiren bir durum yok. Var mı üzerinizde telefon vesaire bir şey?
0: Yolcunun eşyaları sıkı sıkı sardığını gören memur, yolcuyu uyardıktan sonra pasaportunu kontrol ediyor.
4: Yine tekrar göz hapsindesin, haberin olsun.
16: Tamam, tamam. Daha da gelmeyin.
4: İnşallah. Buraya mı ikinci? Gel abi, şöyle gel. Şimdi önce bir sorayım, var mı herhangi üzerinizde bir telefon? Hiç telefon yok. Aç.
0: İlk yolcunun valizinden çıkan eşyalar muafiyet sınırları içinde kaldığı için yolcunun ülkeye girmesine izin veriliyor. Ve ikinci yolcunun valizi açılıyor.
4: Ekstradan bir şeyim yok diyorsun. Hepsi limit dahilinde olan ürünler.
16: Bak.
4: Niye bu kadar elektronik çok eşya getiriyorsun ya?
16: Bunlar yani nasıl yani yolcunun?
0: İkinci yolcunun ilk valizinden çıkan eşyalar yolcu beraberi eşya limitleri içinde kalırken memur yolcudan diğer poşetini de açmasını istiyor.
4: Yani her şeyi de getirmişsin mübarek. Termostan tut.
16: Helikoptere
4: kadar bile getirmişsin. Bu ne ya?
16: Helikopter.
4: Torunlara mı getirdi?
16: Aynen vallahi.
0: Yolcu valizden çıkan helikopteri torununa getirdiğini beyan ederken termosları da akrabalarına getirdiğini söylüyor. Ve memur yolcunun ülkeye girmesine izin vererek sıradaki yolcuya geçiyor.
4: Yani bunu sen kullanıyorsun herhalde.
16: Oh.
0: Üçüncü yolcunun valizini açan memur bu yolcunun da neredeyse sadece elektronik eşya getirdiğini ama eşyaların muafiyet sınırları içinde kaldığını tespit ediyor.
4: Küçük çanta falan var mı? Şu arkadaki çantana bakayım.
0: Memur son olarak yolcunun omuz çantasını kontrol ettikten sonra yolcunun ülkeye girmesine izin veriyor.
4: Ha, tamam sende mi? Tamam. Kardeş var mı üzerinde herhangi telefon vesaire? Başka var mı?
0: Ve sıradaki yolcunun aranması başlıyor.
4: Çanta manta var mı?
16: Çanta bunlar pek olmaz.
0: Dördüncü yolcunun da valizini arayan memur bu yol...

0: Yolcunun da sadece elektronik eşya getirdiğini tespit ediyor. Ama bakalım eşyaları, muafiye sınırları içinde mi?
1: Sadece bir valizim var. Dev valizini çıkar.
2: Bu var abi.
1: Bunlar ne?
0: Ambarlı Limanı'na geri dönüyoruz. Çin'den gelen konteyner, Ambarlı Limanı gümrük bölgesine giriş yapıyor. Beyannamesinde alüminyum eşya olduğu yazan yük, risk analizi kapsamında değerlendiriliyor ve konteynerin açılmasına karar veriliyor.
3: Üstad, konteynerimiz bu. Kapaklarını açarsan hemen muayeneye başlayalım.
4: Tamam. Öncelikle konteyner numarasını check edelim. Eşya 20 kap.
0: Konteyner ağzına kadar dolu ve aramanın rahat yapılabilmesi için tüm eşyanın dışarı çıkması gerekiyor.
3: Bu şekilde muayenesini yapamayız. Çavuş, bunları tek tek dışarı çıkartalım. Dibe kadar görmemiz gerekiyor.
0: Oldukça ağır olan paletler iş makinesi yardımıyla dışarı çıkartılıyor ve aramanın sağlıklı yapılabilmesi için aralarında boşluk bırakılıyor.
4: Eşyanın tamamı konteynerden boşaltıldı. 20 kap olarak beyan edilmiş eşya, önce kap sayısını saymamız gerekiyor. Şimdi adet olarak da 10.000 adet beyan edilmiş. Eşya üzerlerindeki ibarelere bakıyoruz.
0: Koliler açıldığında içindeki malzemenin alüminyum kaplamalı yalıtım malzemesi olduğu tespit ediliyor.
4: 2, 3, 4, 5, 6. Farklı bir yerden daha yine aynı şekilde açalım. Yine aynı şekilde sayısını sayacağız. Buradan keserseniz. Eşya 20 kap 10.000 adet olarak beyan edilmiş. Şimdi adetini check etmek amacıyla bir palette kaç adet olduğunu tespit edeceğiz.
0: Yapılan incelemede beyan edilen miktarla konteynerden çıkan miktarın uyuştuğu tespit ediliyor.
4: 25 var. Yani bir palette 500 adet var. 20 ile çarpınca 10.000 adetinde.
0: Yeniden Sabiha Gökçen Havalimanı'na dönüyoruz.
1: Ne böyle? Bunlar hep süpürge malzemesi mi? Kaç tane süpürge getirdi?
2: Bir tane.
1: Parçası niye bu kadar çok ya? Eğer limitin dahilindeyse sıkıntı yok zaten. Ama limit harici ise o zaman işte sıkıntı. Getir onu da getir şöyle.
0: Yolcunun ilk valizinden çıkanlar muafiyet sınırları içinde kalırken, yolcu ikinci valizini de arama noktasına çıkartıyor.
1: Getir oğlum, bak çantayı buraya koy sen. Çantayı buraya koy.
0: Yolcunun her iki valizindeki ürünler muafiyet sınırları içinde kalıyor ve yolcunun ülkeye girmesine izin veriliyor.
1: Tamam, kapat. Var mı herhangi bir telefon vesaire üzerinde? He? Çıkart şöyle. Başka?
0: Memur sıradaki yolcunun aramasına daha başlamadan önce yolcunun beraberinde çok sayıda cep telefonu taşıdığını tespit ediyor.
1: Tamam, aç bir valizini.
0: Yolcunun valizinden epilasyon cihazı, saç kurutma makinesi ve kablosuz kulaklık çıkarken memur yolcunun üzerinden çıkan cep telefonlarını ayrı bir noktaya koyuyor. Birazdan yolcunun pasaportu incelenecek ve cep telefonu getirme hakkı olup olmadığına bakılacak.
1: Bunu bir açsana, var mı bu telefonu bakacağım. Şu telefonlar karışmasın, şöyle koy kenara, bana verin. Batarya. Al. Tamam, kapat. Daha önce Türkiye'ye Çerang telefon getirdin mi? Ha? Bak, sistemden sorgulayacağım zaten. Getirdin mi, getirmedin mi?
2: Ben yani getirmemişim. Ben onu sizinle sorgulayayım.
1: Nasıl?
2: Yok yani.
1: Pasaportuna baktığım zaman sen sürekli gidip geliyorsun zaten. Muhtemelen getirmişsindir.
2: tarafta hiç görüşmüyorum.
1: Nasıl?
2: Yok yani, ben bildiğim yok yani.
0: Yolcunun pasaportu sistem üzerinden incelendiğinde daha önce ülkeye cep telefonu getirmediği tespit ediliyor. Ve bu girişte getirdiği cep telefonlarından bir tanesi pasaportuna işleniyor. Ardından da yolcunun ülkeye girmesine izin veriliyor. Ambarlı Limanı'na geri dönüyoruz. Alüminyum kaplama malzemesinin standartlara uygun olup olmadığının anlaşılması için alınan örneğin merkez laboratuvara gönderilmesine karar veriliyor.
4: Numune alarak analize sevk edilip laboratuvar müdürlüğünce gitmenin verilmesinin uygun olacağı. Beyanname muhtevete eşyalarınızdan aldığınız numuneleri sistem üzerinden ilgili laboratuvar müdürlüğüne yönlendireceğiz.
5: Tamam.
4: Genel sonuca istinaden işlemlerinize devam edeceğiz.
0: Alınan numune laboratuvara yollanırken kaçakçılık ve istihbarat ekipleri eşyaları yakından incelemeye karar veriyor ve bazı paletleri dağıtmaya başlıyor. Çünkü eşyaların arasına gizlenmiş başka eşyalar olabilir.
5: Bir tekrar sayalım.
6: 20, 20 adet. Doğru mu? Sen de bir teyit
5: et. Doğrudur. 7.
6: Bir beyanname alabilir miyim?
5: 7, 8.
0: Rastgele açılan eşyaların arasında şüpheli bir şeye rastlanmıyor ve arama sonlandırılıyor.
5: Şu an için eşyalar beyandakiyle aynı gözüküyor. Herhangi bir beyan harici eşyamız yok.
6: Tamam abi, o zaman görüşelim, bir tutanak tanzim edelim. Kimyhaneye dair, kimyhaneye gönderildiğine dair.
5: Evet.
6: Kimyhane sonucuna göre tekrar istişare ederiz. Durumu
5: tamam,
6: değerlendiririz.
5: Tamam, uygun. Doğru.
6: Abi elinize sağlık. Görüşmek üzere.
5: Eyvallah. Kolay gelsin.
0: Gümrük işlemleri için laboratuvardan gelecek sonuç beklenirken yeniden havalimanındayız. Roma'dan gelen yolcular X-ray kontrolünden geçiyor ve bir valizde şüpheli yoğunluk tespit ediliyor. Şüpheli yoğunluk tespit edilen valiz gümrük arama noktasına getirildikten sonra valizin bir kadın yolcuya ait olduğu anlaşılıyor. Ve yolcu valizinin yanına davet ediliyor.
1: From Roma.
2: Roma.
1: What is inside?
2: My wife's stuff.
1: Okay, come. Yes.
0: Kadın yolcu valizini bir kadın memurun açmasını istiyor.
1: Control woman personnel. Yani kendisine kadın personel de isteyebileceğinizi söyledim. Çünkü ben valiz olduğu için bu konuda yolcularımız çok hassas. Tamam, okay, wait please. Tamam, bayan arkadaşı arıyorum.
0: Ve arama noktasına kadın memur gelerek yolcunun valizini açıyor. Kadın yolcu Türkiye'ye tatil amaçlı geldiğini beyan ederken eşinin uzaktan video kaydı aldığı tespit ediliyor.
1: Forbidden. Okay. Delete. Delete.
7: Delete. Your husband.
1: Yes. Say. Okay.
7: Video.
1: Gel dur. Sit, sit, sit.
0: Gümrüklü alan ve sahalarda yolcuların gümrük muhafaza memurlarının çalışmalarını videoyla kayıt altına almaları yasak olduğu için yolcudan çektiği görüntüyü silmesi isteniyor.
7: Thank you. You can go. Kendi kıyafetleri, kıyafet yoğunluğu.
0: Kadın memur valizi aradığında şüpheli yoğunluk sebebinin çok sayıda katman oluşturmuş vakumlu torba içindeki giysiler olduğunu tespit ediyor.

0: Can?
1: Dedeciğim.
0: Yoksa sen de mi bonus doldun?
1: Bonus kıllı.
0: Ne?
1: Dede sen dedin ya hesabını bilin cebine göre harca diye.
0: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
2: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
1: Seni dinledik. Bonus kıllı oldum.
0: Yıkıldım şu an.
1: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.
3: Çocuğunuzun bonus kıl ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun.
4: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
5: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
4: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Sizi Fuzul
3: uyar. Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
6: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Lego setlerini premium özel %40 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
8: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Ne?
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı, plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
5: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
7: Servis geldi, çantam hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizi nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
9: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
10: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler, makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
11: 11-17 Temmuz arasında Bim'de Türk Şeker 209 lira yerine 189 lira. Saban Pilavlık Bulgur 34 lira yerine 29 lira.
12: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam, son bank, kartım
13: Hadi. Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
14: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
15: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
16: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera ters değilseniz ormancı olamazsınız.
17: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
18: Kendi kıyafetlerim. Vakumlanmış bir şekilde olduğu için sanırım.
19: Tamam,
20: ve yolcuların ülkeye girmesine izin veriyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki yoğunluk artıyor ve yeşil hattı kullanan yolcuların kontrolleri hız kesmeden devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen yolcunun valizinde elektronik bir cihaz tespit ediliyor. Ve yolcudan valizini açması isteniyor.
21: Where do you come from?
22: Detroit. I'm so tired, man.
20: Açılan valizin içinden bir adet ses mikseri ve DJ seti çıkıyor.
21: Mikser?
22: Yeah.
21: Is it new or used?
22: Yeah, no.
20: Yolcu çıkan eşyaları 15 yıldır kullandığını ve DJ olduğunu söylerken sırt çantası da aranıyor.
21: How much pay is it for how many years? Yes.
22: 15 years.
21: 15 years.
22: Oh yeah.
21: Okay, closed.
22: Okay.
20: Yolcu da şüpheli başka bir şeye rastlamayan memurlar yolcunun ülkeye girmesine izin veriyor.
21: Tamam, gönderdim ya. 15 yıllık cihaz ya. Tamam. Sana getirebiliriz, zaten çok eski.
20: Yolcunun ülkeye girmesine izin verilirken İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz. Havalimanı kargo bölümüne giriş yapan ve alınmayan kargolar imha edilmeden önce sıkı bir denetimden geçiriliyor.
21: Gümrük kanunu ve gümrük yönetmeliğimize uygun şekilde gümrüklü yer ve sahalardan sayılan bir antrepo olan bu alanda gerek özel gerek güzel kişilerin eşyalarını teslim almamaları sonucu alanda kalan eşyaların takibatı zaten gerek alan yetkililerince gerek de tarafımızca yapılmaktaydı. Fakat biz bugün bu eşyaları son aşamada imha edilmeden önce kontrolünü yapacağız. Bu eşyaları da narkotik kontrole tabi tutuyoruz. Narkotik dedektör köpeği Clea ile arama faaliyetimizi sürdüreceğiz.
20: Ve narkotik dedektör köpek Clea aramaya başlıyor.
21: Ara. Aferin sana. Evet. Ara kısım. Hop. Ara. Evet kısım. Evet. Ara. Gel kısım buraya. Hop. Çık. Bak kısım buraya. Hop hop hop. Evet. Ara.
20: Clea'nın yaptığı arama sonucunda evet, eşyaların arasında narkotik bir maddeye rastlanmıyor.
21: Narkotik dedektör köpeğimizle yapılan arama sonucunda dedektör köpek Clea'nın herhangi bir gönderiye tepki vermemesi ve yoğunlaşmaması üzerine arama faaliyeti sonlandırılmıştır. Herhangi bir gönderiye tepki veya yoğunluk verseydi işlemin akabinde test kiti, gerekirse cihazla test yapma gibi usullere de yönelecektik. Faaliyetimizi burada sonlandırmış bulunmaktayız.
20: İzledikleriniz kara, hava ve deniz sınır kapılarında kaçakçılıkla mücadeleyi 7 gün 24 saat sürdüren gümrük muhafaza ekiplerinin mücadelesidir.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?

0: katılıyorum.
1: Siz de Katıl Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katıl Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
4: Buyur Hasan.
5: Hadi oğlum.
3: Anne bir şeye bakıyorum.
5: Olmadı mı Hasan'ım?
3: Oluyor oluyor anne.
6: Seni koydu.
5: Hasan uyku vakti.
3: Daha işim var anne.
5: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
3: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
7: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
8: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
9: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo. Migros'tan alacağınız her Oral-B Ayo çocuk ürünü çocukların sağlıkla gülümsemesi için desteğe dönüşüyor.
10: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
11: Hepsi burada. Premium günlerini kaçırma.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
3: Kredi. Karşınızda Arçelik Maxifit.
4: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
5: Teknolojiyle hayatın kalbinde.
6: 11-17 Temmuz arasında Bim'de Türk Şeker 209 lira yine 189 lira. Saban Pilavlık Bulgur 34

0: O anların dondurması O Ando.
1: O Ando.
2: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Bu salı BİM'de Pepsi ve Lipton içecek çeşitleri 45 lira. Züber Natsi'yle kakaolu fındık kreması 349 lira.
5: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
6: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
7: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
6: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
8: Sizi Fuzul uyar.
9: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
10: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
11: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
12: Klasik araba kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
13: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
14: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
15: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
16: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
12: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
17: ...17 gram
18: altının değeri 1100 dolar.
19: Bu iyi bir çalışmaydı.
17: Evet, fena değil.
18: Bu külçe Wells ailesi için harika bir keşif olsa da nadir bulunuyor ve ilk test için güvenilir olmayan bir ölçü oluşturuyor.
17: Birbirimize bakıp
4: eyvah dedik.
17: Eyvah.
4: Onun adına çok sevindim ama aynı zamanda bunun bütün hesapları bozacağını düşündüm.
18: Reno'da Freddy ve Juan geçen yıl yardım ettikleri ailelerle tekrar görüşüyor.
17: Wells ailesi bu şimdiye kadar bulduğumuz en büyük külçe dediğinde
4: başımızın belada olduğunu anlamıştı.
17: Evet.
18: İlk tartım büyük bir külçe yüzünden sapınca Freddy ve Juan Wells ailesinin verimini artırmak için zorlu bir mücadeleye girişiyor.
17: Onlara verdiğimiz en büyük şeylerden biri bilgi oldu. Nasıl araştırma yapılır, nasıl saha incelenir öğrettik.
18: Parçalı ve dengesiz arazide şanslarını artırmak için Wells ailesi altın damarlarını bulma konusunda adeta ustalık dersi alıyor.
17: Tamam, size göstereyim. Burası daha önce çalışılmış.
18: Freddy sahada kolayca taşınabilen küçük bir arama oluğu yaparak toprağı test etmelerini sağlıyor.
17: Siz artık sadece madenci değilsiniz. Bu arazide artık arayıcı madencisiniz.
4: Bir sürü tamirat yaptık.
17: Sonra ikinci testi yaptık.
4: İçimden işte bu sefer olacak diyordum.
19: Tamam. İşte sonuç bu çocuklar.

Kwang Tung Fushan, Çin'in Nantian tarzı dövüş sanatlarının doğduğu yerdir. Kazandığı şöhretle tüm okulları ve tüm dövüş sanatları tarzlarını buraya çekmektedir. Dövüş sanatlarının şehri haline gelmiştir. Fushan, Dojo Caddesi.

0: Yine pirinç kasemizi kapacaklar. Hadi pratik yapalım.
1: Hadi hadi.
0: Evet hadi hazır. Bir.
1: Geri.
0: İki. Ha. Bir. İki. Ha. Bir. İki. Ha. Bir. İki. Bir. İki. Bir. İki. Bir.

0: Efendim, Niyazi ustası sizinle görüşmek istiyor.
1: Merhaba.
2: Ben Liao Yumruğu ustası Liao. Fuason'da yeni bir dojo açtım.
1: Ah, tebrik ederim.
2: Wing Chun yumruğunuzun çok iyi olduğunu duydum. Bu yüzden buraya sizden tavsiye almak için geldim.
1: Başka bir güne erteleyelim mi? Şimdi pek uygun değilim çünkü.
2: Madem buradayım, biraz idman yapsak çok zamanınızı almaz. Kapalı kapılar ardında yaparız. Kimin kazanıp kaybettiğini kimse bilmez.
1: Bu hiç önemli değil. Ama yemek yiyorum.
2: Pekala, o zaman beklerim.
1: Affedersiniz. Yemek yediniz mi? Soframıza buyurun lütfen.

0: Alır mısınız?
1: Aa, hayır. Ha. Teşekkür ederim.
0: Peki yemekleri beğendiniz mi?
1: Aa, nefisti. Çok iyi.
0: Afiyet olsun. Siz gidin. Banka amca, masayı toplamayız. Kapıyı kapat.

0: Tank.
1: Tank. İyi misiniz?
2: İyiyim, iyiyim.
0: Tekrar.
1: O halde başlayalım. Kazanmama izin verdiniz.

0: Ders için çok teşekkür ederim.
1: Ben de
0: çok
1: öyle efendim.
0: sevindim. Kapalı kapılar ardındaki...
1: Merak etmeyin, hiç kimse bilmeyecek, hiç kimse.
0: Çok teşekkür ederim, teşekkür ederim. Artık gideyim.
1: Dikkatli olun. Güle güle.
2: Oh, İpman cennetin kralı kuleyi yıkıyor hamlesini yaptı ve Liao'yu yere serdi.
3: O hamleyi Tai Chi Kuan'da yapmıyor muydu? Usta ipin Ling Chun çalıştığını duymuştu.
2: Her neyse işte sonra ne oldu dersiniz? Dört Taelbin Katis kaldırır hamlesiyle vurdu. Ama Liao usta yenilgiyi kabul etmedi ve aç köpek hamlesi yaptı. Ama İpman onu feci benzetti.
1: İşte bu çay yaprakları çok güzeldir.
4: Ucuz da. Teşekkür
1: İyi
4: ederim.
1: İyi günler. Hoşça kalın. Güle güle. Ping amca, bunu buraya kim koydu acaba?
5: Kardeşim koymuştu.
2: Başlangıçta Liao Usta'nın iyi kung fu yaptığını zannettim ama hiç şansı yoktu. Feci dayak yedi.
1: Üstelik babamızın çayhanesinde istesi var. Sürekli aylaklık ediyor. Müşterilerle ilgilensin, söyle ona. Günaydın.
5: Merhaba.
1: Günaydın. Hoş geldin. Kardeş olan burada mı? Yukarıda, o da seni bekliyor. Günaydın. Çok beklettin mi?
6: Zaten her zaman gecikiyorsun.
1: İşim vardı.
6: Ne işin vardı? Hep aynı şey. Ye iç ve kung fu. Başka ne işin var ki?
1: Çay da çok güzel kokuyor.
6: Sana hep söylüyorum.
1: Bir şeyler yiyelim mi?
6: Seninle bir şey konuşacağım.
1: Önce yiyip sonra konuşsak. Fırından yeni çıktı. Hadi. Dışarıda konuşulanları duydum. Liao ustayla düello yapmışsın. Hemen onu yere sermişsin.
7: Bunu sana kim söyledi?
1: Küçük kardeşim söyledi. Keşke bana söyleseydin. Üstelik ondan Sifu'm olmasını istemiştim, biliyor musun?
6: Sen herkesten Sifu'n olmasını istedin.
1: Bir şey soracağım. Kapalı kapılar ardında düello yaptınız mı?
6: Bir şey konuşacağız. Hadi git artık.
1: Öyleyse ben sizi rahatsız etmeyeyim.

0: İyi, iyi. Aferin. Günaydın. Günaydın.
1: Sifu. Hı? İp bana sizi dövdüğünü söyledi. Buradaki herkes bunu
0: saçmalık
1: konuşuyor.
0: Kim söyledi bunu?
1: Çayhaneden Don Juan.
2: Bu şanda her şeyin fiyatı arttı.
3: Ne demek istediniz?
2: Bir de Fuşan'da ekonomi iyi durumda diyorlar. Ama herkesin bir geliri var.
3: Öyle mi?
2: Düşünsene. Kıyafet var. Yiyecek var. Barınma ve seyahatler. Kumaşa büyük talep olacak. Kumaş fabrikası kuracağım. Kumaş fabrikalarına tedarik edeceğim. Ortağım olmanı istiyorum.
3: Ben o işe uygun değilim.
2: Dert değil, ben uygunum.
3: Paraya ihtiyacım yok benim.
0: Çağdan Yuan kim söyleyin?
4: Benim. Sifu, hayır yapma, dur.
0: Sen misin?
4: Bırak onu.
0: İyi
4: lütfen.
0: Bir dakika,
4: Sifu. O benim küçük kardeşim. Gel sakince konuşalım. Kızmana gerek yoktu Sifu.
0: Kardeşin saçma sapan şeyler anlatıp itibarımızı zedeledi. Ha? Yenildiğimi söylemiş. Söyle bana, Dojo sokağında başımı nasıl öne eğer? Dojo'ma nasıl öğrenci alabilirim?
4: Sifu, özür dile.
5: Yanlış bir şey yapmadım ki, gerçekleri söyledim.
0: Seni yalancı, pislik.
4: Sifu, lütfen.
5: İpman yukarıda, cesaretliysen konuş. Hadi, durma.
4: Sakin ol sen, olur mu? Sifu, sakin ol. Lütfen Sifu, sakin ol.
5: Usta ip bana haksızlık yapıyor bu.
4: Sifu.
5: Lütfen herkese Liao ile düello yaptığını ve onu yendiğini söyler misin?
6: Hadi gidelim.
0: Usta, adımı temize çıkarmalısın.
4: Sen hala yalanlarına manı rahatsız mı ediyorsun?
5: Ben yalan söylemedim. Uçurtmamı ağaçtan alırken dövüştüklerini gördüm.
4: Demek uçurtman tesadüfen kopuverdi. Sonra İpman Usta'nın bahçesine düştü. Üstelik ne tesadüftür ki Liao Usta ve İpman Usta'nın birbiriyle dövüştüğünü görünce oradan izledin ha? Ne tesadüf, öyle değil mi?
5: Evet, hepsi tesadüf.
4: Bu doğru olsa bile herkese anlatamazsın. Bazı şeyler anlatılmaz.
5: Doğruysa anlatırım tabii.
4: O zaman itibar kaybolur.
5: Ben rezil olacağını nereden bilebilirdim?
4: Rezil olmak budur işte.
3: Çılgın mı? Bunu yapmamalıydın ama.
7: Ne oluyor?
3: Ne bu şamata ha?
4: Efendim, bakın, önemsiz.
3: Neymiş o önemsiz şey?
4: Dağılın, herkes işine hadi.
3: Durun.
4: Aramızda küçük bir mesele.
3: Her şeyi gördüm. Hepinize söyleyeyim. Bölgemde kanuna uymayarak sorun çıkaran herkesi tutuklarım.
0: Sorun çıkarmaya gelmedim. İtibarımı zedeleyen biri var. Adaleti sağlamaya geldim.
3: Hangi adaleti? Adalet benim. Siz aylaklar. Her gün dolaşıyorsunuz. Biz hangi çağdaysa hala düello yapıyorsunuz. Gelin düelloyu silahla yapalım. Silahla yapalım mı ha? Ne dersiniz ha?

Her gün dolaşıyorsunuz. Biz hangi çağdıysa hala düello yapıyorsunuz. Gelin düelloyu silahla yapalım. Silahla yapalım mı ha? Ne dersiniz ha?

0: Aslında hepimiz kültürlü insanlarız. Küçük bir sorunda silahınızı çekmeyin. Tılgın'ın memur ve ikramda bulunan benim misafirim.
1: Tabii. Memurluğu bu taraftan lütfen.
2: Ne bakıyorsunuz be?
1: Dağılın beyler, hadi. Hadi. Buyurun lütfen.
0: Liya Usta. Görüşmek üzere.
3: Neden bu kadar gizemlisin?
0: Ben bu işi yapmaya uygun değilim. Bunu al ve fabrikayı aç. Kâra geçince bana ödersin.
3: Ama borcumu kısa sürede ödeyemem.
0: Acelesi yok zaten.
3: Bana bir iyilik daha yap. Oğlum öğrencin olsun.
0: Dojo'da birçok usta vardır. Birinden ders alabilir.
3: O ustalar senin kadar iyi değiller.
0: Aşağı yukarı hepimiz aynıyız.
1: Kardeşim.
0: Söylelin.
1: Kardeş Kuan. Kardeş Man. Yeni bir teknik öğrendim. Denememe yardım eder misin?
0: Küçük kardeşini bulabildin mi peki?
1: Hey, onun için endişelenme. Parası bitince zaten geri gelir. Deneyelim mi?
4: Baba, Man amca kabul etti mi?
3: Git onu seyret. Jun, çizimlerin çok güzel.
0: Bu sefer hangi hamleleri öğrendin?
1: Pekala, saldırırken savunma var. Savunurken de saldırı unsuru var. Saldırı sırasında savun, savunurken de saldırı hamlesi.
4: Ne? Hepsi aynı kapıya çıkıyor.
1: Sen anlamazsın evlat. Biraz uzaklaş hadi. Başlıyorum.
5: Gördün mü? Görebiliyor musun onu?
6: Göremiyorum. O hamleyi gördün mü?
5: Gözünü kapatıyorsun. Görmek istiyorum.
1: Bu hamle vücudun orta bölümü için son derece ölümcül.
0: Sadece kelimeleri bilmek yetmez. En önemlisi isabet.
7: Anne, resmimi bitirdim.
8: Çok güzel. Şimdi git babana da göster.
7: Tamam.
1: Nasıldım ama? Çok iyi değil miydim?
0: Savunmak saldırıdır ama sen sürekli...
7: Baba bak resmi yaptım.
0: Şimdi müsait değilim, daha sonra. Bir kez daha.
1: Tamam, ben sizi yalnız bırakayım.
7: Babam bakmadı bile.
0: Bak kaybettin.
1: Ne?
0: Buna iç içe
1: İsmail
0: savunma
1: usta,
0: ve saldırı.
1: Bir daha göster, net göremedim.
9: Çekilin oradan. Ne bakıyorsunuz? Her gün dövüş dövüş dövüş. Çok sinir bozucu.
1: Hadi gidelim buradan. Ben artık gideyim. Hı? Affedersiniz, kusura bakmayın.
3: Pekala, ben de gidiyorum.
8: Sizi kastetmemiştim.
3: Hayır, yapacak çok işim var. Yok.
4: Man amca, biz gidiyoruz.
0: Tamam, tekrar gel, olur mu?
3: Görüşürüz.
0: Mutlu değilsen bana söyleyebilirsin. Öfkelenmene hiç gerek yok.
8: Öyle mi? Oğlunun resmine bakmanı rica ettim. Ona biraz ilgi göster. Bütün gün arkadaşlarındasın. İçeri girelim mi? Yavaş.

0: Hey, baksana. Dojo sokağı nerede?
1: Ne?
0: Dojo sokağı.
1: Düz devam edin.
2: Devam, devam. Evet, devam. Devam, devam. Bir, iki, bir, iki, bir, iki, bir, iki.
3: Patron, burada çok fazla dojo var. Hangisinden başlayalım?
2: Çek.
4: İki, bir,
2: ileri.
4: Bir, iki.
2: Rahat.
0: Kardeşim, kung fu eğitimi mi?
2: Kung fu mu öğreneceksiniz? Hadi gelin.
0: Dojo ustası kim?
2: Ben dojo ustasıyım.
0: Ben Jin Shan Chao. Dövüş sanatları şehri olarak Fushan'ı

0: takdir ediyorum. Fuşan ustalarıyla fikir alışverişinde bulunmak istiyorum.
1: Fikir alışverişi mi?
0: Evet.
1: Meydan okumaya mı geldin?
0: Öyle de denebilir.
1: Pekala. Hepiniz kenara çekilin. Ustanız bu taşralıya nasıl ders veriyor izleyin. Bana bak, orada durma.
2: Evet, geldi bak, gördün, evet. Gördün mü? Evet.
3: Ne oluyor?
1: İzleyin.

0: Patron.
1: Harikasın.
0: Çok iyiydi.
2: Sizin ustanız nerede?
3: Buradayım.

0: Beni öldürmek mi istiyorsun?
1: Sifu burada değil.

0: Hava da iyice garipleşti. Bir sıcak bir soğuk. İzin verir misiniz? Ne çiziyorsun sen? Neymiş o çizdiğin?
1: John seninle konuşmuyor. Müsaitsen onunla vakit geçir.
0: Tabii. Çılgının erken değil mi?
2: Şey, merhaba. Merak etmeyin, dövüş için gelmedim. Bir şey söyleyip gideceğim.
0: Ne oldu?
2: Bir taşralı bütün dojolara meydan okuyor. Heh. Kung Fu'da çok iyi. Dojoların hepsi yenildi. İstersen gidip bir bak.
0: Gerçekten o kadar iyi mi?
2: Evet. Efendim, hemen gidiyorum.

0: usta.
1: Her şey size bağlı.
2: Pislik herif. Fushan'la dövüşebileceğim hiç kimse yok.
3: Fushan'dakilerin Wong Fei Hung gibi olduğunu sanıyordum. Meğer hepsi solucanmış. Bir işe yaramazlar.
4: Evet, hepsi güçsüz. Birkaç darbeyle yere seriliyorlar. Hiçbir işi bilmiyor.
2: Kardeşlerim, buraya boşuna gelmedik. Bu sefer zengin olacağız. Fushan'da dövüş okulu açalım. Ne kadar iyi olduğumuzu gösterelim.
0: Siz taşralılar bir iki ustayı yendiniz ya, kendinizi çok iyi sanıyorsunuz. En iyi adamı yerinde görelim.
2: Hey! Kimmiş buranın en iyisi?
0: Tabii ki Ip Man, ben değilim ya.
2: Gidelim.
3: Gelin, gelin.
5: Hadi gidiyoruz.
3: Nasıl ineceğimizi görün.
5: Hadi. Hadi bakalım. Hadi.
6: Hadi bakalım. Evet. Hadi.

0: Şu anda efendim...
1: Bakalım karşımıza çıkacaklar mı? Bakalım.
2: Acele et, acele et.
0: Buraya böyle giremezsiniz.
3: İpman sen misin? Ben Cinshan Chao. Burası dövüş şehriymiş.
4: Biliyorum Cin Usta, biliyorum. Kalabalığı bana meydan okumak istediğini söylemek için getirdin.
3: Elbette. Bir dojo okulu açıyoruz. Onlara yeteneklerimizi göstereceğiz.
4: Dojo açıyorsunuz. Dojo açmak için benimle dövüşme. Bir mekan bulmanız yeterli. Lütfen gidin. Bank amca, Jun'u içeri götür.
3: Ip Man! Boşa bahane uydurma. Dövüşmekten korkuyorsun.
5: Dövüşmek mi? Evimi dojo mu sandın? İçeri girip dövüşeceksin öyle mi? Defolun buradan.
4: Onu duydun. Seninle dövüşmeyeceğim. Lütfen hemen burayı terk edin.
3: Wing Chun yumruğu bir kadın tarafından geliştirilmiş. Bence tam senlik. Baksana, karının sözünden çıkamıyorsun.
4: Eşinden korkan erkek yoktur. Aksine eşine saygı duyan erkek vardır.
3: Hanımefendi, endişelenmeyin. Onu öldürmeyeceğim. Kaybetmesinden korkuyorsan tek elimi kullanırım. Ya da iki elimi de kullanmayayım ha?
6: Hadi usta, dövüş.
3: Fuşan beni hayal kırıklığına uğrattı. Güya bir sürü usta varmış.
5: Kes sesini. Etrafı kırıp dökmeyin.

0: Burada neler oluyor?
1: Tam zamanında geldiniz. Burası çok küçük, o yüzden herkesi dışarı çıkarın ve çıkarken kapıyı kapatın lütfen.
0: İtibarımızı geri kazanmalısınız.
2: Herkes dışarı. Çabuk.
3: Hadi ama.
2: Efendim, daha hızlı. Dışarı, ya, dışarı.
3: Hadi.
2: Neden ama? Hadi dışarı. Hadi. Çabuk.
3: Evet, evet. Hadi. Hadi.
1: Wing Chun. Ip Man.
4: Bunu görmeyi isterim. Bir erkeğin kadın dövüş sanatlarını nasıl kullandığını yani.
1: Kung Fu'da cinsiyet ya da yaş ayrımı yoktur. Kim nasıl kullanırsa nasıl dövüştüğünü anlarsınız.
4: Pekala.

0: Öderim.
1: Baba, annem eğer sıkı saldırmazsan evdeki her şey kırılacak diyor.
2: Tamam.
0: Küçük haylaz.
2: Sözlerine dikkat et.

Patron! Patron!

0: Cins usta, iyi misin?
1: Ne?
2: Nasıl buldun? İyi miymişim?
3: Devam et.

0: Hepsi Burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Samsung Galaxy A26 telefonu 16.249 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
1: Pozisyon ekranda Mehmet mangalın başında Google Gemini'yi açıyor, resmini ekledi, pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi.
2: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
3: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
2: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
4: Sizi Fuzul uyar.
5: Bu Salı binde Aynes %0,5 yağlı süt 34 lira 50 kuruş. Torku dana baton kavurma 999 lira.
6: Hayret.

0: Akbank.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
2: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
3: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
4: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
5: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
6: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
7: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
5: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Aracını trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak, yok bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
2: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
1: Çiğ köfteyi gördüğün an.
3: Sütaş hayran.
1: Gelsin Sütaş hayran.
2: Geçtikçe hissedeceksin.
4: Karşınızda Arçelik Maxifit.
1: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
5: Teknolojiyle hayatın kalbinde.
6: Mibes'ten tarif fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Seri tamamı yeşil. Ayrıntılar Mibes Ulus'ta. Bu fırsat kaçmaz.
7: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
8: Buyur Hasan.
3: Hadi oğlum.
7: Anne bir şeye bakıyorum.
3: Olmadı mı Hasan'ım?
7: Oluyor oluyor anne.
8: Seni koydu.
3: Hasan uyku vakti.
7: Daha işim var anne.
3: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
7: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
9: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
10: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
11: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam. Evi en kısa sürede isterim dedim. Uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın.
10: Hı-hı.
11: Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler.
10: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Bay bay bay, Domino's'um hoş geldin.

0: Ne diyorsun bakalım? Kung Fu'mu beğendin mi söyle.
1: Söylemeye gerek yok. Kuzey yumruğu güney yumruğuna yenildi.
0: Yanılıyorsun. Sorun yumruklarda değil. Sorun sende.
2: Kim kaybetti, kim kazandı?
3: Belli olmuyor mu? Şu suratsıza bakarsanız anlarsınız.
4: Hadi! Hadi!
5: Sizi istemiyoruz.
4: Hadi gidin buradan.
2: Kardeşim.
3: Sifu, tebrikler.
2: Çok iyi iş çıkardın. Tebrik ederim seni.
0: Çok ama çok teşekkürler.
3: Fushan'daki dojoların itibarını kurtardın. Pekala.
0: Evet, bunlar gerçekten de çok güzel.
6: Çok teşekkür ederiz Usta İpman.
0: Ne kadar?
7: Bunlar yurt dışından ithal edildi efendim. İstediğinizi alabilirsiniz.
0: Tamam da fiyatı nedir?
6: Bunlar eşinizin çiçekleri, bizim hediyemiz.
0: Çok teşekkürler, sağ olun.
7: Biz teşekkür ederiz.
8: Ah ustam, bu sizin için, buyurun. Halkımızın şanını kurtardınız.
0: Evet,
8: paranızı alamam. İyi günler.
9: Merhaba tatlım, bununla oyun oynarsın.
0: Ne gerek vardı?
6: Teşekkür ederim.
9: İyi günler dilerim, görüşürüz.
10: İpman Usta, nasılsınız?
0: Merhaba.
6: Nasılsınız efendim?
0: Çok teşekkürler.
6: Şu çok hoş.
10: Değil mi? Dükkanımızdaki en güzel vazo bu. Sizin evinizi süsleyecek olması benim için en büyük onurdur.
0: Ne oluyor? Bu kalabalık ne?
11: Amca, merhaba.
12: Çok kurnazsın. Bir dojo açmak istiyorsan neden önce bana haber vermedin?
0: Ben dojo açmak istediğimi söylemedim.
12: Fushan'daki herkes bunu biliyor.
0: Herkes mi biliyor? Ben hariç.
12: Ver şunu.
11: Amca yardım edeyim.
13: Ha, gördün mü? Evet. Bu mu gelmiş,
14: evet,
13: gerçekten?
14: Gelmiş.
3: Sepo, Bayan İp, merhaba.
0: Görünüşe göre söylentiyi yayan sensin. Bu yanlış anlamayı düzelt.
13: Hoş geldin.
0: Hadi oğlum, yürü bakalım biraz.
12: Umurumda değil. Yahu senin ilk öğrencin olmalı.
0: Yine mi başladık? Beni tanıyorsun, hiçbir zaman öğrenci kabul
15: etmeyeceğim.
16: Sessizlik.
15: Kurallara uyun. Şimdi hep birlikte İpman Usta. İpman Usta, İpman Usta,
16: İpman Usta, İpman Usta, İpman Usta, İpman Usta, İpman Usta, İpman Usta, İpman Usta, İpman Usta, İpman Usta, İpman Usta, İpman Usta, İpman Usta, İpman Usta, İpman Usta, İpman Usta.
17: 7 Temmuz 1937'de Lugachao-Marco Polo olayı patlak verdi. Japonlar halka acımasız bir saldırı başlattı. Çin halkı kargaşa içindeydi ve açlık çekiyordu.

Ekim 1938'de Fushan kuşatıldı. Japonlar fabrikaları, altyapıyı ve binaları imha etti. Fushan'ın 300 binlik nüfusu artık 70 bindi. İp Man'ın evi Japonlar tarafından karargah olarak kullanılmak üzere ele geçirildi. Ailenin gidecek yeri yoktu. Hayat çok zorlaşmıştı.

0: Hava çok soğuk. Şunu da giy.
1: Hı.
2: Hadi savaşalım. Ama önce ben. Bam! Bam! Bam! Bam! Bam!
1: Oğlum, dikkatli ol, kimseye zarar verme.

0: hadi bana da ver.
1: Hadi bana da ver.
0: Ben almamış mıyım zaten?
1: Hey sıra bende.
0: Beklemekten ağaç oluyor burada. Hadi benim de ihtiyacım var ama.
2: Ustam size biraz fazla verdim, buyurun.
3: Teşekkürler.
4: Acele etmeye gerek yok. Sıradaki. Al bakalım bunu. Alan sıradan çıksın. Teker teker alın. Teker teker, aceleye gerek yok. Hepinize var.
1: Çok uzun zamandır bekliyorum. Hadi.
0: Hadi.
1: Hadi.
0: Hayır,
1: ben de
0: istiyorum.
1: Hadi. Hadi. Hadi. Sıra bende.
5: Fabrika eski olabilir. Ama yine de fena değil.
3: Foşan'da büyük kargaşa var. Gitmiştin ama neden geri geldin?
5: Dönmeseydim eğer işçiler nasıl geçinecekti? Paramı buna yatırdım ben. Sana hala ödeme yapamadım.
3: Gerek yok. Söylemeseydin hatırlamazdım bile.
5: Ha, mümkün değil. Olmaz öyle şey. Burada %10 hissen var.
3: Gerçekten gerek yok.
5: Kal ve bana yardım et. Sonuçta senin de bunda bir payın var.
6: Man amca.
3: He? Nasılsın?
6: Yardım etmeye geldiysen harika olur. Senin önderliğinde herkes daha verimli çalışır. Hem Wing Chun'un yumruk idmanını da izlerim.
5: Pekala. Birlikte yemek yiyelim. Hadi gel.
6: Hadi durma, gel amca.
3: Bekle. Buna hiç gerek yok. Yapacak işlerim var. Bir dahakine.
6: Baba, neden amcamdan kalmasını istemedin?
5: Onu çok iyi anlıyorum.
7: Baba, sen her zaman dövüş sanatlarıyla ilgileniyordun. Neden artık hiç yapmıyorsun?
3: Çok hareket edersem karnım acıkır. Bu yüzden az hareket ediyorum, anladın mı?
7: Anladım. O zaman ben de dışarıda oyun oynamayacağım.
8: Sadece bugünlük oynamayacaksın. Hadi yemeğini ye.
3: Hadi ye. Nişastalı yulaf lapası. Bir şeyler yemek zorundasın. Hadi canım, hadi.
8: Evde ne kadar pirinç kaldı?
3: Sen hiç endişelenme.
8: Evdeki her şeyi rehin verdik. Ne yapacağız şimdi?
3: Hem gücüm hem enerjim var. Gidip bir iş bulabilirim. Nasılsa ölmem.
8: Çalışacak mısın?
3: Önceden buna ihtiyacımız yoktu. Artık sıkıntılı bir dönem. Her şeyin bir ilki vardır derler.
9: Burada fazlasıyla işçimiz var. Ne yazık ki artık kimseyi işe alamıyoruz.
3: Patron, işçiye ihtiyacınız var mı?
10: Yeterince işçim
3: Peki,
10: var.
3: Tamam.
0: Beni de alın.
1: Hadi beni de alın.
0: Çok çalışıyorum.
1: Beni de alın. Her işi yaparım. Hadi beni de alın.
4: Sen buraya gel.
1: Her iş gelir benim.
4: Gel.
1: Hadi yaparım lütfen.
3: Patron, hadi patron. Sen de.
1: Çok işe ihtiyacım var lütfen.
4: İdman usta, iş mi arıyorsunuz? Hadi gelin.
3: Teşekkürler.
4: Gel.

0: Kardeşim! Kardeşim, giyim tarzın bu işe uygun değil.
1: Kömür işine gireceğimi nereden bileyim ben?
2: İp usta.
1: Merhaba.
2: Merhaba.
1: Merhaba. Burada ne kadar çok sifu var böyle.
0: Evet. Buranın patronu eskiden dövüş sanatlarıyla uğraşıyordu. Bu yüzden ustaları ve öğrencileri almayı seviyor.
1: Öyle mi?
0: İdmanlara devam ediyor musun?
1: Daha çok dışarıda iş aramakla meşgulüm.
3: Git oradan yemeğini al.
4: Tamam.

0: Kardeşim, bana fazla geldi. Bunu ister misin? Hadi al. Peki, yengemle yeğenim nasıl?
1: İyiler, sağ ol. Bu arada küçük kardeşini buldun mu?
0: O gün gittiğinden beri onu görmedim maalesef. Öldü mü kaldı mı bilmiyorum. Ondan özür dileme fırsatım bile olmadı.
1: Bir şey mi kaybettin?
0: Evet, çelik bir kutum vardı.
1: Nasıl bir kutuydu bu?
2: Japon askerleri geldi.

0: Merhaba arkadaşlar. Bu Albay Chuo Deng. Albay Chen'in kung fu sanatına hayran. Fushan'ın dövüş sanatları şehri olduğunu biliyor. Kung fu bilenlerle tanışmak istiyor. Onları Japonlarla dövüştürmeyi düşünüyor. Gelmek isteyen var mı? Gelmek isteyen var mı? Gelmek isteyen var mı? Sifu?
1: Demek onların kum torbası olmamızı istiyorsun. Asla olmaz. Benden söylemesi.
0: Aptal. Kazananlara bir torba pirinç verilecek. Dinleyin. Dövüşü kazananlara bir torba pirinç verilecek.
2: Ben varım.
3: Hey, dur bakalım. Başını belaya sokma.
1: Ben de varım.
2: Düşünsene. Onlar bizim pirincimizi çaldılar. Şimdi onu geri alma şansımız var. Son derece adil.
3: Dur, bekle.
4: Unut bu işi.
2: Sen çelik kutumu ara, olur mu?
3: Bekle.
0: Onu boş ver, hadi gel. Hadi.
3: Çok dikkatli ol.
0: Hadi gel de sıraya gir. Hadi çabuk olun. Başka bir emriniz var mı efendim?
5: Hayır, yok. Gidelim.
0: Emin edersiniz.

General.

0: General, teşekkür ederim. Hepsini yere serin.
1: Gerçekten çok iyiydi.
0: Ha?
2: Benim de onlarla dövüşmeyi denemem gerek.
3: Nasıl olur efendim? Onlar sizin rakibiniz değil ki.
2: Bunu dövüş sanatlarımızı onlara göstermek olarak düşün. Benimle dövüşecek 3 adam bulun. Kaybetseler bile yine de bir torba pirinç alacaklar.
0: Emredersiniz. Peki ya, size yardım etmediğimi söylemeyin. General Sampo'yla sizin üçünüzle dövüşmesi için anlaştım. Kaybetseniz de bir torba pirinç alacaksınız.
4: Pirinç sorun değil. Onları dövmek istiyoruz.
0: Kim önde gidecek?
5: Ben.
0: Yavaş. Lins, sen. Üç kişi.
4: Hı?

0: 晒血，唔好再打啦。
1: Kaybettik.
2: Pekala. General, ilgiyi kabul ettiler.

0: Çok mu yoruldun?
1: Sadece kömür çıkarıyorum, yorucu değil. Bugün çılgın Lin'i gördüm.
0: Gerçekten mi? O nasıl?
1: Hala hayatta. Onunla karşılaşacağımı hiç sanmazdım.

0: Sifu Lee, Sifu Ung.
1: Ha? Efendim Sifu?
0: Bugün çılgın Lee'ni gördünüz mü?
1: Çılgın Lee'ni mi? Ben görmedim.
2: Hadi. Önce yemek yiyelim.

0: Dün birçok kişi pirincini aldı. General Sampo çok memnun. Bugün dövüşmek isteyen var mı? Ha? Gelmek isteyen var mı?
1: Li Chen. Çılgın Lin nerede?
0: Gelmek isteyen var mı?
1: Sana söylüyorum. Nerede o?
0: Bilmiyorum.
1: Bilmiyor musun onu? Sen götürmedin mi yani?
0: Gelmek isteyen var mı? Kazanan bir torba pirinç kazanır.
1: Ben varım.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
2: Bu salı binde Aspirox Spax bulaşık makinesi kapsül çeşitleri 329 lira. Stab Forte leke çıkarıcı 99 lira.
3: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Samsung Galaxy A26 telefonu 16.249 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
4: Aa, biz sizi tanıştırmadık.
5: Tanıştıralım. Mehmet Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyin işlerini kolayca hallet.
6: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
7: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
8: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
9: Buradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
8: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Sizi Fuzul
10: uyar. Pozisyon ekranda Mehmet mangalın başında Google Gemini'yi açıyor, resmini ekledi, pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi.
11: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam
12: Tombank kartım Hadi. Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
13: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
1: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
0: Ne de motorun durması onları yıldırır.
1: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
0: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
1: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: İp usta, ben de varım.
3: Usta gidiyorsa ben de gidiyorum.
4: Başka bir emriniz var mı?
5: Hayır yok. Gidelim.

0: Kayıcı sayın. Biliyordum zaten.
1: Teşekkür ederim. Üç adamla daha dövüşebilir miyim lütfen?
2: Üç adamla daha dövüşmek istediğini söylüyor.

What?

Dövüşmeyeceğim. Pes ediyorum.

0: neden öldürdüler?
1: Lichian, onu neden öldürdüler? Lichian, onu neden öldürdüler? Neden?
2: Öldürmeni söyleyen oldu mu?
3: Adamınız kaybetti, yine de pirinci almaya cesaret etti. Onurlu bir hareket değildi bu. Bu yüzden hepsine bir ders vermek istedim.
2: Burası sadece dövüş sanatları için. Bir daha burada silahına asla davranma, anladın mı?
3: Emredersiniz efendim. General Sampo, lütfen sakin olun efendim. Ben hemen bir sonraki dövüşe ayarlayayım. Bana bak. Devam edelim.

0: Başka dövüşmek isteyen var mı?
1: Ben varım.
2: Lichian, aç şu kapıyı.
0: Sifu.
2: Aç kapıyı.
1: Şimdi söyle bana. Çılgınlığında böyle mi ölmüştü? Aç kapıyı.
0: Sifu.
2: Aç dedim sana.
0: Kapıyı açın lütfen.

0: 10 kişiye meydan okuyorum.
1: Delisin sen, yapma.
0: 10 kişiye karşı dövüşeceğim.
1: Efendim, 10 adamla dövüşmek istediğini söylüyor.
2: Öyle mi?
1: Evet.
3: Beşinci mangayı görmek isterim.
4: Dikkat! 3, 4, 5. manga. Hazır olun.
1: Dikkatli ol.

0: Matao.
1: Tekrar gelmeni istiyorum.
2: Buraya pirinç için gelmedim.
1: Efendim, tekrar geleceğini söylüyor.
0: Oy! Kisama namayva.
1: Adını öğrenmek istiyor.
2: Ben basit bir Çinliyim, o kadar.
3: Efendim, adı İpman.

0: Bundan sonra dikkatli olmalısın. Sampo'nun ne yapacağı belli olmaz. Of.
1: Seni hain.
0: Ben neden hainmişim? Ölmeleri benim suçum değil. Sadece tercümanlık yapıyorum. Sen yiyecek istemiyor musun? Ben istiyorum, tamam mı?
1: Yazıklar olsun.
2: Kendi halkının öldürüldüğünü gördün. Onurun yok mu senin?
0: Evet, var. Benim onurum var. Madem o kadar yeteneklisin, öldür hepsini. 100 kişiyi öldür. 1000 kişiyi öldür. Ben tercümanım. Ben hain falan değilim. Ben onurlu bir çiliyim.

0: Ben geldim.
1: Baba.
0: Hı-hı.
1: Geldin.
0: Bugün uslu durdun mu?
1: Evet.
0: Aferin sana.
1: Çok mu yoruldun?

0: Çok iyisin. Bense işe yaramazın biriyim aslında. Hiçbir şeyi iyi yapamam. Sadece kung fu biliyorum, o kadar. Hepsi bu işte. Bu dünya... gerçekten çok küçük. Bense işe yaramam.
1: Dünyanın nasıl olduğu umurumda değil.
0: Sadece kung fu biliyorum, o kadar. Hepsi bu işte. Bu dünya... gerçekten çok küçük. Bense işe yaramam.

0: Sen, ben ve Jun, ailemiz dağılmadığı sürece her şey yolunda demektir.
1: Ailece birlikte olalım yeter.

0: İndir aşağı.
1: Gel hayat.
2: Hadi indir aşağı.
1: Boşa
2: aşağı.
1: Hadi
2: aşağı.
1: Hadi hadi
2: hadi
1: hadi
2: hadi
1: hadi hadi
2: hadi hadi hadi
1: hadi
2: hadi hadi.
3: Buraya dikkat edin olur mu?
4: Patron kim? Patron kim?
3: Benim.
4: Az önce mallarını çaldım. Şimdi sana satmak istiyorum. İtirazın var mı?
3: Param yok.
5: Babama vurma.
4: Seni aptal. Küçük pis.
3: Ona vurma.
6: Param var mı?
3: Param
6: var mı? Para verene kadar dayak yersin.
3: Yok. Mallarımı satmadım. Hiç param yok.
7: Kaçma yatağından seni, gel buraya.
5: Manamca. Manamca. Çabuk gel, babamı kurtar, onu öldürecekler.
8: Ne oldu Wongyu?
5: Çabuk.
9: Ben bir gidip bakayım, tamamdır.
4: Beni dinle. Ben mantıklı bir adamım. Şimdi paran yok. Tamam. Sana bir süre zaman tanıyacağım. Hadi, malları saklayalım.
3: O tarafta.
5: Yardım et. Baba iyi misin?
3: İyiyim. Git Fu amcana yardım et.
8: Tut şunu. Şuraya götüreceğiz. Hadi kaldır. Yardım etsene. Durma orada, buraya gel. Evet, şu tarafa. Çabuk olun biraz.
9: Yardım edebileceğim bir şey?
10: Her zaman Kung Fu'nun pratiğini pek de önemsememiştim. Faydalı olduğunu şimdi anladım. Bilseydim senden savunma dersleri alırdım. En azından bu kadar ezilmezdim.
5: Manamca, kalıp bize kung fu öğretsene. O zaman kendimizi koruyabiliriz. Zorbalığa dur diyebiliriz.
11: İrfan usta, siz kung fu'da çok iyisiniz. Lütfen bize de öğretin.
12: İrfan usta, lütfen usta. Bize de öğretin. Lütfen.
11: Lütfen.
12: Lütfen.
10: Ben bir iş adamıyım. Bu tür işler dışında bir şeyden anlamam. Onları koruyamam. Ama sen koruyabilirsin. Eskiden her şey yolundayken öğretmek istemediğini söylüyordun. Şimdi her şey çok kötü. Sence de bir şeyler yapman gerekmez mi?
9: Eğitim için ücretim yüksek. Öğrencilerin ücreti sende. Bana yine borçlandın bak.
5: Manamca, İlk öğrenci ben olmak istiyorum.

0: Baba daha hızlı it.
1: Daha mı hızlı iteyim? Tamam.
2: İp Man neden yine gelmedi?
3: Bilmiyorum efendim. Bilmiyorum nerede, nereye gitti, hiçbir fikrim yok.
2: Onu hemen bul.
3: Gerçekten nerede olduğunu bilmiyorum efendim. Nerede yaşadığını bilmiyorum. Onu nasıl bulabilirim ki?
2: Fuşan o kadar büyük değil.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, sigortam Net.
6: Engin Can.
0: Dedeciğim.
6: Yoksa sen de mi bonus doldun?
0: Bonus kıllı.
6: Ne?
0: Dede sen dedin ya, hesabını benim cebine göre harca diye.
6: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
7: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
0: Seni dinledik, bonus kıllı oldum.
6: Yıkıldım şu an.
0: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.
8: Çocuğunuzun bonus kıllı ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.
9: Bitti mi? Bitmedi. Dimes'ten bir müjde daha. Dimes Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşi de bir zirve.
10: Aşırı ekşi o ürün. Dikkat, titreti.
9: Halkımıza soruyoruz. Yeşil ekşi mi, mavi ekşi mi? Bakkaltınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Dimes Cool Mix.
11: Aldığınızdan daha fazlası.

0: Döneri gördüğün an.
1: Bir de Sütaş Ayran.
0: Gelsin Sütaş Ayran.
2: Bu salı binde Aspirox Spark bulaşık makinesi kapsül çeşitleri 329 lira. Stab Forte leke çıkarıcı 99 lira.
0: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
3: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
4: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
3: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Sizi Fuzuli
5: uyar. Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Samsung Galaxy A26 telefonu 16.249 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.

0: katılıyorum.
1: Siz de katılım mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle katılım mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat katılım.
2: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.
3: Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
4: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
5: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
6: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
7: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
4: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Onu bulmak ne kadar zor olabilir?
1: Bakın, Fushan gerçekten büyük bir yer. Onu nasıl bulabilirim bilmiyorum. Aman tanrım, aman tanrım.
2: Pislik. Sen işe yaramaz bir serserisin. Alçak.
3: Mama. Taş, kağıt, makas. Hepiniz bana karşı birleştiniz. Saklanın bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hadi bakalım. Evet, bakalım kimi bulacağım.
1: Sifu.
3: Ne istiyorsun sen?
1: Sampo gelip onunla dövüşmeni istiyor.
3: Olmaz.
1: Lütfen.
4: Bam bam. Bam
5: bam. Bam
4: bam.
5: Bam
4: bam.
5: Bam bam.
4: Bam bam.
5: Bam
4: bam.
5: Bam
4: bam.
5: Bam
4: bam.
5: Bam
4: bam. Bam
5: bam.
3: Ne yapıyorsun?
5: Bam.
3: Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Ne istiyorsun?
2: Oo. Ne kadar da güzel.

Olamaz. Dinle. Hemen kaçmalısınız.

Hemen gidiyoruz. Bırak onu.

0: Seni işe yaramaz herif! Salak! İpman nasıl kaçabilir ha? Nasıl kaçabilir?
1: Çok özür dilerim. Albay Çötek. O bile onu durduramadı. Engel olabilecek bir şey değildi. İnanın bana. Ben elimden geleni yaptım. Her şeyi yaptım. Onu durduramadım.
0: İşe yaramaz herif! Seni şimdi burada geberteceğim.
2: Hemen emir ver. Onu derhal bulsunlar.
0: Emredersiniz.

0: Al şunu. İçeri götür. Gel hadi. Bir şeyler ye. Bırak. Sifu ve ailesi nasıl?
1: İyiler. Üçü de orada.
0: Sifu.
2: Geliyorum.
0: Merhaba. Bayan İppon'u giyer misiniz? Nasıl? Burada rahat mısınız?
3: Rahatız.
0: O zaman sorun yok. Yemek hazır olunca çağırırım. Tamam mı?
2: Diyeceğim.
0: Bir şey mi oldu?
3: Ne desem bilmiyorum ama... Teşekkür ederim.
0: Sorun değil.

0: Bu şandan bir an önce ayrılmalıyız. King Kuan bizim için bir çıkış yolu arıyor.
1: Nereye gideceğiz?
0: Hong Kong'a.
1: Sen yanımızdaysan her yere gideriz.
0: Hong Kong'da birkaç arkadaşım var. Onlar bize yardımcı olur.
1: Birlikte olduktan sonra her türlü zorluğu aşarız.
2: Çok yorgun görünüyorsun.
3: Bugün epey yoruldum.
4: Yine geldiler. Çabuk kaçın.
1: Hadi.

0: Sim.
1: Parayı hazırladınız mı?
2: Sana para falan vermeyeceğiz.
0: Ne dedin sen?
2: Senden korkmuyorum. Size boyun eğmeyeceğiz.
3: Ufaklık, yeterince dayak yememişsin.
1: Pislikler. Kim direnirse gebertin. Verin derslerini.
4: Hey!

0: Direnmeye cesaret etmenize şaşmamalı. Demek bir korumanız var ha? Fushan'a doja açmak için geldim. Bana hakaret ettin. Şimdi de işime mi karışıyorsun? Gidecek yerim kalmayana kadar zorlayacak mısın?
1: Her zaman bir çıkış var.
0: İp Man, sen hiç her gün aç kaldın mı ha?
1: Bu aralar kimse doyuncaya kadar yiyemiyor.
0: Fushan'a geldiğim ilk gün dedim ki bir daha asla aç kalmak yok. Bir daha aç kalmak yok. Saldırın! Hadi!

Hadi sene be adam. Saldırsana, ne bekliyorsun? Sana saldır dedim. Hadi sene!

0: Gidelim.
1: Gidin buradan bir daha gelmeyin.
2: Bir daha gelmeyin.
3: Harikasın Tifu.
2: Defolun gidin.
4: Sadan Yuan. Bekle. Ne yaptığının farkında mısın?
5: Farkındayım. Ben bir hırsızım.
4: Kendi halkını soyuyorsun.
5: Zorbalığı uğramaktansa yapmayı yeğlir. Başkaları benden korksun.
4: Abim bunu verdi.
5: Bir daha ondan bahsetme.
4: Abin öldü biliyor musun? Bir Japon tarafından öldürüldü. Abin uzunca zamandır seni arıyordu ama bulamadı. Bir söz vardır bilir misin? İnsanın izlediği yol kendi seçimidir.

İpman. O alçak sampuya pamuk fabrikasında olduğunu söyledi. Oraya sakın gitme. Tamam mı? Lütfen oraya gitme. Sakın gitme. Sakın.

0: Sallamayın. Çabuk olun. Hayır. Hadi. Çabuk sallamayın. Şuraya geçin. Hadi. Hadi geç. Hadi. Geç dedim. Söyleyin İpman nerede? Hı? İpman nerede? Söyleyin.
1: Sakın dediğini yapmayın.
0: Sen gel buraya. Söyle İpman nerede? Konuş! Konuş! Konuş! Sana soruyorum!
1: Bilmediğini söyle, gelmedi de.
0: Çekil! Konuş! Konuş! Konuş! Konuş!
2: Buradayım! Durun! Konuş. Durun, durun! Buradayım! Durun, durun! Buradayım! Ona zarar vermeyin! Buradayım! Burada! Burada!
1: Durun! Durun lütfen, lütfen! Lütfen geldi işte!
3: Leşim!
1: Sana gelmemeyi söylemiştim.
3: Bunun işlerle ilgisi yok. Onlara zarar vermesinler. Ben buradayım.
1: Hayır, hayır, hayır. Gelme.
0: Hayır, gelin! Seni aşağılık!
4: Jodeng!
0: Beni dövmeye nasıl cesaret eder? Neden onu öldüremiyorum?
4: Ben ne yapacağımı biliyorum. Lee.
1: Evet.
4: Japon ordusuna karşı koyduğun andan itibaren zaten ölüsün. Ama... Ama yeteneklerinin olağanüstü olduğunu, kullanabileceğin biri olduğunu gördüm. Bu yüzden sana Japon İmparatorluk ordusuna sadık kalman için bir şans veriyorum. İmparatorluk ordumuza Çin kungfusu öğretmen karşılığında. O zaman hayatta kalma şansın artar.
1: Sana hayran olduğunu söylüyor ve Japonlara Çin kungfusu öğretmeni.
5: Japonlara öğretmem. Dövüşümü görmek istiyorsan, dövüşürüm seninle.
1: Eğitmen olmayı düşünecekmiş efendim. Ayrıca General Sampo'yla dövüşmeyi çok isterim diyor. Böyle söyledi efendim.
4: Getirin onu. Sallanmayın.
5: King Kong, ailemi al de Fushan'dan ayrıl.
6: Geri çekilin, yaklaşmayın. Geri çekilin, yaklaşmayın.
0: General, gerçekten Ip Man'la dövüşmek istiyor musunuz?
4: Elbette. O çok yetenekli bir kung fu ustası.
0: Ama dediklerine baksanıza. İmparatorluk ordusunun eğitmeni olmak istemiyor. Bence sizinle dövüşmek istemesinin başka bir nedeni var. Lütfen. Onunla dövüşmeyin. Bırakın onu öldüreyim. Daha iyi olduğunu biliyor. Bu yüzden sizinle dövüşmek istiyor.
4: Meydan okumayı kabul edip onu öldürmezsem yenilgiden ne farkı var? Bundan daha iyisi? Kafama sıkmaktır. Sen bana kaybedeceğimi mi söylüyorsun yoksa?
0: Bir Çinliyle dövüşmek şahsi bir mesele değil sadece. Bu aynı zamanda Japonya'yı da ilgilendiren bir mesele. Ben sadece bu konuda tedbirli davranıyorum, o kadar.
4: Ben bu dövüşü kesinlikle kazanacağım.
0: Peki tamam efendim. Sadece iyiliğinizi istiyorum, o kadar.
4: Bunu Çin halkının da bilmesini istiyorum. Herkes onu benim yendiğimi bilecek.
0: Emredersiniz. Siz nasıl isterseniz.

0: Biliyorum, seni öldürmedim ve eğitmen olmanı istedim. Çünkü kung fu yeteneğine hayranım ama Çin dövüş sanatlarının Japon dövüş sanatlarından daha iyi olduğunu düşünmüyorum. İşte bu yüzden insanların önünde dövüşeceğiz ve bu tamamen adil bir dövüş olmalı.
1: Ülkemi işgal ettiniz. Halkımı öldürdünüz. Hakaretlerini de geri al.
0: Anlaşıldı.

0: Bizi! Bırak bizi!
1: Ben söz verdim.
0: Bırak!
1: İkinize de bir şey olmayacak. Geri dönmek çok tehlikeli.
2: Bir Japon bir Çinliyle düello yapacakmış.
3: Kimmiş o? Bilen var mı? Biliyor musunuz?
0: Eskiden her gün yanımda olmasını isterdim. İdman yaptığında onu terslerdim. Her dövüşünde öfkelenirdim. Sevdiği şeyi yapması için. Ona destek olmadım. Oysa şimdi bu son dövüşü olabilir. Korkarım bundan sonra bir şansı olmayacak. Neden? Neden onu görmem için bir şans vermiyorsun? Neden onun yanında olamıyorum? Neden onu görmeme engel oluyorsun? Neden, neden?
4: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: katılıyorum.
1: Siz de katılım mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle katılım mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat katılım.
2: Düğünü balla bölüyoruz ama Yemek Sepeti'nin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Big Mac'ten

0: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
1: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
0: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Sizi Fuzul uyar.
2: Sana alkış yok, önce fingersnap.

Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.

0: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel, İstikbal'le.
1: Budur.

0: bir artıyla 2-15 Temmuz tarihleri arasında her 300 liralık züccaciye alışverişinize 75 lira nakit iade sizi bekliyor.
1: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
2: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
3: Bu bir Lotus çok alçak.
2: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
4: Unutulmuş hazineler. Pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
5: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
6: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
7: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
8: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
9: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
10: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
7: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
11: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
12: Arabanı arabamla takoma, değerinde Trink sat.
13: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
14: Her ev güzel istikballe.
15: Servis geldi. Çanta hazır mı?
16: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
17: Hesap kredi.
16: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
18: Benim iyi uyumam lazım.
19: Benim iyi uyumam lazım.
20: Benim iyi uyumam lazım.
21: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
22: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
23: Express içelim.
24: Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
25: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
26: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam, evi en kısa sürede isterim dedim, uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş, ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler, uyar demişler.
25: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'un finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: General Sampo, Çin-Japon kültürel alışverişini güçlendirmek istediğini söylüyor. Bugün Ip Man Usta'yla adil bir dövüş olacak. Fikir alışverişi ve dövüş sanatları aracılığıyla dostluk kurulacak. Çin-Japon barışı için.
3: Adil bir dövüş mü? Kulağa hoş geliyor, değil mi?
4: İnanıyor musun? Şu hainin suratına bakın. Er ya da geç Japonlar onu öldürür.
3: Haklısın.
5: Geri çekilin, yaklaşmayın, yaklaşmayın.
6: Bakın geliyor.
7: Görebiliyorum. Evet, geliyor, gerçekten geliyor.
8: General Sampo sana ne söyledi? Dövüşten mi bahsetti? Aslında umurumda bile değil. Şimdi iyi dinle beni. Eğer kazanırsan seni oracıkta gebertirim, tamam mı? Oracıkta etlerini lim lim ederim. Sakın unutma!
2: Tamam. Sampo ile bu dövüşü kazanamazsın. Kazanırsan seni hemen öldürür. En önemlisi yaşamandır.
9: Dövüş sanatları kaba kuvvetin bir biçimi olabilir. Ama Çin dövüş sanatları sistemimizde birçok ideal ve felsefe bulunur. Dövüş sanatlarının kuralları arasında şefkat ve başkalarına yardım etmek vardır. Siz Japonlar bu gücü başkalarını terörize etmek için kullandığınızdan bunu anlayamazsınız. Ve elbette Çin dövüş sanatlarını öğrenemezsiniz.

Hayır, hayır.

düşmanın Japonlara boyun eğmeyi reddetmesi sayesinde Çin halkı sonunda birleşmeye başladı. Yakın arkadaşı Qin Huang'ın yardımıyla Ip Man ve ailesi sonunda Fushan'dan kaçtı. Tüm bu yaşananların ardından Japonlar koşulsuz teslim olduklarını açıkladılar. Çin halkı 8 yıl süren savaşta büyük bir zafer kazandı. ...1949'da Ip Man Usta ailesiyle Hong Kong'a yerleşti. Ve Kowloon Restoran İşçileri Sendikası'nda ilk Wing Chun yumruk dersini verdi. Bu, Usta Ip Man'ın hayatında yeni bir dönem başlattı. 1967 itibariyle Wing Chun yumruğu tüm dünyaya yayılan ve en bilinen Kung Fu stillerinden biri oldu. Ip Man'ın öğrencilerinin sayısının 2 milyona aşkın olduğu tahmin ediliyor. Wing Chun'un birçok tanınmış öğrencisi vardır. Bunlar arasında büyük yıldız Bruce Lee de bulunmaktaydı.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Engin Can.
2: Dedeciğim.
1: Yoksa sen de mi bonus doldun?
2: Bonus kulu.
1: Ne?
2: Dede sen dedin ya hesabını değil cebine göre harca diye.
1: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
3: Nerede ne harcıyor bilin de dedin.
2: Seni dinledik. Bonus kulu oldum.
1: Yıkıldım şu an.
2: Bonus kulu da yıkılıyor dede.

0: silver moon, got me blowing, every drop, got the magic flowing.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
4: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
3: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzuli
5: uyar. İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel istikballe.
6: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldurur. Kim tutar seni?
8: Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epe gir. Yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
9: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo.
10: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
11: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
10: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
12: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
13: Böyle

0: Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
1: Break. Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
3: Bellona. Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
4: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam, evi en kısa sürede isterim dedim, uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Aha. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler.
3: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'un finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.

Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
1: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
0: Ne de motorun durması onları yıldırır.
1: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
0: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
1: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

Kwang Tung Fushan, Çin'in Nantian tarzı dövüş sanatlarının doğduğu yerdir. Kazandığı şöhretle tüm okulları ve tüm dövüş sanatları tarzlarını buraya çekmektedir. Dövüş sanatlarının şehri haline gelmiştir. Fushan, Dojo Caddesi.

0: Yine pirinç kasemizi kapacaklar. Hadi pratik yapalım.
1: Hadi hadi.
0: Evet hadi hazır. Bir.
1: Geri.
0: İki. Ha. Bir. İki. Ha. Bir. İki. Ha. Bir. İki. Bir. İki. Bir. İki. Bir.

0: Efendim, dünya ustası sizinle görüşmek istiyor.
1: Merhaba.
2: Ben Liao Yumruğu ustası Liao. Fuason'da yeni bir dojo açtım.
1: Tebrik ederim.
2: Wing Chun yumruğunuzun çok iyi olduğunu duydum. Bu yüzden buraya sizden tavsiye almak için geldim.
1: Başka bir güne erteleyelim mi? Şimdi pek uygun değilim çünkü.
2: Madem buradayım, biraz idman yapsak çok zamanınızı almaz. Kapalı kapılar ardında yaparız. Kimin kazanıp kaybettiğini kimse bilmez.
1: Bu hiç önemli değil. Ama yemek yiyorum.
2: Pekala, o zaman beklerim.
1: Affedersiniz. Yemek yediniz mi? Soframıza buyurun lütfen.

0: Alır mısınız?
1: Aa, hayır. Ha. Teşekkür ederim.
0: Peki yemekleri beğendiniz mi?
1: Aa, nefisti. Çok iyi.
0: Afiyet olsun. Siz gidin. Banka amca, masayı toplamayız. Kapıyı kapat.

0: İyi misiniz?
1: İyiyim, iyiyim. Tekrar.
0: O halde başlayalım. Kazanmama izin verdiniz. Kazanmama izin verdiniz.

0: Ders için çok teşekkür ederim.
1: Ben de
0: çok
1: öyle
0: şey
1: efendim.
0: öğrendim. Kapalı kapılar ardındaki...
1: Merak etmeyin, hiç kimse bilmeyecek, hiç kimse.
0: Çok teşekkür ederim, teşekkür ederim. Artık gideyim.
1: Dikkatli olun. Güle güle.
2: Oh, İpman cennetin kralı kuleyi yıkıyor hamlesini yaptı ve Liao'yu yere serdi.
3: O hamleyi Tai Chi Kuan'da yapmıyor muydu? Usta ipin Ling Chun çalıştığını duymuştum.
2: Her neyse işte sonra ne oldu dersiniz? Dört Taibin Katis kaldırır hamlesiyle vurdu. Ama Liao usta yenilgiyi kabul etmedi ve aç köpek hamlesi yaptı. Ama İpman onu feci benzetti.
1: İşte bu çay yaprakları çok güzeldir.
4: Ucuz da. Teşekkür ederim.
1: İyi günler. Hoşça kalın. İyi günler. Güle güle. Bing amca, bunu buraya kim koydu acaba?
5: Kardeşim koymuştu.
2: Başlangıçta Liao Usta'nın iyi kung fu yaptığını zannettim ama hiç şansı yoktu. Feci dayak yedi.
1: Üstelik babamızın çayhanesinde istesi var. Sürekli aylaklık ediyor. Müşterilerle ilgilensin, söyle ona. Günaydın.
5: Merhaba. Günaydın.
1: Hoş geldin.
6: Kardeş şu an burada mı?
1: Yukarıda, o da seni bekliyor.
6: Günaydın. Çok beklettin mi?
7: Zaten her zaman gecikiyorsun.
6: İşim vardı.
7: Ne işin vardı? Hep aynı şey. Ye iç ve kung fu. Başka ne işin var ki?
6: Çay da çok güzel kokuyor.
7: Sana hep söylüyorum.
6: Bir şeyler yiyelim mi?
7: Seninle bir şey konuşacağım.
6: Önce yiyip sonra konuşsak.
1: Fırından yeni çıktı. Hadi. Dışarıda konuşulanları duydum. Liao Usta'yla düello yapmışsın. Hemen onu yere sermişsin.
6: Bunu sana kim söyledi?
1: Küçük kardeşim söyledi. Keşke bana söyleseydin. Üstelik ondan sifum olmasını istemiştim, biliyor musun?
7: Sen herkesten sifon olmasını istedin.
1: Bir şey soracağım. Kapalı kapılar ardında düello yaptınız mı?
7: Bir şey konuşacağız. Hadi git artık.
1: Öyleyse ben sizi rahatsız etmeyeyim.

0: Aferin. Günaydın. Günaydın.
1: Sifu. Hı? İp bana sizi dövdüğünü söyledi. Buradaki herkes bunu
0: saçmalık
1: konuşuyor.
0: Kim söyledi bunu?
1: Çayhaneden Don Juan.
2: Bu şanda her şeyin fiyatı arttı.
3: Ne demek istediniz?
2: Bir de Fuşan'da ekonomi iyi durumda diyorlar. Ama herkesin bir geliri var.
3: Öyle mi?
2: Düşünsene. Kıyafet var. Yiyecek var. Barınma ve seyahatler. Kumaşa büyük talep olacak. Kumaş fabrikası kuracağım. Kumaş fabrikalarına tedarik edeceğim. Ortağım olmanı istiyorum.
3: Ben o işe uygun değilim.
2: Dert değil, ben uygunum.
3: Paraya ihtiyacım yok benim.
0: Şahadan Yuan kim söyleyin?
4: Benim.
5: Sifu, Sifu, hayır yapma, dur, dur, dur, dur. Bırak onu lütfen. Sifu, Sifu, Sifu. O benim küçük kardeşim. Gel sakince konuşalım. Kızmana gerek yoktu Sifu.
0: Kardeşin saçma sapan şeyler anlatıp itibarımı zedeledi. Ha? Yenildiğimi söylemiş. Söyle bana, Dojo sokağında başımı nasıl öne eğer? Dojo'ma nasıl öğrenci alabilirim?
5: Sifu, özür dile.
4: Yanlış bir şey yapmadım ki, gerçekleri söyledim.
0: Seni yalancı pislik.
5: Sifu, Sifu, Sifu, Sifu, lütfen.
4: İpman yukarıda, cesaretliysen konuş. Hadi durma.
5: Sakin, sakin ol sen, olur mu? Sifu, Sifu, Sifu, sakin ol. Lütfen Sifu, sakin ol.
4: Usta ip bana haksızlık yapıyor bu.
5: Sifu.
4: Lütfen herkese Liao ile düello yaptığını ve onu yendiğini söyler misin? Hadi.
0: Usta, adımı temize çıkarmalısın.
5: Sen hala yalanlarınla Man'ı rahatsız mı ediyorsun?
4: Ben yalan söylemedim. Uçurtmamı ağaçtan alırken dövüştüklerini gördüm.
5: Oo, demek uçurtman tesadüfen kopuverdi. Sonra İpman Usta'nın bahçesine düştü. Üstelik ne tesadüftür ki Liao Usta ve İpman Usta'nın birbiriyle dövüştüğünü görünce oradan izledin ha? Ne tesadüf, öyle değil mi?
4: Evet, hepsi tesadüf.
5: Bu doğru olsa bile herkese anlatamazsın. Bazı şeyler anlatılmaz.
4: Doğruysa anlatırım tabii.
5: O zaman itibar kaybolur.
4: Ben rezil olacağını nereden bilebilirdim?
5: Rezil olmak budur işte.
3: Çılgın. Bunu yapmamalıydın ama.
6: Ne oluyor?

0: Ne bu şamata ha?
1: Efendim bakın önemsiz.
0: Neymiş o önemsiz şey?
1: Dağılın herkes işine hadi.
0: Durun.
1: Aramızda küçük bir mesele.
0: Her şeyi gördüm. Hepinize söyleyeyim. Bölgemde kanuna uymayarak sorun çıkaran herkesi tutuklarım.
2: Şey, sorun çıkarmaya gelmedim. İtibarımı zedeleyen biri var. Adaleti sağlamaya geldim.
0: Hangi adaleti? Adalet benim. Siz aylaklar. Her gün dolaşıyorsunuz. Biz hangi çağdaysa hala düello yapıyorsunuz. Gelin düelloyu silahla yapalım. Silahla yapalım mı ha? Ne dersiniz ha?

0: Biliyor musunuz memur bey? Biz dövüş sanatları uygulayıcılarının enerjisi güçlüdür. Bazen yüksek sesle konuşuruz. Ama görgü kurallarını da iyi biliriz. Aslında hepimiz kültürlü insanlarız. Küçük bir sorunda silahınızı çekmeyin. Çılgınlığın memur bey ikramda bulunan benim misafirim.
1: Tabii. Memurluğu bu taraftan lütfen.
2: Ne bakıyorsunuz be?
1: Dağılın beyler, hadi. Buyurun lütfen.
0: Liyao Usta. Görüşmek üzere.
3: Neden bu kadar gizemlisin?
0: Ben bu işi yapmaya uygun değilim. Bunu al ve fabrikayı aç. Kâra geçince bana ödersin.
3: Ama borcumu kısa sürede ödeyemem.
0: Acelesi yok zaten.
3: Bana bir iyilik daha yap. Oğlum öğrencin olsun.
0: Dojo'da birçok usta vardır. Birinden ders alabilir.
3: O ustalar senin kadar iyi değiller.
0: Aşağı yukarı hepimiz aynıyız.
1: Kardeşim.
0: Söylelin.
1: Kardeş Kuan. Kardeş Man. Yeni bir teknik öğrendim. Denememe yardım eder misin?
0: Küçük kardeşini bulabildin mi peki?
1: Hey, onun için endişelenme. Parası bitince zaten geri gelir. Deneyelim mi?
4: Baba, Man amca kabul etti mi?
3: Git onu seyret. Jun, çizimlerin çok güzel.
0: Bu sefer hangi hamleleri öğrendin?
1: Pekala, saldırırken savunma var. Savunurken de saldırı unsuru var. Saldırı sırasında savun, savunurken de saldırı hamlesi.
4: Ne? Hepsi aynı kapıya çıkıyor.
1: Sen anlamazsın evlat. Biraz uzaklaş hadi. Başlıyorum.
5: Gördün mü? Görebiliyor musun onu?
4: Göremiyorum. O hamleyi gördün mü?
5: Bunu mu kapatıyorsun? Görmek istiyorum.
1: Bu hamle vücudun orta bölümü için son derece ölümcül.
0: Sadece kelimeleri bilmek yetmez. En önemlisi isabet.
6: Anne, resmimi bitirdim.
7: Çok güzel. Şimdi git babana da göster.
6: Tamam.
1: Nasıldım ama? Çok iyi değil miydim?
0: Savunmak saldırıdır ama sen sürekli...
6: Baba bak resmi yaptım.
0: Şimdi müsait değilim, daha sonra. Bir kez daha.
1: Tamam, ben sizi yalnız bırakayım.
6: Babam bakmadı bile.
0: Bak kaybettin.
1: Ne?
0: Buna iç içe savunma ve saldırı.
8: Bir daha göster, net göremedim.
9: Çekilin oradan. Ne bakıyorsunuz? Her gün dövüş. Çok sinir bozucu.
1: Hadi gidelim buradan. Ben artık gideyim. Hı? Affedersiniz, kusura bakmayın.
3: Pekala, ben de gidiyorum.
7: Sizi kastetmemiştim.
3: Hayır, yapacak çok işim var. Yok.
4: Man amca, biz gidiyoruz.
0: Tamam, tekrar gel, olur mu?
3: Görüşürüz.
0: Mutlu değilsen bana söyleyebilirsin. Öfkelenmene hiç gerek yok.
7: Öyle mi? Oğlunun resmine bakmanı rica ettim. Ona biraz ilgi göster. Bütün gün arkadaşlarındasın. İçeri girelim mi? Yavaş.

0: Hey, baksana. Hı? Dojo sokağı nerede?
1: Ne?
0: Dojo sokağı.
1: Düz devam edin.
2: Devam, devam. Evet, devam. Devam, devam. Bir, iki, bir, iki, bir, iki, bir, iki.
3: Patron, burada çok fazla dojo var. Hangisinden başlayalım?
2: Çek.
4: İki, bir,
2: ileri.
4: Bir, iki.
2: Rahat.
0: Kardeşim, kung fu eğitimi mi?
2: Kung fu mu öğreneceksiniz? Hadi gelin.
0: Dojo ustası kim?
2: Ben dojo ustasıyım.
0: Ben Jinshan Chao. Dövüş sanatları şehri olarak Fushan'ı takdir ediyorum. Fushan ustalarıyla fikir alışverişinde bulunmak istiyorum.
2: Fikir alışverişi mi?
0: Evet.
2: Meydan okumaya mı geldin?
0: Öyle de denebilir.
2: Pekala. Hepiniz kenara çekilin. Ustanız bu taşralıya nasıl ders veriyor izleyin. Bana bak, orada durma.
5: Evet, geldi bak, gördün mü?
6: Ne oluyor?
2: İzleyin.

0: Patron.
1: Harikasın.
0: Çok iyiydi.
2: Sizin ustanız nerede?
3: Buradayım.

0: Beni öldürmek mi istiyorsun?
1: Sifu burada değil.

0: Hava da iyice garipleşti. Bir sıcak bir soğuk. İzin verir misiniz? Ne çiziyorsun sen? Neymiş o çizdiğin?
1: John seninle konuşmuyor. Müsaitsen onunla vakit geçir.
0: Tabii. Çılgının erken değil mi?
2: Şey, merhaba. Merak etmeyin, dövüş için gelmedim. Bir şey söyleyip gideceğim.
0: Ne oldu?
2: Bir taşralı bütün dojolara meydan okuyor. Ha? Kung Fu'da çok iyi. Dojoların hepsi yenildi. İstersen gidip bir bak.
0: Gerçekten o kadar iyi mi?
2: Evet. Efendim, hemen gidiyorum.

0: Dayanın Liao Usta.
1: Her şey size bağlı.
2: Pislik herif. Fushan'la dövüşebileceğim hiç kimse yok.
3: Fushan'dakilerin Wong Fei Hung gibi olduğunu sanıyordum. Meğer hepsi solucanmış. Bir işe yaramazlar.
4: Evet, hepsi güçsüz. Birkaç darbeyle yere seriliyorlar. Hiçbir işi bilmiyor.
2: Kardeşlerim, buraya boşuna gelmedik. Bu sefer zengin olacağız. Fushan'da dövüş okulu açalım. Ne kadar iyi olduğumuzu gösterelim.
0: Siz taşralılar bir iki ustayı yendiniz diye kendinizi çok iyi sanıyorsunuz. En iyi adamı yerinde görelim.
2: Hey! Kimmiş buranın en iyisi?
0: Tabii ki Ip Man, ben değilim ya.
2: Gidelim.
3: Gelin, gelin.
5: Hadi diyoruz.
3: Nasıl ineceğimizi görürüz.
5: Hadi. Hadi bakalım. Hadi.
6: Hadi bakalım. Evet. Hadi.

0: Şu anda efendim
1: karşımıza çıkacaklar mı?
2: Acele et, acele et.
0: Buraya peki, böyle işte giremezsiniz.
3: İpman sen misin? Ben Cinshan Chao. Burası dövüş şehriymiş.
4: Biliyorum Cin Usta, biliyorum. Kalabalığı bana meydan okumak istediğini söylemek için getirdin.
3: Elbette. Bir dojo okulu açıyoruz. Onlara yeteneklerimizi göstereceğiz.
4: Dojo açıyorsunuz. Dojo açmak için benimle dövüşme. Bir mekan bulmanız yeterli. Lütfen gidin. Bank amca, Jun'u içeri götür.
3: Ip Man! Boşa bahane uydurma. Dövüşmekten korkuyorsun.
5: Dövüşmek mi? Evimi dojo mu sandın? İçeri girip dövüşeceksin öyle mi? Defolun buradan.
4: Onu duydun. Seninle dövüşmeyeceğim. Lütfen hemen burayı terk edin.
3: Wing Chun yumruğu bir kadın tarafından geliştirilmiş. Bence tam senlik. Baksana, karının sözünden çıkamıyorsun.
4: Eşinden korkan erkek yoktur. Aksine eşine saygı duyan erkek vardır.
3: Hanımefendi, endişelenmeyin. Onu öldürmeyeceğim. Kaybetmesinden korkuyorsan tek elimi kullanırım. Ya da iki elimi de kullanmayayım ha?
6: Hadi usta, dövüş.
3: Fuşan beni hayal kırıklığına uğrattı. Güya bir sürü usta varmış.
5: Kes sesini. Etrafı kırıp dökmeyin.

0: Burada neler
1: Tam
0: oluyor?
1: Tam zamanında geldiniz. Burası çok küçük, o yüzden herkesi dışarı çıkarın ve çıkarken kapıyı kapatın lütfen.
0: İtibarımızı geri kazanmalısınız. Herkes dışarı. Çabuk.
2: Hadi ama.
0: Efendim, daha hızlı. Dışarı, de. Dışarı.
2: Hadi.
0: Neden ama? Hadi dışarı. Çabuk.
2: Evet, hadi. Tamam, hadi. Hadi.
1: Wing Chun. Ip Man.
3: Bunu görmeyi isterim. Bir erkeğin kadın dövüş sanatlarını nasıl kullandığını yani.
1: Kung Fu'da cinsiyet ya da yaş ayrımı yoktur. Kim nasıl kullanırsa nasıl dövüştüğünü anlarsınız.
3: Pekala.

0: öderim.
1: Baba, annem eğer sıkı saldırmazsan evdeki her şey kırılacak diyor.
2: Tamam.
0: Küçük haylaz.
2: Sözlerine dikkat et.

0: Cini stoy, iyi misin?
1: Ne?
2: Nasıl buldun? İyi miymişim?
3: Devam et.

0: katılıyorum.
1: Siz de katılım mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle katılım mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat katılım.
2: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
3: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
2: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
4: Size Fuzuli uyar.
5: Bir Mayıs'tan tarifimize. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye.
6: Seri Murat. Tamamı yeşil. Ayrıntılar Dümes Kulübü'de.
5: Bu fırsat kaçmaz.
7: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
8: Ha! Maylı. Maylı.

0: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
1: Bu salı binde Asperox Pax bulaşık makinesi kapsül çeşitleri 329 lira. Stab Forte leke çıkarıcı 99 lira.
2: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
3: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Lego setlerini premium özel %40 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
4: Bellona. Servis geldi. Çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
6: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Bay bay Domino's'a hoş geldin.
2: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
3: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Oh. Hep frenler onları durdurabilir. Oh. Ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
1: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
0: Ne de motorun durması onları yıldırır.
2: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
0: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
3: Harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Ne?

0: Döneri gördüğün an
1: bilir Sütaş Ayran.
0: Gelsin Sütaş Ayran.
2: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
3: Bu Salı BİM'de Pepsi ve Lipton içecek çeşitleri 45 lira. Züber Nuts ile kakaolu fındık kreması 349 lira.
4: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Lego setlerini premium özel %40 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
5: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
6: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil,
7: dondurma. Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
8: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam. Evi en kısa sürede isterim dedim. Uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Hı hı. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler.
7: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Sizi Fuzul
9: uyar. Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
10: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.

0: Ne diyorsun bakalım? Kung Fu'mu beğendin mi söyle.
1: Söylemeye gerek yok. Kuzey yumruğu güney yumruğuna yenildi.
0: Yanılıyorsun. Sorun yumruklarda değil. Sorun sende.
2: Kim kaybetti, kim kazandı?
3: Belli olmuyor mu? Şu suratsıza bakarsanız anlarsınız.
4: Hadi!
5: Harika!
4: Defolun gidin buradan! Sizi istemiyoruz!
5: Hadi!
4: Hadi gidin buradan!
2: Kardeşim!
3: Sifu, tebrikler.
2: Çok iyi iş çıkardın. Tebrik ederim seni.
0: Çok ama çok teşekkürler.
3: Fushan'daki dojoların itibarını kurtardın. Pekala.
6: Evet, bunlar gerçekten de çok güzel.
7: Çok teşekkür ederiz Usta İp Man.
0: Ne kadar?
6: Bunlar yurt dışından ithal edildi efendim. İstediğinizi alabilirsiniz.
0: Tamam da fiyatı nedir?
7: Bunlar eşinizin çiçekleri, bizim hediyemiz.
0: Çok teşekkürler, sağ olun.
6: Biz teşekkür ederiz.
8: Ah ustam, bu sizin için, buyurun. Halkımızın şanını kurtardınız.
0: Evet,
8: paranızı alamam, iyi günler.
9: Merhaba tatlım, bununla oyun oynarsın.
0: Ne gerek vardı?
7: Teşekkür ederim.
9: İyi günler dilerim, görüşürüz.
7: Sağ olun.
10: İp Man Usta, nasılsınız?
0: Merhaba.
7: Nasılsınız efendim?
0: Çok teşekkürler.
7: Şu çok hoş.
10: Değil mi? Dükkanımızdaki en güzel vazo bu. Sizin evinizi süsleyecek olması benim için en büyük onurdur.
0: Ne oluyor? Bu kalabalık ne?
11: Amca, merhaba.
12: Çok kurnazsın. Bir dojo açmak istiyorsan neden önce bana haber vermedin?
0: Ben dojo açmak istediğimi söylemedim.
12: Fushan'daki herkes bunu biliyor.
0: Herkes mi biliyor? Ben hariç.
12: Ver şunu.
11: Amca yardım edeyim.
10: Gelmiş
3: evet, gerçekten. Amca hanım. Sipo, Bayan İp. Merhaba.
0: Görünüşe göre söylentiyi yayan sensin. Bu yanlış anlamayı düzelt.
4: Hoş geldin.
0: Hadi oğlum, yürü bakalım biraz.
12: Umurumda değil. Yahu senin ilk öğrencin olmalı.
0: Yine mi başladık? Beni tanıyorsun, hiçbir zaman öğrenci kabul
3: etmeyeceğim.
5: Sessizlik.
3: Kurallara uyun. Şimdi hep birlikte...
0: İp Man Usta. İp Man Usta.
5: İp Man Usta.
0: İp Man Usta.
5: İp Man Usta. İp Man Usta. İp Man Usta. İp Man Usta. İp Man Usta. İp Man Usta. İp Man Usta. İp Man Usta. İp Man Usta. İp Man Usta. İp Man Usta. İp Man Usta. İp Man Usta. İp Man Usta.
13: 7 Temmuz 1937'de Lugachao Marco Polo olayı patlak verdi. Japonlar halka acımasız bir saldırı başlattı. Çin halkı kargaşa içindeydi ve açlık çekiyordu.

Ekim 1938'de Fushan kuşatıldı. Japonlar fabrikaları, altyapıyı ve binaları imha etti. Fushan'ın 300 binlik nüfusu artık 70 bindi. İp Man'ın evi Japonlar tarafından karargah olarak kullanılmak üzere ele geçirildi. Ailenin gidecek yeri yoktu. Hayat çok zorlaşmıştı.

0: Hava çok soğuk. Şunu da giy.
1: Hadi savaşalım. Ama önce ben. Bam! Bam! Bam! Bam! Bam!
2: Oğlum, dikkatli ol, kimseye zarar verme.

0: Hadi bana da ver.
1: Hadi bana da ver.
0: Ben almamış mıyım zaten?
1: Hey, sıra bende.
0: Bekle, ağaç oluyor burada. Hadi benim de ihtiyacım var ama.
2: Ustam, size biraz fazla verdim, buyurun.
3: Teşekkürler.
2: Acele etmeye gerek yok. Sıradaki. Al bakalım bunu. Alan sıradan çıksın. Teker teker alın. Teker teker, aceleye gerek yok. Hepinize var.
1: Çok uzun zamandır bekliyorum. Hadi.
0: Hadi.
1: Ben de istiyorum. Hadi. Hadi sıra bende.
4: Fabrika eski olabilir. Ama yine de fena değil.
3: Foşan'da büyük kargaşa var. Gitmiştin ama neden geri geldin?
4: Dönmeseydim eğer işçiler nasıl geçinecekti? Paramı buna yatırdım ben. Sana hala ödeme yapamadım.
3: Gerek yok. Söylemeseydin hatırlamazdım bile.
4: Ha, mümkün değil. Olmaz öyle şey. Burada %10 hissen var.
3: Gerçekten gerek yok.
4: Kal ve bana yardım et. Sonuçta senin de bunda bir payın var.
5: Mar amca.
3: He? Nasılsın?
5: Yardım etmeye geldiysen harika olur. Senin önderliğinde herkes daha verimli çalışır. Hem Wing Chun'un yumruk idmanını da izlerim.
4: Pekala. Birlikte yemek yiyelim. Hadi gel.
5: Hadi durma, gel amca.
3: Bekle. Buna hiç gerek yok. Yapacak işlerim var. Bir dahakine.
5: Baba, neden amcamdan kalmasını istemedin?
4: Onu çok iyi anlıyorum.
6: Baba, sen her zaman dövüş sanatlarıyla ilgileniyordun. Neden artık hiç yapmıyorsun?
3: Çok hareket edersem karnım acıkır. Bu yüzden az hareket ediyorum, anladın mı?
6: Anladım. O zaman ben de dışarıda oyun oynamayacağım.
7: Sadece bugünlük oynamayacaksın. Hadi yemeğini ye.
3: Hadi ye. Nişastalı yulaf lapası. Bir şeyler yemek zorundasın. Hadi canım, hadi.
7: Evde ne kadar pirinç kaldı?
3: Sen hiç endişelenme.
7: Evdeki her şeyi rehin verdik. Ne yapacağız şimdi?
3: Hem gücüm hem enerjim var. Gidip bir iş bulabilirim. Nasılsa ölmem.
7: Çalışacak mısın?
3: Önceden buna ihtiyacımız yoktu. Artık sıkıntılı bir dönem. Her şeyin bir ilki vardır derler.
8: Burada fazlasıyla işçimiz var. Ne yazık ki artık kimseyi işe alamıyoruz.
3: Patron, işçiye ihtiyacınız var mı?
9: Yeterince işçim var.
3: Tamam.
0: Beni de alın.
1: Hadi beni de alın.
0: Çok çalışıyorum.
1: Beni de alın. Her işi yaparım. Hadi beni de alın.
10: Sen buraya gel.
1: Her işi gelir benim.
10: Gel.
1: Hadi yaparım lütfen.
3: Patron, hadi patron. Sen de.
1: Çok işe ihtiyacım var lütfen.
10: İdman usta, iş mi arıyorsunuz? Hadi gelin.
3: Teşekkürler.
10: Gel.

0: Kardeşim! Kardeşim, giyim tarzın bu işe uygun değil.
1: Kömür işine gireceğimi nereden bileyim ben?
2: İp usta.
1: Merhaba.
2: Merhaba.
1: Merhaba. Burada ne kadar çok sifu var böyle.
0: Evet. Buranın patronu eskiden dövüş sanatlarıyla uğraşıyordu. Bu yüzden ustaları ve öğrencileri almayı seviyor.
1: Öyle mi?
0: İdmanlara devam ediyor musun?
1: Daha çok dışarıda iş aramakla meşgulüm.
3: Git oradan yemeğini al.
4: Tamam.

0: Kardeşim, bana fazla geldi. Bunu ister misin? Hadi al. Peki, yengemle yeğenim nasıl?
1: İyiler, sağ ol. Bu arada küçük kardeşini buldun mu?
0: O gün gittiğinden beri onu görmedim maalesef. Öldü mü kaldı mı bilmiyorum. Ondan özür dileme fırsatım bile olmadı.
1: Bir şey mi kaybettin?
0: Evet, çelik bir kutum vardı.
1: Nasıl bir kutuydu bu?
2: Japon askerleri geldi.

0: Merhaba arkadaşlar. Bu Albay Chuo Deng. Albay Chen'in kung fu sanatına hayran. Fushan'ın dövüş sanatları şehri olduğunu biliyor. Kung fu bilenlerle tanışmak istiyor. Onları Japonlarla dövüştürmeyi düşünüyor. Gelmek isteyen var mı? Gelmek isteyen var mı? Gelmek isteyen var mı? Sifu?
1: Demek onların kum torbası olmamızı istiyorsun. Asla olmaz. Benden söylemesi.
0: Aptal. Kazananlara bir torba pirinç verilecek. Dinleyin. Dövüşü kazananlara bir torba pirinç verilecek.
2: Ben varım.
3: Hey, dur bakalım. Başını belaya sokma.
1: Ben de varım.
2: Düşünsene. Onlar bizim pirincimizi çaldılar. Şimdi onu geri alma şansımız var. Son derece adil.
3: Dur, bekle.
4: Unut bu işi.
2: Sen çelik kutumu ara, olur mu?
3: Bekle.
0: Onu boş ver, hadi gel. Hadi.
3: Çok dikkatli ol.
0: Hadi gel de sıraya gir. Hadi çabuk olun. Başka bir emriniz var mı efendim?
5: Hayır, yok. Gidelim.
0: Emin edersiniz.

0: General, teşekkür ederim. Hepsini yere serin.
1: Gerçekten çok iyiydi.
0: Ha?
2: Benim de onlarla dövüşmeyi denemem gerek.
3: Nasıl olur efendim? Onlar sizin rakibiniz değil ki.
2: Bunu dövüş sanatlarımızı onlara göstermek olarak düşün. Benimle dövüşecek 3 adam bulun. Kaybetseler bile yine de bir torba pirinç alacaklar.
0: Emredersiniz. Pekala. Size yardım etmediğimi söylemeyin. General Sampo'yla sizin üçünüzle dövüşmesi için anlaştım. Kaybetseniz de bir torba pirinç alacaksınız.
4: Pirinç sorun değil. Onları dövmek istiyoruz.
0: Kim önde gidecek?
5: Ben.
0: Yavaş. Lins, sen. Üç kişi.
4: Hı?

0: 晒血，唔好再打啦。
1: Kaybettik.
2: Pekala. General, yenilgiyi kabul ettiler.

0: Çok mu yoruldun?
1: Sadece kömür çıkarıyorum, yorucu değil. Bugün çılgın Lin'i gördüm.
0: Gerçekten mi? O nasıl?
1: Hala hayatta. Onunla karşılaşacağımı hiç sanmazdım.

0: Sifu Lee, Sifu Ung.
1: Ha? Efendim Sifu?
0: Bugün çılgın Lee'ni gördünüz mü?
1: Çılgın Lee'ni mi? Ben görmedim.
2: Hadi, önce yemek yiyelim.

0: Dün birçok kişi pirincini aldı. General Sampo çok memnun. Bugün dövüşmek isteyen var mı? Ha? Gelmek isteyen var mı?
1: Li Chen. Çılgın Lin nerede?
0: Gelmek isteyen var mı?
1: Sana söylüyorum. Nerede o?
0: Bilmiyorum.
1: Bilmiyor musun onu? Sen götürmedin mi yani?
0: Gelmek isteyen var mı? Kazanan bir torba pirinç kazanır.
1: Ben varım.
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
3: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
2: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Sizi Fuzuli
4: uyar. Servis geldi, çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
6: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
7: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Samsung Galaxy A26 telefonu 16.249 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
8: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak, yok bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle Türkiye'nin
9: dürümü. İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok, 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Hele

0: manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
1: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Mert Hoca, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
2: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
3: Pozisyon ekranda. Sena çok aç, içeri bakıyor. Google Gemini'yi açtı, dolabı tarıyor. Tarif geldi. Afiyet olsun Sena. Gemini'yle çözdün bu işi.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap
5: basit. Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
6: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
5: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
6: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
4: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
7: Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Ah, olamaz.
4: Klasik araba kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
8: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
9: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
4: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
10: İp usta, ben de varım.
11: Usta gidiyorsa ben de gidiyorum.
12: Başka bir emriniz var mı?
13: Hayır yok. Gidelim.

0: hikayece sayın. Biliyordum zaten.
1: Teşekkür ederim. Üç adamla daha dövüşebilir miyim lütfen?
2: Üç adamla daha dövüşmek istediğini söylüyor.

Dövüşmeyeceğim. Pes ediyorum.

0: Neden öldürdüler?
1: Li Qian, onu neden öldürdüler? Li Qian, onu neden öldürdüler? Neden?
2: Öldürmeni söyleyen oldu mu?
3: Adamınız kaybetti, yine de pirinci almaya cesaret etti. Onurlu bir hareket değildi bu. Bu yüzden hepsine bir ders vermek istedim.
0: Burası sadece dövüş sanatları için. Bir daha burada silahına asla davranma, anladın mı?
3: Emredersiniz efendim. General Sanko, lütfen sakin olun efendim. Ben hemen bir sonraki dövüşe ayarlayayım. Bana bak. Devam edelim.

0: Başka dövüşmek isteyen var mı?
1: Ben varım. Lichian, aç şu kapıyı.
0: Sifu.
1: Aç kapıyı.
2: Şimdi söyle bana. Çılgınlığında böyle mi ölmüştü? Aç kapıyı.
0: Sifu.
1: Aç dedim sana.
0: Kapıyı açın lütfen.

0: 10 kişiye meydan okuyorum.
1: Delisin sen, yapma.
0: 10 kişiye karşı dövüşeceğim.
2: Efendim, 10 adamla dövüşmek istediğini söylüyor.

0: Dikkat! 3, 4, 5. manga. Hazır olun.
1: Dikkatli ol.

0: Matao.
1: Tekrar gelmeni istiyorum.
2: Buraya pirinç için gelmedim.
1: Efendim, tekrar geleceğini söylüyor.
0: Oy! Kisama namayva.
1: Adını öğrenmek istiyor.
2: Ben basit bir Çinliyim, o kadar.
3: Efendim, adı İpman.

0: Bundan sonra dikkatli olmalısın. Sampo'nun ne yapacağı belli olmaz. Of.
1: Seni hain.
0: Ben neden hainmişim? Ölmeleri benim suçum değil. Sadece tercümanlık yapıyorum. Sen yiyecek istemiyor musun? Ben istiyorum, tamam mı?
1: Yazıklar olsun.
2: Kendi halkının öldürüldüğünü gördün. Onurun yok mu senin?
0: Evet, var. Benim onurum var. Madem o kadar yeteneklisin, öldür hepsini. 100 kişiyi öldür. 1000 kişiyi öldür. Ben tercümanım. Ben hain falan değilim. Ben onurlu bir çiliyim.

0: Ben geldim.
1: Baba.
0: Hı.
1: Geldin.
0: Bugün uslu durdun mu?
1: Evet.
0: Aferin sana.
1: Çok mu yoruldun?

0: Çok iyisin. Bense işe yaramazın biriyim aslında. Hiçbir şeyi iyi yapamam. Sadece kung fu biliyorum o kadar. Hepsi bu işte. Bu dünya... gerçekten çok küçük. Bense işe yaramam.
1: Dünyanın nasıl olduğu umurumda değil. Sadece şu an çok mutlu olduğumu biliyorum. Sen, ben ve Jun, ailemiz dağılmadığı sürece her şey yolunda demektir.
0: Ailece birlikte olalım yeter.

0: İndir aşağı.
1: Geri at.
2: Hayır, indir aşağı.
1: Orada da hadi.
2: Boşa aşağı.
1: İndir aşağı.
2: Hadi
1: hadi
2: boşa.
1: Hadi hadi
2: boşa.
1: Hadi
2: hadi
1: boşa.
3: Buraya dikkat edin, olur mu?
4: Patron kim? Patron kim?
3: Benim.
4: Az önce mallarını çaldım. Şimdi sana satmak istiyorum. İtirazın var mı?
3: Param yok.
5: Babama vurma.
4: Seni aptal. Küçük pis.
3: Ona vurma.
6: Param var mı?
3: Param
6: var mı? Para verene kadar dayak yersin.
3: Yok. Mallarımı satmadım. Hiç param yok.
5: Manamca. Manamca. Çabuk gel, babamı kurtar. Onu öldürecekler.
7: Ne oldu Wongyu?
5: Çabuk.
8: Ben bir gidip bakayım, tamamdır.
4: Beni dinle. Ben mantıklı bir adamım. Şimdi paran yok. Tamam. Sana bir süre zaman tanıyacağım. Hadi, malları saklayalım.

0: O tarafta.
1: Çabuk yardım et. Baba iyi misin?
2: İyiyim. Git Fu amcana yardım et.
3: Tut şunu. Şuraya götüreceğiz. Hadi kaldır. Yardım etsene. Durma orada, buraya gel.
4: Geliyorum.
3: Evet, şu tarafa. Çabuk olun biraz. Hadi.
5: Yardım edebileceğim bir şey?
2: Her zaman Kung Fu'nun pratiğini pek de önemsememiştim. Faydalı olduğunu şimdi anladım. Bilseydim senden savunma dersleri alırdım. En azından bu kadar ezilmezdim.
1: Bana amca, kalıp bize Kung Fu öğretsene. O zaman kendimizi koruyabiliriz. Zorbalığa dur diyebiliriz.
6: İrfan Usta, siz Kung Fu'da çok iyisiniz. Lütfen bize de öğretin.
2: Lütfen. Ben bir iş adamıyım. Bu tür işler dışında bir şeyden anlamam. Onları koruyamam. Ama sen koruyabilirsin. Eskiden her şey yolundayken öğretmek istemediğini söylüyordun. Şimdi her şey çok kötü. Sence de bir şeyler yapman gerekmez mi?
5: Eğitim için ücretim yüksek. Öğrencilerin ücreti sende. Bana yine borçlandın bak.
1: Manamca, ilk öğrencim ben olmak istiyorum.

0: Daha mı hızlı iteyim? Tamam.
1: İp Man neden yine gelmedi?
2: Bilmiyorum efendim. Bilmiyorum nerede, nereye gitti, hiçbir fikrim yok.
1: Onu hemen bul.
2: Gerçekten nerede olduğunu bilmiyorum efendim. Nerede yaşadığını bilmiyorum. Onu nasıl bulabilirim ki?
1: Fuşan o kadar büyük değil.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak... Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
7: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
8: Hepsi burada, premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Samsung Galaxy A26 telefonu 16.249 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10, hepsi para kazan.
9: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
10: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
9: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
11: Size Fuzuli uyar.
12: Karşınızda Arçelik Maxifit.
13: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
14: Teknolojiyle hayatın kalbinde.
15: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir Bravo'yu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
16: Benim iyi uyumam lazım.
17: Benim iyi uyumam lazım.
18: Benim iyi uyumam lazım.
19: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
20: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
21: Bankam Sonbank kartım hadi.
22: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
23: Bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
22: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
23: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
24: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
25: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
26: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
24: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
1: Kredi? L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
2: Karşınızda Arçelik MaxiFit.
3: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
4: Teknolojiyle hayatın kalbinde.
3: Budur.
5: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
6: Budur.
5: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Steel. Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi?

0: geldin.
1: Onu bulmak ne kadar zor olabilir?
2: Bakın, Fushan gerçekten büyük bir yer. Onu nasıl bulabilirim bilmiyorum. Aman tanrım.
3: Pislik. Sen işe yaramaz bir serserisin. Ne? Alçak.
4: Taş, kağıt, makas. Hepiniz bana karşı birleştiniz. Saklanın bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hadi bakalım. Evet, bakalım kimi bulacağım.
2: Sifu.
4: Ne istiyorsun sen?
2: Sampo gelip onunla dövüşmeni istiyor.
4: Olmaz.
2: Lütfen.
5: Bam bam. Bam bam. Bam bam. Bam bam. Bam bam. Bam bam. Bam bam. Bam bam. Bam bam. Bam bam. Bam bam. Bam.
4: Ne yapıyorsun? Bam. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Ne istiyorsun?
3: Oo. Ne kadar da güzel.

Olamaz. Dinle. Hemen kaçmalısınız.

0: Hemen gidiyoruz. Bırak onu.
1: Seni işe yaramaz herif! Salak! İpman nasıl kaçabilir ha? Nasıl kaçabilir?
2: Çok özür dilerim. Ama üç ödek... O bile onu durduramadı. Engel olabilecek bir şey değildi. İnanın bana. Ben elimden geleni yaptım. Her şeyi yaptım. Onu durduramadım.
1: İşe yaramaz herif! Seni şimdi burada geberteceğim!
3: Hemen emir ver. Onu derhal bulsunlar.
1: Emredersiniz.

0: Al şunu. İçeri götür. Gel hadi. Bir şeyler ye. Bırak. Sifu ve ailesi nasıl?
1: İyiler. Üçü de orada.
0: Sifu.
2: Geliyorum.
0: Merhaba. Bayan İppon'u giyer misiniz? Nasıl? Burada rahat mısınız?
3: Rahatız.
0: O zaman sorun yok. Yemek hazır olunca çağırırım. Tamam mı?
3: Diyeceğim.
0: Bir şey mi oldu?
3: Ne desem bilmiyorum ama... Teşekkür ederim.
0: Sorun değil.

0: Bu şandan bir an önce ayrılmalıyız. King Kuan bizim için bir çıkış yolu arıyor.
1: Nereye gideceğiz?
0: Hong Kong'a.
1: Sen yanımızdaysan her yere gideriz.
0: Hong Kong'da birkaç arkadaşım var. Onlar bize yardımcı olur.
1: Birlikte olduktan sonra her türlü zorluğu aşarız.
2: Çok yorgun görünüyor.
3: Bugün nereye yoruldum?
4: Yine geldiler. Çabuk sakın.
1: Hadi.

0: Haide!
1: Parayı hazırladınız mı?
2: Sana para falan vermeyeceğiz.
1: Ne dedin sen?
2: Senden korkmuyorum. Size boyun eğmeyeceğiz.
3: Ufaklık, yeterince dayak yememişsin.
1: Pislikler. Kim direnirse gebertin. Verin derslerini. Hey!

0: Direnmeye cesaret etmenize şaşmamalı. Demek bir korumanız var ha? Fushan'a doja açmak için geldim. Bana hakaret ettin. Şimdi de işime mi karışıyorsun? Gidecek yerim kalmayana kadar zorlayacak mısın?
1: Her zaman bir çıkış var.
0: İp Man, sen hiç her gün aç kaldın mı ha?
1: Bu aralar kimse doyuncaya kadar yiyemiyor.
0: Fushan'a geldiğim ilk gün dedim ki bir daha asla aç kalmak yok. Bir daha aç kalmak yok. Saldırın! Hadi!

E hadi sene be adam. Saldırsana, ne bekliyorsun? Sana saldır dedim. Hadi sene!

0: Gidelim.
1: Gidin buradan bir daha gelmeyin.
2: Bir daha gelmeyin.
3: Harikasın Tifu.
2: Defolun gidin.
0: Sadan Yuan. Bekle. Ne yaptığının farkında mısın?
4: Farkındayım. Ben bir hırsızım.
0: Kendi halkını soyuyorsun.
4: Zorbalığı uğramaktansa yapmayı yeğlir. Başkaları benden korksun.
0: Abim bunu verdi.
4: Bir daha ondan bahsetme.
0: Abin öldü biliyor musun? Bir Japon tarafından öldürüldü. Abin uzunca zamandır seni arıyordu ama bulamadı. Bir söz vardır bilir misin? İnsanın izlediği yol kendi seçimidir.

İpman. O alçak sampo yapımı fabrikasında olduğunu söyledi. Oraya sakın gitme. Tamam mı? Lütfen oraya gitme. Sakın gitme. Sakın.

0: Sallanmayın. Çabuk olun. Hadi. Çabuk. Sallanmayın. Şuraya geçin. Hadi. Hadi geç. Hadi. Geç dedim. Söyleyin İpman nerede? Hı? İpman nerede? Söyleyin.
1: Sakın dediğini yapmayın.
0: Sen gel buraya. Söyle İpman nerede? Konuş! Konuş! Konuş! Sana soruyorum!
1: Bilmediğini söyle, gelmedi de.
0: Çekil! Konuş! Konuş! Konuş! Konuş!
2: Buradayım! Durun! Konuş. Durun, durun! Buradayım! Durun, durun! Buradayım! Ona zarar vermeyin! Buradayım! Burada! Burada!
1: Durun! Durun lütfen, lütfen! Lütfen geldi işte!
3: Leşil!
1: Sana gelmemeyi söylemiştim.
3: Bunun işlerle ilgisi yok. Onlara zarar vermesinler. Ben buradayım.
1: Hayır, hayır, hayır. Gel,
0: hayır, hayır, gerek yok. Seni aşağılık!
4: Jodeng!
0: Beni dövmeye nasıl cesaret eder? Neden onu öldüremiyorum?
4: Ben ne yapacağımı biliyorum. Lee.
1: Evet.
4: Japon ordusuna karşı koyduğun andan itibaren zaten ölüsün. Ama... Ama yeteneklerinin olağanüstü olduğunu, kullanabileceğin biri olduğunu gördüm. Bu yüzden sana Japon İmparatorluk ordusuna sadık kalman için bir şans veriyorum. İmparatorluk ordumuza Çin kungfusu öğretmen karşılığında. O zaman hayatta kalma şansın artar.
1: Sana hayran olduğunu söylüyor ve Japonlara Çin kungfusu öğretmeni.
3: Japonları öğretmem. Dövüşümü görmek istiyorsan, dövüşürüm seninle.
1: Eğitmen olmayı düşünecekmiş efendim. Ayrıca General Sampo'yla dövüşmeyi çok isterim diyor. Böyle söyledi efendim.
4: Getirin onu. Sallanmayın.
3: King Kong, ailemi al de Fushan'dan ayrıl.
5: Geri çekilin, yaklaşmayın. Geri çekilin, yaklaşmayın.
0: General, gerçekten Ip Man'la dövüşmek istiyor musunuz?
4: Elbette. O çok yetenekli bir kung fu ustası.
0: Ama dediklerine baksanıza. İmparatorluk ordusunun eğitmeni olmak istemiyor. Bence sizinle dövüşmek istemesinin başka bir nedeni var. Lütfen. Onunla dövüşmeyin, bırakın onu öldüreyim. Daha iyi olduğunu biliyor. Bu yüzden sizinle dövüşmek istiyor.
4: Meydan okumayı kabul edip onu öldürmezsem yenilgiden ne farkı var? Bundan daha iyisi? Kafama sıkmaktır. Sen bana kaybedeceğimi mi söylüyorsun yoksa?
0: Bir Çinliyle dövüşmek şahsi bir mesele değil sadece. Bu aynı zamanda Japonya'yı da ilgilendiren bir mesele. Ben sadece bu konuda tedbirli davranıyorum, o kadar.
4: Ben bu dövüşü kesinlikle kazanacağım.
0: Peki tamam efendim. Sadece iyiliğinizi istiyorum, o kadar.
4: Bunu Çin halkının da bilmesini istiyorum. Herkes onu benim yendiğimi bilecek.
0: Emredersiniz. Siz nasıl isterseniz.

0: Biliyorum, seni öldürmedim ve eğitmen olmanı istedim. Çünkü kung fu yeteneğine hayranım ama Çin dövüş sanatlarının Japon dövüş sanatlarından daha iyi olduğunu düşünmüyorum. İşte bu yüzden insanların önünde dövüşeceğiz ve bu tamamen adil bir dövüş olmalı.
1: Ülkemi işgal ettiniz. Halkımı öldürdünüz. Hakaretlerini de geri al.
0: Anlaşıldı.

0: Ben söz verdim.
1: Bırak.
0: İkinize de bir şey olmayacak. Geri dönmek çok tehlikeli.
2: Bir Japon bir Çinliyle düello yapacakmış.
3: Kimmiş o? Bilen var mı? Biliyor musunuz?
1: Eskiden her gün yanımda olmasını isterdim. İdman yaptığında onu terslerdim. Her dövüşünde öfkelenirdim. Sevdiği şeyi yapması için. Ona destek olmadım. Oysa şimdi bu son dövüşü olabilir. Korkarım bundan sonra bir şansı olmayacak. Neden? Neden onu görmem için bir şans vermiyorsun? Neden onun yanında olamıyorum? Neden onu görmeme engel oluyorsun? Neden? Neden?

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Şiştim.
3: Meğerse glutensiz olunca şişmiyor musun?
2: Yarla yapmış.
3: Vitaminlerle, minerallerle zenginleştirmiş. Doğal lif kaynağı.
4: Glutensiz olmasından belli.
5: Yaylanan geldi belli.
6: Benim iyi uyumam lazım.
7: Benim iyi uyumam lazım.
8: Diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
2: Glutensiz, yani siz şişmezsiniz.
4: Glutensiz olmasından belli.
5: Yaylanan geldi belli.
9: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak, yok bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
5: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
10: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
11: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
12: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
11: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
5: Sizi Fuzul uyar. Okseso. Yeah. Silver moon.
1: Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
13: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
14: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan,

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
2: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: General Sampo, Çin-Japon kültürel alışverişini güçlendirmek istediğini söylüyor. Bugün Ip Man Usta'yla adil bir dövüş olacak. Fikir alışverişi ve dövüş sanatları aracılığıyla dostluk kurulacak. Çin-Japon barışı için.
1: Adil bir dövüş mü? Kulağa hoş geliyor, değil mi?
2: İnanıyor musun? Şu hainin suratına bakın. Er ya da geç Japonlar onu öldürür.
1: Haklısın.
3: Geri çekilin! Yaklaşmayın! Yaklaşmayın!
4: Bakın geliyor!
5: Görebiliyorum.
6: Evet,
5: geliyor. Gerçekten geliyor. Anlatamıyorum.
7: General Sampo sana ne söyledi? Dövüşten mi bahsetti? Aslında umurumda bile değil. Şimdi iyi dinle beni. Eğer kazanırsan seni oracıkta gebertirim, tamam mı? Oracıkta etlerini lime lime ederim. Sakın unutma!
0: Tamam. Sampo ile bu dövüşü kazanamazsın. Kazanırsan seni hemen öldürür. En önemlisi yaşamandır.
8: Dövüş sanatları kaba kuvvetin bir biçimi olabilir. Ama Çin dövüş sanatları sistemimizde birçok ideal ve felsefe bulunur. Dövüş sanatlarının kuralları arasında şefkat ve başkalarına yardım etmek vardır. Siz Japonlar bu gücü başkalarını terörize etmek için kullandığınızdan bunu anlayamazsınız. Ve elbette Çin dövüş sanatlarını öğrenemezsiniz.

Ah, hayır, hayır.

Batman'ın Japonlara boyun eğmeyi reddetmesi sayesinde Çin halkı sonunda birleşmeye başladı. Yakın arkadaşı Çin Kuan'ın yardımıyla Ip Man ve ailesi sonunda Fushan'dan kaçtı. Tüm bu yaşananların ardından Japonlar koşulsuz teslim olduklarını açıkladılar. Çin halkı 8 yıl süren savaşta büyük bir zafer kazandı. ...1949'da Ip Man Usta ailesiyle Hong Kong'a yerleşti. Ve Kowloon Restoran İşçileri Sendikası'nda ilk Wing Chun yumruk dersini verdi. Bu, Usta Ip Man'ın hayatında yeni bir dönem başlattı. 1967 itibariyle Wing Chun yumruğu tüm dünyaya yayılan ve en bilinen Kung Fu stillerinden biri oldu. Ip Man'ın öğrencilerinin sayısının 2 milyona aşkın olduğu tahmin ediliyor. Wing Chun'un birçok tanınmış öğrencisi vardır. Bunlar arasında büyük yıldız Bruce Lee de bulunmaktaydı.

aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: %100 robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
1: Break. Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
0: Bellona. Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak. Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
4: Türkiye'nin dürümü. 11-17 Temmuz arasında Bim'de Türk Şeker 209 lira yerine 189 lira. Saban Pilavlık Bulgur 34 lira yerine 29 lira.
2: Dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
5: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
6: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
5: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Sizi Fuzuli uyar.
7: 3, 2, 1, 0. Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap basit.
8: Ben Chris.
9: Ben Max.
8: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
9: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
8: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
9: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
8: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
10: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Wiesbaden da devreye. Başkomiser Florian Tron ve kıdemli komiser Stefan Krollmann, sokak yarışçılarının, hava atanların ve bazen de acıkmış bir müşteriye yetişmeye çalışan teslimat araçlarının peşinde.
1: Şu sushi minibüsü denesi, şuna bak, gördün mü?
2: Oldukça hızlı gidiyor.
1: Radara girecek kadar değil.
2: Evet.
0: Derken aniden bambaşka bir araç dikkatlerini çekiyor.
1: Şu arabayı gördün mü?
0: Her yerde yayalar ve elektrikli skuterler var. Bu da hız yapmayı özellikle tehlikeli kılıyor.
2: Kamera kayıtta.
1: Tamam.
0: Memurlar ona yetişmekte zorlanıyor.
1: Az önce, vay canına, çoktan gözden kayboldu. Buradaki virajdan çok hızlı çıkan bir araç gördük. Onu yakalamaya çalışıyoruz. Oh, Wiesbaden. Kavşaktayız. Tamam.
2: Arabanın marka detaylarını görebiliyorum. Evet. 37 yıllık bir araba.
1: Bulunduğumuz noktada çok hızlı giden bir araç fark ettik. Bu yüzden kayda girdik. Ve onu takip ediyoruz.
0: Şimdi hızlı hareket etmeliler.
1: Araç hızla ivmeleniyor. Biz de hızlanıyoruz. 77, 80, 90, 100. 103, 108. Araç hala hızla uzaklaşıyor. Crowley, tepe lambalarını yakar mısın?
0: Sürücü şu anda bir yerleşim yerinin ortasında ve saatte 100 kilometrenin üzerine çıkıyor.
1: Beyaz aracı ilk olarak şehir merkezinde fark ettik. Birden gaza yüklendi ve buradan tam gaz geçti. Ne kadar hızlı gittiğini görünce şaşırdığımız için ilk başta yetişemedik. Hız göstergesi yerleşim yerinde saatte 108 kilometreden hızlı gittiğini gösteriyordu. Aracı durdurabilmek için Crowley hemen tepe lambalarını yaktı.
0: Sokak yarışçısı için yolun sonu. En azından şimdilik.
1: Polis, araçta kalın. Sizi çok tehlikeli araç kullandığınız için durdurduk. Yerleşim yerinde saatte 120 kilometre hızla gidiyordunuz. Ve hızla ivmelendiniz. Yerleşim yerinde saatte 108 kilometreden hızlı gittiğini gösteriyordu. Aracı durdurabilmek için Crowley hemen tepe lambalarını yaktı.
0: Sokak yarışçısı için yolun sonu. En azından şimdilik.
1: Polis, araçta kalın. Sizi çok tehlikeli araç kullandığınız için durdurduk. Yerleşim yerinde saatte 100

0: Kayıtlı.
1: Benim.
0: O zaman lütfen araçtan inin. Ağzından çıkan ilk kelime, yanlış hatırlamıyorsam, eyvah oldu. Yani başının belada olduğunu anında fark etti.
2: İnkar etmenin bir faydası yok. Sürücü şimdi tatsız sonuçlara katlanmak zorunda.
3: Tatilde annemle kuzenlerimin yanına gitmek için evden çıktık. Çok heyecanlıydım. Yolculuğumuzu otobüsle yapacaktık. Annem günler öncesinden biletlerimizi almıştı. Ben de çantamı hazırlamıştım. Otobüse bindiğimizde annem önce benim, sonra da kendi emniyet kemerini bağladı. Neden diye sorduğumda bizi her türlü kaza riskinden koruyacağını söylüyordu. Seyahatimizin ortasında ani bir frenle durduk. Kemerimizi takmamış olsaydık yaralanabilirdik. Sonunda kuzenime kavuştum ve annem haklıydı. Teşekkürler anne.
4: Şehirler arası otobüs yolculuklarınızda emniyet kemerinizi takmayı unutmayınız.
5: Türkiye, 783.562 kilometre karelik yüz ölçümü ve konumu itibariyle Avrupa ile Asya kıtaları arasında en stratejik transit geçiş noktalarından biridir. Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan Türkiye'nin kara, hava, deniz ve demir yolu olmak üzere toplam 211 sınır kapısı bulunmaktadır. Ve bu noktaların her biri gümrük muhafaza ekipleri tarafından 7 gün 24 saat denetlenmektedir. Gümrük muhafaza çalışanları, ülkeye giren kargoları ve yolcuları ayrı ayrı takip etmekte ve kaçakçılığın önüne geçmek için canla ve başla çalışmaktadır. İstanbul'a hava yoluyla günde ortalama 2200 uçak iniş ve kalkış yapmakta, şehir bu ortalamayla Avrupa'nın en yoğun hava trafiğine sahip şehirleri arasında üst sıralarda yer almaktadır. Ülkeye giriş yapmak isteyen yolcular, gümrük muhafaza ekipleri tarafından detaylıca incelenmektedir. İzleyecekleriniz, kara, hava, deniz ve demir yolu sınır kapılarında korkusuzca görev yapan gümrük muhafaza ekiplerinin mücadelesidir. Paris'ten gelen yolcunun valizinden Hollywood karakterleri çıkıyor.
6: Bu eşyalar bu şekilde ülkeye girmez.
5: İran'dan gelen yolcuların halıları dikkat çekiyor.
7: Fazla getirmişsiniz.
8: Ya tuttuk da o yüzden.
5: Riyad'dan gelen yolcunun valizinde şüpheli yoğunluk tespit ediliyor.
9: Burada var mı bir şey?
5: Haydarpaşa Limanı'na gelen transit bir kargo risk analizi kapsamında inceleniyor.
7: Dur kaptanım. Tamam dur diyorum sana.
5: Mısır'dan gelen yolcunun valizinde gıda ürünü aranırken bir anda ortaya başka bir gerçek çıkıyor.
7: İnsan yorar kız bu.
5: Özbekistan'dan gelen yolcunun çantaları kuşku yaratıyor.
10: Bunlar da gümrüğe terk olacak.
5: Erbil uçağından inen yolcular da çok sayıda elektronik alet tespit ediliyor.
11: Ne bunlar böyle? Hep koymuşum böyle.
5: Yolcu gümrük arama noktasında video kayıt yaparken yakalanıyor.
11: O bir de. Okey. Denet.
5: Paris'ten gelen yolcunun beraberinde getirdiği eşyalar arasında çok sayıda oyuncak figür tespit ediliyor. Ve yolcunun valizleri gümrük arama noktasında açılıyor.
6: Şimdi bu eşyalar bakmamız lazım. Sizin gümrüğe beyan etmeniz gerekiyor bu eşyaları. Çünkü bunların maddi kıymeti var.
8: Tamam.
6: Siz beyan etmeden geldiniz mi? Kontrol etmemiz gerek. Kontrol edelim. Ondan sonra size bilgi verelim hemen.
8: Ben 1500 euro biliyorum ama değilmiş galiba. 1500 euro diye biliyorum.
6: 1500 euroya kadar vergilendirebiliyor. Beyan ederseniz. 1500 euroyu aşarsa hiçbir şekilde getiremiyorsunuz. Efendim?
5: Yolcu gümrük kurallarını yanlış bildiğini kabul ediyor.
6: Şimdi 430 euroya kadar olan eşyaları hediye eşya kapsamında yanınıza getirebilirsiniz. 1500 euroyu aşan miktardaki eşyaları da beyanname

0: açtırıp getirebilirsiniz. Yolcu beraber eşya olmuyor. Şunu bir açın siz Ahmet. Bu eşyaları bu şekilde ülkeye girmez.
1: Kaçakçılık ve istihbarat amiri yolcuyu yolcu beraberi eşyalar hakkında bilgilendirdikten sonra koliden çıkan figür oyuncağı incelemeye başlıyor.
2: Şöyle. Şuna bir bakalım.
0: Bunlar çok emek gerektiren ürünler sanırım.
2: Aynen.
0: Şunu internetten arayalım.
2: Tabii.
3: Bu spam karakteri gibi. Spam statü.
1: İnternetten yapılan hızlı bir araştırma sonucunda figürün oldukça pahalı olduğu tespit ediliyor.
0: Satışı yok mu?
3: Bulduk evet. Bak, geldi Türkiye'ye.
0: Yani, muadili sanırım şunlar. Hı-hı. Ortalama 400 euro civarı. 400 dolar veya.
3: Değişiyor şeyine göre. Bunların sahteleri falan da.
4: Sosyal bölümde oyuncağı denetmen her ay girmiş.
0: Her ay girmiş. Bu kadar sık giriş çıkışı sebebi nedir?
3: Bizdeniz bir yıl verdiler. O yüzden arkadaşlarla gidiyoruz aynı.
0: Biraz bekleteceğim sizi. Tabii. Biraz bekleyin.
2: Tamam. Bekleteceğim.
1: Sadece bir figürün 400 euro değerinde olması ve yolcunun beraberinde çok sayıda figür getirmesi memurları kuşkulandırıyor ve yolcunun pasaportu derinlemesine inceleniyor. Yolcunun tüm kolileri açıldığında ortaya 12 adet irili ufaklı figür çıkıyor.
0: Tamam abi görüşürüz. Şimdi bunları görmek istememdeki sebep,
3: buyurun.
0: Bunların hepsinin ürünleri fiyatları farklı olduğu için.
3: Tabii evet.
0: Ben de bunlara bir fikir edinmek
3: tabii
0: açısından, çünkü bana sunduğunuz fatura çok gerçekçi gelmedi.
3: Ya orada ikinci el dükkan olduğu için aynı o şekilde sattı.
0: Orayı bir koyayım ben bunu bir.
1: Yapılan inceleme sonunda figürlerin toplam değerlerinin 7000 euronun üzerinde olduğu tespit ediliyor. İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz. İran'dan gelen yolcular X-ray kontrolünden geçerken valizlerinde şüpheli yoğunluk tespit ediliyor ve yolculardan gümrük arama noktasına geçerek valizlerini açmaları isteniyor. Yolcular bir hayli ağır olan valizlerini daha masaya koymadan açıyor ve ortaya halılar çıkıyor.
5: Bir alın.
1: Valizler arama masasına konulduktan sonra memurlar halıların yolcu beraberi eşya sınıfına girmediğini bildiriyor ve halıları inceleme altına alıyor. Çünkü yolcular İran'dan geliyor ve halılar oldukça pahalı İran halısı olabilir.
6: Hangi ülkeden geldiniz? Hangi ülkeden?
3: İran'da.
6: Evet. Tahran mı, Tebriz mi?
1: Memur yolcuların getirdiği halı sayısını belirlemek için tüm eşyaları açmaya karar veriyor. Halıların arasından çıkan bir battaniye memurun dikkatini çekiyor.
6: Şunu verebilir misiniz?
1: Battaniyeyi inceleyen memur, battaniyenin aslında bir kılıf olduğunu, içine de sigara saklandığını fark ediyor.
6: Bunun içinde var mı sigara?
3: Yok.
7: Nerede bakalım? Hayır.
6: Yok.
3: Orada çıkarmasın, çelerini çıkarmalı olacak onu çıkarmalı.
1: Sigara açığa çıktıktan sonra halıların değeri önem kazanıyor.
6: Bunlar makine dokuması mı?
3: Evet.
1: Yolcular halıların makine dokuması olduğunu söylüyor. Ama İran halıları makine dokuması bile olsa pahalı halılar. Bakalım bu halı da öyle bir halı mı?
6: İran'dan mı aldınız bu halıyı?
3: Evet.
6: Faturası veya herhangi başka bir şey var mı?
3: Faturası yok abi.
6: Ne kadardır fiyatı?
3: Bu mu?
6: Tahmini.
3: 6,5.
6: 6 ne?
3: Lira.
6: 6,000.
3: 6,000 evet.
6: 6,000 ne?
3: 6,000 lira.
1: Ve memur yolcudan valizdeki diğer halıyı da çıkarmasını istiyor.
6: Tamam bekleyin, kapatmayın.
5: Yok, beni koyduğum.
6: Onu çıkarmadınız mı?
3: Çıkarımız zor. Vallahi.
6: Onu da çıkaralım.
1: Sabiha Gökçen Havalimanı'na gidiyoruz.
0: Yani bu da takribi 300-400 euro arası.
3: O kadar değil ya. Yanlış oluyor değil mi?
0: Bir saniye. Bak şöyle hemen göstereyim bak. Bu komple set halinde öyle mi?
6: Ne diyorsun?
3: Değil mi bunlar? İkinci el aldın mı?
0: Toplam kaç parça olduğuna bir bakalım. Çünkü çok fazla eşya. Bunlar ticari eşya yani. Siz de hani dediğim gibi Miktarını görmem lazım.
3: Koleksiyonerim ben ama.
0: Tamam anladım. İşte onu bir teyitleşelim. Koleksiyoner olduğunuzu ve işte
3: ben
0: bir...
3: Ben çok üzgün ama bir muamele yorumlu. Ben bir kopya... Ama işte adli işten falan diyor. Tutulacak mısınız anlamadım.
0: Karar vermedim. Değerlendiriyorum şu an. Sizin bana vereceğiniz bilgilerle ben bunu karar vereceğim.
3: Tabii ki.
0: Bu eşyaların niteliğiyle görmem gerekiyor. Çok,
3: siz
0: zahmet.
3: Siz görevinizi yapıyorsunuz. Ona asla bir şeyim yok. Hobi için hobi yapmaya çalışıyorum. Hı. Bunları Türkiye'de bulamıyorum.
0: Ortanız var mı o hobi için yaptığınız?
6: Tamam.
3: Hobi yapmaya çalışıyorum. Bunların birçoğu Türkiye'de satılmıyor veya satılsa da çok pahalı satılıyor. Ben de öyle imkan olduğu sürece gidiyorum yurt dışından ikinci şahıslardan bazen.
0: Bunların ikinci elleri var mı? Pek kullanmış gibi değil ne?
3: Çok saklıyorlar genelde.
0: Ha böyle saklıyor.
3: Ve bunların hepsi ikinci.
5: Hayır hepsi ikinci.
3: Hayır hepsi değil. Mesela bu ikinci el.
5: Şu diğer eşyalarınıza yetiştiriz.
0: Yani şimdi size şöyle söyleyeyim. Yurt dışına gittiğiniz zaman istediğiniz hoşunuza giden her şeyi alma gibi bir durum olmuyor maalesef. Bundan başka yok değil mi? Bütün eşyalar
3: burada. Bu kadar. Dedim ki kutular büyük, onlar boş.
0: Sizden bunu çıkarttıktan sonra bir de fotoğraf göstereceğim. Onu görmek istiyorum. Bunlar sıfır ürünler.
3: Evet, bunlar.
0: Tamam. Bunlar parça halinde mi?
3: Evet, böyle birleştirince şey oluyor.
0: Çok yani. Dedik ya, tamam ya çok için. Evet. Şöyle ben bir fotoğraf alacağım. Bir internette bir araştırma yapayım için. Biraz bekleteceğim sizi.
1: Ve yolcu hakkında 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında yasal işlem yapılıyor. Yolcu alınan ifadesinin ardından savcılık makamına sevk ediliyor.
0: Arkadaşım size gereken bilgi verir, siz de değerlendirirsiniz durumu. Tamam. Kolay gelsin.
6: Sağ olun.
1: İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz. Yolcular halıları çıkartırken çantada sigara olduğunu fark eden memur yolcudan çantasını vermesini istiyor.
6: Dursun bu da masada. Masada dursun. Onu da çıkarın. O
3: seni de gösterdim.
6: Bir bakalım onlara. Hoppa. Çıkarın tekrar. Çantayı versen bana.
1: Yolcunun muafiyet fazlası sigara da getirdiğinden şüphelenen memur, şüphesinde haklı çıkıyor ve yolcunun valizinde bulduğu sigaraları masaya diziyor.
6: Bu ne?
3: Çay.
6: Onda var mı sigara?
3: Var. 3 parça da var. Ne yapmışlar? Delalin gün yok. Nerede değiller de?
6: Yerdeki çantayı da verir misiniz?
3: Yok.
1: Yolcular memurun istediği halıyı çantadan çıkartırken diğer yolcunun çantasından da sigara çıkmaya başlıyor.
6: Bu neydi?
3: Yunan şekeri.
6: Şeker. Evet.

0: Yeniden Sabiha Gökçen Havalimanı'na dönüyoruz. Riyad'dan gelen uçak havalimanına iniş yapıyor. Yolcuların valizlerini X-ray'de tek tek kontrol eden memurlar, bir yolcunun valizinde şüpheli yoğunluk tespit ediyor. Ve yoğunluğun sebebini bulmak için yolcuyu gümrük arama noktasına davet ediyor.
1: What's inside?
2: Food, diet, food, exactly date and food.
0: Yolcu streçle kaplanmış valizde gıda ürünü ve kişisel eşyaların olduğunu söylüyor.
1: Where do you come?
2: Riyad. Yeah, you come from Riyad. Riyad.
0: Ve yolcunun valizinden az sayıda hurmayla muafiyet sınırları içinde kalan öğütülmüş kahve çıkıyor.
1: Hurma? Hurma?
2: Date, date.
1: Date.
2: Yeah.
1: This? Kahve?
3: Onlarmış.
1: Hurmaları mı gördün?
3: Yok yok, bu kahveler.
1: Kahve mi?
3: Şurada var mı bir şey?
1: Bir şey var. Check.
0: Valizin diğer tarafından çıkan ve kaplaması kalın olan kutunun X-ray'de şüpheli göründüğü tespit edilirken kutu boş çıkıyor ve memurlar yolcuya valizini toplayabileceğini söylüyor.
1: Tamam, kahve gördüysen. Okay, close, you can go.
0: Riyad'dan gelen yolcu ülkeye girmek için hazırlanırken bir başka yolcunun valizinde de şüpheli yoğunluk tespit ediliyor. Ve yolcudan valizini açması isteniyor.
2: You can even have a Quran and books.
0: Yolcunun valizinin üzerindeki birkaç parça eşya alındıktan sonra valizden ciltli olan Kur'an-ı Kerimler ortaya çıkıyor. Şüpheli yoğunluğun kitapların kalın cildinden kaynaklandığı anlaşıldıktan sonra valiz genel olarak aranıyor ve içinde şüpheli bir şeye rastlanmıyor. Ve yolcuların ülkeye girmesine izin veriliyor. Şüpheli valizlerin aranması devam ederken havalimanındaki yoğunluk artıyor. Gümrük muhafaza memuru bulduğu sigaraları sayarken yolcular istenilen halıyı masaya koyuyor.
4: Bu kadar fazla sigarayı neden getirdiniz? Yolcu başı 3 karton hakkınız var. İçmek için mi, satmak için mi? Fazla getirmişsiniz.
2: Ya, şüphe o yüzden. Tabii söylüyor, o yüzden.
4: Bunda var mı sigara? İçinde?
2: Yok.
0: İçi kontrol edilen halıdan sigara çıkmazken yolcuların toplamda 250 paket sigara getirdikleri tespit ediliyor.
4: Şunu çek biraz şöyle. Kaldır bunu.
5: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.
10: Bu var ya,
11: blok dersten çıkıyor.
10: Atıştırmalık?
11: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
10: Bir şey diyeyim mi?
12: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
10: Abi bu adam ne yiyor ya?
13: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
14: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
15: Kız peşindeyim.
14: Oo.
15: İşçi bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
14: E kısa yoldan gitmeyi seversin. Dur, dur, konuşuyordum. Bu ne hız?
16: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
14: Hep önde olacaksın değil mi?
15: Her zaman. Ben isterim, iş cebini yapar.
17: Benim bankam iş, iş bankası.
18: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi.
5: Kepeğe karşı %100 koruma, 2 kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
18: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Budur.

0: Fıstı.
1: Yeni Fıstı şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Kapıyı aç.
4: Merhaba, nasılsınız?
5: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
6: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
7: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
8: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
9: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
10: Otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
14: Bankam Sonbank kartıma gel.
15: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyorsun.
16: Bu bir Lotus çok alçak.
15: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
17: Unutulmuş hazineler. Pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
18: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
19: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
20: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
21: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
17: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: 3 paket ama bunlar da 25 tane oluyor şimdi.
1: 25 tane var. Küçük tamam. Abi. Küçük mü?
0: Küçük veya büyük fark etmez.
1: Katma içinde.
0: Pasaportları verin. Sizden de alayım pasaport.
1: Buyurun.
0: Pasaport.
2: Halıların değeri acaba ne kadar çıkacak? Yolcuların pasaportları kontrol edildikten sonra halılar hakkında bilgilendirilen gümrük muayene memuru halıların tanesinin 2000 Amerikan dolarından fazla olduğunu belirliyor. Bu da yolcu beraberi eşya sınıfına girmeyen halıların ülkeye ticari amaçla getirildikleri yönündeki şüpheyi doğruluyor.
0: Siz benimle gelin beyefendi.
2: Yolcuların getirdiği halılara el konuluyor ve yolcular hakkında 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında yasal işlem yapılıyor. Yolcu ifadesi alınmak üzere gümrük muhafaza amirliğine götürülüyor ve buradan da savcılık makamına sevk ediliyor. Haydarpaşa Limanı'na gidiyoruz.

0: ürünler eşleşiyor açabiliriz.
1: Dorse üzerindeki yükü kontrol etmek isteyen memurlar, mührün kırılarak eşyanın fiziki olarak kontrol edilmesine karar veriyor.
2: Sen devam et, açmaya çalışıyorum. Çeksene abi.
1: Dorse içindeki yükün taşıma sırasında dağılması sonucunda arka kapak açılamıyor. Memurlar dorseyi saran mühür telinin açılmasını ve yan brandaların kalkmasını istiyor. Gümrük sahasına girerken X-ray kontrolünden geçen dorsenin tam ortasında şüpheli yoğunluk tespit eden ekipler, şoföre orta kısımda yer alan kolileri incelemek istediklerini söylüyor.
2: Şurayı aç.
3: Necek.
2: Evet.
1: Beyanında boru parçaları yazan yük, şoförün uğraşları sonucunda ortaya çıkıyor.
4: Koptuğunu alabilecek mi?
2: Dur patlama.
3: Tamam dur yani.
2: Tamam dur diyorum sana. Dur. Sen bak abi, ortada mıydı?
4: Aşağıda, en altta.
1: Kolilerin üzerindeki numaraları beyanname ile eşleştiren memurlar, rastgele seçtikleri başka bir koliyi açıyor ve kolinin içinden çıkanın belgelenmiş olduğunu tespit ediyor.
4: Tarife görseliyle uyumlu.

0: Ulaşılabilen yerdeki tüm koliler tek tek açıldığında ortaya çıkan tüm eşyaların beyannamede yazılı olduğu tespit ediliyor. Peki üstteki kolilere nasıl ulaşılacak?
1: Seri numarası beyan uyumlu.
0: Yeniden Sabiha Gökçen Havalimanı'na dönüyoruz. Mısır'dan gelen uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapıyor. X-ray kontrolü sırasında bir yolcunun valizinde gıda ürünü getirdiğini tespit eden X-ray operatörü durumu gümrük muhafaza memuruna aktarıyor ve memur yolcuyu eşyalarıyla gümrük arama noktasına davet ediyor. Yolcunun sırt çantasından aramaya başlayan memur, yolcunun siyah poşetlere koyduğu peynir kremalarını tespit ediyor.
2: Şey var ya, krema gibi bir şey var.
0: Yolcunun bir arkadaşıyla seyahat ettiğini belirleyen memur, arkadaşını da gümrük arama noktasına davet ediyor.
2: Only person? Only person.
3: Hayır.
2: Senin eşin de var.
3: Tamam.
0: Memur sırt çantasından çıkardığı kremaları masaya dizerken bazı siyah poşetlerden de nargile tütünü çıkıyor. Kadın memur, gıda ürünlerinin sayısını tespit etmek için her bir poşeti açarken, diğer memur valizden etiketi üzerinde tekstil ürünleri bulmaya başlıyor.
4: Dur, kapatma. Bekle. Getir onu.
0: Ve tekstil ürünleri valizden çıkartıldığı anda ürünlerin kadın ürünleri olduğu tespit ediliyor. Erkek yolcunun valizinden çıkan kadın kıyafetleri, yolcunun bu kıyafetleri ticari amaçla getirdiği yönündeki şüpheleri arttırıyor.
4: Pasaport ticket. Pasport ticket. Ferhat çağırdı. Sen fotokopi çekiver. Denizciğim, fotokopisini çekiversene.
0: Çıkan tüm kıyafetler ayrı bir masaya serilirken memur yolcudan pasaportunu istiyor. Yolcu gıda ürünü taşıdığı için gümrük arama noktasına getirilmişti. Ama ortaya çıkan manzara bavul ticaretine dönüyor. Haydarpaşa Limanı'na gidiyoruz.
1: Onun şeyini taştı, seri numarası.

0: bir saniyeli faturada yer alan isimlerle beyannamedeki isimlerin uyuşmadığını tespit eden memur, liste üzerindeki numaralara yoğunlaşıyor.
1: Baksana abi. Kardeşim bu şey görünmüyor ya. Ticaret Hanım. Sen de baksana bir şeyler.
2: Bu poşetten kod baktınız mı abi?
1: Baktık, oradan da senin numara da çıkmıyor. Şurada Boketono PVC bir şeyler demiş ama.
2: UN80.
1: Faturada yok.
2: Bir şey var mı abi hiç? UN80-25. UN.
3: Bunlar abi.
2: Burada abi bak. UN80-25 bu. Buradan bulacağız işte abi. UN80-25.
3: Aynen bak şu 32 milim olan burada.
1: Odur ya bu, tamam.
2: Ben çıkayım oradan açayım istersen abi.
1: Çıkabilecek mi?
2: Çıkarım abi. Oradan
0: çıkmam. Ve sıra dorsenin üst kısmındaki eşyaların kontrolüne geliyor.
3: Şu mu aynısı?
4: Babayı tut abicim, baba.
3: Şu mu?
1: Herhangi biri. Onu açsana.
0: Gümrük muhafaza memuru konteynerin üzerine çıkarak rastgele bir koliyi açıyor ve içindeki eşyayı kontrol ediyor.
3: Tutabilecek mi?
1: At.

0: Rusya'ya transit giden Dorsey'nin yükü beyanname ile uyuşuyor ve tırın yolculuğuna devam etmesine onay veriliyor.
1: Kapat kapat.
2: Eşe beyanname diktamına uygun.
1: Yine rutin yaptığımız iskanizleri çerçevesinde Birleşik Arap Emirlikleri'nden Rusça varışta olduğunu gördük. Eşyada plastik cinsi hortumlar olduğu için şüpheli geldi. Kontrol etmek istedik. Yaptığımız kontroller neticesinde herhangi bir şüpheli duruma rastlamadık.
0: Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki yoğunluk artıyor ve yeşil hattı kullanan yolcuların kontrolleri hız kesmeden devam ediyor. Valizdeki tüm kadın kıyafetleri boşaltıldığı anda da yolcunun yanında hiç kişisel eşya getirmediği tespit ediliyor.
3: Aile kaç tane oraya getirmişler?
4: Bayağı da üstad şeyleri. İnsan yorar kız bu.
0: Ve memur valizden çıkan kadın kıyafetlerini saymaya başlıyor.
4: Bunu bir sertlik hissettim de daha bir şey yok. Ha, şapka. Tamam, şunu bir sayalım. Dur şöyle. Bir, iki.
0: Yeşil hattı kullanarak ülkeye giriş yapan ve gümrüğe beyanda bulunmayan yolcunun valizinden 24 parça tekstil ürünü çıktığı tespit edilirken getirdiği kremalar ve nargile tütünleri de sayılıyor.
4: 24 parça. 24 parça
3: elbise. Pasaport sende mi?
0: Ve yolcunun toplamda 20 paket kremayla 1 kilogram nargile tütünü getirdiği tespit ediliyor.
3: Ahmet.
0: Valizden çıkan tüm eşyalar tutanak altına alınıyor ve yolcu hakkında 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında yasal işlem yapılıyor.
4: Şu elbiseler Ahmet Bey, 24 tane. Hepsi aynı marka.
3: 87.
5: 54 de ben.
4: Tamam,
1: iyi. Sen.
5: Beyefendi mi?
4: Evet. Ha,
5: arkadaki hanımefendi mi?
4: Bir sayı falan değil. Sponsorluk.
0: Yolcu alınan ifadesinin ardından savcılık makamına sevk ediliyor. İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz. Özbekistan'dan gelen yolcular X-ray kontrolünden geçmeye başlıyor. Yapılan kontrolde bir yolcunun eşyası arasında çok sayıda şüpheli yoğunluk tespit ediliyor. Yolcu eşyalarını banttan alır almaz sorgulanmaya başlıyor.
6: Nereden geliyorsun? Taşkent. Yolcunun geldiği ülke zaten bizim için bir risk unsuru. Tamam, şu valizleri açalım. Tamam, açalım bu valizleri.
0: Memur siyah çantaların arama masasına konulmasını istiyor.
6: Tamam.
0: Bakalım bu çantalardaki şüpheli yoğunluğun sebebi ne?
6: Şu valizleri aç.
0: Çanta açıldığı anda ortaya birçok tekstil ürünü çıkıyor. Bu ürünler ticari mahiyette olabilir.
6: Ne kadar ayakkabı getirdin? Kaç tane ayakkabı var?
7: 10 tane.
6: Niye 10 tane getirdin?
7: Ankara'da hediye.
6: Hediye. Sigara da mı hediye?
7: Sigara.
6: 10 tane ayakkabı fazla. Hediyelik olmaz. Ticari olur bu. Bunlara... Yok. Ticari olur.
7: Çünkü zaten.
6: Tamam mı?
7: O zaman.
6: Sigaralarını alacağız. Sigaraların gümrüğe terk. Bunlar da gümrüğe terk olacak.
0: Siyah çantanın tamamen elektronik sigara tütünüyle dolu olduğu anlaşılıyor. Sırada lacivert çanta var.
6: Aç bunu da.

0: ve lacivert çantanın da aynı siyah çanta gibi hazırlandığı tespit ediliyor.
1: Bunlar fazla, çok fazla.
0: Lacivert çantadan da tekstil ürünlerinin yanı sıra ülkeye kaçak yolla sokulmaya çalışılan elektronik sigara tütünleri çıkıyor.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
3: Bu var ya bu.
4: Blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyemiyor.
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
8: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
9: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
10: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, 2 kat daha hacimli saçlar. Clearvel Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
9: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
12: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
13: Ama ne otel?
14: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
13: Trivago'ya bakmadın mı?
15: Ben 4200'e buldum.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
13: Trivago'ya bakmamış.
16: Otel mi? Trivago.
17: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
18: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
19: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
1: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
7: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
1: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
7: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktur. Gerçekten muhteşem olmuş.
2: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
0: Tekstil ürünleri, ayakkabılar, elektronik sigara tütünleri derken şimdi de çantadan hiç kullanılmadığı belli olan güneş gözlükleri çıkmaya başlıyor.
15: Müzik
0: Bu çantadaki elektronik sigara tütünleri de masaya döküldükten sonra memur yolcunun el çantasını da aramaya karar veriyor. Ve el çantasının da sadece sigara tütünüyle dolu olduğu anlaşılıyor.
20: Bunların yasak olduğunu bilmiyor musun?
21: Hı?
20: Yasak olduğunu bilmiyor musun? Sigaranın yasak.
21: Yasak tütler ne oluyor?
20: Yasak. Problem olduğunu bilmiyor musun?
21: Yok yok.
20: Bilmiyor musun?
0: Çantalardan çıkan her şeyin ticari amaçla getirildiği anlaşılıyor.
21: Hepsi bu tamam.
20: Evet, hepsine.
21: Ne?
20: Hepsi. Ticari bu çünkü.
21: Ticari mi? Tabii.
20: Ticari.
0: Yolcu kendisine yardım edilmesini istiyor ama bu mümkün değil.
20: Bizim buradaki karar mekanizmamız kişinin bunu ticarete döküp dökmemesi.
0: Eşyanın sayımını yapan gümrük muhafaza memuru, yolcunun 60 adet tekstil ürünü, 10 adet ayakkabı, 18 adet güneş gözlüğü ve tam 170 paket elektronik sigara tütünü getirdiğini tespit ediyor.
20: Bunlar ticari mahiyette edebildikleri kadar kamufle etmeye çalışıyorlar. Lakin X-ray'den kaçma ihtimali yok. Yani ne yaparlarsa yapsın X-ray her türlü görüntüyü bize veriyor. Pasaportunuzu alayım, bileti alayım.
0: Yolcuya eşyalarının hepsine el konulduğu söyleniyor ve el koyma tutanağı hazırlanıyor. Sonra da yolcunun bilgileri tutanağa işleniyor. Uçuş bilgileri de tutanağa işlendikten sonra yolcu hakkında 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele yasası gereğince adli işlem yapılıyor. Yolcu ifadesi alınmak üzere gümrük muhafaza amirliğine götürülürken Sabiha Gökçen Havalimanı'na gidiyoruz. Erbil'den gelen uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapıyor. Uçaktan inen yolcular gümrük kontrolünden geçerken bir grup yolcunun çok sayıda elektronik eşya taşıdığı tespit ediliyor. Ve bütün yolcular gümrük arama noktasına davet ediliyor.
22: Ne bunlar böyle? Hep koymuşum buraya. Vallahi orada. Tamam da yani bunlar zaten hakkın olan şeyler. Sen niye gizliyorsun ki bunları? Gizlemene gerektiren bir durum yok.
21: Doğru.
22: Var mı üzerinizde
21: telefon vesaire bir şey?
0: Yolcunun eşyaları sıkı sıkı sardığını gören memur, yolcuyu uyardıktan sonra pasaportunu kontrol ediyor.
22: Yine tekrar göz hapsindesin, haberin olsun.
21: Tamam, tamam. Daha da gelmeyin.
22: İnşallah. Buram ikinci. Gel abi, şöyle gel. Şimdi önce bir sorayım, var mı herhangi üzerinizde bir telefon?
21: Hiç
22: telefon yok. Aç.
0: İlk yolcunun valizinden çıkan eşyalar muafiyet sınırları içinde kaldığı için yolcunun ülkeye girmesine izin veriliyor. Ve ikinci yolcunun valizi açılıyor.
22: Ekstradan bir şeyim yok diyorsun. Hepsi limit dahilinde olan ürünler.
21: Bak.
22: Niye bu kadar elektronik çok eşya getiriyorsun ya?
21: Bunlar yani nasıl yani programı.
0: İkinci yolcunun ilk valizinden çıkan eşyalar yolcu beraberi eşya limitleri içinde kalırken memur yolcudan diğer poşetini de açmasını istiyor.
22: Yani her şeyi de getirmişsin mübarek. Termostan tut.
21: Helikoptere
22: kadar bile getirmişsin. Bu ne ya?
21: Helikopter.
22: Torunlara mı getirdi?
21: Aynen vallahi.
0: Yolcu valizden çıkan helikopteri torununa getirdiğini beyan ederken termosları da akrabalarına getirdiğini söylüyor. Ve memur yolcunun ülkeye girmesine izin vererek sıradaki yolcuya geçiyor.
22: Yani bunu sen kullanıyorsun herhalde.
0: Üçüncü yolcunun valizini açan memur bu yolcunun da neredeyse sadece elektronik eşya getirdiğini ama eşyaların muafiyet sınırları içinde kaldığını tespit ediyor.
22: Şu çanta falan var mı? Şu arkadaki çantana bakayım.
0: Memur son olarak yolcunun omuz çantasını kontrol ettikten sonra yolcunun ülkeye girmesine izin veriyor.
22: Ha, tamam sen de mi? Tamam. Böyle var mı üzerinde herhangi bir telefon vesaire? Başka var mı?
0: Ve sıradaki yolcunun aranması başlıyor.
22: Çanta manta var mı?
21: Çanta bunlar pek olmuş.
0: Dördüncü yolcunun da valizini arayan memur, bu yolcunun da sadece elektronik eşya getirdiğini tespit ediyor. Ama bakalım eşyaları, muafiye sınırları içinde mi?
22: Sadece bir valizin var. Diğer valizini çıkar.
21: Bu var abi.
22: Bunlar ne?
0: Ambarlı Limanı'na geri dönüyoruz. Çin'den gelen konteyner, Ambarlı Limanı gümrük bölgesine giriş yapıyor. Beyannamesinde alüminyum eşya olduğu yazan yük, risk analizi kapsamında değerlendiriliyor ve konteynerin açılmasına karar veriliyor.
3: Üstad, konteynerimiz bu. Kapaklarını açarsan hemen muayeneye başlayalım.
4: Tamam. Öncelikle konteyner numarasını check edelim. Eşya 20 kap.
0: Konteyner ağzına kadar dolu ve aramanın rahat yapılabilmesi için tüm eşyanın dışarı çıkması gerekiyor.
3: Bu şekilde muayenesini yapamayız. Çavuş, bunları tek tek dışarı çıkartalım. Dibe kadar görmemiz gerekiyor.
0: Oldukça ağır olan paletler iş makinesi yardımıyla dışarı çıkartılıyor ve aramanın sağlıklı yapılabilmesi için aralarında boşluk bırakılıyor.
4: Eşyanın tamamı konteynerden boşaltıldı. 20 kap olarak beyan edilmiş eşya, önce kap sayısını saymamız gerekiyor. Şimdi adet olarak da 10.000 adet beyan edilmiş. Eşya üzerlerindeki ibarelere bakıyoruz.
0: Koliler açıldığında içindeki malzemenin alüminyum kaplamalı yalıtım malzemesi olduğu tespit ediliyor.
4: 2, 3, 4, 5, 6. Farklı bir yerden daha yine aynı şekilde açalım. Yine aynı şekilde sayısını sayacağız. Buradan keserseniz. Eşya 20 kap 10.000 adet olarak beyan edilmiş. Şimdi adetini check etmek amacıyla bir palette kaç adet olduğunu tespit edeceğiz.
0: Yapılan incelemede beyan edilen miktarla konteynerden çıkan miktarın uyuştuğu tespit ediliyor.
4: 25 var. Yani bir palette 500 adet var. 20 ile çarpınca 10.000 adetinde.
0: Yeniden Sabiha Gökçen Havalimanı'na dönüyoruz.
22: Ne böyle? Bunlar hep süpürge malzemesi mi? Kaç tane süpürge getirdi?
21: Bir tane.
22: Parçası niye bu kadar çok ya? Eğer limitin dahilindeyse sıkıntı yok zaten. Ama limit hariciyse o zaman işte sıkıntı. Getir onu da getir şöyle.
0: Yolcunun ilk valizinden çıkanlar muafiyet sınırları içinde kalırken, yolcu ikinci valizini de arama noktasına çıkartıyor.
22: Getir oğlum, bak çantayı buraya koy sen, çantayı buraya koy.
0: Yolcunun her iki valizindeki ürünler muafiyet sınırları içinde kalıyor ve yolcunun ülkeye girmesine izin veriliyor.
22: Tamam, kapat. Var mı herhangi bir telefon vesaire üzerinde? He? Çıkart şöyle. Başka?
0: Memur sıradaki yolcunun aramasına daha başlamadan önce yolcunun beraberinde çok sayıda cep telefonu taşıdığını tespit ediyor.
22: Tamam, aç bir valizini.
0: Yolcunun valizinden epilasyon cihazı, saç kurutma makinesi ve kablosuz kulaklık çıkarken memur yolcunun üzerinden çıkan cep telefonlarını ayrı bir noktaya koyuyor. Birazdan yolcunun pasaportu incelenecek ve cep telefonu getirme hakkı olup olmadığına bakılacak.
22: Bunu bir açsana, var mı bu telefonu bakacak? Şu telefonlar karışmasın, şöyle koy kenara. Bana verir misin? Batarya. Oh. Tamam, kapat. Daha önce Türkiye'ye Çerang telefon getirdin mi? Ha? Bak, sistemden sorgulayacağım zaten. Getirdin mi, getirmedin mi?
21: Ben yani getirmedim. Ben onu sizinle sorgulayayım.
22: Nasıl?
21: Yok ya. Yani.
22: Pasaportuna baktığım zaman sen sürekli gidip geliyorsun zaten. Muhtemelen getirmişsindir. Nasıl?
21: Yok yani, ben bildiğim yok yani.
0: Yolcunun pasaportu sistem üzerinden incelendiğinde daha önce ülkeye cep telefonu getirmediği tespit ediliyor. Ve bu girişte getirdiği cep telefonlarından bir tanesi pasaportuna işleniyor. Ardından da yolcunun ülkeye girmesine izin veriliyor. Ambarlı Limanı'na geri dönüyoruz. Alüminyum kaplama malzemesinin standartlara uygun olup olmadığının anlaşılması için alınan örneğin merkez laboratuvara gönderilmesine karar veriliyor.
4: Numune alınarak analize sevk edilip laboratuvar müdürlüğünce gitmenin verilmesinin uygun olacağı. Beyanname muhtevete eşyalarınızdan aldığımız numuneleri sistem üzerinden ilgili laboratuvar müdürlüğüne yönlendireceğiz.
5: Tamam.
4: Genel sonuca istinaden işlemlerinize devam edeceğiz.
0: Alınan numune laboratuvara yollanırken kaçakçılık ve istihbarat ekipleri eşyaları yakından incelemeye karar veriyor. Ve bazı paletleri dağıtmaya başlıyor. Çünkü eşyaların arasına gizlenmiş başka eşyalar olabilir.
3: Bir tekrar sayı alalım. Yani.
6: 20 adet. Doğru mu? Sen de bir teyit et.
3: Doğrudur. 7.
6: Bir beyanname alabilir miyim?
3: 7, 8.
0: Rastgele açılan eşyaların arasında şüpheli bir şeye rastlanmıyor ve arama sonlandırılıyor.
3: Şu an için eşyalar beyandakiyle aynı gözüküyor. Herhangi bir beyan harici eşyamız yok.
6: Tamam abi, o zaman görüşelim, bir tutanak tanzim edelim. Kimyhaneye dair, kimyhaneye gönderildiğine dair.
3: Evet.
6: Kimyhane sonucuna göre tekrar istişare ederiz. Durumu
3: tamam,
6: değerlendiririz.
3: Tamam, uygun. Doğru.
6: Abi elinize sağlık. Görüşmek üzere.
3: Eyvallah. Kolay gelsin.
0: Gümrük işlemleri için laboratuvardan gelecek sonuç beklenirken yeniden havalimanındayız. Roma'dan gelen yolcular X-ray kontrolünden geçiyor ve bir valizde şüpheli yoğunluk tespit ediliyor. Şüpheli yoğunluk tespit edilen valiz gümrük arama noktasına getirildikten sonra valizin bir kadın yolcuya ait olduğu anlaşılıyor. Ve yolcu valizinin yanına davet ediliyor.
22: From Roma.
8: Roma.
22: What is inside?
8: My wife is stuck.
22: Okay, come. Yes.
0: Kadın yolcu valizini bir kadın memurun açmasını istiyor.
22: Control woman personnel. Yani kendisine kadın personel de isteyebileceğini söyledim. Çünkü ben valiz olduğu için bu konuda yolcularımız çok hassas. Tamam, okay, wait please. Tamam, bayan arkadaş arıyorum.
0: Ve arama noktasına kadın memur gelerek yolcunun valizini açıyor. Kadın yolcu Türkiye'ye tatil amaçlı geldiğini beyan ederken eşinin uzaktan video kaydı aldığı tespit ediliyor.
22: Forbidden. Okay. Delete. Delete.
23: Delete. Your husband.
22: Yes. See. Okay.
23: Video.
22: Sit. Oh,
0: okay. Gümrüklü alan ve sahalarda yolcuların gümrük muhafaza memurlarının çalışmalarını videoyla kayıt altına almaları yasak olduğu için yolcudan çektiği görüntüyü silmesi isteniyor.
23: Thank you. You can go. Kendi kıyafetleri, kıyafet yoğunluğu.
0: Kadın memur valizi aradığında şüpheli yoğunluk sebebinin çok sayıda katman oluşturmuş vakumlu torba içindeki giysiler olduğunu tespit ediyor.
24: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
25: Ne?
26: Kazancım net, sigortam net.
27: Servis geldi. Çantam hazır mı?
28: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
29: Hesap kurduk.
28: Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
13: Ama ne otel?
14: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
13: Trivago'ya bakmadın mı?
16: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
13: Trivago'ya bakmamış.
16: Otel mi? Trivago.
30: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
31: Yok, ben doymalık takılıyorum.
30: Bir şey diyeyim mi?
32: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
30: Abi bu adam ne yiyor ya?
1: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
6: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
5: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
6: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
8: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
9: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
10: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
11: Yeni Disc Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disc Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
12: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvel Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Makineniz uzun yaşar
2: kalgonla. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
8: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
9: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
10: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
11: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
8: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
12: Kendi kıyafetleri. Vakumlanmış
13: bir
12: şekilde olduğu için sana yoğun
13: gözüküyorum. Tamam, sıkıntı
9: yok. Ve yolcuların ülkeye girmesine izin veriyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki yoğunluk artıyor ve yeşil hattı kullanan yolcuların kontrolleri hız kesmeden devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen yolcunun valizinde elektronik bir cihaz tespit ediliyor. Ve yolcudan valizini açması isteniyor.
14: Where do you come from?
15: Detroit. I'm so tired, man.
9: Açılan valizin içinden bir adet ses mikseri ve DJ seti çıkıyor.
14: Mikser?
15: Yeah.
14: Is it new or used?
15: Yeah, new.
9: Yolcu çıkan eşyaları 15 yıldır kullandığını ve DJ olduğunu söylerken sırt çantası da aranıyor.
14: How much pay is it for how many years? Yes.
15: 15 years.
14: 15 years.
15: Oh yeah.
14: Okay, closed.
15: Okay.
9: Yolcu da şüpheli başka bir şeye rastlamayan memurlar yolcunun ülkeye girmesine izin.
14: Is it new or used?
15: Yeah, new.
9: Yolcu çıkan eşyaları 15 yıldır kullandığını ve DJ olduğunu söylerken sırt çantası da aranıyor.
14: How much pay is it for how many years? Yes.
15: 15 years.
14: 15 years.
15: Oh yeah.
14: Okay, closed.
15: Okay.
9: Yolcu

0: gönder.
1: Tamam gönderdim ya. 15 yıllık cihaz ya. Tamam. Bir tane getirebiliriz, zaten çok eski.
2: Yolcunun ülkeye girmesine izin verilirken İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz. Havalimanı kargo bölümüne giriş yapan ve alınmayan kargolar imha edilmeden önce sıkı bir denetimden geçiriliyor.
3: Gümrük kanunu ve gümrük yönetmeliğimize uygun şekilde gümrüklü yer ve sahalardan sayılan bir antrepo olan bu alanda gerek özel gerek tüzel kişilerin eşyalarını teslim almamaları sonucu alanda kalan eşyaların takibatı zaten gerek alan yetkililerince gerek de tarafımızca yapılmaktaydı. Fakat biz bugün bu eşyaları son aşamada imha edilmeden önce kontrolünü yapacağız. Bu eşyaları da narkotik kontrole tabi tutuyoruz. Narkotik dedektör köpeği Clea ile arama faaliyetimizi sürdüreceğiz.
2: Ve narkotik dedektör köpek Clea aramaya başlıyor.
1: Ara.
3: Aferin sana.
1: Evet.
3: Ara kısım.
1: Hop.
3: Ara. Evet kısım. Evet. Ara.
1: Gel kısım buraya.
3: Hop.
1: Çık. Bak bak kısım buraya. Hop hop hop.
3: Evet. Ara.
2: Clea'nın yaptığı arama sonucunda
3: evet,
2: eşyaların arasında narkotik bir maddeye rastlanmıyor.
3: Narkotik dedektör köpeğimizle yapılan arama sonucunda dedektör köpek Clea'nın herhangi bir gönderiye tepki vermemesi ve yoğunlaşmaması üzerine arama faaliyeti sonlandırılmıştır. Herhangi bir gönderiye tepki veya yoğunluk verseydi işlemin akabinde test kiti gerekirse cihazla test yapma gibi usullere de yönelecektik. Faaliyetimizi burada sonlandırmış bulunmaktayız.
2: İzledikleriniz kara, hava ve deniz sınır kapılarında kaçakçılıkla mücadeleyi 7 gün 24 saat sürdüren gümrük muhafaza ekiplerinin mücadelesidir.

0: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyorsun.
1: Bu bir Lotus çok alçak.
0: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
2: Unutulmuş Hazineler. Pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
3: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
2: Ne de motorun durması onları yıldırır.
3: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
2: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
4: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
2: Unutulmuş Hazineler, Klasik Arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Burası Ocean County Şerif Ofisi 45. birim.
1: Island Beach Eyalet Parkı'nda görevli memurlardan biriyim. 50 kadar drone tespit ettik. Okyanus tarafından geliyorlar. Normal dronelardan farklı hareket ediyorlar. Çok hızlı bir şekilde yükselip uzaklaşıyorlar.
2: Vay canına.
3: Gökyüzünde bir sürü şey var.
2: Kabul edelim. Korku ve güvensizliğin zirve yaptığı bir dönemde yaşıyoruz. O kadar çok devlet komplosu var ki neyin gerçek, neyin yalan olduğunu ayırt etmek giderek güçleşti. Mesela New Jersey açıklarındaki dronlar.
4: Çinlilere mi ait, Ruslara mı?
2: İklim kontrolünden tutun da Jeffrey Epstein'in ölümüne kadar uzanan bir liste söz konusu ve kimse neyin gerçek, neyin sahte olduğunu ayırt edemiyor. Benim adım Andrew Bustamante. Eski bir CIA istihbarat subayıyım ve gerçekle kurguyu ayırmanıza yardım etmek için buradayım. CIA'den ayrıldığımdan beri yalanlara, örtbaslara, komplolara ve

0: Bunları gizlemek için kullanılan taktiklere ışık tutmayı kendime görev edindim. Manşetlerden düşmeyen en sansasyonel komplo teorilerini mercek altına alacağım. Uzmanların, görgü tanıklarının ve ifşacıların izini sürecek, daha önce hiç yayınlanmamış görüntüleri analiz edip çarpıcı deneylere imza atacağım.
1: Tam şurada.
0: Tepedeki drone'u görüyor musunuz? Hepsini bizzat göstereceğim.
2: Derin bir uykuya dalıyorsun.
0: Çok hızlı, inanılmaz. Kimse hipnozun bir silah olabileceğini düşünmez. Görevim çok basit. Şayan Dağı'ndaki o tünel gerçek mi? Gerçeklere ulaşmak. Epstein'in kendini yatağın bu tarafına astığı söylenmişti. Tam şurada. Amacım neyin gerçek olduğunu, neyinse sadece bir manipülasyondan ibaret olduğunu ayırt etmeniz için gereken araçları size sunmak.
3: New Jersey'nin öz evladı Bruce Springsteen, Kuzey Jersey gökyüzünü şöyle betimlemişti. Güneş, rafineri kulelerinin üzerinde yükselen kıpkırmızı bir top gibi. Ama artık bu manzaraya birkaç drone eklememiz gerekiyor.
0: Kasım 2024'te gökyüzüne bakan New Jersey halkı bu şeyi görmeye başladı.
4: Bu da ne?
0: Neredeyse bir ay boyunca geceleri gizemli hava araçları görüldü.
4: Sadece ileri geri gidip geliyorlar. Çok yavaşlar.
5: Bir saattir gökyüzünü gözlüyoruz. Bu dronlardan rahat 40-50 tane gördük. Hatta şu an yukarıda bir tane var.
0: Kendine has seyir ışıkları olan bu araçlar bir uçak ya da helikopter olamayacak kadar küçüktü.
4: Bu şey her neyse çok büyük.
0: Ama piyasadaki standart dronlardan çok daha büyüktüler.
4: Evimin tepesinde arazi aracı büyüklüğünde dronlar uçuyor ve hükümet ne olduklarını bilmiyor. En iyisi bir şeyler içeyim.
0: Bazılarının belli bir düzende uçtuğu bildirildi.
6: Hepsi aynı yöne doğru ilerliyor.
0: Bazıları ise saatlerce havada sabit şekilde asılı kalıyordu.
4: Aman tanrım.
0: Bölge sakinlerinin sinirleri gerilmişti ama tatmin edici tek cevap bile alamıyorlardı.
7: FBI ve FAA'in halkı çok daha detaylı bir şekilde bilgilendirme sorumluluğu var.
0: Hükümetin bu sessizliğiyle birlikte komplo teorileri hem internette hem de ana akım medyada çığ gibi büyüdü.
8: New Jersey'de neler döndüğünü bilmek istiyor musunuz?
9: New Jersey'de radyoaktif bir malzeme kayıp.
10: İran muhtemelen bir ay kadar önce bu dronları taşıyan bir ana gemi gönderdi.
11: Üçüncüsü insan dışı varlık olabilirler.
12: Bunu sen söyledin.
0: New Jersey dronları gizem olmaktan çıkıp sosyal medya geyiği oldu.
13: Nasılsın? Ne desem? Sen nesin?
14: Ya hayır, ben bu oyuna gelmeyeceğim. Ben ne olduğumu çok iyi biliyorum ve kimseye hesap vermek zorunda değilim.
0: Fakat akıllardaki sorular hala cevap bulabilmiş değil. Aradan koca bir yıl geçmesine rağmen hükümet neden hala net bir açıklama yapmadı? Bu bölümde CIA geçmişimden edindiğim tecrübeleri kullanarak...
15: Becca, onu yakaladın mı?
0: Biraz yaratıcı olalım. New Jersey'deki drone gizemine yönelik en kapsamlı soruşturmayı yürüteceğim.
16: Bu durum yaptığımız işi bambaşka bir boyuta taşıyor.
0: Röportajlar yapacağım.
17: Belki de bir yerlerde gizli testler yürüten bir birim vardır.
0: Canlı uygulamalar gerçekleştireceğim.
18: Birinci birim kalkış yapıyor.
0: Böylece gerçeği kurgudan ayırabilecek ve 2024 sonbaharında New Jersey semalarında aslında neler yaşandığını anlayabileceğiz.
19: Jersey'de drone paniği.
0: Eskiden dronlar sadece oyuncaktı. Evlerimizi ya da çocuklarımızın futbol maçlarını havadan çekmek için kullandığımız birer tatil hediyesiydiler. Sonra daha işlevsel hale geldiler. Kargo taşıyarak, kayıp insanları arayarak, ışık gösterileri yaparak bizi eğlendirmeye başladılar. Pratik ve zararsızdılar. Ta ki işin iç yüzü anlaşılana kadar. Hepimiz Ukrayna gibi yerlerde o küçük ve ucuz dronların nasıl korkunç birer savaş silahına dönüştüğüne şahit olduk. Dolayısıyla doğu yakasında beliren bu dronlar halkı tedirgin etti. New Jersey dronlarının sırrını araştırmak için her şeyin başladığı yere gidiyorum. Manhattan'ın tam karşısına, Hudson Nehri'nin diğer yakasındaki Kuzey New Jersey'ye. Bergen County'de bu dronları en çok görüntüleyen tanıklardan biri de Lisa Pulis isimli bir kadındı.
19: Gözlemler.
1: Dronları sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İçlerinden biri resmen evimin tam üstünden geçti. Uzansam dokunabilirdim. Şu an tam tepemizde. Başta bize zarar verebileceklerini düşünmemiştim. Ama herkesin bu konu hakkında konuştuğunu duyunca insan ister istemez ya öyleyse ya zarar verirlerse demeye başladım. Yani herkes gibi ben de kendi kafamda hikayeler kurdum.
0: Kuzey New Jersey haritasına baktığımda ilk fark ettiğim şey Lisa ve komşularının Picatinny cephaneliğinin sadece 8 kilometre uzağında yaşadığı oldu. Burası sıradan bir askeri üs değil. ABD ordusunun patlayıcıları, silahları, robot ve dronlar gibi gelişmiş donanımları test ettiği ana laboratuvar konumunda. Bu üsle Lisa'nın kasabasındaki olaylar arasında bir bağlantı olabilir mi? Bunu öğrenmek için Mine Hill Belediye Başkanı ile görüşmeye gidiyorum.
15: O bölgedeki pek çok insan Picatinny semalarında uçan dronlar görmeye başladı. Hava sahası ihlalleri yaşandı. Ardından uçuş kısıtlamaları getirdiler ama bazı dronlar bu kısıtlamaları ihlal etti. Bir gece bir telefon geldi. Bana bir ilkokulun üzerindeki dronların belediye binasına doğru ilerlediğini söylediler.
0: Belediye başkanı bile telefonuna sarılıp bölge sakinlerini tedirgin eden dronların videosunu çekmiş.
15: Belli bir düzen içindeydiler. Ekip gibi hareket ediyorlardı. Hepsi aynı yöne doğru ilerliyor. İnsanlar bu dronların silah olduğunu düşünmeye başladı tabii.
20: Şu an resmen aklımı oynatıcı.
21: Yok artık. Bu da ne böyle?
15: Benimle birlikte pek çok kişi gerçek cevaplar arıyordu. Bunu her kim yapıyorsa federal yasaları ve eyalet yasalarını hiçe sayıyor. Tepemizdeki bu şeyler bize zarar verecek miydi? Çin'e mi yoksa Rusya'ya mı aitti? Ama ne federal hükümet, ne FAA ne de ordu açıklama yapıyordu. İnsanları böyle boşlukta bırakırsanız o boşluğu kendi kafalarına göre doldururlar.
19: Colorado Springs.
0: FAA 25 Kasım'da Picatinny cephaneliğini uçuşa yasak bölge ilan etti. Ardından bu alanı Trump'ın golf kulübünü de kapsayacak şekilde genişletti. Gerekçe göstermediler ama durduk yere de hava sahasını kapatmazsınız. New York Post gazetesi ilk günden beri bu konunun peşindeydi. Ben de dronlarla askeri üs arasında bir bağlantı olup olmadığını öğrenmek üzere olayları haber yapan ilk gazetecilerden biriyle iletişime geçtim. Her şeyin tam ortasında sahada olmak nasıl bir histi?
22: Tam bir kaos vardı. Kimse ne olup bittiğini tam olarak bilmiyordu. Birçok kurum çıkıp her şey yolunda, endişelenmeyin, sorun yok diyordu. Tıpkı Jaws filminde millet rahatça yüzmeye devam etsin diye, sahil çok güvenli, köpek balığı falan yok diyen belediye başkanı gibiydiler. Bu durum inanılmaz sinir bozucuydu. Asıl sorulması gereken soru şuydu. Picatinny cephaneliği hava sahasında yasa dışı uçuş yapan o dronları neden vurup düşürmedi? Bana kalırsa 2024 yılında New Jersey'de yaşananlar sıradan ticari dronlardan veya yanlış ihbarlardan ibaret değildi. İşin içinde başka bir iş vardı.
0: Eğer hükümet yasaklı bölgeyi ihlal eden bu hava araçlarını vurup düşürmüyorsa, ister istemez insanın aklına şu soru geliyor. Hükümet neler döndüğünü biliyor muydu? Elimizde Picatinny cephaneliğinin bir ucundan diğer ucuna filo halinde uçan araçların görüntüleri var. Bu kadar dar bir alanda peş peşe bu kadar çok ihbar gelince bizzat başkan açıklama yapmak zorunda kaldı.
15: Kötü bir durum söz konusu değil. O bölgede uçuş izni olan çok drone var.
0: Bunların Picatinny'deki gizli bir ABD hükümeti operasyonuyla bağlantılı olma ihtimali var mı? Epey ilginç bir iddia. Ama sanırım biraz hızlı gidiyoruz. Bu dronların bir tür komplonun ya da örtbas girişiminin parçası olduğu kanısına varmadan önce aldığım eğitimin bana öğrettikleriyle başlamak istiyorum. CIA'de bize Ustura adı verilen çok katı analiz kurallarına uymamız öğretilirdi. Öğrendiğimiz ilk kural Akam'ın usturasıydı. Bu kurala göre en basit açıklama çoğu zaman en doğru olanıdır. O halde sorumuz şu: New Jersey semalarında gerçekten tuhaf bir şeyler mi dönüyordu, yoksa o ışıklar aslında gayet sıradan şeyler miydi? Bu sorunun cevabı için dronları ülke çapında polis departmanları ve acil müdahale ekipleri tarafından kullanılan SkyDio şirketinden bir pilotla görüşme ayarladım.
2: Merhaba Andy, nasılsın?
0: Ken Van His, dünyanın dört bir yanında gizli görevlerde drone uçurmuş eski bir donanma komandosu. Yani New Jersey semalarında olanları anlamama yardım edebilecek en doğru kişi o. Sana Lisa adında bir kadından aldığım videoyu izletmek istiyorum. Picanity cephaneliğinin hemen üstündeki bir tepede yaşıyor.
1: Dronları sayalım. 1, 2, 3, 4.
2: Tahmin ettiğimden çokmuş.
1: 6, 7, 8.
0: Onları sayarken kamerasını tek bir yöne çeviriyor.
2: Evet.
0: Bu da dronların hepsinin aynı yöne doğru ilerlediğini gösteriyor. Bu videoda gördüğümüz şeyin bir benzerini burada canlandırmamız mümkün mü?
2: O zaman bir deneyelim bakalım.
0: Başlayalım.
2: Harika. Çoklu drone uçuş kontrolü Matt ve bende olacak. Wes, termal kamera takibi sende. Başlayalım.
3: Anlaşıldı.
2: Tamamdır. Bir numaralı birim kalkışa geçiyor.
0: Bazı tanıklar gördükleri araçların bunlardan çok daha büyük olduğunu söylüyordu. Ama benim burada canlandırmak istediğim şey boyutları değil, yarattıkları görsel etki. Gece karanlığında birlikte hareket eden dronlar, gökyüzündeki birkaç küçük ışığın olduğundan çok daha büyük ve ürkütücü görünmesine yol açan bir algı yanılması yaratabilir. Bir drone'u dizüstü bilgisayardan uçurmak aklıma gelmezdi. Kumandayla kontrol edildiğini sanıyordum. Vay canına.
2: Gelecek artık burada. Şimdi bunları ufuk çizgisi boyunca uçurup o kadının gördüğü manzarayı canlandırmaya çalışacağız.
0: Tamam.
2: Hazır. 3, 2, 1, başla.
0: Şuna bak. Bize gönderdiği videodakinin aynı.
1: 2, 3, 4.
0: Gökyüzündeki dronları izleyip tek tek saymıştı. Ufuk boyunca bir noktadan diğerine belli bir yönde ilerlerken siz de sayabilirsiniz. Peki Ken, sence New Jersey semalarında aslında neler oluyordu? Sence SkyDio teknolojisi mi kullanıldı?
2: Bence SkyDio dronları olabilir. New Jersey bölgesinde emniyet teşkilatından müşterilerimiz var. Yani ilk müdahale görevleri kapsamında drone uçuruyor olabilirler.
0: Ortalama bir Amerikalının polisin drone uçurduğundan haberi olduğunu sanmıyorum.
2: Haberleri yok zaten. Bence bu polislerin işine geliyor. İnsanlar gökyüzünde drone görünce yanlış bir şey yapmaktan çekiniyor. Bu teknoloji artık hayatımızın bir parçası.
0: Polis drone'u teorisi o kadar da mantıksız olmayabilir. New Jersey'deki gözlemler 2024'ün sarsıcı olaylarından biriyle United Healthcare CEO'su Brian Thompson'ın New York'ta vurularak öldürüldüğü dönemle aynı zamana denk geliyordu.
5: CEO Brian Thompson çarşamba sabahı öldürüldü.
23: Bu önceden tasarlanmış, planlanmış, küstahça ve hedefe yönelik bir saldırıydı.
24: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
25: Ama ne otel?
26: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
25: Trivago'ya bakmadın mı?
27: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
26: Gerçekten mi? Kanıtla.
27: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
25: Favori sitendekini bile.
27: Aynı otel. Yarı fiyatına.
25: Trivago'ya bakmamış.
26: Trivago'ya bakmadım.
28: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
29: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
30: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
25: Ama ne otel?
26: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
25: Trivago'ya bakmadın mı?
27: Ben 4200'e buldum.
28: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
25: Trivago'ya bakmamış.
28: Otel mi? Trivago.
7: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
8: Budur.
9: Gelmiş geçmiş en iyi kız.
8: Şeftali budur. Boş ver sen bu reklamı.
9: Kendin nereye uzadı? İlk yudumda sen de söyle.
8: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
10: Otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
28: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
30: Bankam Sonbank kartım Hadi.
31: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
32: Klasik araba kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
33: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
34: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
35: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
36: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
32: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
37: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
38: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
32: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
1: İleride bir tane daha var.
0: İlk drone gözlemlerinden 2 hafta sonra 4 Aralık 2024'te herkesin dikkati başka bir yöne kaydı.
39: Yetkililer katili bulmak için başlattıkları insan avını genişletiyor.
15: Polis drone'ları devreye sokuyor.
0: United Healthcare CEO'su Brian Thompson'ın cinayet şüphelisi Luigi Mangione için başlatılan insan avında drone'lar kritik bir rol oynadı. Emniyet drone'ları Central Park'ı karış karış taradı. İlk fiziksel kanıtların bulunmasına yardımcı oldular ve şüpheli kaçarken 3 eyaleti kapsayan geniş bir alana yayıldılar. Ama şöyle bir sorun var. Bu insan avı ilk drone gözleminden 2 haftadan uzun süre sonra yaşandı. Dolayısıyla bu açıklama geçerliliğini yitiriyor.
40: Nevertheless,
0: yine de drone pilotu Ken Van Hees bunun asıl sebebinin halkın polis ve acil müdahale dronelarını ilk kez fark etmesi olduğunu düşünüyor. Ken'in bu teorisi merakımı uyandırdı. Ben de biraz eğlenmeye karar verdim. CIA'deki kaçış ve saklanma tekniklerimin en yeni polis drone teknolojisine karşı ne kadar işe yarayacağını test etmek istedim. Böylece bir drone'un insanı nasıl takip ettiğini görebilecektim. Kendinden yerel polis departmanıyla birlikte sahte bir insan avı ayarlamasını istedim. Hedef bendim.
2: Seni ne kadar uzun süre takip edebileceğimizi göreceğiz.
0: Benim görevim de olabildiğince uzun süre kaçmak ve yakalanmamak.
2: Kesinlikle.
0: 1400'den fazla polis departmanının farklı görevler için her gün drone uçurduğundan hiç haberim yoktu.
2: Hazır mısınız?
31: Başlıyoruz.
0: İnsanlar kaçmaya çalışırken işin sırrının hızlı olmak olduğunu düşünür. Aslında tam tersidir. Hız dikkat çeker. Hafta ortasındaki bu sakin gecede şehrin kalabalığına karışmaya çalışacağım.
20: Tamam, onu görüyorum. Burma tepesine yaklaşıyor.
0: Yapacağım ikinci şey bu arabadan kurtulmak. Arabadan inerseniz yaya olarak devam etme veya bisiklete binme seçeneğiniz olur. Bu yüzden arabayı onun girebileceği ama drone'un giremeyeceği bir yerde bırakmalıyız. Neresi mi? Herhangi bir kapalı otopark.
20: Sanırım Teon Sokağı'ndan kuzeye dönecek.
0: Kapalı otoparkımızı bulduk. Bakalım ilk avantajımızı elde edebilecek miyiz?
20: Kapalı otoparka girdi.
0: Binanın batı tarafındaki girişten girdim. Şimdi binanın doğu tarafından çıkacağım ve beni oradan takip edip edemeyeceklerine bakacağım.
20: Gözüm çıkış kapılarında olacak.
0: Açığa çıkma vakti. Hadi bakalım. Yeniden sokaklardayım.
20: Nerede o?
2: Bakıyorum.
20: Colorado ve Nevada sokaklarına bakın.
0: Gökyüzünde beni arayan herhangi bir şey olup olmadığını saptamak için çevresel görüşümü kullanmaya başlayacağım.
20: Bekle, ne durumdasın? Centrum'a yaklaşıyor. Anlaşıldı.
0: Bu gerçekten çok sinir bozucu. CIA'deki 7 yılımın büyük bir bölümünü yurt dışında gizli görevlerde geçirdim. İnsanların beni takip etmesine alışkınım. Takibi atlatmayı öğrenmek bu işin temel kuralı. Ama gökyüzündeki bir drone'u atlatmak, işte bu bambaşka bir şey. Birinin peşinizde olduğunuzu bildiğinizde kaçmak gibi çok doğal bir içgüdü oluşur. Ama bir profesyonel bu içgüdüye karşı koymalıdır.
20: Becca, görüntün var mı?
2: İşte orada, evet. Arkadan görünen o. C'ye bas. Hedef takibini etkinleştir, evet. Üzerine tıkla. İşte bu kadar.
0: Gökyüzündeki drone'u gördüm, tamam. Biraz yaratıcı olalım.
20: Onu görebiliyor musunuz?
31: Az önce köşeyi döndü. Kuzeye doğru ilerliyor.
0: Kalabalığa karışma şansım çok yüksek. Yani herkes burada takılıyor. Sizinle içeri girebilir miyim?
31: Yok, sağ olun.
0: Pekala. Bu tür işler için suç ortağı bulmak kolay değil. Ama bildiğim tek numara bu değil. Drone'un beni göremeyeceği bir yere ihtiyacım var. Yer altındaki bir bara gireceğim. Açıkmış. Artık yer altındayız.
20: Az önce Rabbitol'a girdi.
3: Hala içerideyse bizi oyun yapıyordur. Gidip yakalarız.
2: Orada olduğunu bildiğimize göre, evet. Batarya değiştirme zamanı.
0: Çok garip bir soru olacak. Bu binanın bundan başka bir çıkışı var mı?
39: Buradan yukarı çıkın. Kapıyı göreceksiniz.
0: Tamam. Bardan çıkacağım. Arka kapıyı buldum. Asıl soru, drone'un bizi bulup bulamayacağı. Tamam, bir tenterin altındayım. Tepemden bir drone'un geçtiğini duyuyorum. İşte orada. Ters yöne doğru gidiyor. Yani yürüyüşüme devam edeceğim. Umarım bu batarya sorunu yaşadıkları anlamına geliyordur.
20: Aşağı tarafı kontrol edebildiniz mi?
39: Evet, şifreli arka kapı.
0: Güvenli limanım olabilecek bir yere sadece birkaç metre uzaktayım. Nasılsınız? Merhaba.
20: Nereye gitti? Kayıp şahıs ilanı vermemiz gerekebilir.
0: Sağlığınıza. Biz afiyetten yararlanıp drone'u atlatmayı başardık. Bu pahalı polis drone'ları bile çok küçük olduklarından batarya süreleri kısıtlı. Oysa New Jersey'de görülen drone'ların birçoğu saatlerce havada kalabilmişti. Polis drone'ları bulmacanın bir parçası olabilir. Ama tek açıklamanın bu olduğuna ikna olmadım. Bu da beni sosyal medyada patlayan diğer çılgın komplo teorilerine götürüyor. İlk viral olan komplo teorilerinden biri reality show yıldızı Bethany Frankel'den gelmişti.
20: Birçok farklı teori var. Birincisi, hükümetimizin kayıp bir şeyin peşinde olduğu yönünde. Farklı savaşlarda kaybolan birçok nükleer silah var. Belki de bir şeyler parçalarına ayrılıp burada yeniden birleştiriliyordur.
0: Kısa süre içinde 3 eyalet bölgesindeki insanlar drone'ların kayıp bir nükleer silahı arama çalışmalarının parçası olduğu düşüncesiyle paniğe kapıldı.
4: Ukrayna'da kaybolan 80'den fazla nükleer savaş başlığı vardı. Dışarıda bir yerdeler. Şu an nerede olduklarını kimse bilmiyor.
5: İnternette çok korkunç bir durum olabileceğine dair söylentiler dolaşmaya başladı.
20: Hükümetimiz gerçekten çok tehlikeli bir şeyin izini sürüyor olmalı.
0: Bethany'nin paylaşımı çok mu çılgınca? Belki de o kadar değil. CIA'den önce hava kuvvetlerinde nükleer füze subayıydım. New Jersey'de kirli bir bomba olduğunu varsayalım ve adım adım neler yaşanacağına bir bakalım. Süreç sessizce başlardı. Radyasyon tespit ekipleri, sensör donanımlı uçaklar, bunlar zaten mevcut sistemler. Halk gökyüzünde daha fazla hava aracı görmeye başlardı. Helikopterler, sabit kanatlı uçaklar, hatta dar alanlarda tarama yapan dronlar. Ama kimse çıkıp da "Günaydın, mahallenizde kayıp bir nükleer cihaz olabilir" demezdi. Dolayısıyla insanların gördükleri bu tabloyla örtüşüyor ve kayıp bir nükleer silah ihtimali bilim kurgu değil. 1961'de Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ait bir B-52 bombardıman uçağı Kuzey Carolina üzerinde parçalanmış ve tam teçhizatlı iki hidrojen bombası düşürmüştü. Biz buna kırık ok diyoruz. Bombalardan biri patlamak üzereydi. Halk faciadan kıl payı dönüldüğünü ancak 10 yıllar sonra öğrenebildi. Fakat şu anki olayda böyle bir silahın kayıp olmadığını duymak sizi pek şaşırtmayacaktır.
6: Enerji kurumları bu teoriyi kesin bir dille yalanlayarak asılsız olduğunu duyurdu.
0: Yetkililer çok geçmeden bu söylentiye açıklık getirdi.
7: Açıklamanın devamında nükleer kurum yetkililerinin bölgede herhangi bir hava operasyonu yürütmediği belirtiliyor.
0: Kaybolan tek şey test amaçlı kullanılan az miktarda bir radyoaktif maddeydi. Konunun dronlarla hiçbir ilgisi yoktu ama bunun bir önemi kalmamıştı. Ulusal güvenlik endişesi sosyal medya ile birleştiğinde ve korku tıklanma rekorlarıyla ödüllendirildiğinde işte böyle oluyor. Spekülasyonlar alıp başını gidiyor, gerçekler unutuluyor. Nitekim günler içinde New Jersey'deki drone gizemi kirli bomba paniğini aşıp topyekün bir istila senaryosuna dönüştü. Ama bu kez tehlike çanlarını çalan bir reality show yıldızı değil, bir polis memuruydu.
8: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
9: Ama ne otel?
10: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın. Gerçekten mi? Kanıtla. Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
9: Favori sitendekini bile.
10: Aynı otel. Yarı fiyatına.
9: Trivago'ya bakmamış.
10: Trivago'ya bakmadım.
28: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış.
12: Şunun güzelliğine bir bakın ya.
11: Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
14: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
16: Otel harika.
17: Evet ve geceliği sadece 13.500.
18: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
28: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
19: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
21: Budur.
22: Gelmiş geçmiş en iyi kriz kişi.
21: Şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
23: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
9: Ama ne otel?
10: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
17: Ben 4200'e buldum.
28: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
9: Trivago'ya bakmamış.
28: Otel mi? Trivago.
24: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
25: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
26: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
27: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
26: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
27: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
32: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
29: Ocean County Şerif Departmanı.
40: Ben Island Beach Eyalet Parkı'nda görevli polislerden biriyim. 50 kadar drone tespit ettik. Haberiniz var mı bilmiyorum ama okyanus tarafından geliyorlar.
0: Elimizde bu polise ait bir görüntü yok ama o elinde telefonla dolaşan sıradan biri değil. Bu eğitimli bir polis memurunun 911 çağrısı.
40: Sıradan dronların yapamayacağı şeyler yapıyorlar. Çok hızlılar ve çok yükseğe çıkabiliyorlar. Ayrıca denizde iki büyük tekne var. Bu durumun o iki tekneyle bir ilgisi var mı bilmiyorum.
0: Bu yer sivil görgü tanığı Lisa Pulis'in evinin üzerinde uçan dronları ilk kez kaydettiği Mine Hill'in yaklaşık 160 kilometre güneyindeki Ocean County'ydi. Eyalet Parkı polisi ne gördüğünden emin olamadan 911'i aradı ve olayı okyanus üzerinden gelen devasa bir drone sürüsü olarak tanımladı. Bu bölgede yaşanan onlarca ihbardan biriydi ve bölgenin şerifi de tehlike çanlarını çalmaya başlamıştı.
1: Uçuş radarı izleme sistemlerimiz var ama ekranda uçak olduklarına dair bir ize rastlamadık. Belli ki orada olduklarını bilmemizi istiyorlar ve ışıklarını yakarak uçuyorlar. Bu şeylerin kime ait olduğunu söyleyebilmeyi çok isterdim ama tahmin edersiniz ki konu genel olarak oldukça gerilimli.
0: O 911 çağrısını dinlediğimde beni şaşırtan şey dronların sayısı ve açık denizdeki bir gemiden kalkıyor gibi görünmeleriydi. Departmanınız nasıl bir yol izledi?
1: Sahil güvenlikle hemen iletişime geçtik. O gece saat 23.30 sularında sahil güvenlik teknesini takip eden 11-13 arası drone olduğunu bildirdiler. Kayda aldıkları drone hiçbir ısı sinyali vermiyordu. Bu da farklı bir yakıt kaynağı kullandığı anlamına geliyordu. İşin ilginç yanı kimse bu dronların kalkışını veya inişini görmedi. Oysa öyle ya da böyle bir yerden kalkıp bir yere inmeleri gerekir. Dolayısıyla bize göre bu dronlar okyanustan muhtemelen de bir denizaltıdan geliyordu.
0: Şerif'in anlattıkları gerçekten endişe vericiydi. Sahil güvenlik teknesini takip eden bir drone sürüsü. İşin garibi ısı sinyali vermemeleriydi ki bu da gizlenmeye çalıştıklarını gösteriyordu. Açıkçası çok gelişmiş askeri düzeyde bir teknolojiyi akla getiriyorlardı. Ve işte bu yüzden bir kongre üyesi televizyona çıkıp konuya dair açıklama yaptığında New Jersey sakinleri büyük bir kabus yaşadı.
2: Size işin gerçeğini anlatacağım. İran muhtemelen yaklaşık bir ay önce bu droneları taşıyan bir ana gemi gönderdi. Bu ana gemi şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu yakası açıklarında bulunuyor. Görebildiğimiz ve duyduğumuz kadarıyla bu droneları onlar havalandırdı. Tekrar ediyorum. Bunlar üst düzey kaynaklardan alınan bilgiler.
0: Gerçekten de Atlantic City yakınlarında hava saldırısı başlatan bir İran ana gemisi var mıydı? Bu karmaşada gerçeği korkudan ayırmama yardım edebilecek biri varsa o da eski bir terörle mücadele özel harekatçısı olan arkadaşım Trevor Fortner'dır. Geldiğin için sağ ol dostum.
3: Seni görmek güzel. Senin için ne yapabilirim?
0: Yaklaşık bir yıl önce New Jersey'de yaşanan şu drone vakası aklımdan hiç çıkmıyor.
3: Tamam.
0: Bir İran ana gemisinin anakaraya drone gönderip göndermediğine dair bir sürü söylenti dolaşıyordu. Amerika böylesi bir yabancı deniz tehdidine nasıl tepki verirdi?
3: Bu kadar yaklaşmalarına izin vereceğimizi hiç sanmıyorum doğrusu.
0: Yani uluslararası sular olsa bile İsteyenin öylece yelken açabileceği özgür sular değil, öyle mi?
3: Bizim açımızdan hayır. Bir denizcilik kanunumuz var. Kıyıdan yaklaşık 28 kilometre sonrası uluslararası bölge. Ama bunun ötesinde de neler olup bittiğini takip etmeye devam ediyoruz.
0: Yabancı bir tehdit söz konusu olsaydı Amerikan ordusunun bu tehdidi anında bertaraf edeceğinden ne kadar eminsin?
3: %100 eminim.
0: Ben de tam olarak böyle düşünüyorum. O gemiyi çoktan sulara gömmüş olurlardı.
3: Buna %100 inanıyorum. İran, kıyılarımıza bu kadar yakın bir ana gemi gönderip hava sahamıza neden drone soksun ki? Yani bunu tespit edebileceğimizi gayet iyi biliyorlar. Neden yapsınlar ki? Ülkeye gizlice bir şeyler sokmanın çok daha verimli ve kolay yolları olduğunu hepimiz biliyoruz, değil mi?
0: Trevor haklı. Gemi destekli bir saldırı pek olası değil. Gemiler yavaştır ve kolayca takip edilebilir. Tanıdığım tüm ulusal güvenlik uzmanlarının en büyük korkusu, devlet dışı aktörlerin ya da teröristlerin sınırlarımızın içinden başlatacağı bir drone saldırısı. Eğer mesele yabancı bir düşman değilse, iç tehdit ihtimalini masaya yatırmalıyız. Peki bir drone sürüsü ne kadar sürede havalanabilir ve onları durdurmak ne kadar zordur? Şu anda bir banyonun tam ortasındayım. Hemen şurada beyaz ahşap bir çit var. Şurada ileride bir petrol deposu görünüyor. Çevrede çok sayıda okul ve kilise var. Burası Bir drone sürüsünün gücünü sergilemek için harika bir yer. Biz böyle yerlere yumuşak hedef diyoruz. Nitekim New Jersey'deki Ocean County Şerifi bir polis memurunun 50 drone'luk bir sürü gördüğünü bildirdiğinde tam da bu yüzden endişelenmişti.
1: Bunun bir devlet operasyonu olup olmadığını anlamaya çalıştık. Arkasında CIA mi yoksa federal hükümet mi var? Aklımıza ilk olarak ulusal güvenlik geldi.
0: New Jersey'deki drone vakasının ardındaki gizemi aydınlatıp aydınlatamayacağımızı görmek için drone sürüsü tehdidini bizzat bu araçları uçuran ekiple masaya yatıracağım. Bu gerçekten inanılmaz bir gösteri.
4: Evet, kendi hazırladığımız 80 drone'luk küçük bir gösteri. Farklı yapılandırmaları ve filo büyüklüklerini test etmek için epey zaman harcadık. Devasa bir drone filosunu yönetebiliyoruz.
0: Buradakiler askeri müteahhit değil. Özel bir drone gösterisi şirketinin çalışanları. Koordineli uçuşlar için gereken tüm teçhizat bir kamyonetin kasasına sığıyor. Tek bir kişi dizüstü bilgisayarıyla yüzlerce drone'u tek başına uçurup koordine edebiliyor. Sizin bu drone grubundan filo diye bahsetmeniz ilginç. Zira Federal Havacılık İdaresi'nden özel izin alırken bu yapı sürü olarak kabul ediliyor. Aralarında terminolojik bir fark var mı?
4: Biz filo diyoruz çünkü her bir drone'la ayrı ayrı iletişim kurabiliyor ve telemetri verilerini alabiliyoruz. Yani her şeyi kontrol edebiliyoruz. Sürü kelimesi biraz ürkütücü çünkü bir nevi kontrollü kaosu çağrıştırıyor.
0: Biliyorsun şu an bir banyodayız ve çevrede oldukça hassas noktalar var. Buraya bir tehdit perspektifiyle bakacak olursan, birinin ticari bir drone alıp kötü amaçlarla kullanması ne kadar kolay olurdu?
5: Çok kolay olurdu. Gerçekten. Evet, çok kolay. Açıkçası bunu 5 dakika içinde yaparız. Gerçekten ürkütücü.
0: Ürkütücü.
5: Evet.
0: Üstelik bu durum şu anda bütün dünyada yaşanıyor.
5: Kesinlikle. Özellikle Ukrayna'da çok yaygın bu.
0: Dronlar savaş alanının çehresini tamamen değiştirdi. Ukrayna bunun en somut örneği. Rusya'ya kıyasla daha zayıf olan Ukrayna, dronlar sayesinde işgalcileri bataklığa sürükleyip savaşı çıkmaza soktu. Güvenlik uzmanlarını endişelendiren de böyle bir saldırı ihtimali.
6: Kremlin bu gece Rusya topraklarındaki en büyük drone saldırısına sahne oluyor.
0: 2025 yılında Ukraynalı operatörler silahlı dronları özel olarak kamufle edilmiş kamyonların kasalarına sakladı. Ardından bu kamyonlar Rusya topraklarının binlerce kilometre derinliğine kadar sokuldu. Operatörler dronları uzaktan etkinleştirdi. Koordineli bir şekilde havalanan sürü birden fazla Rus askeri havaalanını vurdu. Ruslar ne olduğunu bile anlayamadan onlarca uçak imha edildi. Bu olaydan çıkarılması gereken ders, dronların kendisi değil, düşmanın kendi topraklarından başlatılan ve durdurulması neredeyse imkansız olan bu saldırı taktiğiydi.
4: Burası bizim yeni depomuz. Öncekine artık sığamıyorduk. Bu bizim yeni sistemimiz. Yaptığımız işi yepyeni bir seviyeye taşıyor. Bu dronlar kutularından havalanıp gösteriyi gerçekleştirecek. Ardından eksiksiz bir şekilde kalktıkları noktaya geri dönecekler. 2000 drondan belki sadece biri yuvasını ıskalar. Bu dronlar işte bu kadar isabetli.
0: Ben orduda ve CIA'de görev yaparken kullandığımız dronlar çok büyüktü. Bir araba büyüklüğündeydiler. Keşif ve gözetleme görevleri yürütürlerdi. Yüksek irtifadan füze bırakırlardı.
4: Anakartın tamamı bu. Bu dronların beyni işte burada.
0: Drone dediğiniz şey bu.
4: Hepsi bu. Çok hafifler. Kayıt yaptırmayı gerektirecek ağırlık sınırını zor aşıyorlar.
0: Özellikle Asya'daki drone ışık gösterilerini gördükçe askeri sınıf bir drone'la neler yapılabileceğini düşünmeden edemiyor ve ister istemez ürküyorum. Aralarında birebir bağlantı var mı?
4: Parçaların çoğu aynı. Bunlar askeri bir uygulamada kullanılabilecek drone'lar.
0: Bütün bunları New Jersey olaylarıyla kıyaslarsak...
4: Mesele daha önce görmediğimiz bir teknolojik devrimden ziyade olayların alışılmadık bir düzende gerçekleşmesiydi. Hava sahamızın zayıf noktası alçak irtifa. Biliyorsun 0 ila 300 metre arasında bizim radarımızda pek bir hareketlilik olmaz. Havalimanı ya da helikopter pisti yakını dışında bu seviyede gökyüzünde herhangi bir askeri veya sivil hareketlilik... Olmaz.
0: Graham haklı. Yasaklı madde kaçakçılarının radara yakalanmamak için deniz yüzeyini yalayarak uçtuğu o filmleri hatırlarsınız. Ağaç hizasında uçan 2,5 kiloluk dronları tespit etmenin ne kadar güç olduğunu tahmin edebilirsiniz. Ama unutmayın, görülen araçların çoğu bundan çok daha büyüktü. Peki uzman gözüyle sence New Jersey'de neler oluyordu?
4: Bunun devlet işi mi yoksa sinyal bozucu test mi olduğundan emin değilim. Belki sadece bir sosyal deneydi. İnsanların alçak irtifadaki tuhaf hareketlere nasıl tepki vereceğini ölçüyor olabilirler. Evet, sana göstermek istediğim bir şey daha var. Çocuklar senin için çılgınca bir şey hazırladı. Tekrar dışarı çıkmaya ne dersin?
0: Memnuniyetle. Pekala, gidelim.
4: Hazırız.

0: Gökyüzünde ışıklar yayan o şeylerin bir tek operatör tarafından yönetildiğini düşünmek inanılmaz. Peki ya bu dronlar kötü niyetli birinin eline geçerse? Sence böyle biri ne kadar büyük bir hasar verebilir?
1: Rus dronları bu kez Romanya'da NATO hava sahası içinde tespit edildi.
0: Hükümet böyle bir saldırıya hazırlık amacıyla tatbikat yapıyor olsaydı bunu gizli tutardı. Ama bu sonuca varmadan önce dünya dışına yönelik bir teoriyi sınamam gerekiyor.
2: Sıradan dronlara benzemiyor. Bunlar sıra dışı olgular.
3: O bir UFO.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
5: sigortam Net. Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
9: Ben Feyyaz. Bu da Sarı Kola.
10: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
11: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
10: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
9: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
10: Değişemem ve değişebileceğime dair
11: inancım da yok.
10: Başka lezzet yok.
9: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
12: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
13: Otel harika.
14: Evet ve geceliği sadece 13.500.
15: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
17: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Gel, gel.

0: Başka.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Budur.

0: Müsli.
1: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Servis geldi. Çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
3: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank
8: kartım Hadi. Ben Chris.
9: Ben Max.
8: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
9: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
8: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
9: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
8: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
10: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
11: 'Olanları kafamda sürekli başa sarıyorum.
12: Beni korkutmak zordur ama Jersey...
11: Söylentiler...
13: New Jersey'de radyoaktif bir madde kayboldu.
11: Karmaşa...
14: İran bir ana gemi gönderdi.
11: Ve İran'la ilgili teoriler. Aralık 2024'e kadar süren New Jersey'deki insan avlarını ve kaybolan silahları tekrar düşünüyorum.
15: Tam şurada. Aman tanrım.
11: Lise Pulus'un da en başta söylediği gibi.
16: Kimse açıklama yapmıyor. İnsanın aklına bin bir türlü... şey geliyor.
11: Eyalet genelinde halk panik içindeydi.
14: Vay canına, bu çok çılgınca.
11: Yaşananların insan işi olup olmadığını sorguladıkları bir noktaya gelmişlerdi.
16: Bu gizemli dronlar sıra dışı olgular, sıradan dronlara benzemiyorlar. Acaba dünya dışı bir zeka tarafından mı yönetiliyorlar?
11: Dronların UFO olabileceği fikri internetteki en popüler mizah konusu olmuştu.
16: Bence evet.
11: Dronların FFA'yı seyir ışıkları kullanmasına ve dünya dışı bir teknoloji izi taşımamasına rağmen yetkililer bu iddiaları yine de kesin bir dille reddetmedi. Gözden bir şeyi kaçırmamak adına bunların dünya dışı araçlar olabileceğine dair herhangi bir kanıt olup olmadığını öğrenmek için Ulusal UFO Tarihsel Kayıt Merkezi'ndeki bir uzmana danışıyorum. New Jersey semalarında görülenleri arşivlerinizdeki gerçek UFO ve anormal fenomen kayıtlarıyla kıyaslıyorum. Bir olayın gerçekten UFO veya anormal fenomen olduğunu ayırt etmenizi sağlayan belirgin özellikler nelerdir?
17: Bir hava aracında kanat, motor veya egzoz gibi klasik uçuş parçalarını görmüyorsanız, bu aracın normalde uçmaması gereken bir nesne olduğunu söyleyebiliriz. İlk kriterimiz bu. Bir de nesnenin havada sabit dururken aniden hareketsizleştiğini ve ardından muazzam bir hızla fırladığını düşünün. Helikopter havada asılı kalabilir ama kalkış yaparken mutlaka bir hızlanma evresine ihtiyaç duyar. Kayıtlarda saatte 500-600 km ile gidip aniden 1600 km hıza çıkan araçlar var. Ses hızı aşılmasına rağmen herhangi bir sonik patlama yaşanmıyorsa bu doğrudan fizik kurallarına aykırıdır. Bir de ışıklar var. Biliyorsunuz seyir ışıkları standart olarak kırmızı, yeşil ve beyazdan oluşur. Eğer bunların dışında turuncu veya mavi gibi farklı renkler görmeye başlarsanız bu durum genellikle alışılmışın dışında bir aracın işaretidir.
18: Şuna bakın. Şuna bakın.
17: Gördüklerim arasında... gözlemlenebilir sıra dışı özelliklere dair hiçbir belirti yoktu. Eğer drone gibi davranıp drone gibi uçuyorlarsa bu şeyler drondur. Bir de her zaman söylediğim gibi droneları kimin uçurduğunu bulmak istiyorsanız onları kalkış noktasına kadar takip etmelisiniz. Fakat bu göründüğü kadar kolay değil. Demek istediğim eğer askeri tesislerin üzerinde drone uçuyorsa bundan Savunma Bakanlığı sorumludur. Ve isteselerdi onları takip etmesi için başka bir drone kaldırabilirlerdi. Ancak bu sözde yasa dışı dronelar askeri tesisin sınırlarından çıktığı anda yetki yerel kolluk kuvvetlerine geçer. Dolayısıyla süreç ortak bir operasyona dönüşmek zorundadır.
11: New Jersey'deki dronların UFO olabileceği söylentisi hızla yayılırken yetkililerin bunu net bir dille yalanlamaması dikkat çekiyor. Sizce bu durum ABD ordusu ve hükümetinin geçmişte UFO efsanelerinin canlı kalmasına göz yummasıyla ne kadar örtüşüyor?
17: Ortalıkta bir sürü komple teorisi dolaşıyor. Hükümet gizli bir askeri operasyon yürütmek isteyip dronları da dikkat dağıtıcı bir unsur olarak kullanmış olabilir mi? Bu mümkün. Zira ordu kamuoyunu kendi çıkarları doğrultusunda yönetme konusunda usta. Tarih boyunca belli aralıklarla bu tip operasyonlar yaptılar.
11: Bütün bunlar bana CIA'de adına anlatı kontrolü dediğimiz yöntemi hatırlattı. İstihbarat dünyasında bu kavram insanları doğrudan aldatmaktan veya sırları saklamaktan ziyade olayların nasıl yorumlanacağını şekillendirmek, yani algıyı arzu ettiğiniz yöne sevk etmek anlamına gelir. Bunun en çarpıcı örneği 50 yıl önce gizli bir askeri testi örtbas etmek için UFO hikayesinin kullanıldığı o meşhur olay diyebiliriz. 1967'de Malmstrom Hava Kuvvetleri üstündeki nükleer füze kontrol merkezlerinin üzerinde tanımlanamayan nesneler görüldüğü rapor edildi. Tam o esnada birden fazla kıtalar arası nükleer füze aniden devre dışı kaldı. Görev başındaki füze subayları UFO'ların fırlatma sistemlerini nasıl devre dışı bıraktığını herkese anlatmaya başladı. Bu olay 10 yıllar boyunca UFO efsanelerinin baş köşesinde yer aldı.
0: Malmstrom üstünde 10 nükleer füzemiz devre dışı kaldığında yukarıda parlayan kırmızı bir küre görülmüştü.
11: Geçen yıl gizliliği kaldırılan belgeler bambaşka bir gerçeği ortaya çıkardı. Füzelerin kilitlenmesinin uzaylılarla hiçbir ilgisi yoktu. Her şey bir elektromanyetik darbenin kendi füzelerimizi devre dışı bırakıp bırakamayacağını ölçmek amacıyla yapılan çok gizli bir ABD askeri testinin sonucuydu. Deney başarılı oldu. Hatta o kadar başarılı oldu ki Pentagon gerçekte ne yaşandığını Sovyetlerin öğrenmesini istemediği için sessiz kalmayı seçti. Hükümet ise uzaylı hikayesinin yarım asırdan uzun süre boyunca sorgulanmadan yayılmasına göz yumdu.
15: Bu da ne?
11: Hükümet New Jersey'deki UFO hikayesini bizzat uydurmadı ama büyümesine izin verdi.
14: Kamuoyunu bilgilendirmekle yükümlü federal kurumların açık bir şekilde ortaya çıkıp açıklama yapmaması kabul edilemez.
0: Bu bilgileri neden açık bir şekilde paylaşmıyorlar? Bu durum kafa karıştırıcı ve sinir bozucu.
11: Bu gizemin arkasındaki gerçeğe asla ulaşamayacakmışım gibi geliyordu. Ama çok önemli bir habere ulaştım. New York Post gazetesi 2024 yılında gökyüzünde gerçekte neyin uçtuğuna dair sorulara cevap bulmuş olabileceğini yazdı. Hükümetle sözleşmesi olan özel bir şirket en yeni teknolojisini, yani araba büyüklüğündeki bir hava aracını test ediyordu. Bu size bir şey hatırlattı mı?
16: Bölge sakinleri de dronların boyutunu küçük bir arabaya benzetiyordu.
15: Evimin üzerinde arazi aracı büyüklüğünde dronlar uçuyor. En iyisi bir şeyler içeyim.
11: Haberi patlatan muhabir, adamımız Shane.
19: Eski bir asker olan kaynağımızdan gelen bir duyuma göre New Jersey'deki panik ortamını başlatan bazı kişiler araba büyüklüğündeki insanlı bir hava aracının tanıtımını yapıyorlarmış. Pivotal adlı şirketin ürettiği Black Fly model araca gidince şirket olayla ilgili hiçbir ilginin bulunmadığını resmi olarak açıkladı. Yine de aracın Doğu yakasından birine satılmış olma ihtimalini göz ardı etmediler.
11: Peki Shane, bunlardan çıkardığın sonuç ne?
19: Dönüp dolaşıp Picatinny cephaneliği olayına geliyorum. Aslında burası bir saha deneyi merkezi olabilir. Bu ihtimal gizemin tamamını çözmüyor ama en azından büyük resmi tamamlamamız için bir parça sunuyor.
11: Görülenlerin bir istila değil, araba boyutunda gelişmiş bir hava teknolojisi olduğu gerçeği endişeleri biraz hafifletse de o temel soru hala geçerliliğini koruyor. Neden? Hükümet bizden ne saklıyor? Beyaz Saray basın sözcüsü bu konu hakkında bir açıklama yaptı.
15: Yapılan incelemeler, New Jersey semalarını mesken tutan bu dronların araştırma ve çeşitli amaçlar doğrultusunda FAA tarafından yetkilendirildiğini ortaya koydu.
11: Araştırma ve çeşitli amaçlar doğrultusunda. Her şeyi açıklıyormuş gibi görünen ama aslında hiçbir şey söylemeyen sözler. Belki de bu süreç sadece bir teknoloji deneyi değil, üzerimizde yürütülen bir testtir.
15: Bu da ne?
11: Amaç halkın nasıl bir tepki vereceğini ölçmekti. Böyle bir testi yapmak için New Jersey gibi yoğun nüfuslu bir kentsel bölgeden daha uygun bir yer olamazdı. Neler olacağını, insanların nasıl reaksiyon göstereceğini, söylentilerin nasıl yayılacağını, yetkililerin nasıl karşılık vereceğini ve siyasilerin nasıl ses yükselteceğini görmek istediler.
20: Her gece düzinelercesi havada uçuyor ve kimse hiçbir şey yapmıyor.
11: Bu testin savunma kadar bir saldırı stratejisi olması da kuvvetle muhtemel. Geleceğin çatışma dinamiklerinde mesele insanlara yaşadıkları ve kendilerini güvende hissettikleri alanlarda ulaşabilmektir. Halkın gökyüzündeki o tuhaf ışıklara verdiği tepkiye bakarsanız merakın bir anda nasıl dehşete dönüştüğünü görebilirsiniz.
15: Daha neler? New Jersey'de neler oluyor?
13: Şuna bakın.
11: Modern savaşlar sadece silahlarla kazanılmaz. Algıyı şekillendirerek kazanılır.
16: İnsanların hissettiği o endişe...
20: Bilmiyorum, ne düşüneceğimi bilemiyorum.
11: Çünkü anlatıyı kontrolü altına alan tarafın, savaşı kazanmak için çatışmayı kazanması gerekmez.
15: Sağlığınıza, güvende kalın.
21: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
22: Ama ne otel?
23: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
22: Trivago'ya bakmadın mı?
24: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
22: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
25: Biziz.
26: Ama siz Kalgon kullanmıyorsunuz.
25: Sirke kullanıyorum.
26: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
27: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
0: Ne?
2: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan,

0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyim.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fresh değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Gururla göklere yükseliyor, bir kale gibi görünüyor. Meydum, Mısır'ın en az bilinen piramidi ve en gizemlisi.
1: Bu bir piramit değil, bir kule gibi görünüyor.
0: Bu etkileyici anıtın inşasını hangi firavun emretti? Gerçekten bir piramit miydi, yoksa başka bir şey için mi kullanıldı?
2: Bir lahit olsaydı burada olurdu. Bir kral, bunca yıllık hükümdarlığında lahide yer açmak için nasıl zemini düzleyecek zaman bulamaz?
0: Meydum niçin bu durumda? 5000 sene önce nasıl görünüyordu? Bu sorulara cevap vermek için arkeologlar gerçek bir araştırmaya başlayacak.
3: Bu türde arkeolojik çalışmalar dedektiflik işi gibi, suç mahalli gibi.
0: Bu araştırmada yeni teknoloji belirleyici olacak. Örneğin fotogrametri, sahadan çekilen binlerce fotoğrafı kullanan bir üç boyutlu modelleme tekniği, bölgenin kesin bir temsilini çıkarmayı sağlıyor. Böylece araştırmacılar, Meydum'un inanılmaz inşa sürecinin ardındaki gizemi çözecek.
4: Fotogrametri sayesinde ilk defa anıtın tepesinde yer alan inşaat elementlerini ilk kez görebileceğiz.
0: Arkeoloji 2.0'a hoş geldiniz.

Nil Vadisi'ne yukarıdan bakan tuhaf bir kule. Kahire'nin 80 kilometre güneyinde, en ünlü piramitlerden bir hayli uzakta. Bu Meydum piramidi. Ancak Keops ve Kefren gibi alışıldık piramitlere hiç benzemiyor. Bunun yerine geçit vermez bir kaleye benziyor. Yerliler ona Haram el-Kaddab diyor.

0: Sahte piramit.
1: Aslında dün biri beni aradı. Oradan geçiyordu ve bu bir piramit değil, bir kuleye benziyor dedi.
0: Bu yapının tuhaf şekli arkeologları şaşırtmaya devam ediyor. Meydum gerçekten bir piramit, bir anıt mezar mı? Yoksa şeklinin gösterdiği üzere güneş tanrısı Ra'ya adanmış bir tapınak mı?
2: Günümüzde güneş tapınaklarından bildiğimiz kadarıyla bazı büyük dikili taşlara benziyorlardı. Yani şekli medyumun şu anda görünen şekline benziyordu.
0: Bir dikili taş, gökyüzüne yükselen bir direk, güneş ışınını hatırlatıyor. Fransız arkeolog Vasil Dobrev, medyumun gerçekten bir güneş tapınağı olduğunu düşünüyor.
3: Bu binanın bir tür dikili taş gibi göründüğünü hissedebiliyoruz. Peki bir dikili taş nedir? Taşlaşmış bir güneş ışını. Burada böyle bir şey vardı. Tak, tak.
0: Bunun yanı sıra meydumun gerçek doğasını sorgulatan başka bir unsur var. Kimilerinin mezar odası olarak gördüğü bir oda. Günümüzde dahi kum binanın bazı kenarlarını kısmen örtüyor. Tek girişi kuzey tarafında çok yüksekte. İçeri girince inişli geçit denilen bir merdiven mezar odasına açılıyor.
3: İnişli geçidin girişi 30 metre yüksekte. İlk kral Snefru 12 metrede, Keops 15 metrede, Kefren bahçenin altında taşların hemen altında ve Menkaure 2-3 metrede. Daha önce mumyaların yerden 30 metreden yüksek olduğunu hiç görmedik.
0: Bu şekilde bakınca bu dar oda Firavun'un mumyasını almaya hazır görünmüyor.
3: Bir lahit olsaydı burada olurdu. Bir kral bunca yıllık hükümdarlığında lahide yer açmak için nasıl zemini düzleyecek zaman bulamaz? Bu demek oluyor ki buraya bir lahit koyma planı yoktu. Burayı düzeltmek en fazla 2 gün sürerdi.
0: Bu odada hiç lahit bulunmadı. Daha da tuhaf olanı, bu binayla hiçbir firavunun ilgisi var gibi görünmüyor. Bu da demek oluyor ki meydum bir piramit değil.
3: Bu ne olabilir? Bir tapınak. Ne tapınağı? O zamanların büyük tanrısı kimdi? Ra'ydı. Tüm medeniyet bu tanrıyı onurlandırıyordu. Yani bu tanrı için bir tapınak yapmaktan daha normal bir şey olamaz.
0: Bir dikili taş şekli. Kral için tamamlanmamış bir oda. Bunlar meydumun amacının ciddi şekilde sorgulanmasına yol açıyor. Gerçek kimliğini ortaya çıkarmak için hayatını piramitleri incelemeye adamış Amerikalı Mark Lehner gibi arkeologların konumun kendisinden başka bakacak yeri yok.
4: Bu türde arkeoloji çalışması dedektiflik işi gibi, suç mahalli gibi. Kanlı eldivenler görürsünüz. Yerde ayak izleri görürsünüz. Kırık camlar. İşte bu gibi şeyler. Bize neler olduğunu anlatan yazılı bir kaynak yok. Bu türden tüm kanıtları değerlendirmeniz gerek.
0: Mücadele büyük. Olaylar 5000 sene evvel yaşandığı için kanıtların çoğu zamanla yok olup gitmiş. Yine de arkeologların gizli bir kartı var. Bilim ve yeni teknolojiler tamamen yeni bir yaklaşıma imkan sağlıyor. Öncüllerinin aksine artık dronlara, uydu resimlere ve alanın çok ayrıntılı bir incelemesine izin veren gerçekçi 3 boyutlu modellere erişimi var. Bu durum özellikle fotogrametri için doğru. İlk kez bu çığır açan teknoloji, binanın geometrik biçimden düzgün bir dijital kopyasını yaratacak. Sonra da piramitlerin yapısı analiz edilecek. Böyle müthiş bir ayrıntı seviyesine ulaşmak için bir drona ve çok sayıda kameraya ihtiyaç var. Bölgenin binlerce görüntüsü toplanmalı.
5: 1 milimetreye kadar tutarlı 3 boyutlu bir model yaratmak için duvarlardan 5 metre kadar uzakta uçmamız gerek. Sonra bu modeli karadan çekilen fotoğraflarla birleştireceğiz ve tüm tarafları bir araya getireceğiz.
0: 10 binden fazla dijital resim elden geçecek. Anıtı temsil için düzgünce konumlanacak.
4: İlk izlenimim, alanı orada olmadan ziyaret edebiliyor olmanız. Bu çok faydalı. Belirli bir çözünürlükte. belirli bir derecede detaylar var. Bilirsiniz şeytan detayda gizlidir.
2: Üç boyutlu görüntünün her bir parçası diğerlerine göre eşsiz bir konumda. Böylece anıtı ve özelliklerini düzgünce ölçebiliyoruz.
0: Fotogrametri ve açtığı sonsuz imkan sayesinde arkeologlar bu gizemli anıta dair hipotezlerini doğrulamayı umuyor. Teknoloji ilk keşfe yol açtı. Medyum gerçekten bir piramit ve bir kule değil. Yukarıdan görüş arkeologlara ipucu vermişti. Üç boyutlu modeli inceleyerek anıtın tabanını açıkça belirleyebildik. Kısmen gömülü olsa da yerdeyken tabanı görmek neredeyse imkansız. Fotogrametri her tarafı düzgünce ölçmelerini sağlıyor. Tabanı kare. Her tarafı 144 metre kadar. Yan toplam yüzeyi 20 bin metrekareden fazla. Meydumun kuzey yüzündeki kazılar piramidin dış kaplamasını ortaya çıkardı.
2: Kaleyi çevreleyen taban piramidin düz kenarlı olduğunu gösterdi. Gerçek bir piramit.
0: Kazılan bölgeye baktıklarında o kabuk açıkça görünüyor.
4: Bu iyi tura kireç taşı dediğimiz şey. Ve onu kullanıyorlar. Kaplama için, dış kaplama amacıyla seçiyorlardı.
0: Fotogrametri sayesinde dış kaplamanın eğimini ve açısını hesaplamak kolay. 52 derece. Bu da Meydum'un bir piramit olduğunun kanıtı. Gerçekten arkeologlar bu rakama aşina. Mısır'daki en ünlü piramit Keops'un da açısı 52 derece. Bu kusursuz bir açı. Asırlardır yapıların sağlamlığını garantileyen bir açı. Piramit şu anda 70 metre yüksekliğinde. Ancak tabanına ve kaplamanın açısına bakınca ikisi de 3 boyutlu model sayesinde kesin olarak ölçülebiliyor. Arkeologlar binanın altın yıllarında 93 metreden yüksek olduğunu hesaplıyor.
2: Piramidin eskiden çok daha yüksek olduğunu gösteren pek çok ipucu var. Antik dönemde çok daha iyi bir dönemdeydi. Yunan turistler binanın tepesinde izlerini bıraktılar. Bu da o zamanlar tepesine kolayca ulaşabildikleri anlamına geliyor. Yani günümüzdekinden daha iyi durumda olmalı.
0: Bu da Meydum'un eskiden diğer piramitlere benzediğini ve antik dönemde de hala öyle olduğunu gösteriyor. Fotogrametrinin arkeologlara başka bir sürprizi daha var. Büyük bir sürpriz. Piramidin yanında, zeminde ve hatta ilk katta her yerde zemin tamamen düz. Ancak üç boyutlu modele bakınca doğrusal bir yapı ortaya çıkıyor. Doğal olamayacak kadar doğrusal.
4: Hatta burada gördüğünüz şey Meydum'dayken aradığım ve göremediğim bir şeydi. Belli belirsiz görebildim, zar zor. Şimdi işte bu noktada ortaya çıkıyor. Çok büyük, karanlık bir şerit. Piramidin etrafında bir kare şekli, dış tarafı.
2: Fotogrametri açıkça dış duvardan kalanları gösteriyor ama tamamen kumla kaplanmış. Ancak kum yığınlarının büyüklüğü düşünülünce duvarın hala nispeten iyi durumda olduğunu düşünebiliriz. Ya da en azından bir kısmı.
0: Dış duvar şimdiye dek görünmezdi. Bu da Meydum'un yalıtılmamış olduğunu gösteriyor. Diğer piramitlerde olduğu gibi çok düzenli bir kompleksin parçasıydı. 80'lerin başında başlayan kazılar sırasında arkeologlar piramidin doğu tarafında 15 metreden fazla kazı yaptı. Bu dev çalışma küçük bir cenaze tapınağı ve devasa 220 metrelik bir yol ortaya çıkardı. Genelde piramide yakın olan küçük tapınağı vadiye bağlıyordu. Modele yakından bakınca tamamen kumla kaplı olduğundan sahada görülemeyen başka bir şeyin de genel şekli görülüyor. Meydum'un güneybatısında başka bir piramit.
2: Küçük bir cenaze tapınağı var, küçük bir piramit. Tapınakları birbirine bağlayan bir yol gibi. Bu dördüncü hanedanın klasik piramit kompleksi.
0: Artık şuna hiç şüphe yok. Meydum gerçek bir piramit. Tuhaf şekline rağmen 4. Mısır Hanedanı'nın sonrasında inşa edilmiş geleneksel cenaze kompleksi kurallarına uyuyor. Uzmanların kafasını karıştıran tek şey Meydum'un şekli değil, piramit üzerinde hiçbir firavunun hak iddia etmemesi. Bu inanılmaz görünüyor. Piramidin doğusundaki küçük tapınağa girince Mark Lehner'ın kafası karışıyor. Bu devasa taş parçalarında önemli bir şey eksik. Diğer her piramitte görülebilen bir şey. Onu inşa ettiren firavunun adı.
4: Tamamen boş bir stela. Bitirmeden bırakmışlar.
0: Bu yerin firavunun hediyelerini alması gerekiyordu ve her şey hazır görünüyor.
4: Bu sunu levhasını bile hazırlamışlar. Bir ekmek somunu şeklinde, stylized mat, geleneksel şekil, hayli aşınmış ve kırılmış. Sunu levhası hazırlanmış, stela burada, pürüzleştirilmiş, üzerine yazılmaya hazır. Boş bırakmışlar. Antik Mısırlılar için bu düşünülmeyecek bir şey. Ölümden sonra yaşama devam etmeniz için resminiz ve isminizin kazılması gerekiyordu.
0: Bir imza yoksa bu piramit bir firavunla nasıl ilişkili olabilir? Cenaze kompleksi, dış duvar, büyük ve küçük piramit, küçük tapınak ve uzun yol piramidin dördüncü hanedandan olduğunu gösteriyor. Yani M.Ö. 2543 ve 2436 arası. Peki dördüncü hanedanın yedi firavunundan hangisinin Meydum'un babası olduğunu nasıl öğrenebiliriz?
4: Bu şeyleri bildiğimizi düşünüyoruz. Çünkü kral isimlerini sık sık görüyoruz. İsimlerini piramitlerle ilişkilendiriyoruz. Ama bu dönemin tarihini yazamayız. Elimizde metinler yok.
0: Bu piramidin babasını bulmak için ne zaman inşa edildiğini bilmeliyiz. Tarih, piramidin içerisindeki mezar odalarını inceleyerek bulunabilir. Konumları zamanla ciddi şekilde değişmiş.
6: İlk mezar odaları doğruca yere kasıldı. Bir şaft aracılığıyla erişiliyordu. Sonra Mısırlılar yavaş yavaş daha cesaretlendi. Ve piramidin gövdesinin içine odalar kasmaya başladılar.
4: Piramit, bu dev suni dağ, kralın mumyasını koruması için inşa edilmişti. Piramidin ağırlığı ve yarattığı basıncın odanın üzerine çöküp kralın mumyasını ezmesi çok ironik olurdu.
0: Ve yeniden fotogrametri anıtın içini incelemekte önemli bir rol oynayacak. Kameralar iki küçük oda ve kralın odasına inen uzun koridorun her bir açısını fotoğraflamakta kullanılıyor. Üç boyutlu modellerin daha sonraki analizleri arkeologların şüphelerini doğruluyor. Kralın son istirahatgahı binanın içinde, en dipte. Bu tarihin ilk piramidine nazaran önemli bir fark. Firavun Zoser'in inşa ettiği.
7: Meydum'u kendinden önce gelen piramitlerle karşılaştırırsak, yani 3. hanedandan kalma Zoser'in basamaklı piramidiyle Zoser'de odaların yer altında olduğunu görüyoruz. Meydum'da ise piramidin gövdesinin içine inşa etmişler.
0: Zoser piramidinde mezar taşı bir çukurun dibinde, yerin 22 metre altında. 100 sene sonra Keops'un içerisindeki mezar odaları binanın ortasında, Meydum'unkinden çok daha yukarıda. İlk keşif Meydum'un Zoser piramidi ve Keops arasında inşa edildiği anlamına geliyor. Milattan önce 2600 ile 500 yılları arasında. Bu önemli bir adım. Mezar odası Keops ve sonraki beş firavunu eğiliyor. Geriye sadece dördüncü hanedandan Sinefru, Kefre'nin babası kaldı. Meydum'un inşasının ardında bu firavun olabilir mi? Arkeologların sahada topladığı birkaç ipucu da bu hipotezi doğrular nitelikte.
7: Mısırlılar ilerleyen yüzyıllarda ve bin yılda bu piramidi daima Sinefru'nun eseri olarak gördüler.
0: Piramit asla resmi olarak imzalanmasa da uzmanların dikkatini çeken tuhaf işaretler küçük tapınağın koridorunda bulundu.
1: Sinefru ismi tapınakta bulundu. Sinefru yükseliyor. Bu yüzden yeni krallıkta bu yazı yazıldı. İnsanların zihninde bu piramidi inşa eden kişi hep Sinefru'ydu.
0: Antik dönemden ziyaretçilerin yazdığı yazılar 18. hanedan döneminden, Sinefru'nun hükümdarlığından 1200 sene sonraya ait.
4: Tam burada nispeten uzun bir graf.

0: 1990'lardan itibaren dev yapıların inşasında kullanılan bakır için artan ihtiyaçla uyumlu olmalı.
1: Vadi El Jarf Limanı, Meydum ve onun inşa edildiği malzemeyle doğrudan bağlantılı. Kazanılan zamandan daha önemli olansa Süveyş Körfezi'nin etrafından dolanan eski yola oranla daha düzenli ve güvenli bir tedarik sağlamasıydı.
0: Piramitler gibi devasa şeyleri inşa ederken işler çok iyi organize edilip düzenlenmeli.
1: Bu önemli keşif sayesinde arkeologlar Sinefron'un 3 piramidini inşa ettirmek için kurduğu lojistiği daha iyi anladı. Bu ondan sonraki hiçbir firavunun başaramayacağı bir şeydi. Ancak bir soru arkeologları rahatsız etmeye devam ediyor. Sinefru niye sonsuz yaşam için bir tane yeterliyken 3 piramit inşa ettirdi? Meydum bize cevabın bir kısmını veriyor. Kral deney yapmayı seviyordu ve kusursuz piramidi bulana kadar inşa tekniklerini geliştirmeye devam etti. 80'lerde piramidin kuzey tarafındaki kazılar binanın yapısını ortaya çıkardı. Bu artık piramidin yapısını inceleyip fotogrametri analizi yapabilecek olan araştırmacılar için bir şanstı.
2: Sonuçlar çarpıcıydı çünkü bu tam da sahada görebildiğimiz bir şeydi ama bilgisayarda görebiliyorduk.
1: Üç boyutlu modelin analizi tuhaf anomaliler ortaya çıkardı. Kaba taşların altında görülebilen kusursuz kesilmiş kireç taşları. Amerikalı arkeolog Mark Lehner bu blokların inanılmaz hikayesini anlattığını düşünüyor. Bir tane de birleşmiş iki piramit.
3: Burada köşeyi görebilirsiniz. Güzel bir tura kaplama. Ve eski basamaklı piramitten güzel bir basamak köşesi.
1: Bu bloklar daha eski bir piramidin dış tarafından kalanlar. Meydumun düz kenarları tarafından gizlenmişler. Merdiven şeklinde bir piramit, basamaklı piramit de deniyor. Drone'la çekilen bu görüntüde bir kale tabanı gibi görünen şey aslında ilk basamak şeklinden geriye kalanlar.
4: Meydum piramidi ilk önce bir basamaklı piramit gibi görünüyordu ve o şekilde tamamlandı. Ancak kralın hükümdarlığının bir noktasında basamaklı piramit düz kenarlı bir piramide çevrildi. Yani basamaklı piramidin etrafına tüm yapıyı gerçek bir piramit gibi gösterecek bir kaplama eklediler.
1: Üst katlardaki açı hesaplanınca 70 derecelik bir sonuç çıkıyor.
3: Bu her bir basamakta eski basamaklı piramidin eğimi ve basamakları yapmak için kullandıkları ekler. 74-75 derece eğimdeler.
1: Düz kaplamasının altında inşa edilmiş ilk ve tek basamaklı piramide benziyordu. Firavun Zoser'in Meydum'dan 1000 sene evvel inşa ettiğine.
3: Meydum piramidi iki piramit bir arada gibi. İlk önce eski basamaklı piramit vardı. Sinefru'nun başladığı eski moda basamaklı piramit. Ve Zoser'in ilk piramidinden bu yana ilk defa biri bir piramit tamamlamayı başarıyordu. Diğer krallar da basamaklı piramit inşa etmeyi denemiş ama tamamlayamamıştı.
4: Bu yer yıkılmasaydı içerideki basamaklı piramidi bilemeyecektik. Anıtın tarihini bilemeyecektik.
1: Bina yakından incelenince de aynı sonuç ortaya çıkıyor. Meydum piramidinin inşası için iki farklı zaman dilimine ait iki teknik kullanıldı.
4: Fotogrametri sayesinde ilk defa inşa sürecinde kullanılan ve anıtın tepesinde bulunan her elementi görebildik. Taş işçiliğini merkeze doğru, ortaya doğru açılı taşlara dayalı inşaat tekniğini görebiliyoruz.
1: Bu teknik taşları binanın içine doğru 15 derecelik bir açıyla yerleştirmeyi içeriyor.
4: Bunun avantajı her blokun merkeze doğru yaslanıyor olması ve tüm güçler bu anıtın içine doğru biniyor. Bu sayede bloklar dışarı doğru hareket edip bir çökmeye neden olmuyor.
1: Bu teknik basamaklı piramidini inşa edebilmek için Zoser tarafından keşfedildi.
4: Bu üçüncü hanedandan bir yöntem.
1: Düz kenarlı piramitten geriye kalanlarda mevcut yapının ayaklarında başka bir yöntem görülebiliyor. Mısırlılar taşları yatay olarak yerleştiriyordu. Son ve pürüzsüz bir görünüş sağlamak için onları oyuyorlardı. Bu teknikte

0: 4. Hanedan döneminde ustalaştılar. Mısırlıların iki farklı dönemden gelen iki inşa tekniğini kullanmasını nasıl açıklarız? Ve Firavun niçin basamaklı piramitte durmadı?
1: Nedense fikir değiştirdi. Ve aklına düz bir açısı olan ilk kusursuz piramidi yapma fikri geldi. Ve bunun için Dahşur'a gitti.
0: Dahşur Meydum'un 50 kilometre kuzeyinde. Snefru sarayını oraya taşıdı ve tarihteki ilk düz kenarlı piramidin inşasına başladı.
1: 60 derecelik çok dik bir piramitle işe başladığına dair kanıtlar var. Şunu unutmayın, o zamanlarda kimse iyi bir piramidin neye benzediğini bilmiyordu ve onun sorunlar, yapısal sorunlar yaşadığına dair kanıtlar var.
0: Fakat hızla tüm binada çatlaklar oluşmaya başladı ve piramit çökme tehlikesi yaşadı. Snefru bir plan yaptı. 60 derecelik açının çok dik olduğunu anlamıştı. Anıtın etrafını taşlarla çevreledi ve tepesini 43 derecelik açıyla tamamladı.
2: Şunu anlamalısınız. Bu daha başlangıçtı. Mimar bir hata yaptı. Büyük bir açı denediler ve bu sayede bir şeyler öğrendiler.
0: Snefru dersini almıştı. Hala kusursuz piramidi arayarak üçüncü bir piramide başladı. Bu defa çok daha düşük bir açıyla.
1: Anlaşılan inşaatçıları kendine güveniyordu. Kuzeyde Dahşur'a Kızıl Piramidini 43 derecelik düşük bir açıyla inşa etmeye gitti.
0: Ve başarılı oldu. Piramit 4500 yıl sonra bile sağlam duruyor.
1: Kusursuzluğa erişmek için bilinçli bir araştırma, geliştirme programı varmış gibi görünüyor.
0: Aynı araştırma süreci binanın içerisinde de uygulandı. Taşları üst üste yerleştirerek bir odaya tavan ören bindirme tekniğinde ustalaşınca Snefru gitgide daha fazla risk aldı ve kralın odasını anıtta daha yükseklere taşıdı. Daima bir mükemmeliyetçi olarak Dahşur'daki düz kenarlı 43 derecelik piramitte durmadı. Bunun yerine basamaklı piramidi kusursuz bir piramide dönüştürmek için Meydum'a döndü.
1: Tüm bunlar Meydum'un öyküsünün bir parçası. Anlaşılan Snefru inşaatçılarını Meydum'a basamaklı piramidi genişletip 52 derece açısı olan gerçek bir piramide çevirmeye gönderdi. Bu klasik piramit açısı.
0: Snefru'nun da şuradaki piramitlerden sonra Meydum'a dönmesi sahadaki gözlemlerle de destekleniyor. Piramidin kaplaması Meydum'un yapılan son piramit olduğunu gösteriyor.
1: Buraya bir keskiyle geldiklerini ve taşlar arasındaki birleşimi çok dikkatlice yaptıklarını görebilirsiniz. Aşağı inen dikey keski izlerini görüyor musunuz? Dahşur'da her yerde kaplama taşlarının kenarlarını kırdıklarını ve yama yapmak zorunda kaldıklarını görüyoruz. Bir parça kırılıyor ve sonra yama yapıyorlardı. Buradaysa bu kenarlarda taşları çok dikkatlice şekillendirmeyi öğrenmişler.
0: Anıtın yapısını incelemek bize muazzam bir hikaye anlatıyor. 40 seneden uzun zamana, Firavun'un tüm krallığına yayılmış bir çalışma. Meydum'u ilk ve son piramit yapıyor.
1: Snefru Meydum'da başladı ve Meydum'da bitirdi. Krallığının başında ve krallığının sonunda bu çok makul bir hikaye anlatıyor.
0: Bu basamaklı bir piramitten kusursuz bir piramide dönüşümün hikayesi. Peki Meydum kusursuz bir piramitten bir kaleye nasıl dönüştü? O kadar ki gerçek doğasına dair arkeologların kafasını karıştırdı ve yerliler ona ironik bir biçimde Haram el Haddab, sahte piramit dediler. 2000 sene vadiye tepeden baktıktan sonra piramit gerçekten çökmüş olabilir mi?
1: Çökme fikri çok etkileyici. Bu çekici bir fikir. Daha sonraki taş işçiliğini ilk basamaklı piramidin kaplamasındaki pürüzsüz tura kireç taşıyla karşılaştırın. Bu bloklar arasında düzgün bir birleştirme bile yok. Çok ama çok gevşek. düzgün olmayan yüzey, eski basamaklı piramidin pürüzsüz yüzeyine karşı. Bu iki yüzeyi birleştiren hiçbir şey yok. İşte bu yüzden daha sonraki taşların kayıp, felaket bir biçimde çöktüğünü düşünüyoruz.
0: Meydum'un hikayesi ve ikili doğası onun çöküşü oldu. Bu gerçekten trajik bir kader. Dördüncü hanedanın ilk kusursuz piramidinden sonraki nesiller için bir taş ocağına dönüştü.
2: Gelip taşları almak, İslam Kahiresi'ndeki büyük yapıları inşa etmek için, piramitlerden taş almak için çok sayıda deve kullanıldı.
0: Artık yıkılmış durumdaki Meydum eski görkeminden çok uzak. Böyle müthiş bir hikayeye sahip olan piramit, kumların altında gömülü ve terk edilmiş durumda. Arkeoloji 2.0, Meydum'un gerçek doğasının gizemini çözdü ve müthiş bir projenin hikayesine ulaşmamıza yardım etti.
1: Meydum piramidinde iki piramit bir arada. Meydum piramidi, bir dev piramit tasarlama hikayesinin hem başı hem de sonu.
0: Ancak bazı şeyler hala açıklanamıyor. Sinefru, küçük tapınaktaki duvarlara adını niçin yazdırmadı? Böyle bir mimari harikanın babası olduğunu iddia edebilirdi. Mezar odası niye tamamlanmadı? Onun cesedini koruması gereken yer. Bu sorular cevaplanamıyor. Şimdilik. Araştırmacıları rahatsız eden şey ise üç piramit inşa eden Firavun'un mezarının henüz bulunamaması. Ve bu konuda ellerinde sadece hipotezler var.
3: Meydum, olası bir erken ölüme karşı bir alternatif olabilir. Sinefru, Dahşur'daki dev projelere başladığında onların tamamlandığını göreceğine emin değildi. Daha eski olan Meydum'daki piramidi tamamlamak Dahşur'daki yeni başlayanlara göre çok daha kolay olurdu.
0: Bazı Mısır bilimcilerse Meydum bir mezar olmadığı için piramidin imzalanmadığına inanıyor.
2: Bu piramit asla kral için kullanılmayacaktı. Bana göre bu piramit bir deneme piramidi gibiydi.
1: Bu kutsal bir nesne ve bizim kenotaf dediğimiz şey gerçek mezarı değil de onun için bir anıt.
0: Diğer araştırmacılar gerçek mezar odasının henüz bulunamadığına inanıyor.
4: Bu mezar odası denen yer daha çok bazı şeylerin taşınması için bir açık alan gibi. Buradaki tuhaf elementleri düşününce öyle görünüyor. Bir şeyler taşımak için kullanılan ahşap bloklar gibi şeyler. Kuzey duvarının önündeler. Bu da alışılmadık bir özellik. Diğer duvarlar gibi inşa edilmemiş. Başka şekilde inşa edilmiş.
0: Bu duvarın arkasında kralın lahdi olabilir. Meydum, Keops gibi en ünlü piramitlerden uzaklara inşa edildi. Ve en gizemlilerinden biri. Bu anıt ve belirgin şekli on yıllarca arkeolojik araştırma gerektirecek. Ancak yeni teknolojiler sayesinde araştırmacılar 4500 yıl önce inşa edilen bu anıtın son gizemlerini de çözmeyi umuyor.
5: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak, sonsuzluğa kadar uzanıyor.
6: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
5: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
6: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
7: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
8: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
7: Klasik araba kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
9: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
10: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
11: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
7: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Kahire'nin 40 kilometre güneyindeki Dahşur'da iki piramit en güzel olmak için yarışıyor. Burası Kral Sinefru'nun çığır açan iki anıt inşa ettiği yer. İddialara göre ilk gerçek piramitler, piramit inşasının evrimini anlamak için hayati bir unsur. Güneyde bükük piramit ve onun kendine özgü açısı yer almakta.
1: Şuna bir bakın. Çok güzel bir piramit. Eğilmiş olsa bile bu piramit eşsiz.
0: Diğeri ise kırmızı piramit. Belki de ilk üçgen şekilli piramit.
2: Bu sonuna kadar düzgün bir eğimi olan ilk piramit. Mükemmel.
0: Her iki piramidin de 4. Firavun Hanedanı'nın kurucusu ve ünlü Kufu'nun babası Sinefru tarafından yapıldığı varsayılmakta. Yepyeni inşa teknikleriyle muhtemelen daha sonra gelen tüm firavunlar tarafından referans olarak kullanılan iki piramit. Gizemi çözmeye çalışmak ve Antik Mısır'ın en büyük inşaatçısı Sinefru'nun düşüncesindeki yeniliği tam olarak kavrayabilmek için arkeologlara her iki piramidi de havadan tarama yetkisi verildi. Binlerce resim aracılığıyla anıtların son derece hassas dijital 3D kopyasını elde etmek için güçlü bir araç kullanılıyor. Fotogrametri.
3: Arka planda sahada gördüğümüz geometriyi tekrar bir araya getiren bir algoritma var.
4: Fotogrametri sayesinde neler olduğunu gerçekten anlayabiliyoruz. Buradaki kusurları ilk kez bu kadar net görebiliyoruz.
0: Arkeoloji 2.0'a hoş geldiniz.

0: Kahire'den ayrılmalı ve Antik Mısır'ın hazinesini keşfetmek için çölün derinliklerine gitmeliyiz. Kahire'nin sadece 40 kilometre güneyinde büyüleyici bir yer var. Dahşur. Burada ikisi de 4500 yıldan daha uzun bir süre önce inşa edilmiş iki büyük yapı var. Mısır bilimcilerin bu tür devasa taş yapıları inşa etmek için kullanılan yöntemlerin evrimini daha iyi anlamalarına yardımcı olmak için kayıp halka görevi gören iki piramit. Gerçekten Khufu'nun babası Sinefru inşaat tekniklerinde devrim yaratmayı amaçlıyordu.
1: Dahşur'a vardığımızda etrafta hiçbir şey yoktu. Çölün ortasındayız. Orada kumların üstünde duran iki piramit var.
2: Sinefru buraya, kendisinden önce kimsenin gelmediği yere gelir. Her yere sahipti. Buraya gelen ilk kişiydi. Tamamen boş bir yer.
0: Böylece kral Dahşur'u seçer. Başka hiçbir firavunun iz bırakmadığı bir yer. Piramit inşa etmek için eşsiz bir alan. Çünkü Sinefru mimariyi alt üst edecek devasa bir proje düşünüyordu.
2: Bir çeşit devrim söz konusu ve sadece mimari açıdan değil, ideolojide de o inanılmaz bir şey önerdi.
3: Bu yapı açıyı güzel bir şekilde göstermektedir. Bu Mısırlıların 4. hanedanlığın başında ilk kez gerçek bir piramit inşa etmeye başladıklarında nasıl benzersiz olduğunu gösteriyor.
0: Böylece Dahşur'da Sinefru Kızıl Piramidi inşa eder. Genellikle hayal ettiğimiz gibi üçgen şeklinde mükemmel bir piramit. Ayrıca daha gizemli bir şekli olan bir tane daha var. Bükük Piramit. Yıl milattan önce 2500. Bu iki piramit birbirine bakan iki kız kardeş gibi durmakta. Aralarında sadece bir kilometre var ve ikisi de neredeyse 105 metre yüksekliğinde, yani 42 katlı bir bina gibi. Sinefru'nun mimarlarının projeye nasıl başladığını anlamak için Mısırlı yetkililer bölgeyi havadan görüntülemek üzere özel bir izin verdi. İlk kez bir drone Dahşur'daki cenaze kompleksinin üzerinde yerden 500 metreden fazla yükseklikte uçacak. Bu devasa alanı tamamen ortaya çıkarmanın tek yolu bu. Dahası bu piramitlerin sırrını çözmek ve Sinefru'nun bunları inşa etmeyi nasıl başardığını anlamak için eşi benzeri görülmemiş bir bilimsel kampanya başlatıldı.
4: Dışarıda fotoğraf makinesiyle piramidin etrafında birkaç tur atacağım ve 1000 kadar fotoğraf çekeceğim.
5: Ana odaları, mezarı ve kaydedebileceğimiz her şeyi taramak için içeri girip kameraları düzenli olarak tetikleyeceğiz. Yapacağımız şey bu.
0: On binlerce fotoğraf daha sonra bilgisayarda bir araya getirilerek piramidin 3 boyutlu dijital modeli oluşturulacak. Buna fotogrametri deniyor. Böyle tam boyutlu bir tarama insan gözünün göremediği şeyleri gösterebilir.
6: Tüm fotoğrafları çektikten sonra bir algoritma bunları otomatik olarak analiz edecek ve görüntüleri çaprazlayarak fotoğraflarını çektiğimiz bir öğenin geometrisini 3D olarak yeniden oluşturacaktır.
0: Mısır bilimciler ve uzmanlar için bu yeni teknoloji müthiş.
6: Bugün yaptığımız iş 10-20 belki de 50 yıl sonra çok değerli olacak. Çünkü anıtlar zamanla değişiyor, yavaş yavaş aşınıyor ve yok oluyorlar. Ancak fotogrametri gelecek nesiller için her açıdan eksiksiz bir görüntü kaydetmemizi ve saklamamızı sağlıyor.
0: Fotogrametrik analiz sonuçlarını beklerken Dahşur'daki iki piramide daha yakından bakıldığında Sinefru'nun mimaride devrim yaratmayı amaçladığı açıkça görülüyor. Mısır inançlarına göre piramitlerin firavunların sonsuz yaşama ulaşmalarına yardımcı olması amaçlanmıştır. Sinefru'nun mühendisleri tamamen yeni bir şey inşa etmek istedi. Sinefru'nun Dahşur'daki projesini anlamaya çalışmak için hayatını piramitleri inceleyerek geçirmiş Amerikalı arkeolog Mark Lehner'la görüştük.
7: Artık eski moda piramit tarzında inşa etmek istemiyordu. Gerçek bir piramit istiyordu. Belki de kraliyet sarayında güneşe tapınma düşüncesi güçleniyordu. O da güneşle bir olmak istiyordu. Bu yüzden gerçek bir piramit güneş ışınlarını anıtsallaştıracaktı ve altında gömülü olacaktı.
0: Sinefu'nun ataları şimdiye kadar basamaklı piramitler inşa etmeyi başarmışlardı. Gökyüzüne doğru uzanan merdivenler gibi inşa edilmiş piramitler. O dönemde mimarlar mezarlar için bu şekilde ustalaşmıştı. Ancak bu kez Mısırlılar tamamen başka bir şey arıyordu.
7: Sanki Sinefru en iyi, en mükemmel piramidi inşa etmek için bir araştırma ve geliştirme programı yürütüyormuş gibi görünüyor.
0: Gerçekten bükük piramit ve kırmızı piramit öncüdür. Kazılar, bunların bugün tasavvur ettiğimiz şekliyle klasik piramitlerin ilk mimari denemeleri olduğunu kanıtlamıştır.
8: O dönemde hala bir piramit binasının nasıl çalışması ve nasıl görünmesi gerektiğini bulmaya çalıştıkları oldukça açıktır.
0: Mimarlar yepyeni bir şekle sahip dev bir piramit inşa etmeye çalışacak. Artık merdiven benzeri binalar yok. Peki ama üçgen nasıl akıllarına geldi? Ve gökyüzüne doğru uzanan bir güneş ışını gibi görünen bir binayı nasıl elde edebildiler?
1: Görünüşe göre oldukça keskin bir açıyla, yaklaşık 60 dereceyle başlamışlar.
7: Kimse gerçek bir piramidin neye benzemesi gerektiğini bilmiyordu. Bu yüzden burada 60 derecede bundan daha küçük olduğunu düşündüğümüz bir piramitle başladı. Ve böylece çok dik başladılar.
0: Ama meydan okuma zor. Piramit gökyüzünü işaret eden bir güneş ışını gibi görünmeli. Mısır bilimciler kazılar sırasında bu keskin 60 derecelik açının kanıtını buldular. Yani Dahşur bir çeşit test alanıydı. Burası Mısırlı mimarların bugün bildiğimiz üçgen piramitleri yaratmaya çalıştığı yer. Ünlü Giza piramitleri.
8: Mükemmel bir üçgen elde etmek için bir piramidin tüm kenarlarının aynı olması gerektiği fikriyle başladılar. Ancak görünüşe göre bunu büyük piramitte yapmaya çalıştıklarında sorunla karşılaştılar. Ve sorunun gerçekte ne olduğunu bilmiyorlardı.
0: Ancak bir üçgen oluşturmak gerçekten zordur. Bunu anlamak için uzmanların üzerinde çalıştığı dijital kopyanın sonuçlarına ihtiyaç var. Birkaç ay sonra artık hazır. Bilgisayarlar binlerce görüntüyü analiz ederek bükük piramidin tamamını üç boyutlu olarak bir araya getirdi. Antik Mısır uzmanı Frank Monnier, fotogrametri sayesinde hemen fark edilen inşaat kusurlarını keşfediyor.
9: Buradaki kusurları fotogrametri sayesinde ilk kez bu kadar net görebiliyoruz. Üst kısma yakınlaştırırsak dalgalara benzeyen temeller görürüz. Örneğin burada bloklar, yanlarındaki blokları dengelemek için oldukça fazla eğiliyor. Hiçbir şey düz değil. Fotogrametri sayesinde ne olduğunu gerçekten anlayabiliyoruz. Bu taşların aceleyle yerleştirildiği çok açık bir şekilde görülüyor. Yani inşaat olabildiğince hızlı tamamlanmış.
0: Fotogrametri üst taş katmanlarının tüm ayrıntılarına bakmamızı sağlıyor. Aynı taşları piramidin dibinde de görebiliyoruz. Drone'la yapılan bu çekimler anıtın niçin çökmek üzere olduğunu ilk kez anlamamıza yardımcı oluyor.
9: Örneğin bazı blokların çok yüksek olduğunu fark ediyoruz ve hemen yanlarında daha kısa bloklardan oluşan yığınlar var. Sanki birkaç takım kendi köşelerinde aceleyle çalışarak yükseklik farklarını telafi etmeye çalışmış gibi.
0: Arkeologlar bu dengesizliği açıklayabilecek daha fazla ipucu bulmak için zeminin kendisine de odaklandı. ve temellerin sağlamlığı konusunda bazı şüpheleri var.
7: Çöl yüzeyinde başlamışlar. Ana kaya da sert taşta değil. Ama bilirsiniz, kil ve çakıldan oluşan bir yüzey. Ve kanıtlar piramidin kayması ve çatlamasıyla ilgili sorunlar yaşadıklarını gösteriyor.
0: Temeller yeterince güçlü değil. Kabuk sert görünse de hemen altında kalın bir kum tabakası yatıyor. Bu yüzden zemin hareket ediyor. Mimarlar için zor bir şey. Mühendisler piramidin üzerinde durabileceği sert bir taban inşa etmedi.
5: Büyük piramit pek de iyi olmayan bir yere inşa edilmiştir. Çünkü buradaki toprağın altı çok sağlam değildir. Ve inşaat sırasında duvarın sağlamlığıyla ilgili gerçek sorunlar yaşanmaya başladı.
0: Binayı sağlamlaştırmak için geriye kalan tek yol, temellerin daha fazla yer kaplaması için tabanı genişletmek.
7: Mühendisleri 60 derecelik piramidin etrafına bir zarf koymaya karar verdiler. Bu kuşak, bu alt kısmı 54 ila 55 derecelik daha az eğimdeydi.
0: Piramit daha alçak hale geldi. Mısırlı mimarlar orijinal yapıyı çevreleyen yeni bir katman inşa etti. Piramidi daha geniş ve daha az sivri yapan, daha düz bir eğime sahip bir katman. 3D reprodüksiyon sayesinde piramidin açısını hesaplayabiliyor ve 54 derecelik bir eğim olduğu sonucuna varabiliyoruz. Gerçekten de çok daha az keskin bir açı. Niçin? Piramidi dengelemek için. Yine de Sinefron'un mimarları başarısız oldu.
1: Piramidi genişletmek için bir duvar katmanı daha eklediler. Ancak binanın yarısına geldiklerinde bu yeni katman hafifçe kaydı.
0: Tüm hilelerine rağmen mimarlar binanın her yerinde büyük çatlaklar oluşturduğunu fark eder. Piramit çökebileceği için bu bir felakettir.
7: Gövdeyi boydan boya geçen bu devasa çatlak beni hep etkilemiştir. Ve sanırım çekirdek duvarın içinden geçtiğini bile görebiliyorum.
0: Çatlaklar 3D görselleştirme sayesinde görülebilir. Böylece mimarlar açıyı 54 dereceye düşürmelerine rağmen bina bozulmaya devam etti. Hatta kazılar Mısırlı mimarların piramidi daha da sağlamlaştırmayı amaçladığını kanıtladı. Artık 47 metre yüksekliğindeydi.
9: Yapıya daha fazla ağırlık eklemekten kaçınmak için piramidin şeklini değiştirmeye karar verdiler.
7: Böylece eğimi daha da azaltarak 43 dereceye indirdiler ve gördüğümüz şey bu.
0: Derin çatlaklar sebebiyle çökme riskiyle karşı karşıya kalan inşaatçılar pratik olmaya karar verir. Alışılmadık önemli bir karar alırlar. Üçgen bir piramit inşa etme fikirlerine rağmen planlarını değiştirirler. Yaklaşık yarı yolda, yerden 47 metre yukarıda, eğimin açısını tamamen değiştiriyorlar. Bu sayede daha kısa bir piramidi daha hızlı tamamlayabiliyorlar. Ama bu mükemmel üçgenin sonu. Bazı Mısır bilimciler bu çifte eğimin başından beri amaçlandığına inansa da çoğu analiz aksini gösterme eğiliminde.
9: Böyle bir eğik şeklin amaçlandığını sanmıyorum. Sorunlar birikmeye devam ettiği için piramidi bu şekilde tamamlamaya karar verdiler.
8: Piramidi alt kısımda gördüğünüz açıyla bitirmek mümkün olmazdı. Yapabilecekleri tek şey üst kısım için açıyı tamamen azaltmaktı.
0: Piramidin ucu artık bir güneş ışını gibi görünmüyor. Yine de bükülmüş olarak adlandırılan bu yeni şekil, Mısırlı mimarların ne kadar becerikli olduğunu kanıtlıyor. Mimarlar yeni binaya başlamak için çok uzağa gitmedi. İnşaat alanını 1 kilometre uzağa taşıdılar. Ancak bu sefer ne yaptıklarını biliyor gibi görünüyorlar. Görünüşe göre o dönemde Mısırlılar binanın nasıl bir şekle sahip olacağına karar vermiş. Bir amaç da bükük piramitte olduğu gibi çatlakların oluşmasını engellemek.
9: Bu yeni proje daha önce olduğu gibi aynı hedeflerle başladı. Aynı şekil, aynı boyutlar. Ancak denenmiş ve güvenilir teknikler kullanıldı.
8: Muhtemelen sabitlikle ilgili bu sorunlar nedeniyle Kırmızı Piramit'i inşa etmeye başladılar.
0: Mimarlar bir üçgen inşa etmekte hala kararlı. Aynı zamanda uzmanların düz kenarlı piramit dediği şey de var. Bu, herhangi bir açıyla kırılmadan kenarları düz bir çizgi gibi ilerleyen bir piramit anlamına geliyor. Mühendisler bükük piramitin planlarıyla başlar ama hatalarını düzeltirler. İlk olarak temeller. Bu kez doğrudan kum üzerine inşa etmeyecekler. Bu yüzden Kırmızı Piramit, bükük piramitin aksine kum üzerinde değil, önceden hazırlanmış sert temeller üzerinde durmakta. Sonuç olarak fotogrametrinin de gösterdiği gibi çok daha düzenli bir yapı ortaya çıkıyor. Üç boyutlu görüntüler sayesinde taşların yerleştirilişini keşfediyoruz.
9: İlk katmandaki her taş sert ve sağlam bir yüzey olan kaya üzerine döşenmiş ve ardından piramit yatay katmanlarla inşa edilmiştir. Böylece taban daha sağlam oldu. Firavunu tatmin edecek bir konut inşa etmek için önceki çalışmalar sırasında edinilen tüm deneyim burada kullanılmıştır.
0: Bu kez her iki tarafta 219 metre uzunluğunda daha büyük ve daha sağlam kare şeklinde bir taban var. Bükük piramitteki bir diğer sorun da başlangıç açısıydı. 60 derece çok keskin bir açıydı ve yapıyı dengesiz hale getiriyordu. Kırmızı piramit için mimarlar, bükük piramiti tamamlamak için kullandıkları aynı açıyı kullanmaya karar verdi. 43 derece.
3: Korkuyorlardı. Çünkü diğerinde böyle bir deneyim yaşamışlardı. O zaman açıdaki değişimin mükemmel olduğunu gördüler. Açıyı 43 derece olarak başlattılar.
7: Sinepro 43 ila 44 derece eğimli kırmızı piramidi inşa etmek için kuzeye gitti. Şimdi Kırmızı Piramit'le birlikte sorunsuz ilk gerçek piramide sahip oldu. Kayma ve çatlama olmadan.
0: Dijital teknolojiler bu analizi doğrulamak için mükemmel bir araç. Yerden 500 metreden fazla uçulduğunda Sinefro'nun istediği üçgen şekli belirginleşiyor.
9: Kırmızı piramide dışarıdan havadan baktığımızda büyük piramidin sahip olmadığı bir tür mükemmellik gösterir. Bugün bilinen en eski düz kenarlı piramide baktığımızı hatırlamak önemlidir. Bu başarılı bir şekilde inşa edilen ilk piramittir.
0: Bir kum devi. Muhteşem. Bugün hala Mısır'daki en yüksek üçüncü piramit. 105 metre. Böylece Kırmızı Piramit ilk üçgen piramit oldu. İlk düzgün kenarlı üçgen piramit. Yine de bazı uzmanlar bunun mükemmel olmadığını düşünüyor.
1: Kırmızı piramit çok düşük bir açıya sahiptir. 43 derece. Biraz kendi ağırlığı altında batmış gibi görünüyordu.
0: Bu kırmızı piramidin mükemmel olmadığının bir kanıtı olabilir mi? Bükük piramitle ortak noktaları olabilir. Başarısız olduğu varsayılan şeyin aynısı.
9: Fotogrametri yoluyla kırmızı piramidin şekline baktığımızda aynı boyutlara sahip olduklarını açıkça görürüz. Eğer onları üç boyutlu olarak bir araya getirebilseydik, büyük piramidin kırmızı piramidin içine mükemmel bir şekilde sığacağını görebilirdik.
0: Gerçekten bükük piramit ve üstündeki 43 derecelik açı, aynı açıyla inşa edilmiş olan kırmızı piramidin içine yerleştirilebilir. Peki her iki piramidin de ortak noktaları varsa, bükük piramit yapım hatalarının sonucu mu? Başarısız bir prototip mi? Bunu sahada büyük piramide girerek kontrol edeceğiz. Bilim insanlarına piramidin içini ziyaret etmeleri için istisnai bir izin verildi. Burası genellikle yasak. Mark Lehner 40 yılı aşkın süredir antik Mısır üzerinde çalışıyor. Şimdi ilk kez bu görkemli anıta girmek üzere.
7: Evet. Dahşur'daki Bükük Piramide ilk kez gidiyorum. Bu bir rüyanın gerçekleşmesi.

0: Mark Lanner, piramidin içinde sürünerek geçirdiği 20 dakikanın ardından nihayet en kutsal yere, mezar odasına ulaşıyor. Piramidin kalbinde, oldukça yüksekte bulunan bir oda. Bu 3D görüntüde birkaç seviye var gibi görünüyor. Mark tüm yolu tırmanacak.
1: Oo, vay canına. Tamam Sait. Sen iyi misin? Odaya yukarıdan bakmalıyız.
0: İlk fark ettiği şey devasa ağaç gövdeleri.
1: Bu kesinlikle inanılmaz. Sinefru zamanından kalma bu kerestelerin hala yerinde durduğunu ve duvarları desteklediğini görüyorum.
0: Ahşap 4500 yıldan daha uzun bir süre önce buraya yerleştirilmiş olmasına rağmen mükemmel durumda. Lübnan'dan gelen bu sedir ağacı kütükleri mucizevi şekilde günümüze ulaşmış. Ancak bu müthiş keşfe rağmen tonoz ve duvarları inşa ederken zorluklar çıkmış. Tıpkı dış katmanda olduğu gibi mimarlar da sorunlarla karşılaşmış.
1: Etrafta uçuşan yarasaların arasından tek tek blokları görebiliyorsanız, orada bir çapraz parça, bir destek kütüğü olduğunu görürsünüz.